0: Evet. Aynen seni yaptığın gibi. Pekala. Bekle dur. Dur.
1: Yapma.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne gibi görünüyor?
0: Mahremiyet ihlali gibi görünüyor. Joe eşyalarını karıştırmandan hoşlanmayacaktır.
1: Onu hiç tanımıyorsun.
0: Sandığından daha iyi tanıyorum. Ve ondan biraz daha kalmasını isteyebilirim.
1: Neden?
0: Çünkü ondan hoşlanıyorum.
1: Ama batıracaksın. Kocanla yaptığın gibi.
0: Kocam mı? O senin baban genç hanım.
1: Evet, ben de öyle dedim. Billy hastanedeyken ruhu bedeninden ayrıldı ve benim ruhum onun bedenine girdi.
2: Ne yapıyorsun?
1: O kadın aramıza girecek.
2: Tekrar birlikte olmamızın sebebi o. Ona zarar veremezsin.
1: Yapabileceklerime şaşıracaksın. Ben de şaşırdım. Bu sefer işleri batırmayacağım.

0: Merhaba.
1: Seni hiç ilgilendirmeyen bir şeye karıştın.
0: Ama kızım ölüyordu.
1: Bu bizim işimizdi. Kızını hiç tanımıyorsun, değil mi?
0: Hayır, hayır.
1: Her ruh eninde sonunda bedenini terk eder. İşler böyle yürür.
0: Mobilyayı buldum, onu geri getirdim.
1: Bir tanesini geri getirdin. Bu ruhlar kaybettikleri insanların etrafında dolaşırlar. Diğer tarafa geçtiğinde yanında kim vardı söylesene.
0: Joe yanımdaydı.
1: Birini kaybetmiş mi?
0: Evet, eşini ve kızını yangında ölmüşler.
1: Bu dünyayı beklenmedik ve korkunç bir şekilde terk eden ruhlar en uzun süre dayanamaz.

0: vardır. Tamam. Peki nasıl düzeltebilirim?
1: Yeterince uğraştın. Ruhun kafası karışık olabilir. Zayıf olabilir. O ait olduğu yere geri dönebilir.
0: Dönebilir mi? Hayır, hayır. O gitmiyor. Lütfen. Hadi ama bir yolu olmalı. Lütfen.
1: O yol senin şu an yürüdüğün yol. Ama benim tavsiyemi istiyorsan eğer durmalısın.

0: Bir şeyleri değiştirmeye çalıştığında ne olacağını asla bilemezsin.
1: Beni bir daha asla yalnız bırakma.
2: Karımı geri getirdin.
3: Hayır, hayır, hayır. O birlikte olduğun kişi o Billy, o benim kızım.
2: Bunu söylediğim için üzgünüm. Billy öldü. O Mary.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. O ölmedi, kayboldu, tamam mı? Ve o şey onun bedenini ele geçirdi. Ve onu geri getirmeme ve durumu düzeltmeme yardım etmen gerek.
2: Gerçekten mi? Nasıl peki?
3: Nasıl? Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lanet olsun.
2: Julie.
3: Lanet Julie. Olsun.
2: Nerede Julie.
3: O? Nerede o?
2: Kendini odasına kilitledi. Çok üzgünüm.
3: Kapa
2: ama...
3: Kapa çeneni! Sesin beni iğlendiriyor. Beni ve onu kullandın. Bunu düzelt. Bunu düzeltmelisin. Buna mecbursun.
2: Benden ne yapmamı bekliyorsun? Karımı öldürmemi mi?
3: Lanet pantolonla giy. İğrençsin.
2: Şey, bunu neden söylediğini bilmiyorum ama...
3: Tamam. Öyleyse biz... Tamam. Sonra beni boğazlayacaksın. Böylece Billy'yi alabileceğim.
2: Ona vurdun. Julie. Julie.
1: O iyi olacak. O sert bir kadın. Beni öldürecekti Joe. Ve buna hazır değilim. Bir daha olmaz. Sen benimle gelmeye hazır olana kadar olmaz.
2: Ona bu kadar sert mi vurmalıydın?
1: Buradan gitmeliyiz.
2: Nereye gideceğiz?
1: Eve. Seni götürmek istiyorum Joe. Biraz paraya ihtiyacımız var. Buldum. Bir fikrim var. Geliyor musun?

0: İçeri gel. Daha iyi misin?
1: Sayılır. Oradan çıkmam gerekiyordu. Annem sürekli başımda duruyordu.
0: Daha iyi görünüyorsun.
2: Aynen.
1: Sağlıklı yaşam sayesinde.
0: Kalacak mısın?
1: Yiyecek bir şeyiniz var mı?
2: Evet, sanırım biraz artan waffle kızartması, miracle whip ve biraz meyve rulosu var. İstediğini alabilirsin.
1: Aa,

0: işini Joe.
1: Hey dostum. Sanırım o öldü.
0: Bebeğim iyi misin?
1: Ya, kasıtlı değildi bu. Bu bir kazaydı. Dostum, dostum, kalk dostum.
0: Bebeğim. Ya o ya da sen. Buradan gidelim.
1: Belki de ölmemiştir. Belki de ambulans çağırmalıyız.
0: Çok geç.
2: Tanrım, merhaba.

0: Ben şeyi bildirmek istiyorum. Kızım aslında o sorun yok. O iyi.
1: Kaldır ya, ellerini. Ellerini kaldır hemen. Tanrım. Ellerini kaldır.
0: Ne oldu? Dur.
1: Otur şuraya. Otur dedim sana hadi.
0: Tamam. Oturuyorum tamam mı? Lütfen silahı indir Mike.
1: Biri ve senin arkadaşın neden bizi soydu?
0: Açıklayabilirim. Açıklamaya neden? Çalışabilirim.
1: Açıkla. Rick'i vurdular.
0: Ne?
1: O öldü. Beni de neredeyse öldürüyorlardı.
0: Aman tanrım lanet olsun.
1: O adam senin arkadaşın. Ona ne yaptı söyle.
0: O bile değildi tamam mı? Yaşananların mantıklı olmadığını biliyorum ve sana açıklayacağım ama söyleyebileceğim hiçbir şey mantıklı gelmeyecek biliyorum.
1: Sana ne kadar sert vurdular.

0: Burayı yakmak istememiştim. Her şey çok hızlı oldu. Sana söyledim, tek başıma iyi değilim. Bizi bulmanı istedim.
1: Hadi oynayalım, hadi.

0: Bir hayalet birinin vücudunu bir tür yengeç gibi ele mi geçiriyor diyorsun?
1: Mike, polisi arayamayız, tamam mı? Billy'nin eve dönmesini istiyorum.
0: Tamam, polisler uğraşmak istediğim son şey. Rick'i benim silahımla vurdular.
1: Mike, Rick için çok üzgünüm, tamam mı?
0: Onları nasıl bulacağız?
1: Beni boğman gerekiyor.
0: Seni vurmak çok daha kolay olmaz mı?

0: Mutlu değilsin, değil mi?
1: Sadece her şeyi sindiriyorum.
0: Hava bulutlu olmak zorunda mıydı? Yıldızları görmek istiyorum.
1: Olduğun yerde yıldız yok muydu?
0: Hiçbirini hatırlamıyorum. Artık hepsi silinmeye başladı. Tek hatırladığım şey seni özlediğim.
1: Yıldızları mı istiyorsun bebeğim? Sana yıldızları vereceğim.
0: Bana yıldızları verecek misin Joe?
1: Her zaman yapacağımı söyledim.

0: Beni kandıramazsın.
1: Bu ne demek oluyor?
0: Bunların hiçbirini istemedin.
1: Seni istedim. Küçük kızımızı istedim. Sadece... çok fazla yollardaydım. Seni hak etmediğimi düşündüm.
0: Julie'yi hak ettin mi?
1: Ben kimseyi hak etmiyorum.
2: Planı hatırlıyor musun?
3: Plan. Bu delilik için ne kadar da sevimli bir isim.

0: farklı olacak değil mi canım?
1: Farklı olacak, evet. Yeniden inşa edebiliriz. Kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz.
0: Ciddi misin?
1: Evet, evet, ben ciddiyim. Yani ben nasıl oldu anlamıyorum ama evren bana şans veriyor.
0: Ve bana?
1: İkinci şansı veriyor. Evet.
0: Sana inanmak istiyorum.
1: Hayır, hayır, artık yola çıkmayacağım. Burada kalacağım. Benden kurtulamazsın. Beni kandırmaya çalışmıyorsun, değil mi?

0: Ne oldu?
1: Ne? Sanki bir şey duydum.
2: O senin vicdanın ve senin bir pislik olduğun.
1: Lanet olsun.
2: Olduğun yerde kal.
1: Dostum, o adam peşimden gelmiş.
0: Mike. Benim.
2: Hayır, kes şunu. Sen biri değilsin. Ve senin gibi biri onun içinde sadece sürünüyor.
3: Mary, sadece kızımı geri istiyorum, tamam mı?
0: Ben... Ne kadar çok?
2: Silahı bırak, yoksa onun kafasını uçururum.
0: O üzgün pisliği benden başka kimse vurmaz. O da mı onarma projelerinden biri? Sana tek başıma iyi olmadığımı söyledim. Çocuğumuzla birlikteyken değil. Kendimle değil. Bunu yapmak tehlikeliydi. Sera yangın çıkmadan önce öldü. Düşündüğümden daha zordu.
1: Sen...
0: Küçüktü ama ölmek istemiyordu.
1: Sen ona asla zarar vermezsin.
0: Ona değil bebeğim. Sana. Bizi bulmanı istedim. Burayı yakmak istememiştim. Her şey çok hızlı oldu.
3: Kendi kızını mı öldürdün?
0: Seni vursam nasıl olur anne? O zaman Billy'nin cesedini geri alması konusunda endişelenme.
2: Bırak onu hemen.
0: Billy'yi vuramazsın. Billy'ye o kadar aşıksın ki bu utanç verici.
2: Silahı bırak.
3: Mike. Silahı bırak lütfen.
4: Sorun yok. Sorun yok.
1: Sera. Sera.
4: Sorun yok.
1: Sera.
4: Sorun yok, sorun yok.
1: Sera.
0: Joe. Bebeğim yapma.
1: Sera.
0: Bebeğim.
1: Sera.
0: Joe.
3: Mary. Sadece kızımı istiyorum. Hadi.
0: Hadi.
3: Ne yaptın sen? Ait olduğun yerdesin. Hayır. Çok geç. Sen ölüyorsun. Beni burada tutamazsın.
4: Anne. Benim için geri döndün.
3: Dur.
1: Sera. Sera. Sera. Sera. Sera. Sera. Sera.

0: Kimsin sen?
1: Ben Billy. Neler oluyor?
0: Biz nerede tanıştık?
1: Nerede? Oluyor? Anne. Atölye dersi. Hafıza kaybı mı yaşıyorsun? Anne. Ne oldu ona? Anne.
0: Billy.
1: Yardım etmeliyiz.
0: Biliyorum ama yapamazsın, tamam mı?
1: Billy. Anneme ne?

0: Lütfen kes şunu Kirby.
1: Hayır, kes şunu, lanet olsun. Hayatımı emmeyi kes artık. Siz ikiniz sanki iki lanet pire gibi beni emiyorsunuz.
2: Ha, üzgünüm, ikimiz de seni hayal kırıklığına uğrattık.
1: Oh, lanet olası, gerçekten mi? He?
0: Dur.
1: Tanrım, bu lanet yeri yerle bir etmeliyim. Benim yapmam gereken bu.
2: Joey, Joey, hayır, hayır tatlım.
1: Ne cesaret ama.
2: Hayır, hayır, o sarhoş.
1: Kapa çeneni.
2: Onu dinleme.
1: Yap hadi.
2: Lütfen, lütfen ikiniz de lütfen durun. Dur.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Naci, şükürler olsun gitmemişsin. Ben arabada bekliyorum. Niye yalan söyledin bana? Ha? Kızıma gidiyorum dedim bir de.
1: Safiye, sana ne söylediler, ne biliyorsun sen?
0: Han gelmiş sana, zorlamış seni gideceksin diye. Nasıl ya? Sen nasıl dinlersin onu? O kadar kolay mı? Onu dinliyorsun.
1: O dediği için değil Safiye.
0: Nasıl? Gitmedin işte, kaldın. Dinlemedin mi?
1: Gideceğim zaten. Kimsenin lafıyla değil. Kendim istediğim için. Ben seni görünce dayanamadım, indim o trenden. Bir sonraki trenle gideceğim.
0: Gülben duymuş, sana demiş gideceksin, zorlamış seni.
1: Hayır Safiye. Kızım için. Anın dediğinin bir önemi yok benim için. Yani önemli değil. Kızım önemli. Anlıyor musun?
2: Bak Safiye. Buraya gelerek bile o kadar çok yol kat ettin ki.
1: Arabaya binip bu kalabalığın arasına karışmak...
0: Sus! Sus!

0: Gidiyor muyuz? Naci nerede?
1: Gelmeyecek.
0: Nasıl? Ne oldu? Trenden indi. Siz kavga mı ettiniz?
1: Etmedik. Gelmeyecek o. Yok artık, Naci falan yok.
0: İsterseniz bir sahilde falan oturabiliriz, konuşabiliriz. Size de iyi gelir.
1: Eve götür beni. Eve götür.
0: Konuşmak isterseniz eğer.
1: Eve götür, eve gideyim. Eve gitmek istiyorum. Buna gidelim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ankara'ya bir sonraki tren ne zaman?
2: 3 saat sonra.
0: Bilet alayım.
2: Tek kişilik mi olacak? Pardon. Bir kişilik mi olacak bilet?
3: Gülben, ne olduğunu söyle, yardım edeyim sana. Canım mı acıyor?
4: Hayır, edemezsin.
3: Tamam.
4: Git, bakmayın bana. Gidin.
3: Ne oluyor?
4: Bakmayın bana, bakmayın.
3: Ne oluyor?
4: Bakmayın.
3: Gülben Hanım, neyiniz var?
4: Gidin.
3: Ablanıza haber vermemi ister misiniz?
4: Allah'ım, çıldıracağım. Gidin.
3: Gülben.
5: Abi
3: hadi çağır. Ne oldu Bayram?
6: Gülben Hanım.
5: Bir anda yere çöktü. Ondan sonra böyle kriz geçirmeye başladın.
3: Anlamadık, yanına yaklaştırmıyor abi.
4: Gitsinler.
1: Gidin Esat, gidin.
3: Şey, arabayı getireyim mi ben? Hastaneye götürelim.
1: Ben hallederim Esat, siz işinize bakın.
3: Ya nereye gideyim? Canı acıyor belli ki, yardım edeyim.
1: Esat, git dedim, git. Al şu kadını da götür.
5: Tamam, bırak, ne yaparsa yapsın ya, bırak. Gidiyoruz Esat, yürü. Yürü.
1: Tamam güzelim. Gülben.
4: Gülsünler.
1: Bayram, sen de lütfen.
4: Anladılar. Anladı. Her şey bitti. Ben bittim. Biliyorlar artık.
1: Kimse hiçbir şey anlamadı güzelim. Hadi gel, tutun bana. Hadi.
4: Ölmek istiyorum da. Öleyim ben artık, ne olur. Bıktım ya, bıktım. Bitsin bu, ne olur.
1: Ne oldu, senin canını mı sıktılar? Bir şey mi yaptılar? Ne oldu?
4: Onlar hiçbir şey yapmadı. Benim suçum. Benim aptallığım ben. Unuttum.
1: Neyi unuttun?
4: Bunu... Bu olduğumu unuttum ben.
1: Tamam bak, gitti hepsi. Kimse görmeyecek seni. Kalkabilir misin?
4: Kalkamam. Ya biri görürse, biri gelirse mahvoldu, her yer battı, anlayacaklar.
1: Kimse hiçbir şey anlamayacak Gülben. Ben halledeceğim bak, güven bana. Hadi.
4: Ben isteyerek yapmadım.
1: Biliyorum güzelim. Biliyorum canım.
4: Kalkamıyorum, çok kötü, çok kötü.
1: Battaniye getireyim sana.
4: Hayır, gitme bir yere. Yalnız bırakma beni.
1: Tamam, al şunu.
4: Pis nedir?
1: Önemli diyeceğim, al. Ver bakalım.
4: Ha, Bayram görmesin ne olur. Yukarıdalar onlar. İnecekler, buradan geçecekler.
1: Kimse hiçbir şey görmeyecek. Sen bana güven, ben halledeceğim. Hadi seni bir yere sokalım. Hadi.
4: Çok kötü. Kimse görmüyor değil mi?
1: Yok kimse.
4: Terlim değil mi? Terlim.
1: Tamam gel, ben vereceğim.
7: Ne oldu Gülben? Niye böyle giyindin?
1: Üşümesin diye baba. Gülben, hadi sen gir.
4: Orayı öyle bırakma ne olur. Bırakma.
1: Tamam canım, merak etme.
7: Versene çocuğun paltosunu. Evde soğuk değil ya.
1: Baba tamam, sorun değil.
7: Ne oldu? O Esat denen çocuk mu üzdü seni yine? Dedim ben ama. Anasını babasını kız istemeye getirmeyen adamdan hayır mı gelir?
1: Baba tamam lütfen.
7: Büyük sözü dinleseydi bunlar olmazdı. Dedim ben, hem de yüzüne karşı söyledim. Bu çocuk seni sevmiyor, ciddiye almıyor dedim, dinlemedin.
1: Baba sırası değil şimdi, duyacak.
7: Duysun, duysun da akıllansın lan. Kaç yaşına geldi? Hep saftı bu kız. Çocukken de böyleydi. Vur benzesini alırlardı ağzından lokmayı. Dedim ona, aç gözünü dedim. İnsanlara güvenme, onlar senin gibi değil dedim. Sonunda üzülen sen olursun dedim.

0: Sıkıntı yok. Ben hallettim.
1: Ya temizlerken buraya atlamışım da. Ama hemen hallediyorum, kusura bakmayın.
0: Şey... İyi mi acaba kendisi?
2: İyi. Sağ ol Bayram.

0: Şimdi ne demek istediğimi anladın mı? Ha? Han'ın nasıl bir manyak olduğunu anladın mı Esat?
1: Gülben'in neyi vardı öyle ya?
0: Orasını bilemem. Ama yani sanki ben bir şey yapmışım gibi. Bana nasıl bağırdıklarını duydun ya? Ve niye bağırıyorlar ben gerçekten anlamıyorum.
1: Ya Esra Allah aşkına iki dakika ben demekten vazgeçsen olmaz mı? Görmedin mi ya kız nasıl acı çekiyordu?
0: Ya ben ona yardım etmeye çalıştım ya. Bana nasıl bağırdığını duydun defolun dedi. Konumuz Gülben olunca neden sen bana canavarmışım gibi davranıyorsun acaba? Acaba sen bu kıza karşı bir şeyler mi hissetmeye başladın Esat?
1: Ne alakası var ya? Konumuz o değil zaten.
0: Bence konumuz tamamen bu. Bence sen kendine itiraf edemediğin için beni suçluyorsun.
1: Esra, saçmalıyorsun gerçekten.
0: Eğer durum buysa ve adım atacak cesaretin yoksa lütfen beni bahane etme Esat. Kendi korkaklığına ya. Benim işe gitmem gerekiyor. Giyineceğim.

0: Safiye, iyi misiniz? Safiye Hanım, iyi misin?
1: Çekil! Çekil! Uzak dur, çekil! Yaklaşma yanıma!
0: Bakın bunu alın.
1: Tamam, yaklaşma dedim sana, uzak dur benden. Çekil!
0: İzin verin, yardım edin. Bakın iyi değilsiniz, görüyorum, düşüp kalacaksınız diye korkuyorum.
1: Düşmem ben.
0: Ama başınız dönüyor, görüyorum.
1: Düşmem, düşsem de kalkarım ben. Tamam mı? Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim, çekil. Sen mi vardın be daha önce? Ha? Sen mi vardın? Kendi adımı da kendim atarım ben. Kendim girerim evime. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim.

0: Ne oldu, iyi misiniz? Bakın Han'ı arayayım isterseniz. Tutunun bana isterseniz. İyi misiniz?
1: Aç şunu.

Çık. Çıkmıyor. Çıkaracağım seni. Çık hadi be. Çık. Çık, görmek istemiyorum. Gözümün önünde çık. Çıkmıyor. Çıkmıyor.

0: Paltonu orada. Onu daha kaç defa yaşatacağım sana bilmiyorum. Daha kaç defa utandıracağım seni. Sen bunları hiç hak etmiyorsun.
1: Gülben, lütfen. Bak, benim tek umurumda olan şey senin üzgün olman. Başka hiçbir derdim yok. Bu yüzden sen şimdi söyle bana. Sana bir şey mi dediler orada? Canını sıkacak bir şey mi yaptılar? Ha? Belki o Esra bir şey.
0: Söyledim ya. Onlar bir şey yapmadı.
1: Neden korktun o zaman?
0: Korktuğumdan değil.
1: Neden peki?
0: Konuşmak istemiyorum Anna, lütfen.
1: Sen onların arkadaş olduğunu biliyorsun. Daha önce birlikte gördün onları.
0: Beraber gecelediklerini bilmiyordum.
1: Esat artık umurumda değil demiştin.
0: Ya yalan söyledim ya. Tamam mı? Oldu mu? İğrenç bir insanım ben. İçimde dışımda leş gibi benim, tamam mı? Rahatladın mı? De şimdi ne diyeceksen sonra da çık. Çık git.
1: Gülben, ben senin böyle düşündüğünü bilsem o Esra'yı asla taşımazdım buraya.
0: Han. Anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun. Esra hiçbir şey yapmadı ki. Ben kendi kendime gelin güvey oldum. Yine ben düştüm. Ben kendim olmayacak şeylere inandım. Esat'ı ben yanlış anladım. Bana üzüldüğü için görüşmüş benimle. Yalnızım diye.
1: Bir dakika, bir dakika. Siz Esat'la görüşüyor muydunuz? Benim neden haberim yok bundan?
0: Olsa ne yapardın? Yine uyarır mıydın beni? Sonra üzüldüğü için iyilik olsun diye seninle görüşüyor mu derdin? Ne derdin?
1: Bak güzelim. Bu senin hatan değil. Onun hatası. Sana umut vermişim. Bunca yaşanan şeyden sonra bunu tahmin etmeliydi. Bu herif aptal mı ya?
0: Belki de ben akıllandım sandım. Lütfen sen yani gidip ona hiçbir şey söyleme. Bu beni daha çok utandırıyor. Konuşmayın ya artık beni. Yok sayın ne olur. Ben... zavallı durumuna düşmekten o kadar yoruldum ki. Yok sayın beni.
1: Bunları benim yukarı çıkarmamı ister misin? Sen çıkma istersen şimdi dışarı. Ablam nerede?
0: Karına sor.
1: İnci ile beraberler mi?
0: Babaya ilaçlarını sen verir misin? Ben uyumak istiyorum.

0: Neredesiniz siz ya? Sabahtan beri yoksunuz. İnci, niye açmadın telefonumu?
1: Müsait değildim canım. Geldik işte.
0: Abla ne oldu, ne yaptınız? Biriniz bir şey söylesin ya. İşe gitmedim sizin yüzünüzden.
1: İyi, sen bugün işe gitme o zaman.
0: Niye?
1: Kutlama yap. Naci gitti. Bak sen haklı çıktın. Bir sözünde gittiğine göre kalacak kadar da sevmiyormuş beni. Senin de zamanın ziyan oldu. Sağ ol yine de.
0: İnci, ne yaptınız siz? Neredeydiniz?
1: Tren garına götürdüm onu. Duydun işte. Gitti Naci.
0: Sen mi götürdün onu? Bile bile hem de.
1: Evet. Ben götürdüm. Sokakta gördüm onu. Kötü haldeydi. Gönlüm el vermedi öyle bırakmaya. Var mı bir itiraz?
0: Esra ile konuşman gerek.
1: Ne? Niye?
0: Buradan bir an önce gitmesi gerekiyor. Başka yolu yok bunun.
1: Yine ne oldu?
0: Esat'la ne yaşıyorsa gitsin, uzakta yaşasın. Kardeşimin gözüne sokmadan, ona kriz geçirtmeden. Senden de rica ediyorum. Bizi karşı karşıya getirecek şeyler yapma bir daha. Naci'nin gitmesi gerekiyordu, gitti. Doğru olan buydu. Bunun tersiymiş gibi davranma artık.
1: Var mı başka bir talimatın?

0: Döndün mü Safiye? Tamam mı artık?
1: Döndüm anne.
0: Bizim bizden başka kimsemiz yok Safiye. Bunu sakın aklından çıkarma. Tamam mı kızım?
1: Çıkarmam anne.
0: Bir daha sakın kimseye kanma. Dışarıda olursan seni koruyamam. Burada hep benimle kal, olur mu? Biz bize yeteriz. Evimize kir çamur sokmadan tertemiz yaşar gideriz Safiye. Bir daha gelirse ne yapacağını biliyorsun değil mi kızım?
1: Bir daha gelmeyecek.
0: Onun derdi çocuk falan değildi. Evesini aldı gitti işte o. Kalbini bir erkeğin avucuna bırakırsan senden geriye hiçbir şey kalmaz Safiye.

0: Neriman. Ne olacak şimdi?
1: Ne olacak?
0: Dün... Dedin yani. Önemsiyorum dedim.
1: Gamze ile konuşman lazım önce.
0: Peki sonra?
1: Bu işlerin uzmanıymışım gibi bana sorup durmasana Ege. Bilmiyorum sonra ne olacak.
0: Peki yani şimdi sen Emre'ye bir şey hissetmiyor musun?
1: Sen gerçekten aptalsın Ege. Gerçekten.

0: Hamze? Ne oldu?
1: Okuldan atacaklar beni.
2: Müdürün arabasını çizdiğini söylemiş biri.
1: İkimizi arabanın etrafında görmüşler. Herkes Neriman yapmaz öyle şey. Kesin Gamze yapmıştır demiş.
3: Sen ne dedin onlara peki?
1: Ne sanıyorsun sen beni Neriman? İspiyoncu değilim ben.
3: Yok ben...
2: Abi ne bakıyorsun? Teselli etsene kız arkadaşını.
0: Ya öyle kolay değil okuldan atılmak. Beni bile kaçıncı vukuatımda attılar.
1: Sorunlu değil ki.
0: Sorun ne peki?
1: Babam beni mahvedecek.
4: Gülben perişan oldu. Bırak ilişme, uyusun.
3: Niye baba? Ne oldu ki?
4: Esat kazık attı ona. Böyle olacağı belliydi.
3: Tamam baba, sen geç odana. Ben sana çay getiririm birazdan. Hadi geç.
4: Beni geçiştirip durmayın. Ciddi bir şey söylüyorum burada sana. Kız kardeşini delirtecek o çocuk. Kapıya gelip gelip duruyor. Gönül eğlendiriyor kızla. Oyalıyor Gülben'i.
3: Tamam baba, tamam. Ben konuşurum, sen merak etme.
4: Niye hep böyle oluyor Safiye? Niye sonunda hep siz üzülüyorsunuz?
3: Ne yapalım baba? Annemin kaderini yaşıyoruz biz de.

0: Annemin elbisesi. Sen ne yaptın? Annemin elbisesi. Sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın sen? Çıkar çabuk şunu.
1: Senin değil bunlar. Annemin.
0: Gülben! Çıkar dedim.
1: Hayır dedim. Benim de annem o. Senin ihtiyacın yok artık bunlara. Senin Naci'm var. Ben giyeceğim bundan sonra bunları.
0: Ne biliyorsun sen be? Hiçbir şey bildiğin yok. Çıkar çabuk. Bu ne? Gülben sen ne yaptın Gülben? En sevdiğin elbiseleri. Gülben sen ne yaptın? Hepsini kesmişsin sen ne yaptın?
1: Abla yaklaşma bunu da parçalarım.
0: Bana bak. Bırak o makası elinden.
1: Hepsi benim. Söyle hepsi seninle.
0: Gülben bırak dedim.
1: Bunların hepsi benim olacak. Söyle abla senin de bırak. Bırak.
0: Bırak be. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? O kıyafeti giyince bizim gibi mi olacaksın sanıyorsun? 22 yılımı verdim ben be. Çocukluğumu verdim. Gençliğimi verdim. Sen hiç okula gitmek için yalvardın diye dayak yedin mi? Ha? Seni kapattılar mı odaya? İlaçları verip uyuttular mı? Sokak ortasında suratına tükürdü mü annen? Ha? Saçından çeke çeke eve getirdi mi seni? Ne diyorsun sen? Sevdiğin çocuğu otobüs çarpınca öldü diye kandırdı mı seni? Uğursuzsun dedi mi yüzüne? Ha? Mektuplarını sakladı mı? 22 yıl. 22 yılı çaldı mı senin annenin? Ve sen o 22 yılın sonunda tüm kötülüklerine rağmen o anneye hak verdin mi? Ha?

Senin o elbiseye girmek için daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Tamam mı? Kalbini 40 kere sökmeleri lazım göğsünden. Anladın mı? Öyle bir gün değil. Her gün. Her gün.

kalmadı hiçbir şeyim abla. Parçaladım hepsini. Ben sizin gibi olmak istedim. Hayatımda bir kere güçlü hissetmek istedim.

0: Gülben, ne oldu sana?
1: Abla, tek isteğim bu. Ne olur. Ne olur izin ver, annem gibi olayım. Eski sen gibi olayım. Atmasın artık benim de kalbim. Dayanamıyorum abla ben. Her umutlandığımda bir tane tokat yiyorum. Ne zaman hayal kursam boğazıma diziyorlar. Kurmayacağım artık hayal. İstemiyorum. Sevmeyeceğim artık kimseyi. Benim içim taş gibi olacak artık. Taş gibi.
0: Esat mı sana bir şey yaptı? Ha? Ne yaptı sana?
1: Ben yaptım abla. Ben yaptım. Altımı ıslattım. İkisinin gözü önünde.
0: Kim ikisi kim? Ne diyorsun sen?
1: Beraber uyumuşlar. Gündüz benimle çay içmiş. Gece onunla. Verecek misin şimdi bana annemin elbiselerini?
0: Hayır.
1: Neden abla? Neden? Neden? Neden? Senin yeni tokaların var. Yeni bir hayatın var. Nacin var. Bırak şunlar benim olsun. Ne olur ya.
0: Gülben, hayır dedim. Hayır giyemezsin.
1: Vereceksin abla.
0: Hayır.
1: Vereceksin.
0: Hayır.
1: Vereceksin.
0: Gülben
1: dedim.
0: Ne yapıyorsun Gülben? Gülben sakın dokunma. Gülben. Gülben sakın dokunma onlara, sakın.
2: Allah'ım.
0: Gülben.

0: geçirdiği gün giymişti bu. Bana çok yakışır abla. Bunu da hangalız aldı diye dayak yedi. O gün giymişti. O gün dövmüştü onu, hatırladın mı? Bak, bak bunu da anneannemi evden kovduğu gün giymişti. Bunların hepsi bana çok yakışır.
1: Bırak onları, senin değil onlar. Bırak çabuk.
0: Benim abla. Bunlar benim artık. Bu evde benden başka kimse giyemez artık bunları. Kimse bana mektup yazmayacak abla. Hiç kimse bana yıllar sonra karşıma geçip ben seni çok sevmiştim demeyecek. Bir tek ben sevilmeden öleceğim bu evde. Hepiniz kavuştunuz sevdiğinize. Bir tek ben onun gibi geberip gideceğim yalnızlıktan. Bir tek ben yalnız kalacağım abla. Ben geçeceğim bunları ben.

0: Gülben. Ben seni hiç bırakmayacağım vallahi bile. Hep yanında olacağım kardeşim, yemin ediyorum.
1: Sen Naci'yle gideceksin. O seni bırakmaz ama zaten bırakmaz.

0: Bıraktı Gülben.
1: Ne?
0: Bıraktı. Naci gitti. Ben seni hiç bırakmayacağım kardeşim. Hiç bırakmayacağım. Kimse için. Hep yanında olacağım.

0: Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Biz yanındayız.
1: İyi günler müdür bey.
2: Baba.
1: Rezil ettin beni. Memnun musun? Adamın yüzüne bakamadım. Müdürün arabasını çizmek ne demek? Aklın sıra cezalandırıyor musun beni? Boşanıyoruz diye mi yapıyorsun bütün bunları? Dikkat çekme hareketleri. Zavallı mısın sen?
2: Baba, arkadaşlarım burada baba.
1: Başlatma arkadaşlarından. Babaannende kal bugün. Gözüm görmesin seni.
3: Merak etme. Ben konuşacağım müdürle. Doğruyu söyleyeceğim. Hiçbir şey olmayacak.
4: Neriman, dur, ne yapıyorsun?
3: Ya ben yaptım. Cezayı o yiyecek. Haksızlık bu. Ben izin veremem buna.
4: Ya Neriman, sizinkileri düşün. Bak, başın derde girecek ya. Ablanı düşün. Hem Gamze de atılmadı ki okuldan. Atıldın mı Gamze?

0: Ege haklı Neriman. Üzme onu. Sevdiği kızın başı derde girmesin.
1: Ya Gamze. Neriman.
2: Hocam. Ben yaptım. Ben çizdim arabanızı. Bir ceza verecekseniz bana verin.

0: Yanlışlık olmasın, Neriman yapmaz öyle şey. İtiraf mı etti?
1: Gülben! Şey Safiye Hanım, Gülben nerede gördünüz mü? Gülben? Evet. Sen neden böyle... Ablan sandım seni.
2: Ne var? Bir şey mi istiyorsun?
1: İyi misin diye soracaktım.
2: Niye? Çok mu umurunda?
1: Hadi gel. Dışarı çıkalım. Hava almış olursun. Konuşuruz hem.
2: Sen konuşursun tabii. Vardır anlatacakların. Benle konuşacağım. Helva tarifimi vereceğim sana. Kahve lekeleri nasıl çıkar? Nohutlar tek tek nasıl yıkanır? Ellerin çamaşır suyundan sızladığında ne yapman gerekir? Onları mı anlatacağım sana? Hı? Ne konuşacağız biz seninle?
1: Neden bu kadar üzgün olduğunu konuşabiliriz mesela.
2: Yok. Onu konuşamayız.
1: Neden?
2: Çünkü anlatması 36 yıl sürer.

0: Ona yardımcı olmak istiyor musun gerçekten?
1: Tabii ki istiyorum.
0: İyi. O arkadaşını gönder o zaman buradan. Ha, bu arada bu bir rica değil.

0: Ya babası ölmüş birini işten kovamazsın. Bu kadar anlayışsız olamazsın Cüneyt.
1: Esra, yani radyoda derdi olan sadece o değil. Herkesin kendine göre derdi var. Ama kimse böyle tepkiler vermiyor. Bu kadar dengesiz olan birini radyoda çalıştıramam. Kusura bak.
0: Ya aklı yerinde değildi diyorum. Şoktaydı o gün. Daha haberi alalı bir saat olmuş, düşünsene.
1: Harun Bey'i tanıyorsun değil mi? Bizim halkla ilişkilerci Harun.
0: Evet.
1: Dün çocuğunun velayetini kaybetti. Ama bırak ortalığı birbirine katmayı. Ya somurtmadı bile. Niye? Çünkü profesyonellik bunu gerektirir.
0: Profesyonel. Bunu kendi elemanıyla gizli ilişki yaşayan adam mı söylüyor?
1: Nesra.
0: Cüneyt. İnci yoksa ben de yokum.
1: Peki. Yoksun Esra.

0: Baba.
1: Ne var? Ne oldu Safiye?
0: Bir daha Gülben'e Esat'la ilgili hiçbir şey demeyeceksin baba. Anladın mı beni? Hani kafamdan uçar gider, unuturum falan diyorsan da yaz oraya.
1: Ne diyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun benimle?
0: Bu biçim konuşuyorum. Kızın canını yakacak bir şey söyleme diyorum. Esat Gülben'i hiçbir zaman sevmedi zaten. Bunu da gözünde sokup canını acıtmaya falan gerek yok yani. Gülben de bunu biliyor zaten, tamam mı?
1: Peki Naci, o istemeye gelecek mi seni?
0: Naci öldü ya baba. Hatırlamıyor musun?
1: Doğru ya. Otobüs çarptı ona değil mi?
0: Evet. Öleli 22 yıl oldu.
1: Ay Allah. Boş yere üzdüm seni. Kusura bakma Safiye.
0: Yok baba, üzmedin. Merak etme.
2: Uzaklaştırma alacaksın Neriman. Ne demek bu?

0: Farkında mısın? Havalı mı sanıyorsun sen bunu?
1: Yeter Ege, yeter. Ben bir karar verdim. Sonucuna da razıyım, tamam mı? Abim.
2: Neriman, ne demek oluyor bu?
1: Abi, ben bir hata yaptım. Özür dilerim.
2: Sen böyle şeyler yapacak biri değilsin. Belki de başkasının suçunu üstlenmişsindir. Mesela okuldan atılması kesinleşmiş birinin.
1: Hayır abi, ne ilgisi var? Ben yaptım diyorum.
2: Siz arkadaş olmadan önce hiç böyle şeyler olmazdı.
1: Abi yapma lütfen.
2: Ege. Bak, bana doğruyu söyleyebilirsin. Halledeceğim. İkinizin de başına bir şey gelmeyecek. Ama gerçeği bilmem lazım.
0: Gerçeği istiyorsun.
1: Abi, haksızlık ediyorsun lütfen.
0: Bırak Neriman. Madem gerçeği istiyor, ben gerçeği söyleyeyim ona. Ne bu okul, ne iyi bir üniversite kazanmak, ne de iyi bir yerlere gelmek umurumda bile değil. Bir tek umurumda olan şey ne biliyor musun? Bu hayatta sadece benim için önemli olan iki insanı senden ve ailenden uzak tutmak. Bunu yaptığım gün bir şeyleri başarabilmiş sayacağım kendimi.
2: Sen kimi kimden koruyormuşsun bakayım? Gel buraya, kaçma.
1: Lütfen,
2: kaçma
1: dedim. Yeter.
2: Bununla bir süre görüşmeni istemiyorum.
1: Hayır. Olmaz, o benim en yakın arkadaşım. Hem o kötü bir şey yapmadı zaten.
2: Neriman, istemiyorum dedim. Nokta. Şimdi müdürle görüşüp çıkacağım. Bekle beni burada.
1: Bari sen yapma. Sen onlar gibi davranma bana lütfen.
2: Tamam bak, eve birlikte döneceğiz. Bekle burada, bir yere kaybolma. Tamam mı?
3: Neriman, kime diyorum ben? Gel buraya. Neriman.

0: Özür dilerim.
1: Bana bak Gülben. Bundan sonra bir ihtiyacın olduğunda gelip bana söyleyeceksin, tamam mı? Öyle hırsız gibi davranmayacaksın. Tamam. Şimdi bu 4 taneyi yıkayalım bugün. Sonra diğerlerini yıkarız.
0: Ben yıkarım. Sen git yorulma.
1: Hayır efendim, birlikte yapacağız. Eskiden nasıl yapıyorsak öyle yapacağız. Artık bundan sonra seni yalnız bırakmayacağım kardeşim. Gözüm hep üzerinde olacak. Eskisi gibi. Kimse kandıramayacak seni.

0: Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir. Gülben, dikkat et, gözyaşın damlamasın soğana.
1: Olur abla.
2: Kolay gelsin. Yardım edebileceğim bir şey var mı? O ne ya? Sabun mu o? Fasulyeyi sabunla mı yıkıyorsun siz?
0: Evet. Bir mahsuru mu var?

0: Senin için hayırdır?
1: Yok, köpük görünce şaşırdım.
0: Sen hayırdır? Ne oluyor? Ha? Radyodan mı şutladılar seni? Ne oldu?
1: İşten ayrıldım. Doğru.
0: Ha. Gülben, duydun mu? Şutlamışlar radyodan. O yüzden bir yardım derdine düşmüş. Canı sıkılmış gelin hanımın.
1: Mutfağa adımımı atamıyorum. Ne bileyim, ben de bir işin ucundan tutabilirim diye düşündüm. Olmaz mı?
0: Gülben. Ne iş verelim buna? Hı? Ne yapsın?
2: Deterjanları temizlesin.
0: İyi düşündün kız.
3: Şaka yapıyor değil mi Gülben?
2: Şundan başla.
0: Hadi gel benimle.
1: Nasıl yani?
0: Gel takip et beni. Şimdi... Burada sürünme oraya da bütün önlükle yalayıp geçiyorsun. Bir bak etrafına. Bugün Gülben'le büyük temizlik yapacağız. Çok işimiz var. Madem yardım etmek istiyorsun, sen de şu şişeleri sil, onlardan başla.
3: İyi de tamam, zaten onlar temizleyici değil mi? Temizleyicileri mi temizleyeceğim? Ne gerek var ki? Zaten onları eldivenle tutuyorsunuz.
0: Bana bak gelin. Kendin sordun, kendin istedin yardımcı olmayı. Canın isterse yaparsın, istemezse de yapmazsın. Hayret bir şey. Sana başka iş verecek kadar da güvenmiyoruz daha. Bir başla, bir sil, ispatla kendini görelim. Şunlardan başla işte.
3: Tamam, kaç tane alayım?
0: Hepsini.
3: Hepsini mi? Ya hepsini mi kullanacaksınız bunların?
0: Ya sabır. Büyük temizlik var dedim ya, dipli bucaklı. Şunları da unutma ha. O sırayı. Buraya karışmasan da olur. Şişelerin hepsini siliyorsun bir güzel. Hadi. Ha? Şunun içinden eldiven al. Kavanozda. Arkadaki kavanoz. Sağ arka. Her şeye dokunma. Kız Gülben, sen de az değilsin ha.
3: Anamın aklına gelmezdi bu kadar.
2: Kendi kaşındı. Görsün madem.
3: Görsün, görsün.
2: Biber de koyalım.
1: Delilik bu ya.
4: Neden?
1: Açacaksan eldivenini çıkar da dokun. Aynı şeyle dokunma şişelere.
4: Tamam. Alo, Esra? İyiyim ben. Evdeyim. Kitap okuyorum. Sen ne yapıyorsun? Aa, neden? Neden evdesin sen? Neden radyoda değilsin? Tamam. Tamam. Zaten ben de seninle bir şey konuşacaktım. Hadi tamam. Geliyorum.

0: 2 3 4
1: Ya benim acil çıkmam lazım.
0: Aa, çok bile dayandın. Sen işe başlayalı koskoca 2 dakika geçti. Yazık, yorma kendini o kadar. Yıpratma.
1: Dönünce devam edelim sizi bozmazsa.
0: Bozar. İstemez. Eksik kalsın. Biz yaparız işimizi gücümüzü. Sen bak keyfine.
1: Ya gerçekten kusura bakmayın. Hakikaten yarım bırakmak istemezdim. Ama acil bir durum.
2: Tabii canım. Muhakkak. Neymiş bu kadar acil olan peki?
1: Bir yukarı çıkacağım ben. Hastaymış.

0: Çok geçmiş olsun. Umarım bir an önce geberir gider. Umarım bir an önce iyileşir.
1: Sağ ol. Bana bak. O sana söylediğim şey aklında değil mi? Bir daha hatırlatmama gerek yok herhalde. Kolay gelsin size. Bir şey söyledim. Hani bana rica etmeyip buyurduğunuz şey değil mi? Hı. Aklımda. Güzel. Söyle ona. Pılını pırtısını toplasın, defolsun gitsin buradan, tamam mı? Aile apartmanı burası. O tür kadınlar barınamaz burada, ona göre. O tür kadınlar derken anlamadım. Anlamışsındır sen, anlamışsındır. Daha fazla düşünme, o kafanı yorma. Üzüntünüze veriyorum. Yoksa başka zaman olsa alırdınız cevabı. Öyle mi? Neymiş cevabım, ver bakayım. Söyle söyle. Üzüntü müzüntü yok mu bizde? Eğer benim arkadaşım hakkında bir daha böyle konuşursanız... Ha. Ne yaparsın? Kocana mı şikayet edersin bizi, ne yaparsın?
0: Kalbinizi kırarım. Acı çekiyorsunuz biliyorum.
1: Ay, acı çekiyormuşuz Gül, ben hiç bileceğim yoktu.
0: Kalbim.

0: 1. 2. 3.
1: Ne oldu, iyi misin?
2: Ay iyiyim, ben de senin o kafandaki ne?
1: Ay ben şey, odayı topluyordum da. Kalmış.
2: Geç, geçici.
1: Hadi. Sabah ne oldu burada Esra?
2: Tamam, ona geleceğim. Dur, asıl haberi vereyim sana.
1: Gül, ben bayağı kötü çünkü. Ne olmuş olabilir bu kadar acaba?
2: İnce, bir izin verirsen anlatabilirim.
1: Ay, tamam, pardon. Ha. Pardon.
2: İşten ayrıldım.
1: Nasıl?
2: Hı-hı.
1: Neden?
2: Bayağı işte, eğer İnce'ye bir şans daha vermezsen çıkar giderim dedim. O da git dedi.
3: Zaten dünden razıymış öküz.
1: Keşke ayrılmasaydın. Benim için işinden oldun. Of, şimdi ne yapacaksın peki? Ne olacak, birikmişin de yok.
2: Yani sen de olsan aynı şey yapardın benim için. Hı? Arkamda dururdun ki zamanında yaptın. Bakacağım işte, bir şekilde bir çaresini bulacağım. Neyse, sen ne söyleyecektin?
1: Ben sabah soracaktım.
2: Ha, sabah. Esat bende kaldı.
1: Hı.
2: Sonra Gülben bunu görünce krize girdi. Han böyle delirdi, bağırmaya başladı işte bana. Sonra Esat'a bağırdı, götür şu kadını buradan, bilmem ne, olaylar.
1: Esat neden buradaydı gece?
2: Esat, çünkü yalnız kalamadım, korktum, ben de kal dedim.
1: Sen aslında yalnız kalmaya alışıksın.

0: Bunun yüzünden.
1: Bunun yüzünden mi? Ne bu?
0: Yunan heykeli. Han gizlice evime girip bunu bırakmış İnci.

0: Abin öğrenirse çok kızacak. Korkmuyor musun hiç?
1: Hayır. Benim tek bir çekincem kaldı Ege. Yani bizle ilgili.
0: Hı. Neymiş?
1: Gamze. Annesiyle babası boşanıyormuş. Sen de duydun. Zor bir dönem. Bir de bizi öğrenirse eğer...
0: Neyi öğrenirsen?
1: İlla söyletecek misin? Bundan bahsediyorum.

0: Babam öldü diye bana acıdığından böyle yapmıyorsun değil mi?
1: Hayır. Ben sana bayağıdır acıyorum. Yeni değil yani. Sen Gamze'yle neden çıktın? Beni kıskandırmak için mi?
0: Hayır. Ben o gün çok utandım senden. En yakın arkadaşıma karşı böyle bir şey hissetmeyi yediremedim kendime. Arkadaşlığıma ihanet ediyormuşum gibi geldi. Böyle yer yarılsa da yerin dibine girsem gibi hissettim. Yarıldı ve o anda da Gamze vardı orada. Böyle çok ani oldu her şey.
1: Ama Gamze seni seviyor. Biliyorsun değil mi?
0: Ben de seni seviyorum Neriman. Ne yapayım?

0: Dört.
1: E açık kalmış bu.
0: Bey.
1: Aa. Ekmekler hep bayatladı. Yazık yani Nimet'e. Kim yaptı ki bunu böyle?
0: Kesin babanın işi o. Mutfağın da kapısını kilitlememiz lazım. Gelip buradan gizlice yemek aşırmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum.
1: E ne olacak bunlar böyle? Köfte de yapamıyoruz.
0: Kuşlara vereyim bari, ıslatayım da.
1: Gidip ben mi koysam?
0: Niye canım, koyacağım işte şuradan. Ne var?
1: Yani salonun penceresinden mi vereceksin?
0: Evet, oradan vereceğim. Her zaman ne yapıyorduysam aynısını yapacağım. Bu da benden hiçbir şey götürmeyecek, tamam mı?

Hasret bir şey değil Ela Göz. Ömrümüz böyle olmamalıydı. Hep aşkta durmalıydı canımız. Sevdayı mısra mısra değil, ömrümle yaşamalıydım. Sonra gene böyle olmalıydı. Tadına varmadan çiçeklerin, şehirde bir sen, bir de ben, yalnız. Yeşil yaprak, alaca gölge, düşen yıldız. Bir gün en büyüğü karşısında gerçeklerin, maceramız yarıda kalmalıydı.

0: aptal. Kendi gitti, hayalini mi görmeye başladın? Oh aptal Safiye, oh. Oh Safiye.
1: Okulda kimse bilmeyecek, tamam mı? Yani şimdilik. Yani Gamze bir atlatsın.
2: Tamam, ben konuşacağım onunla zaten.
1: Ne konuşacaksın?
2: Merak etme, seni karıştırmadan söyleyeceğim. Arkadaş kalalım diyeceğim.
1: Abi.
3: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bak, seni insan gibi uyardım, uzak duracaksın dedim. Elini tutmak ne demek? Neriman, sen nasıl izin veriyorsun böyle bir şeye ya?
1: Abi sen demedin mi? Sevmek dünyanın en güzel şeyi. Sakın utanma demedin mi bana?
3: Nasıl ya? Sen seve seve bunu mu sevdin?
1: Abi.
2: Ne var, beğenemedin mi?
3: Beğenemedim.
4: Neriman! Çık yukarı! Çabuk! Çabuk! İçeri!
3: Abla tamam, hallediyorum ben.
4: Neyi hallediyorsun be? Neyi hallediyorsun? Bir de evin erkeği olacaksın güya, şuraya bak. Senin kız kardeşin... Karının kardeşiyle el ele tutuşmuş, hiçbir şey yaptığın yok. Şuraya bak, al sonuç bu.
3: Tamam, bağırma ulu orta, sokaktayız. Ayıp oluyor.
4: Hadi be oradan. Hepinizin şirazesi kaydı ama ben hizaya getireceğim sizi. Bitti. O güler yüzlü Safiye yok. Göreceksiniz siz.
2: Hangi güler yüzden bahsediyorsunuz siz, pardon?
4: Bana bak serseri. Defol git, bir daha seni kardeşimin yanından...
2: Ne var? Ne yaparsın görürsen? Biraz önce kardeşin tehdit etti, biraz da senden duyalım.
4: Bana bak Zibidi, seni bu mahalleye rezil ederim. Tamam mı? Irz düşmanı diye adın çıkar, barınamazsın burada.
3: Abla yeter. Gir içeri.
4: Hadi be oradan, sen sus. Senin bu genişliğin yüzünden böyle oldu.
1: O genişlik sayesinde sen gezdin tozdun Naci Hoca'yla.
4: Bak seni mahvederim.
3: Abla.
4: Seni mahvederim.
3: Dur.
4: Seni mahvederim.
3: Neriman çık yukarı.
4: Hadi size bak. Çık yukarı, seninle konuşacağız. Dilini koparacağım.
3: Tamam.
4: Sen de bir daha bu kıza yaklaşırsan...
2: Ne olur? Ne yaparsın? Nasıl engel olacaksın bize? Ablamları olduğun gibi mi? O kadar attın tuttun ama bak evlendiler. Şimdi paşa paşa aynı çatı altında yaşıyorsun onunla.
3: Abla, tamam çık yukarı sen, hadi.
4: Bana bak, eğer sen gerekeni yapmazsan ben yaparım, konuş onunla. Yoksa karının kardeşi falan demem, koyarım akşam kapının önüne, ona göre. Hadi.

0: Neriman'cığım ne oldu? İyi misin tatlım?
1: Bizim Ege'yle görüşmemizi yasakladılar. Şimdi de aşağıda bağırıp çağırıyorlar ona.
0: Kim? Ablan mı?
1: Sadece o değil. Abim de bu sefer onunla biri oldu.
0: Ne?
1: Evet. Bir şey yap İnce abla. Kurtar Ege'yi onların elinden.
2: Allah Allah ya.

0: burada ya? Han? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz burada? Ne istiyorsunuz kardeşime?
1: Bizi el ele gördüler. Olan bu.
0: Bu kadar mı? Konuşsana Han.
2: Sadece bu değil. Neriman okuldan uzaklaştırma aldı. Müdürün arabasını çizmiş. Sence bu onun tek başına yapabileceği bir şey mi? Tanıyorsun onu, söyle.
0: O ne demek ya? Nasıl? Ege mi yaptırdı diyorsun?
2: Bir süre birbirlerinden uzak dursunlar. En doğrusu bu.
0: Sen kafayı mı yedin ya? Kim kimden uzak dursun? Ne demeye çalışıyorsun? Benim kardeşim uzak durulması gereken biri mi?
1: Bırak abla. Hiç önemli değil. Çünkü ben de aynı şeyleri onun için düşünüyorum. Hem de en başından beri.
0: Ya bu çocuk 2 gün önce babasını kaybetti ya. Sen ne biçim davranıyorsun ya? Biz bir aile olmadık mı? Ne bu? Ha, ne bu? Kardeşime düşmansın. Yakın arkadaşıma düşmansın. Sana göre herkes kötü. Herkes tehdit benim yakınımdaki.
2: İnci, hadi gel, sokak ortasında tartışmayalım. Hadi.
0: Ama sen sokak ortasında gencecik çocuğu fırçalarken iyi. Hem de kız arkadaşının önünde.
2: O kelimeyi kullanma. Öyle bir şey yok. Olmayacak da.
0: Neden? Layık göremedin mi kardeşim kardeşini? İnanamıyorum ya. Ya siz kimsiniz ya? Siz ne sanıyorsunuz kendinizi? Ege şu hayatta Neriman'ın başına gelmiş en iyi şey. İçinde bulunduğu hapishaneyi düşünürsek bir tek onun yanında nefes alabiliyordur o kız.
2: Hapishane. Bizim evimiz. Senin de yaşadığın yani. Senin gözünde hapishane mi?
0: Yok canım, Luna Park.
2: İnce zorluyorsun. Yapma.
0: O zaman şunu anlasan iyi olur. Ailesiyle ilgili hassas olan sadece sen değilsin. Benim de her an gözüm dönebilir.
2: Dönsün İnci. Sıkıntı yok. Senin ailen benim sonuçta. Başkası değil. Hadi gel, evimize gidelim. Orada konuşalım ne konuşacaksak.

0: kapıyı delirtme beni fena olma.
1: Git! Git diyorum ya, rahat bırak beni.
0: Git, git başımdan, git.
1: Aç!
2: Abla, sinirlisin, sonra konuş istersen.
1: Şuna bak ya! Yüz verdik diye ne hale geldi? Ne yapıyorsun kızım sen? He? Mahallenin ortasında erkeklerle el ele tutuşmak ne? Üstündeki formadan utan. Talebesin sen. Aç!
2: El ele mi? Kimle?
1: Kimle olacak? O Ege denen serseriyle. Serseri falan değil o.
3: Bana bak, serserinin teki. Tamam mı? Züppenin dedik halası. Seni kendine benzetmiş. Ne yapıyorsun kızım sen? Senin derdin ne? He? Yüz göz boyamalar, terasta takılmalar. Sen İnci'yi mi öyle kalıyorsun kendine?
1: Herkes kötü, herkes şeytan. İnci hata, Ege hata, Esat hata. Bir tek Naci iyi değil mi? Bir tek o iyi abla he?
2: Neriman sus artık.
1: Susmayacağım ya. Aşık oldu ne güzel. Belki biraz yumuşar, iyi olur dedik ama yok daha beter oldun sen.
3: Bana bak kes sesini sus.
1: Hadi biz sana mecburuz. Naci nasıl dayanıyor sana?
2: Neriman haddini bil. Ablamla böyle konuşamazsın.
1: Abla şu haline bak. Seni de kendine benzetmiş. Yazık. Kaybetmişiz seni de.
2: Telefonunu ver.
1: Ne?
2: Duydun. Telefonunu ver dedim sana.
1: Hayır.
2: Hayır.
1: Hayır.
2: Neredesin?
1: Bırak.
2: Çekil.
1: Abla. Benim bak bırak. Çekil. Ya
2: çekil.
1: Kürpen. Kürpen.
2: Tamam. Yok artık. Görüşmek, konuşmak yok o çocukla. Bitti. Aklın başına gelinceye kadar bu bende.
1: Abla sana yaptıklarının aynısını sen şimdi bana mı yapacaksın? Ne oldu ya sana böyle? Ha ne oldu sana?
2: Ben onları dinlemedim diye kendimi rezil ettim. Paspas ettim bir erkek uğruna. Bak ablana iyi bak, o da kazık yedi.
3: Gülben tamam yeter.
2: Yetmez. Yetmez açsın gözünü. Onlardan sadece zarar gelir. Neriman, onuruna, gururuna, kalbine sahip çık. Çıkamıyorsan ben çıkarım böyle.

Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu. Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Hepinizin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği, aradığınız her türlü lezzeti bulabileceğiniz mükemmel bir kafedeyiz. Özellikle sizlerle tanıştırmak, buluşturmak ve programımızda yer vermek istedik. Efendim ben bütün ekibimize, ustalarımıza, şeflerimize, mekan sahibimize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Yanımızda çok genç, çok güler yüzlü, çok pozitif ama ellerinden lezzet damlayan çok başarılı bir ustamız var. Enes ustamızla birlikteyiz. Aslen Malatyalıymış. Çekimden önce biraz sohbet ettik ama İstanbul'da doğmuş büyümüş. Ve burada lezzet dağıtıyor. Ekibiyle birlikte aradığınız her şey var. Bakalım neler var. Masamız şahane. Hazırlayanların, Enes ustamızın ellerine, emeğine sağlık. Enes ustam merhabalar.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: Nasıl? İyiyiz, sen nasılsın?
1: Çok sağ olun, biz de iyiyiz, teşekkür ederiz.
0: Valla lezzetler şahane, yani hepimiz severiz değil mi değerli izleyenler? Yani ben kahvaltıcıyım, kahvaltıyı sevmeyen herhalde yoktur. Güne iyi başlamanın, pozitif, enerjik başlamanın en iyi yolu keyifli bir kahvaltıdan geçer. Şöyle lezzetli bir kahvaltıdan geçer. Şu anda bulunduğumuz kafede de efendim bunların hepsi mevcut. Kahvaltıda neler var Enes ustam?
1: Şöyle kahvaltıyı şöyle anlatayım size.
0: Evet.
1: Dört çeşit peynirlerimiz var. Zeytinlerimiz, reçellerimiz, ballarımız, kaymaklarımız, mevsim yeşilliklerimiz, meyvemiz, pankekimiz, sıcak bölümünde.

0: sıcak aperatif tabağımız sigara böreği, patlıcan.
1: Ne? Pişime.
0: O pişi efendim. patlıcanlı böreğimiz var, patates kızartmamız var.
1: Evet.
0: Tekrar sıcaklarda sucuklu yumurtamız var, menemenimiz var. Yani yok yok.
1: Şimdi kahvaltınız ünlü. Buraya kahvaltı yapmaya gelenlerin sayısı bir aylık fazla. Çok sayıda misafiriniz var, yerli turist var, yabancı turist var ve geldiğimizde burası inanılmaz kalabalıkta. Sürekli turlar geliyor kahvaltıya, yemek yemeye. Şimdi kahvaltıyı anlattık. Bir kahvaltıda olması gereken her şey var. Enes Ustam, tabii. Şimdi öğlen geldik, akşam üzeri geldik. Ne yemeliyiz?
0: Şöyle özetleyeyim. Alakart bölümünde çeşidimiz çok olduğu için... Hamburgerden tutun, makarnalar, wrapler, bizim kendimize özel spesiyel tavuklarımız, etlerimiz evet. var. Çeşit çok olduğu için yani her özellikle spesiyelleri öneririm buranın.
1: Evet. Peki en sevilen, en sevilen spesiyeliniz hangisi? Şimdi hamburgeri seviyoruz zaten. Çocuklar, gençler, yetişkin herkes sever hamburgeri ve hamburgerin menüsü de inanılmaz zengin. Tabii. Gayet doyurucu.
0: Size şeyi söyleyeyim. En,
1: et mi var,
0: en
1: tavuk mu var?
0: En spesiyal dediğimiz. Et o.
1: Evet, tamam. Evet, en spesiyal, en favori spesiyal hangisi?
0: Tabii buraya özel marangozhane chicken.
1: Evet, spesial. Nerede o?
0: Burada.
1: Hemen sol tarafta.
0: Özetleyeyim isterseniz.
1: Evet, ne var onda? Nasıl yaptın usta?
0: Bunda 200 gram tavuk göğsünden ızgara şeklinde fileto kesilmiş tavuk göğsü. Izgarada kızarıyor. Sosu cheddar sosu ve barbekü sosla birleşiyor. Yanında salatası ve patatesiyle ikram ediliyor.
1: Evet, Enes Ustam, alayım ben onu bu tarafa. Şöyle ekmeğimizi alalım. Efendim masamız çok kalabalık. Aslında değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz kafenin lezzetleri tabii bunlarla sınırlı değil. Ama masamızın aldığı kadarıyla... Bu lezzetleri ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bakın özel soslarla, yancılarıyla, yani salata ve patates kızartmasıyla gerçekten hem göze hem de damağa hitap eden, damakları çatlatan, damakları şenlendiren mükemmel bir sunum. Sos çok iyi. O sosta ne var Enes Ustam? Ustalarım söylemez ama alacağım ağzından. Sos çok iyi.
0: Çok klasik bir sos aslında. Yani cheddar ve barbekü sos.
1: Ama bence... İnanılmaz olmuş, çok güzel olmuş. Yani afiyet bunların olsun. Uyumu, o sosları bir araya getirmek ve böyle mükemmel bir sunumla misafirlere ikram etmek gerçekten ustalık istiyor, deneyim istiyor. Evet efendim, hamburgerimiz zaten inanılmaz güzel görünüyor. Şimdi makarnalarımız aslında çeşit çeşit değil mi?
0: Çeşit çeşit, şu anda bu bir nedir? Tanesini.
1: Bir tanesini yaptık.
0: Evet.
1: Bu da... Masamızı almadı.
0: Tabii. Özetleyeyim size hemen. Bu da buraya özel bir makarna aslında.
1: Evet.
0: Çoğu yerde yok. Penne'den yapılmış bir makarna.
1: Evet.
0: Sotelenen tavuğumuzun içinde krema ve mantar birleşiyor. Hı hı. Bu şekilde servis ediyoruz.
1: Enes Ustam çok güzel. Vallahi her şey çok lezzetli. Şimdi değerli izleyenler, kahvaltı yapmaya gelebilirsiniz. Öğlen akşam geliyorsanız her türlü lezzet var. Tabii ki bunların üzerine Enes Ustam ne yapmak lazım? Tatlı yemek lazım.
0: Lazım.
1: Tatlıda ne var? Şu tatlı bir kere çok değişik. Nedir o?
0: O malenka efendim.
1: Evet.
0: Tatlımızın içinde tahin, ceviz ve bal var. Kekleri iyice kızartılıyor ve bu şekilde sunum ediliyor.
1: Evet, çok değişik. Çok değişik. Evet, burada...
0: Burada San Sebastian'ımız var.
1: Tamam. Sen mi yaptın?
0: Evet, bunu ben yaptım.
1: Diğeri?
0: Yer fıstıklı monomuz.
1: Evet.
0: İki katmanlı şekilde. Alt üst kek, ortası krema.
1: Hı hı. Evet. Can dayanmaz, can dayanmaz. Of, of, of. Enes Ustam şu anda tatlı severler. Ekran başında. Evet, orada da yine mükemmel bir sunumla mükemmel bir tatlımız var. Kabak
0: evet.
1: mı? Üzerindeki.
0: Orada da bal kabaklı cheesecake'imiz var.
1: Aa, çok mantıklı, çok iyi. Ama sunum çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi İstanbul turizm şehri. İstanbul'a çok sayıda turist geliyor. Yerli turist, yabancı turist özellikle çok ağırlıyor İstanbul. Tabii ki efendim kahvaltımızı, lezzetlerimizi turistlere en güzel şekilde mükemmel sunumlarla ikram etmemiz lazım. Turizmle gastronomi paralel. Bu yüzden de sunum önemli. Zaten artık sosyal medyada da en çok izlenen videolar, yemek videoları seviyoruz. Yemek yemeyi seviyoruz. Videolarını izlemeyi seviyoruz. Şimdi efendim tatlılarımız var. Buraya kahvaltıya gelebilirsiniz. Söylediğim gibi öğlen akşam yemeğine gelebilirsiniz. Ama karnınız tok. Ne bileyim bir kahve içmeye, bir çay...

0: Çay içmeye, yanında bir pasta yemeye rahatlıkla gelebileceğiniz, her damak zevkine uygun tatlıyı, kahveyi bulabileceğiniz çok renkli, çok güzel, çok başarılı bir kafedeyiz. Şimdi sizin özellikle kahvelerinizde çeşit çeşit ve hepsi çok lezzetli. Burada hizmet veren ekibimiz gerçekten alanında çok profesyonel. Orada da efendim ekibimiz hazırlamış, bakın süslemiş, püslemiş zaten kahvelerin, sunumların olmazsa olmaza. Çeşit çeşit kahvelerimizi yapmışlar ve masamıza bırakmışlar. Evet, Enes Ustam. Peki, Balat'tayız. Ortam gerçekten çok güzel. Burası tarihi bir bölge. Hakikaten böyle gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Güzel bir ambiyansı var. Ve Balat'ın o tarihi dokusundan, ambiyansından kafeden içeriye giriyorsunuz. Ve burada da bambaşka bir ambiyans var. Ortamımız şahane, keyfimiz yerinde. Bugün İstanbul'da hava yağmurlu, son derece serin ama siz programı izlediğinizde eminim günlük güneşlik olacak. Artık iyice yazın sıcaklığını, ılıklığını hissetmiş olacağız. Hemen şömineyi yaktılar. Taze demlenmiş çayımı getirdiler. Ben çaysız yapamam biliyorsunuz. Bakın ortamımız o kadar güzel ki, dekorumuz şahane. Böyle burada olduğunuzda afiyetle hem çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama bir yandan da etrafı incelemeyi unutmayın ve buraya geldiğinizde bol bol fotoğraf alın, video alın. Evet, Enes Ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne söylemek istersin, eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yok, tabii ki sizin anlattığınız, sunduğunuz kadar gerçekten güzel. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Mutluluğun yolu yemek yemekten geçiyor, kahvaltı yapmaktan geçiyor. Burada da bol bol mutluluk var, bol bol lezzet var. Ekibimiz de şahane, hepsinin ellerine, emeğine sağlık. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Balat'a yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Burada keyif yapın ama fotoğraf almayı da sakın unutmayın. Enes Ustam, çok teşekkürler.
1: Ben de çok ellerine, teşekkür ederim.
0: Ellerine, emeğine sağlık. Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bu keyifli hafta sonunda çayını, kahvesini almış, bizi izliyor. Onlara İstanbul'dan, Balat'tan mükemmel lezzetler eşliğinde sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Peki şu anda neredeyiz? Adana'da ilk durağımız tarihi Taş Köprü. Efendim Taş Köprü Adana'nın sembol yapılarından biri. Adına türküler yazılan, Adana Köprübaşı türküsüne ilham olan o tarihi köprü, o değerli köprü, o buram buram tarih kokan köprü işte şu anda üzerinde bulunduğumuz Taş Köprü. Efendim Taş Köprü'nün uzunluğu 310 metre, genişliği 11 metre. Hemen arkamda Yüreğir ilçesi var. Karşı tarafım Seyhan ilçesi. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de iki ilçeyi, iki yakayı tarihi Taş Köprü birbirine bağlıyor. Evet değerli izleyenler, araç trafiğine tamamen kapalı olan Taş Köprü yayalar tarafından bol bol kullanılıyor. Araç trafiğine kapalı ama motorla buradan geçiş yapanların sayısı bir aile fazla. Evet geçmişte olduğu gibi günümüzde de tarihsel anlamda, ulaşım anlamında son derece önemli bir köprü. Yaklaşık 1600 yıllık

Roma döneminden kalan mükemmel bir eser. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından inşa edilmiş 14 tane gözü var. Ve efendim şu anda Seyhan Nehri'nin üzerindeyiz. Hem Seyhan Nehri hem de Adana Taş Köprü şehrin önemli sembollerinden. Efendim Seyhan Nehri'nin güzelliğiyle buluşan tarihi taş köprü tabloyu andıran mükemmel görüntüler oluşturuyor. Seyhan Nehri Akdeniz'e dökülüyor ve değerli izleyenler özellikle yaz aylarında geldiğinizde burada gondollarla, deniz bisikletleriyle, kayıklarla, sandallarla gezinti yapan turistleri sık sık görebilirsiniz. Yani aslında Adana'nın turizm anlamında en hareketli, en popüler yerlerinden biri. Üzerinde bulunduğumuz tarihi taş köprü Roma dönemine ait ancak Ramazanoğulları Beyliği'nin izlerini de o döneme ait eserleri de Adana genelinde sık sık görüyoruz. Ve değerli izleyenler taş köprüye dair şu bilgiyi de vermek istiyorum. Dünya üzerinde hala aktif olarak kullanılan en eski köprülerden biri. Evet Roma dönemine ait mükemmel bir eser. Aslında şu anda tarihle doğanın buluşmasına tanıklık ediyoruz. Seyhan Nehri şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde ve efendim tarihi taş köprünün üzerindeyiz. Efendim hemen karşımızda Merkez Cami var. Şimdi yeni bir cami, tarihi bir cami değil ancak o da Adana'nın sembol yapılarından biri olmuş durumda. Peki neden? Merkez Cami, Orta Doğu'nun en büyük cami olma özelliğine sahip. Aynı anda Merkez Cami'nde 25 bin kişi namaz kılabiliyor, ibadetini yapabiliyor. Evet çok büyük bir cami. Bu yüzden de Orta Doğu'nun en büyük camisi. Aslında biz şu anda Adana'nın giriş kapısındayız. Ve burası tarihsel anlamda, ulaşım anlamında dediğim gibi çağlar boyunca son derece önemli olmuş. Ve Adana'ya gelenleri tarihi dokusuyla, tüm güzelliğiyle karşılıyor. Efendim işte Adana Köprübaşı Türküsü'nün çıkış noktasındayız. Adana'nın sembol yapılarından tarihi taş köprüdeyiz. Ve burası buram buram tarih kokuyor. Adana'nın tarihine, geçmişine ışık tutuyor.

0: Müthiş bir lezzet şölenine hazır mısınız? O halde buyurun. Bu masada burger adına yok yok.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Peki neredeyiz efendim? Gastronomi şehri, turizm şehri, tarım şehri, kültür sanat şehri. Güzel mi güzel ilimiz? Adana'dayız, Begoviç Bulvarı'ndayız. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Efendim çok değerli Mehmet Nuri Bey'in misafiriyiz. Tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Değerli izleyenler, masamız şahane. Şimdi öncelikle gözlerimizi, gönlümüzü şenlendiren, daha sonra midelerimizi şenlendirecek olan tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Mükemmel bir masanın başındayız. Evet, Beyaz TV ekranları başında şu anda hepiniz çaylarınızı, kahvelerinizi aldınız. Bizi izliyorsunuz, eminim burada olmak istiyorsunuz. Efendim lezzet adına inanın yok yok. Mehmet Nuri Bey çok değerli bir dostumuz, çok değerli bir usta. Hem turizm anlamında hem de gastronomi anlamında gerçekten Adana'da, Türkiye'de öncü bir isim. Ve efendim inanılmaz bir ürün çeşitliliği var, zenginliği var. Hamburger adına, işte makarna adına, salata adına, lezzet adına. Efendim gerçekten yok yok. Anlatamıyorum, daha detaylı bilgiyi Mehmet Nuri Bey'den alacağız. Evet, bir yandan konuşuyorum, bir yandan da gözlerimi masamızdan alamıyorum. Evet Mehmet Nuri Bey, merhabalar.
2: Merhabalar Belma Hanım. Öncelikle Adana'mıza, şehrimize tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
2: Şimdi tabii,
1: en son geldiğimizde Portakal Çiği Karnavalı vardı. Orada festival alanında güzel bir çekim yapmıştım ama mekanda da çekim yapmak üzere sözleşmiştik.
2: Evet,
1: vallahi
2: evet.
1: İyi ki de sözleştik.
2: Onur verdiniz.
1: Yani ben inanamadım. Nasılsınız? Adana böyle
2: çok
1: ısınmaya başladı.
2: Artık sıcaklar başladı.
1: Evet.

0: Adana'da. Tabii bu ay keyifli anlar. Ama bu aydan sonra artık Adana'da yanmaya
1: Yani şu
0: başlayacağız.
1: anda
0: Yani
1: efendim soğuk havadan ılık havadan sıcağa dönme havası. Ama
0: evet,
1: tabii bundan
0: keyifli.
1: sonra Adana'da durulmaz.
0: Bundan sonra durulmaz.
1: Yani
0: Yani ama
1: durulacak. Adana'ya gelmeden olmaz ama Adana gerçekten çok sıcak. Yani
0: evet.
1: Temmuz, Ağustos aylarında burada
0: Doğru.
1: günde 2-3 defa duş alınıyor, tişört
0: Kesinlikle.
1: değiştiriliyor. Yani
0: Kesinlikle.
1: Adanalıya Adana'yı anlatmak olmaz ama değil mi? Tam da
0: Kesinlikle öyle.
1: anlattığım gibi.
0: Duş alıyorsun, çıkıyorsun, tekrar girmek zorunda kalabiliyorsun. Adana'nın sıcağı kadar İnsanları da çok sıcaktır.
1: Havası sıcak, insanı
0: İnsanları
1: sıcak.
0: da çok
1: sıcak. Adanalıyık.
0: Allah'ın adamıyık.
1: Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Evet,
0: evet,
1: ben çok seviyorum bunu. Programda bol
0: Teşekkürler.
1: Bol kullanıyorum bu sloganı.
0: Teşekkürler.
1: Evet, şimdi.
0: Evet.
1: Gerçekten hamburgere hem Adana'da hem de Türkiye çapında farklı bir boyut kazandırdınız Mehmet Nuri Bey. Ben
0: Teşekkür
1: inanamadım.
0: ediyorum.
1: Yani şimdi festival alanında da çok güzel bir çekim yapmıştık ama mekanda da çeşitlerimiz çok daha fazla demiştim ama ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Şimdi 50 küsür çeşit ürün
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Bunlardan efendim 25 küsürü hamburger. Şimdi
0: evet.
1: düşünüyorum 25 çeşit hamburger nasıl olabilir, ne olabilir? Masamızda neler var? Ben sabırsızlanıyorum. Masadan gözlerimi alamıyorum. Kokular şahane. Gerçekten önce gözümüz doyacak, gözümüz, gönlümüz şenlenecek. Ondan sonra karnımız doyacak. Şimdi masamızda neler var? Şimdi 25 çeşit hamburger.
0: Evet.
1: Ne olabilir? Bunlar nedir?
0: Şimdi şöyle, bizim burger olarak mottomuz, vizyonumuz her zaman kendimizi yenilemek, yeni lezzetler katmak. Her yıl muhakkak bir iki ürünümüzü biz ilave ediyoruz. Şimdi ilk sırada gördüğümüz bu bizim spesiyal, yani spesiyal bir ürünümüz. Bunun içerisinde şöyle biraz açarsak.
1: Evet, evet şöyle
0: evet.
1: açalım.
0: Hamburger köftemiz var. El yapımı, kendimizin yapımı. Güzel sosumuz var. Dana bacon'ımız var. Üzerinde biberimiz var. Ve tereyağlı broş ekmeğimiz var. Soslarımızı kendimiz yapıyoruz Berman
1: Hanım. Çok güzel.
0: Soslarımızı kendimiz yaptığımız gibi mayonezi de kendimiz yapıyoruz.
1: Oo.
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Mayonezimizde tek yumurta kullanmayan firma biziz. Biz mayonezlerde yumurta asla kullanmıyoruz.
1: Mayonezde yumurta yok.
0: Asla
1: kullanmıyoruz. Çok ilginç.
0: Biz kendi formülümüz var, kendi reçetemiz var. Biz o şekilde bağlamasını yapıyoruz. Süt ağırlıklı, onu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Biz mayonezi kendimiz yapıyoruz. Soslarımızda da bunu kullanıyoruz. Hamburgerin içerisinde kullandığımız soslarda da bunu kullanıyoruz. Aynı mayonezi kullanıyoruz. Biz daha çok organik, kendi ürünlerimizi kullanmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi Mehmet Nuri Bey, burada her şey doğal, sağlıklı, organik, katkısız. Şimdi genelde mekanlar sosları, işte mayonezleri dışarıdan alırlar.
0: Evet.
1: Ama siz soslarınıza kadar
0: biz,
1: kendiniz yapıyorsunuz.
0: Biz yapıyoruz.
1: Bu çok önemli.
0: Biz
1: etleri
0: yapıyoruz.
1: Günlük hazırlıyorsunuz.
0: Günlük hazırlıyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Efendim etleri özel bir yerden alıyorlar. Mis
0: evet.
1: gibi günlük taze hazırlıyorlar.
0: Evet.
1: Ve gerçekten gıda işi, vicdan işi, hijyen
0: evet.
1: var, lezzet var, ustalık var. Zaten kendisi de çok değerli bir usta. Ben
0: çok
1: Emre ustamıza ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten
0: olsun,
1: bir
0: Emre
1: saat boyunca
0: ustamız,
1: uğraştılar ve bu mükemmel lezzetleri, bu mükemmel masayı hazırladılar ve sizlere tanıtmamıza vesile oldular. Şimdi Mehmet Nuri Bey hem turizm anlamında hem de gastronomi anlamında çok öncü bir isim. İşin mutfağından gelen bir isim.
0: Evet.
1: Ama gastronomi tabii ki uzmanlık alanı, bu işe çıraklıktan, işin mutfağından başlamış.
0: Evet.
1: Şu anda efendim bulunduğumuz Begoviç Bulvarı'nda bir şube var. Turgut Özal da var.
0: Evet.
1: Ve Mersin'de de yeni açılan şubeyi
0: bir hafta
1: duyuralım.
0: Bir hafta,
1: bir hafta sonra hizmete
0: sonra
1: açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Hani,
1: İlk defa ben yaptım duyurusunu.
0: Evet.
1: Nerede tam olarak?
0: Mersin Arpaç Bahşiş'te. Orada açıyoruz bir hafta sonra. Tabii mobil şubelerimiz var.
1: Aa,
0: geçen
1: o da
0: programda da söylediğimiz
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, festival alanında vardı.
0: Gelemeyen misafirlerimize biz gidiyoruz.
1: Çok güzel. 25 çeşit hamburger var. Onların isimlerini tek tek saydırmayacağım. Ama burada neler var?
0: Ben şöyle öncelikle hemen kısaca söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Şu gördüğümüz ürünler.
1: Evet.
0: Tüm ürünlerin 5'te 1'i.
1: 5'te 1'i.
0: Evet. Şu gördüğümüz
1: İnanırım.
0: Ürünler çeşitlik anlamında tüm ürünlerimizin 5'te 1'i.
1: Ya zaten 25 çeşit hamburgeri buraya sığdırsaydık
0: evet.
1: sığdıramazdık.
0: Şimdi ben sırasıyla şey
1: evet.
0: yapmak istiyorum. Başta da söylediğim gibi spesiyal burgerimiz.
1: Evet.
0: Popüler bir ürünümüzdür.
1: Tamam.
0: Bu ürünümüz Adana'da tektir.
1: Evet. Nedir bu?
0: Bu istiridye mantarlı.
1: Aa, enteresan.
0: White burger dediğimiz.
1: Tamam. Sevildi mi?
0: Çok. Çok popüler bir ürünümüz. Bunun içerisinde kıtır soğan var. İstiridye mantarı tereyağında marine edilmiş. İstiridye mantarı, köftesi, motto sosumuzla beraber.
1: Evet.
0: Özür diliyorum, trüflü mayonez.

0: falan aldırmadan afiyetle yiyeceksiniz.
1: Bulaşacak.
0: Hakkını vereceksiniz. Tadına var ama çünkü bu hamburgerlerin hakkını hakikaten vermek lazım. Aynen tekerleme öyle. Gibi oldu.
1: Aynen öyle, doğru.
0: Tekerleme gibi oldu. Evet, tamam doğru. Bu da güzel. Bu nedir?
1: Bu bizim bacon burger dediğimiz, bu da bir butik ürünlerimizden, yani spesifik ürünlerimizden biri.
0: Tamam.
1: Bunda da dana bacon var, işte yeşillik var, motto sosumuz var.
0: Evet.
1: Biberimiz var, közlenmiş biberimiz var. Bu da bizim normal Meksika, acı severler.
0: Evet.
1: Acı severler.
0: Acı
1: için.
0: Mı?
1: Acı.
0: Acı.
1: Acı severler. Hatta çocuklar sorarlar nasıl istiyorlarsa biz ona göre ayarlarız acısını.
0: Makarnalarda çeşit bu kadar değil.
1: Değil. 6-7 çeşit makarnamız, 7 çeşit makarnamız var.
0: Evet.
1: Yalnız burger severlere, ben burgeri seviyorum ama diyet yapıyorum.
0: Ne yapacağız? Evet.
1: Hemen şuraya gidiyoruz.
0: Aa, bakın, nedir
1: burada
0: o?
1: Bu ice pack marulu ekmek haline getiriyoruz. İçini açabiliriz şöyle.
0: Hamburger mi bu?
1: Bu hamburger.
0: Bakın. Adı ne bunu?
1: Bu Alaçatı diyet burger.
0: Evet, diyet yapanlar için evet. Burger. Canınız hamburger bakın. Mi istedi? Buyurun, Alaçatı burger.
1: Evet.
0: Şimdi evet, masamızda neler var hemen böyle hızlı
1: hemen
0: hızlı.
1: Devam
0: bu nedir?
1: Ediyorum.
0: Bu nedir?
1: Bu spesyal ürünler. Bizde stekler de var.
0: Evet.
1: Tabii hepsini bir çıkaramadık.
0: Her şey var.
1: Burada finger bonfile steak. Yani steak yemek istiyorum, et yemek istiyorum. Bunun da tabii yanında garnitürleriyle beraber bonfile, özel soslu, Meksika soslu çeşitli ürünlerimiz var. Etlileri var, Akdeniz salatası var. Peynir kombinasyonlu var.
0: Ya inanılmaz bir zenginlik.
1: Çok.
0: İnanılmaz Cesi bir
1: çok.
0: Çeşitlilik.
1: Evet.
0: Değerli izleyenler, bunlar masamızın aldığı ürünler.
1: Evet.
0: Bakın her damak zevkine uygun ürün evet. Var burada.
1: Mesela şu çedar fondü dediğimiz tender tavuklarla çedar sosla hazırlamış olduğumuz tamamen organik, tamamen kendi sosumuzda kaplamamız hazırlandığımız bir ürün bu, atıştırmalık. Biz dedim ya Berma Hanım, biz hazır ürün kullanmak istemiyoruz.
0: Evet.
1: Tadına bakabilirsiniz.
0: Ben tadına bakayım. Hamburgeri yemek zor tabii. Onu şimdi ya ekran karşısında
1: Hapuru
0: puru yemek.
1: Dışı
0: şimdi bu
1: kıtır,
0: sosu kendiniz hazırlıyorsunuz.
1: Evet,
0: ona
1: siz.
0: Şöyle
1: evet, çedar sos ama özel bir karışım var.
0: Evet. Aşırı iyi.
1: Çok iyi.
0: Aşırı
1: evet,
0: iyi.
1: Evet.
0: Tavuk zaten çok iyi. Çok
1: evet.
0: Lezzetli lokum gibi ama sos çok iyi. O bir tavukla de, bütünleşen sos
1: Berman,
0: şahane
1: bir de,
0: olmuş.
1: Bir de Berman şunu yapmıyoruz biz. Tavukları dondurmuyoruz. Biz tavuklar taze günlük geliyor. Biz porsiyonluyoruz. Evet. Ürünlerimizi, reçetelerimizi uygulayarak anında pişiriyoruz. Bizim imza ürünümüz.
0: Evet.
1: Susamlı çıtır tavuğumuz.
0: Bakalım neymiş? İmza ürünü. Ne
1: evet,
0: yapıyoruz şimdi?
1: Özel kaplama.
0: Ne sosu bu?
1: Birisi acı, hafif acı sos.
0: Acı mı bu?
1: Hafif acı.
0: Tamam.
1: Çok rahatsız edici bir acı değil. O da özel karışımlı bir sosunuz. O sizi rahatsız etmez. Oradan ona bir acı sevmiyorsanız.
0: Yani, bir ona mı batıracağız?
1: Yani ikisini de yapabilirsin. İkisi
0: acıdan
1: de keyifli.
0: Almayayım lan. Acıdan
1: İkisi
0: almayayım.
1: De keyifli.
0: Evet. Benim keyfim yerinde. Şimdi izleyenler her zaman şunu söylüyor. Gezi programı yaptığımız için hayat size güzel.
1: Evet.
0: Belma Hanım biz de gelelim, ekibe girelim, o yemekleri biz de yiyelim, oraları biz de görelim. Yani şu anda tam da o noktadayız. Evet, gerçekten şu anda hayat bize güzel.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Lezzetler şahane. Bu nedir?
1: O da tenders. Pardon, çok özür diliyorum. Nugget.
0: Hı hı.
1: Nugget. Biz hazır nugget da kullanmıyoruz. Yani o belli hazır ürünler olur ya.
0: Evet.
1: Nugget'ı da kendimiz yapıyoruz. Bir de şu sonda tenders'ımız var.
0: Tenders. O
1: evet,
0: nedir?
1: Onun özel hamburgerini de yapıyoruz. O da atıştırmalık. O da özel kaplama, özel sos. Bize aittir tamamen.
0: Peki Mehmet Nuri Bey, bunlar nedir?
1: Onlar bizim hot doglarımız.
0: İçinde ne var? Sosis hot, mi?
1: Evet. Yani Frankfurter sosis dediğimiz hot doglarımız. İçerisinde birisi Queen Burger dediğimiz. İçerisinde Rus salatası, Frankfurter sosis, cheddar ve kibrit patatesten servis ediliyor. Çok sevilen bir ürünümüz.
0: Sunum şahane.
1: Evet. Diğeri de bizim...

0: bacon hot dog dediğimiz. İçerisinde gene özel sosumuz var. Sosisimiz var. Dana baker'ımız var. Cheddar ve mozzarella peynirimiz var.
1: Yalnız isimler zor. Bu kadar ismi ezberlemek kolay değil. Adana'ya yolunuz düştüğünde, Adana'ya geldiğinizde mutlaka
0: bekleriz.
1: Gelin.
0: Bekleriz.
1: Afiyetle efendim, bu özel lezzetlerin tadına bakın. Adana'ya yolunuz düştüğünde değil, özellikle gelin.
0: Geliniz.
1: Gerçekten değer. Gerçekten değer. Ustalarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Onur verdiniz. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.

0: Adana'nın kebapları gibi kahvaltıları da şahane.
1: Kardeş gel gidelim Adana'ya gidelim mi? Şalvarından giyelim mi? Kebabından giyelim mi?
2: Genç ustamız, katmer ustamız, başarılı ustamız Efe ile birlikte bu mükemmel kahvaltıyı sizlere tanıtacağız. Ama benim yanımda bir kişi daha var. Tatlı mı tatlı bir poğaça. Sevgili Kasım'ın oğlu Muhittin. Efe merhabalar.
3: Merhaba Belka abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Vallahi bizler de iyiyiz. Yani Adana'nın havası şu ara belli olmuyor. Gündüz çok sıcak ve şu anda şakır şakır yağmur yağıyor. Şimdi sizin bu kahvaltınızın özelliği ne Efe?
3: Bizim kahvaltımızın özelliği Belma Hanım, kullandığımız her ürünü kendi yöresinden veyahut da kendi imalatımız olan ürünleri kullanıyoruz.
2: Evet. Nereden?
3: Yani kullandığımız peynirler olsun, Adana'nın zaten vazgeçilmezlerinden keçi deri tulum peyniri vardır. Adana'da evet, çok bilinir, çok sıkça tüketilir. Onun haricinde diğer peynirler de Balıkesir yöresinden, Erzincan yöresinden geliyor. Burada Tuzlu Antep peynirimiz var. Bu evet, masaya gelir, masada şöyle göstereyim. Tuzu alınması için üzerine biraz sıcak suda bekletilir. Ondan sonra sadece o yağlı yağlı, Anteplerin de deyimiyle bu ağzına kış edecek diye bir tabirleri var. Ağzından o ses gelir.
2: Şimdi Antep'in yöresel peyniri, evet, coğrafi işaret belgesi var. Antepler çok seviyor. Antep sofralarından, kahvaltılarından asla eksik olmuyor. Evet. Zaten Antep'e mesafemiz 2 saat ve onu yediğinde böyle ağzında gıcır gıcır bir sesler, evet, tabii ki oluşuyor. Ama çok lezzetli. Yani Antepler bunlarla çok güzel hamur işleri yapıyor ama kahvaltılarında olmazsa olmazı. Şimdi kahvaltı özel bir kahvaltı ama kahvaltımız bol.
3: Bol, evet.
2: Ya sunumlar, ikramlar son derece bol. Kişi başı mı? Nasıldır?
3: Fiyatlandırma yapıyoruz. Evet. Fiyat vermiyorum herhalde.
2: Evet, fiyat vermeyelim.
3: Kişi başı fiyatlandırma yapıyoruz. Kişi başı ücret olduktan sonra sınırsız bir şekilde yani hangi üründen ne kadar istiyorsanız yiyebiliyorsunuz.
2: Aa, kişi başı ücrete sınırsız kahvaltı. Ve kahvaltı adına yok yok. Şimdi başka neler var? Şimdi Balıkesir'in peyniri biliyorsunuz çok ünlüdür. Elli peynirli şehir olarak geçer. Peynirlerimiz Balıkesir'den, işte Gaziantep'ten başka neler var?
3: Onun haricinde yöresi olarak mesela bu ay kullandığımız portakal çiçeği karnavalına özel bu portakal kabuğundan yapılan reçelimiz var. Portakal reçeli var
2: süpermiş
3: burada.
2: Süpermiş.
3: Sonrasında bizim kendi elimizde yaptığımız pankek, sigara böreği, pişiler bunlar bizim üretimiz. Fıstık diyorum. Patates kızartması tabii ki çocukların vazgeçilmezi.
2: Evet,
3: sabah kahvaltı olmadı mı olmuyor. Dışarıdan kullanıyoruz. Yine Sivas'tan gelen balımız, polenli bal geliyor. Yanında Adana'dan bizim güzel bir üreticiden temin ettiğimiz kaymağımız var. Burada Adana'da normalde Tarsus domuzu biraz daha böyle pastırmayla, sucukla servis ederler. İskenderun usulü, biraz da Altay usulü domatesle, turşuyla servis ettik. Zeytinyağıyla beraber. Onun yanında patlıcanlı yoğurtumuz, mütebbelimiz var.
2: Süper.
3: Adana'da çok sevilir böyle patlıcan, fırın işleri. Aa. Yoğurtla beraber tüketmeyi severler. Biraz yanına kaydığınızda yeşil zeytinim var, zahterli. Yine İskenderun usulü. Zahterimizi dışarıdan alıyoruz. İskenderun'un çekirdeksiz zeytinleri geliyor. Siyah zeytinim var. Bizim üretimimiz olan orada bir fıstık ezmem var. Fıstık kreması tabii ki bize yakışacak şekilde. Çok da tercih edilen, sevilen. Dubai çikolatasında da kullandığımız bir ara popüler olan. Yine kendi katmer ürünlerimizde kullandığımız çokça kaliteli bir çikolata markası var orada.
2: Evet.
3: Menemenimiz var. Yine günlük olarak biz
2: kahvaltının olmazsa olmazı.
3: Yani kahvaltıdan bir saat önce ustalarımız gelir domatesini, biberini, her şeyini doğrar. Evet. Soğansız yapıyoruz
2: taze,
3: bu arada.
2: Taze taze. Evet.

0: Taze taze günlük olarak yapar. Adana'da bizim İrişkit derler. Sucuğa biraz daha Kozan Kadirli tarafında. Kendi kasaplarımıza yaptırdığımız sucuğumuz var.
1: Evet.
0: Normal sucuktan biraz daha acı, daha baharatlı olur. Çayımı da servis edip. Yine çayımı da ya kalabalık aileler için pot şeklinde veriyoruz. Sürekli olarak taze taze demleniyor burada.
1: Evet, onu da hemen bakayım tadına.
0: Döktüm artık, döktüğünce. Bir dahakini sen dökersin.
1: Evet, efendim artık sıra geldi Muhittin'e. Kasım'ın tatlı mı tatlı poğaça oğlu Muhittin. Onu da sizlerle tanıştırmak istedik. Röportajı almak istedik. Muhittin'cim merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Sen çok tatlısın.
2: Teşekkürler ablacığım. Yani...
1: Yerim ben onu. Büyümüş de küçülmüş. Çekimden önce bir sohbet ettik. Birazcık böyle kardeşiyle ilgili, işte ablasıyla, abisiyle ilgili bilgi verdi bana. Ama konuşması o kadar tatlı ki. Hayat nasıl gidiyor Muhittin?
2: Abla çok iyi işte. Öyle oluyor, böyle oluyor işte. Ne yapacağız işte? Her şeyi yapıyoruz.
1: Çocuk ne yapsın? Hayat işte iyisiyle, kötüsüyle, derdiyle, çilesiyle. Yaş kaç Muhittin?
2: 9.
1: Bu yaşta ne derdi, ne çilesi? Bu nasıl bir cevap? Sanki var ya hayatın bütün sillesini yemiş, bütün hayatın derdi yükü üstünde. Tabii ki öyle değil. Aman olmasın, aman olmasın. Mutlu bir ailenin, mutlu bir anne babanın, mutlu çocuğu ve kardeşleri ama çok akıllı maşallah. Peki şimdi baban tatlı konusunda gerçekten duayen Adana'da. Şimdi kahvaltı konusunda da öyle. Tatlı yapmayı biliyor musun? Başladın mı? Tatlı yemeği seviyor musun?
2: Ben tatlı yemeği seviyorum da ben... Sadece bir kez ben yaprak katmer yedim, biraz beğenmedim yani. Yaprak katmer yedim de yani biraz...
1: Nasıl beğenmedin?
2: Beğenmedim.
1: Kim yaptı?
2: Ne bileyim
1: Efe mi
2: işte
1: yaptı?
2: Dolapta vardı.
1: Ha.
2: Evet.
1: Bence sen o gün o katmerin tadını alamamışsındır. Burada bir şey yiyip de beğenmemek mümkün değil.
2: Yani bir tane ısırdığımda fıstığı bana biraz çok geldi. Fıstığı bana biraz ağır geldi.
0: Yaprak katmerin özelliği ama mı ittin? Fıstığı fazla.
1: Evet bak şimdi Efe abin katmer ustası. Efe abin çok güzel katmer yapıyor. Aslında her türlü tatlıyı yapıyor. Künefeyi yapıyor, diğer tatları yapıyor ama özellikle katmer ustası. Defalarca çekim yapmışlığımız var ve çok güzel şovlara imza atıyor. Hele o hamurları havada eviriyor, çeviriyor. Çarşaf gibi hamurları. İnanılmaz bir ustalık. Efendim tabii ki kahvaltı masamızın olmazsa olmazı katmerimizi hazırlamış Efe.
0: Şimdi
1: Efe ellerine sağlık. Şu katmer sevilmez mi Muhittin?
0: Biraz ortada indirin bunu.
1: Şu katmer sevilmez mi?
2: Sevilir. Yani Adana'nın en güzel katmeri burada yani.
1: Şimdi Muhittin, sen niye bu kadar tatlısın? Senin yanakların niye bu kadar tatlı, böyle tam sıkmalık poğaça gibi biliyor musun? Çünkü sen çok tatlı yiyorsun, onun için de şeker gibi oluyorsun.
2: Yok abla çok yemiyorum. Sadece bazenleri ara sıralarda yiyorum. Tamam. Bazenleri bir ay yiyorum yani. Bazenleri de yiyorum abla olsa ben.
1: E tabii yani benim de babam tatlıyı bu kadar iyi yapsa, böyle bir mekan olsa ben de yerim. Dikkatli ol, öyle çok da yeme.
2: Çok yemiyorum.
1: Kaçıncı sınıftasın?
2: Ben 2. sınıftayım şu anlık olarak.
1: Şu anlık 2. sınıfta. İleride kaçıncı sınıfta olmayı düşünüyorsun?
2: Çok az ileride yani 4 ya da 3 falan düşünüyorum.
1: Son olarak şunu sorayım.
2: Zaten okulları 16 sene okuyarak bitireceğiz.
1: Öyle.
2: 16 sene okuyacağız. Ben 14 sene okuyacağım ama. Benim 14 senem kaldı.
1: Ah Muhittin'cim Allah yardımcın olsun, ne diyeyim. Vallahi ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu. Çekimden önce ayrı sohbet. Çekimden sonra ayrı sohbet. Ne olmak istiyorsun?
2: Büyüyünce yani Efus'ta gibi katmer çevirmek istiyorum ya da künefe yapmak istiyorum.
1: Tatlıcının oğlu ne olmak ister? Tatlıcı olmak ister. O kadar başarılılar ki. Tabii çocuklar da tatlının içine doğmuşlar. Evet Efe'cim. Katmerimizi hazırlamışsın. Ellerine
0: evet.
1: Sağlık.
0: Şimdi normalde sabahları Antep'te kahvaltıda katmer tüketilir. Kahvaltı tarzında bu tercih edilir. Biz kahvaltımızda katmer vermiyoruz. Ama ayrıca sabahları sadece katmer yemek için, kahvaltı yapmak için gelen müşterilerimiz var. Onunla göster.

0: getirmek için bir katman hazırlamak istedik sizlere.
1: Evet.
0: Bu klasik katman. Hani biz biraz daha bunu akşam tatlısı olarak empoze ettik Adana'ya. Genelde akşam saatleri tüketiliyor. İnsanlar yemek yedikten sonra dışarı çıkar. Adana sıcağı serinler bir, güneş gider. Gelir tatlılarını yerler. Ama Antep yöresinde genelde sabah tüketilir bu klasik katman. Yine biz bu hamuru bir gün önceden yoğururuz güzelce, incecik açarız ertesi günü. Açılmış hamurun içine, böyle bir saniye size servis edeyim. O kaymağı Bozantep fıstığıyla beraber içerisi doldurulur. Güzelce fırında pişirdikten sonra servis ediyoruz.
1: Evet efendim, Antep'in katmeri Gaziantep'te önemli bir gelenek, önemli bir kültür. Ve Gaziantep halkı söylediği gibi efendim kahvaltıda katmer yemeği çok sever. Ama Adana'da istediğiniz saatte yiyebilirsiniz. Aslında Türkiye'nin her tarafında yapılıyor.
0: Evet.
1: Ama burada da çok güzel yapılıyor.
0: Bir de içine çikolata ekleyebiliyoruz. Kaymaklı çikolata karışık yapabiliyoruz. Klasik sadece kaymaklı oluyor ama onlara çikolata da ilave edebildiğimiz için daha çok tercih ediliyor.
1: Vallahi zaten Efe, katmerler, künefeler modernize edildi. Eskiden tek bir çeşit katmer, tek bir çeşit künefe vardı ama
0: tabii
1: şimdi
0: ki
1: sınırsız çeşit var. Artık hele Efe şova döktü bu işi. Çikolatalısı, çikolatasızı, o kadar değişik tasarımlar var ki. Yemek yapmak sanat, tatlı
0: tabii
1: yapmak
0: ki
1: sanat, sizler sanatçısınız, bunlar sanat eseri. Kesinlikle yemek yapmak sanat, yani bunu her zaman söylüyorum. Ve artık Adana turizm şehri tabii ki, gastronomi de çok önemli Adana için. Ve ister istemez hem yemeklerde hem de tatlılarda çeşitlerin artması zorunlu hale geldi.
0: Kesinlikle.
1: Ve bunu da çok güzel başardınız. Tatlı konusunda hakikaten bir numara oldunuz. Ve Adana halkı özel günlerinde, bayramlarda, ne bileyim Ramazan aylarında, kız istemelerde mutlaka tatlıyı buradan alıyor. Şimdi kahvaltınız çok güzel. Her gün var mı kahvaltı?
0: Kahvaltımız haftanın 7 günü var. Sabah 8'de akşam 4'e kadar başlıyor.
1: Tamam. Akşam 4'e kadar, yani istesek burada keyif yapıyoruz.
0: Ya, keyif yapıp oturursunuz saat 4'den. Zaten gece 1'e kadar işletmemiz açık, tekrar tatlı servisimiz devam ediyor. Oturup gelip ailenizle burada güzel vakitler geçirebilirsiniz. İçeride oyun alanımız var. Oyun ablalarımız var.
1: Çok güzel.
0: Yani hanımlar toplanıp buraya gelip çocuklarını güvenlikle, rahatlıkla bırakabilirler. Kendi aralarında sohbet, gün yapan hanımefendiler var.
1: Peki herkes gelince sizin tatlılarınızı alınca, kahvaltınızı yapınca mutlu oluyor musun?
2: Yani oluyorum yani. Çünkü bu mekan bize ait olduğu için, yani bir zahmet de biz katmerlerimizi yapalım. En önemlisi olarak katmerlerimizde hata olmaması, bir de eşyalarımızın boşa gitmemesi önemli.
1: Ay ben ne yapayım, ben öldüm, bittim, eridim. Efe bu ne? Kasım bu ne? Bu ne tatlılık, bu ne zeka? Ben seni bir saat konuştururdum ama süremiz kısıtlı. Ay ben seni iyi ki almışım bu röportaja. Öpebilir miyim? Öpeyim mi? İzin var mı? İzin var mı? Olur abla diyor. Bir de nasıl saygılı. Gel. Ruj olmasın.

0: Sizleri Adana'da şimdi de enfes dönerlerle buluşturmak istiyoruz.
1: Gastronomi şehri Adana'dayız efendim. Adana'da olmak her zaman çok güzel. Çünkü Adana'da çok güzel dostlarımız var. Çok güzel kardeşlerimiz var. İşte onlardan biriyle birlikteyiz. Benim çok sevdiğim kardeşim. Adana'da dönere farklı bir boyut kazandıran, döneri efsane bir şekilde yapan sevgili Mehmet'in mekandayız. Onun misafiriyiz. Zaten çekim yapalım yapmayalım. Her zaman mutlaka uğrarız. Sohbet ederiz, dönerini yeriz ki ben bayılıyorum. Gerçekten çok değişik, eşi benzeri yok. Mehmetciğim merhabalar.
2: Abla merhabalar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. İyiyim abla, sen nasılsın?
1: Valla biz de iyiyiz. Mekan full maşallah.
2: Evet, yoğun valla, ancak bu saate kalabildik. Bu arada saat akşam saat 8 oldu.
1: Evet, akşam saat 8. Şu anda yapabiliyoruz çekimizi. Mekan çok kalabalık. Biz de bütün gün çekimdeydik. Şimdi Mehmetciğim, döner var, döner var. Senin dönerin tabii ki Adana'da ve Türkiye'de, bak Adana'da ve Türkiye'de diyorum, farkındalık yarattığı için bu kadar sevildi.
2: Evet, ama biz sadece Türkiye'de kalmadık, yurt dışına da taştı.
1: Evet. Çünkü neredeyiz?
2: Şu an Casablanca'da var.
1: Gurur duydum.
2: İlk defa burada söylüyorum. Pek yakında Avrupa'da da olacağız abla.
1: Gurur
2: duydum. Ülkede.
1: Gurur duydum.
2: Onu da ilk defa ben mi ablaya söylüyorum, onun da haberi yoktu.
1: Bana söyleyeceksin tabii ilk defa.
2: Evet.
1: Abla söyleyeceksin.
2: Evet.
1: Şimdi döneri gerçekten...

0: Gerçekten çok değişik. Hani bildiğiniz dürüm döner de var.
1: Evet.
0: Ama efendim onun özel spesiyali pitonu. Ve bitmedi özellikle son dönemde hani normal dönerin dışındaki çok farklı bir lezzet, çok farklı bir tasarım ve çeşit gerçekten çok fazla. Aynı zamanda gluten hastaları için glutensiz döner de yapmaya başladı. Ona da talep çok fazla. Peki şu anda önümüzdeki glutenli mi, glutensiz mi?
1: Yok, glutensiz, normal. Gluten değil. Evet, normal ekmek.
0: Evet.
1: Mantarlı, kaşarlı yaptık. Bu arada 10-11 çeşit var. Şu an görsel.
0: Neler var? Neler var Mehmet?
1: Soğanlı var, soğansız var. Közde patlıcanlı var.
0: Evet.
1: Mantarlı var, zebzeli var. İsmi Piton Mehmet, benim adımı katmışlar pizza tarzında. Ondan var yani
0: çeşit çok.
1: Evet, kaşarlı, yani bunun içine de çedar katıyor. Ya çeşidimiz çok, hangi birini sayayım?
0: Yani her damak zevkine uygun döner var. Hani döner deyince böyle keserler, dürüm yaparlar, ekmek arası yaparlar ama gerçekten dönere farklı bir boyut kazandırdı Mehmet Adana'da ve gerçekten onun efsane dönerinin lezzeti dillere destan. Adana'ya gelenler mutlaka burada döner yiyorlar. Ben çok seviyorum. Bu tasarımı ben çok seviyorum.
1: Yani zaten
0: malzeme zengin.
1: İçi dolu dolu. Siz hani bu arada Türkiye'yi, dünyayı gezmiş bir insan olarak cidden böyle bir konsept hiç gördünüz mü?
0: Görmedim. Yani samimi söylüyorum, görmedim. Çok değişik bir döner kompozisyonu ve inanılmaz lezzet. Peki en sevilen hangisi?
1: En sevilen bayanların en çok tercih ettiği mantarlı çedarlı. Hani bayanların en çok tercih ettiği mantarlı çedarlı. Tabii.
0: Biz, erkekler ne seviyor?
1: Yani erkeklerin de çoğu...
0: Hepsini seviyor.
1: Hepsini seviyor ama şeyi daha çok tercih ediyorlar. Tablacı salatalı, Adana'ya öz. Soğanlı tablacı salatalı tercih. Ki benim de tercihim hepsi ama biz soğancıyız biraz Adanalılar. Acılı soğanlı böyle.
0: Mehmetciğim, Adanalı yık, Allah'ın adamı yık.
1: Evet. Bir de Belma abla festivalde çok yoğunduk gördün. Şu an evet, arkamız evet, hep müşteriler evet. Dolu. Bizim her sene olduğu gibi portakal çiçeği. Adana'mız çok şenlik, çok karabalık. Ve çok da güzel oluyor.
0: Evet, çok kalabalık. Efendim, yerli, yabancı turist kaynıyor Adana. Aslında karnavaldan dolayı değil, Adana'ya her zaman turist geliyor. Çünkü burası gastronomi şehri. Şimdi Adana deyince tabii ki akla kebap geliyor, ciğer geliyor, şırdan geliyor. O kadar çok lezzet var ki sembolleşmiş. Bici bici, halka tatlı ve bunun gibi diğer şırdan. Lezzetler. Onu saydım. Onu saymaz mıyım Mehmetciğim?
1: Bizim ana
0: Adana'yı kalemiz. Artık o kadar iyi, artık Türkiye'yi o kadar
1: ama
0: iyi biliyorsun.
1: Ama bu arada...
0: Ama artık döner de Adana'da tatmanız gereken lezzetler arasında. Aslında Mehmet Adana'nın gastronomisine bir tat daha ekledi. Bir lezzet daha ekledi. Bir renk daha kattı. Şimdi dönerimiz pişti. Efendim, görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bir de senin dönerlerinde de çok kullandığın tavuk döner değil mi?
1: Evet, tavuk döner.
0: Kırmızı et yok.
1: Et var ama %90 tavuk tercih ediliyor.
0: Evet, tavukla daha iyi oluyor bence de. Şimdi sen böyle bir süslüyorsun, püslüyorsun bu döneri.
1: Şimdi bunun son hali daha var, eksiği var.
0: Son dokunuş. Evet.
1: Şöyle atalım.
0: Maşallah, süper. Görüntüye bakar mısınız?
1: Hem göze
0: hem de damağa hitap eden mükemmel bir döner. İşte bu, döner
1: şimdi,
0: bu.
1: Diyor ya abla, bunu nasıl yemeyeceksin şimdi?
0: Gel beni ye diyor, yememek mümkün değil. Valla Mehmet, tablo gibi, kartpostal gibi ve yalan yok değerli izleyenler. Benim dönere asla ve asla düşkünlüğüm yoktu. Zaten her zaman söylüyorum programlarımda. Hani ben et sevmiyorum, tavuk da sevmiyorum, enteresan, düşkünlüğüm yok ama bazen böyle çok lezzetli bulduğumda yiyorum, tabii ki tadıyorum. Vejetaryen falan değilim ama bana gerçekten Türkiye'de döneri sevdiren isim Mehmet'tir. Yani bu tasarım benim çok hoşuma gidiyor ve yanında Mehmet'in dönerinin yanında eşlikçiler var.
1: Evet.
0: Yancılar var. İkram mı onlar?
1: Evet, onlar ikram.
0: Nedir onlar?
1: Çoban salatası, cips. Bu arada cipsler de kendimiz yapıyoruz. Fresh kullanmıyoruz.
0: Daha çok iyi.
1: Ezme var. Turşu tabağı zaten var. Yanında isteyene ketçap, mayonez, sos da ikram ediyoruz.
0: Tamam. Daha ne olsun?
1: Daha yani bir dönere göre gerçekten çok. İsteyene sınırsız da veriyoruz salataları.
0: Aslında dönerin en güzel hali, dönerin en üst seviyeye taşınmış hali. Ben şimdi bunlardan birinin tadına bakmak istiyorum. Söylemişim ya, bana yapıldı bunlar. Sana bile vermiyorum.
1: Biz de...
0: Hangisini tadayım?
1: Bence şunu tad abla.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Kadınların en çok sevdiği
1: evet.
0: mi bu? Mantarlı.
1: Evet. Çedarlı. Ama çedarlı. Bu şey normal, daha mantarlı yapmadık. Bu normal çedarlı.
0: Hepsi çok güzel ama.
1: Evet.
0: Ayıramıyorum. Ben hepsi bir...

0: Birinden lezzetli. Ve hakikaten mekan full. Maşallah, maşallah, maşallah diyorum. Yani daha çok yensin ama yolun açık olsun. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bu döneri başarıyla tanıtıyor. Ve Adana'nın lezzet yelpazesine bu dönerle sen bir renk daha kattın.
1: Evet.
0: Yani yelpazeyi daha da genişlettin.
1: Kesinlikle.
0: Evet, Adana'ya geldiğimizde tabii ki kebap yiyeceğiz, ciğer yiyeceğiz ama Adana kebaptan, ciğerden ibaret değil.
1: Ben de öyle, ben mamlaya baktım. Ben de bir tane yeme dedi biz kameradan sonra.
0: Veriyorum hadi, bir
1: tamam.
0: Tane de sana veriyorum.
1: İzin verdiysen bir tane alayım.
0: Bir tane, bu bana çok. Ben bunu nasıl yiyeyim? İki tane yerim anca.
1: Bu arada yoğunluktan dolayı aç kalmıştım. Baya bir yoğunluk bu.
0: İyi oldu, sayemde doydum.
1: Evet.
0: Dozunda tabii ki tadına baktım. Bir iki lokma aldım. Zaten bildiğim bir lezzet. Bağımlısı olduğum bir lezzet. Mehmetciğim, her zamanki gibi çok iyisin ve her geldiğimde dönerin daha da lezzetli oluyor.
1: Biz her sene üstüne kata kata gidiyoruz Belma abla. Bir de zaten biraz önce söylediğimiz gibi bu arada bir glutensiz döner de yapıyoruz.
0: Önemli.
1: Evet, glutensiz döner de yapıyoruz. Geçen programda glutensiz çektik. Evet.
0: Her zaman var mı?
1: Her zaman var.
0: İsteyene glutenli, isteyene glutensiz.
1: Glutensiz dönerimiz var. Özellikle ben bunu bir yıl oldu yapalı glutensiz döner de bu arada. Gerçekten İnsanları ben bu kadar bilmiyordum.
0: Böyle bir ihtiyaç varmış değil mi?
1: Kesinlikle. Bir de çok hassas biliyorlar, bir glutensizler bilir. Çapraz bulaşım vardır. Çok özentiyle yapıyoruz onlarda Belma abla.
0: Yani değerli izleyenler, çok samimi söylüyorum. Bir de Mehmet bu konuda o kadar titiz ki doktor gibi olmuş. Yani gluten hastalarına özel glutensiz döner yapmış. Ve bakın çapraz bağlar falan diyor. Ben bilmiyorum hiç işin ulaşım. O detaylarını. Çapraz ulaşım.
1: Evet.
0: Gluten hastaları bilir ne demek evet. istediğini anlar. Gerçekten doktor gibi titiz bir şekilde ürünü yapmış, ortaya çıkarmış. Buraya geldiğinizde gluten hassasiyetiniz varsa glutensiz dönerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Bu da Mehmet'in size sağladığı bence çok önemli bir imkan. O halde Mehmet'in ekibinin ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
0: Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor Mehmet.
1: Bu arada tüm ekibime çok teşekkür ederim, ustalarıma.
0: Çok değerli ustalarımız.
1: Ellerine sağlık, çok emek veriyorlar bu arada.
0: Yerimiz nerede?
1: Yerimiz Adana Seyhan Denizli Mahallesi'nde.
0: Evet efendim, geldiğinizde bulabilirsiniz. Zaten Adana bölümünde etiket yapıyorum, oradan da ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler, selamlar, lezzet dolu günler.
1: Bekliyoruz.
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Gelin.

Dünya, insanlığın doğum yeri. Onlar da aynen bizim ırkımız gibi hem içten bir merhamete hem de aşırı şiddet göstermeye yatkınlar. İnsanları koruma çabamız sırasında çok daha önemli bir bilgi ortaya çıktı. Dünyalarımız daha önce karşılaşmıştı.

0: Flash Haber.
1: Şangay'dan yeni haberler. Sanayi bölgesinde çok ciddi miktarda sıyırlı sızıntı yaşandı. Tüm siviller şu anda bölgeden tahliye
0: devam edeceğiz. Elimize bilgiler ulaştıkça ekranlarınıza getireceğiz.
2: Nest Pentagon Harekat Merkezi.
3: Nest Deniz Şahinleri hedefe yaklaşıyor.
4: Tahliyenin tamamlanmasına 3 dakika var efendim. Çin hava sahası tamamen kapatıldı. 1,5 kilometre çapında.
5: Tamam, Nest ekibine onay ver.
4: Kara Şahinler iniş için onay verildi.
6: Çin Çin, dondurman kaymak. Dışarıdaki tüm kötü robotlar belli bir şekilde dayak yemeye hazırlandı.
7: Son 2 yıldır yeni otobotlardan oluşan öncü bir ekip burada benim komutama sığınmış durumda.
8: Aksiler çıkış hazır olsun.
9: Hazır ve de nazır.
7: Birlikte insanlarla ittifak oluşturduk. Gizli fakat cesur askerlerden oluşan bir ekip.
10: Pekala dinleyin. Çin'in bu konudaki örtbas haberi gaz sızıntısı. Arama kurtarma için bölgeyi tahliye ettiler. Bu 8 ay içinde 6. kez düşmanla temas. Bu seferkini kamunun görmesine izin vermemeliyiz. O yüzden tedbirli olun.
7: Nest adında gizli bir saldırı timi, dünyanın çeşitli ülkelerinde saklanan düşmanlarımız Decepticonlardan geriye kalanları avlıyor.
4: Alfa'da

0: O burada. Kokusunu alıyorum.
1: Yakında. Yaklaşıyor. Tamam bay.
2: Olamaz. Elimizde ne var? Termal dalgalar.
1: Pekala, herkes hazır olsun. Şu an tam tepesindeyiz.

0: Panter 1 hemen ateş desteği talep ediyoruz.
1: Savaş helikopterleri yerlerinde. Harekete
2: İkizler, hedef size doğru geliyor.
3: Evet, gördüm.

0: çay çuvalladım. Ben iyiyim.
1: Bu bir savaş.
0: İğrenç durum.

0: ahmak Decepticon. Son sözlerinle bu gezegene hükmedemeyeceksiniz. Fallen tekrar yükselecek.
1: Bu kulağa hiç hoş gelmiyorum.
0: Bugün değil.
2: Hadi gidiyoruz. Herkes dışarı çıksın. Frankie, Mojo dışarı. Hadi evlat, uyumamız gereken bir
3: baba,
2: program
3: biraz
2: var.
3: Baba biraz ağır ol. Benden kurtulmak için niye can atıyorsun ha? Odamı kiraya mı verdin yoksa?
2: Hayır, odan için başka planlarım var ve adı da ev sinemasıyla başlıyor.
4: Ne buldum bak. Küçük bebek patiklerin.
3: Aa anne.
4: Benim minik patikli oğlum.
3: Tamam.
4: Gidemezsin.
3: Görüyor musun? Kendi kanından olan çocuğun acımasız dünyaya adım atacağı zaman böyle davranman gerekiyor. Tamam mı?
2: Evet, kalbim buruluyor koçum. Üniversite çok yazık.
4: Tüm tatillerde eve geleceksin. Sadece uzun tatillerde değil. Cadılar Bayramı'nda evine gelmelisin.
3: Ya Cadılar Bayramı için gelinir mi anne?
4: O halde biz sana geliriz.
2: Hayır, biz de hiçbir yere gitmeyeceğiz.
4: Kılık değiştiririz, kostüm giyeriz. Bizim olduğumuzu anlamazsın.
2: Bırak da çocuk nefes alıp rahat ağlasın. Hadi toparlan. Bir aylık bir yolculuğa hazırlanmamışsındır. Marş marş gidiyoruz.
4: Bana küçük hanım demene bayılıyorum senin sapık ilk.
2: Henüz hiçbir şey görmedim.
3: Baba bekle. Yapma şunu, oha.
2: Ne var?
3: Ne yaptığını görüyorum baba, bu rap klibi değil.
2: Hafiften kendimi kaptırıyorum işte.
3: Az önce yaptığın şey ürkütücüydü.
2: Dinle. Biliyorsun biz annem ve ben seninle gurur duyuyoruz. Yani sen üniversiteye giden ilk vitvikisin.
4: Hayır, yine ağlamaya başladım.
3: Kendini toparlarsın anne.
2: Evet evet, toparlar. Onun bunu kabullenmesi çok zor. Oğlu artık bir yetişkin ve bizden ayrılıp dünyada tek başına kalacak.
3: İyi misin baba?
2: Evet, ben... Hemen inin koltuktan. Siz hayvanlar.
3: Vay be.
2: Tamam. Üniversitede bunları çok göreceksin.
3: Neden söz ediyorsun sen?
2: Orada çok sayıda kadın olacaktır.
3: İyi de ben tek eşli erkeklerdenim.
2: Dinle, Mikael harika. Fakat gelişmek için birbirinize özgürlük tanımalısınız. Yaşıtınız olan çiftlerden farklı değilsiniz.
3: Evet, sadece uzaylı bir ırk keşfettim.
2: O mobilete daha ne kadar bineceksin?
3: Baba, ihtimallerin ne olduğunu biliyorum. Biz istisnayız, tamam mı? Bir saniye bekle. Acaba kim bu?
2: İki hafta sonra başka çıtır olur.
3: Merhaba güzel.
5: Seni terk ediyorum sen.
3: Gerçekten mi? Emin misin? Sesin pek kararlı gelmiyor.
5: Evet, kararlıyım. Ve bu yüzden gelip sana veda etmemin anlamı mı?
3: Vay be, geçen sefer de neredeyse ciddiydim.
6: Bir sürprizim var.
3: Uzun mesafe ilişki seti hazırladım sana. Evet, bir kamera aldım. 24 saat internetten görüşebiliriz. Aralıksız Witwicky yayını yani.
6: Ayrıca sana cep telefonunda anlatılmayacak bir fuardan birkaç minik
3: aksesuar aldım. Bazı karışık CD'ler mutlaka.
5: Kulağa hoş geliyor, sabırsızlandım.
3: Hey! D-Day tişörtünü istiyor musun?
5: Şu paramparça giysilerini sakladın mı yoksa?
3: Tabii ki sakladım Mikael'e. Şampiyonluk formam gibi. Bu şeye kanım aktı.
5: Vay, kendinden çok eminsin.
3: Hayır, konu o değil. Özgüvenim çok yükseklerde seyrediyor sadece.
5: O anılarla dolu küçük kutun seni bırakmama engel olur mu sanıyorsun?
3: Gerçekten benimle gelmelisin. Kampüs civarında ucuz daireler var.
5: Benim hapisten yeni çıkmış çocuk kafalı babam kendi ayakları üzerinde durmayı becerene kadar olmaz sen.
7: Seni duydum.
6: Balata kapaklarını nereye?
5: Kambillerinin yanında.
3: Ay, kambili demene bayılıyorum. Fısıltılı söylesene.
5: Kambili.
8: Neden senden edemiyorum?
3: Witwicky cazibem işte. Dur bir dakika, dur bir saniye.
8: Görünüşe göre ayrılmıyoruz.
5: 20 dakikaya gelirim.
3: Mikaela. Galiba küpten ufak bir parça tişörtüme takılmış.
9: Hayır! Ya yangın var! Baba yangın var!
2: Artık sus sen.
4: Tamam sadece... sus. Bunları sen taşı.
2: Sana
4: bir şey diyeyim mi? Seninle bir yere gitmek istemiyorum. Seninle Fransa'ya gitmeyeceğim. Sokağın karşısına bile geçmem.
2: Öyle
4: ben
2: olsun.
4: İçeri giriyorum.
2: Seni Paris'ten ararım.
9: Baba! Baba!
2: patırtının eğilmesi. Sam!
9: Baba! Fuske! Fuske! Siper ol!
2: Evet!
9: Lanet olsun!
2: Bu da ne?
9: Bütün mutfak böyle! Bumblebee!
2: Bir ara.
9: Bumblebee! Hemen garaja girin. Girin. Sinir krizi geçirmek üzereyim. Garaja gidin hemen sessizce.
4: Ay, yüce tanrım. Aman tanrım.
9: Garaja gir. Hemen.
2: Hadi gidin köpeklerin dışarı.
5: Neler oldu?
3: Buraya gel. Dinle. Köpeği şu kıymığını almanı ve hemen çantana koymak istiyorum.
5: Sen
3: neler
5: oldun? Sen peki?
3: Evet anne.
5: Konuşabilir miyiz?
3: Evet.
5: Merhaba Mikaela. Kel bir yerim var.
2: Eski ocaktan galiba.
5: Post makinesinden. Şey o da seninle birlikte gidecek. Bak garajımda manyak bir uzaylıyla yaşayamıyorum.
3: Tamam peki
2: anne. Ulusal güvenlik. Dinle. Sessiz kalırsak onlar her şeyi halleder derim. Bunu evde tadilatın resmi başlangıcı olarak düşün, tamam mı?
5: İyi. Hükümet ödeyecekse havuz isterim.
2: Tamam.
5: Ayrıca jacuzzi.
2: Tamam.
5: Yüzeceğim tek kelime bile etmeyecek.
3: Evet, başın belada.
5: Hala ses sıkıntısı mı yaşıyorsun?
3: Biraz abartıyor. Bee, seninle şu üniversite meselesini konuşalım. I'm so excited. Seni yanımda götürmeyeceğim.
5: Ben dışarıda bekleyeceğim, tamam mı?
3: Sana bunu daha önce söylemeyi düşünüyordum. Yani bir sorun var. Birinci sınıfta arabaya izin yok. Sen otobotsun. Babamın garajında kalmıyor olman gerekir. Yani burada boğuluyorsun resmen. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Bu zaten yeterince zor. Daha da zorlaştırma. Bana bir bakar mısın? Hadi koca. Bu koruma işi bitti. Tamam mı? Görevini yaptın. Bak artık güvendeyim. Senin Optimus Prime ve diğerlerinin yanında olman lazım. Normal olmak istiyorum bir. Bu yüzden üniversiteye gideceğim. Ve bunu seninle yapamam. Son kez görüşür değiliz sonuçta bir. Hadi ama yapma bunu. Bir canımı okuyorsun bir. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni seviyorum. Vay.
2: Vergi mükellefleri sayesinde yine düze çıkacağız.
3: Hadi gidelim.
5: Üstün başın toprak
2: yapma.
5: Olmuş. Ne?
2: Yeter iyiyim.
5: O doğu kıyısı kışlarını bensiz atlatabilecek misin peki?
3: Sen başıma gelen en güzel şeysin.
5: Başka?
3: Senin için her şeyi yaparım.
5: Başka? Semse ile başlayan o sözcüğü söylemek üzere.
2: Gidelim evlat.
5: Müthiş zamanlama baba.
3: Sana tapıyorum.
5: Şu anda duymayı beklediğim kelime bu değildi.
3: Neden söz ediyorsun? Diğer kelimeyle aynı sanırım.
5: Aynı kelime değil ama.
3: Şimdi söylersem beni burada zorlamış olduğun için anlamı kalmaz. Ayrıca sen de söylemiştiysin. Bu yüzden söylemedim diye bana bozuldu.
5: Evet söylemedim çünkü önce kızlar söyleyince erkekler
3: evet, siz kızlar da öyle. Özellikle senin gibi seçeneği olanlar.
5: Demek bunlar benim ilgimi canlı tutma planının bir parçası öyle mi?
3: Olabilir.
5: İşe yaramasına gıcık oluyorum.
3: Her şey.

0: Küpün parçası dişide.
1: Soundwave doğruladı. Onu takip edip parçacığı alın.

0: Otobot 2'ler 3. hangara gidelim.
1: Amansız dondurma kamyonu geliyor.
2: Bekle.
1: Affedersiniz. Yola çıkın. Bunlar çok hoş. Evet bebek, yenilenme vakti.
2: Evet ya. Şuraya bak. Bugün de geldi uçacağım. Biraz oynaşma vakti geldi de geçiyor.
3: Yeşil. Hayır. Yeşil benim de. Ya yeşil bende. Yeşil kaptan.
2: Canım yandı.
3: Yanmadı da zaten çünkü tekmeyi yedim.

0: gezdirmek isterdim ama giriş listesinde olmalıydınız.
1: Artık öyleyim. Emirler başkandan binbaşı. Gizli uzaylı dostlarınız için bir mesajım var.
0: Şangay'da taş üstünde taş bırakmadınız.
2: Pekala, genelkurmayla buradan haberleşiyoruz. Bu bölgede otobotların hangarı olarak kullanılıyor.
3: Genelkurmayla güvenli bağlantı hazır efendim.
4: Dün Şangay'ı izledim. Torbik'in yaşadığınızı biliyorum.
5: Evet, sağ olun. Bilmeniz gereken bazı istihbaratlar aldığımızı düşünüyorum. Onu size gösteremiyorum. Ama izin verirseniz otobotların liderinden bunu dinlemenizi istiyorum.
4: Devam edin.

0: İnsan merak ediyor. Biz Tanrı suretinde yaratıldıysak onu kim yaptı?
1: General, birliğimiz bu yıl 6 Decepticon vakasına müdahale etti. Her kıtada bir tane.
2: Şu kesin ki dünyanızda bir şey arıyorlar. Dün geceki Decepticon bir tehdit savurdu.
3: Fallen tekrar yükselecek.
4: Fallen mı? Ne anlamda?
1: Emin değiliz. Irkımızın
2: tek kayıtlı tarihi Oathspark içinde saklanıyordu. Ve onunla birlikte yok oldu.
5: Affedersiniz. Hani şu neydi adı? Oathspark'ı. Artık yok olduğuna göre düşman daha önce öngördüğünüz gibi gezegeni niye terk etmedi?
6: Müdür Galloway, ulusal güvenlik danışmanımız. Başkan onu bu göreve bizzat atadı.
4: Bilgilendirme notu bana gelmedi galiba.
5: Öldüğüm için üzgünüm general. Affedersiniz. Affedersiniz. İzninizle asker. Şangay'da yaşanan
6: onca hasarın ardından başkan,
5: işin bittiğini söyleyebilmek istiyorum. Şimdi gizli tutulan uzaylı otobot işbirliği yasası uyarınca istihbaratınızı bizimle paylaşmayı kabul ettiniz. Ama gelişmiş silahlarınızı paylaşmıyorsunuz.
1: İnsanoğlunun savaş potansiyelini gördük. Size faydadan çok zararı olacağı kesin.
5: Kim oluyorsunuz da bunun kararını siz veriyorsunuz?
7: Bağışlayın ama biz onlarla 2 yıldır sahada omuz omuza savaşıyoruz.
0: Birlikte kan ve ter döktük, metal parçaladık.
5: Asker, görevin savaşmak, gevezelik etmek değil.
0: Beni zorlama.
5: Ve işte ekibimizin en
1: yeni. Sakin ol.
5: Anladığım kadarıyla siz uzaya bir mesaj yolladıktan sonra geldiler. Onları davet ettiniz, onlar da geldi.
6: Beyaz Saray'dan kimse bunu onaylamadan.
4: Orada biraz durun bakalım Bay Galloway. Her şey burada onaylandı.
2: Tecrübelerimiz bizi yanıltmadı. Binbaşı Lennox ve ekibinin bu konudaki görüşleri...

0: herkesinkinden daha önde tutulmuştur.
1: Öyle olabilir general ama başkana göre ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda kimsenin görüşü önde olamaz. Pekala.
2: Şu ana kadar neler biliyoruz? NBE 1 olarak sınıflandırılmışta
1: düşman lideri Megas Kutlu'nun denizde Laurentian çukurunun dibinde huzur içinde çürümekte olduğunu biliyoruz. Etrafı koruma ağlarıyla çevrili ve sürekli denizaltı gözetiminde tutuluyor.
2: Ayrıca şu sizin
1: Oldspark'tan geriye kalan tek parçanın da burada dünyanın en güvenli donanma üslerinden birinde elektromanyetik bir kasada kilit altında olduğunu biliyoruz.
3: Decepticonlar kıymın yerini bulduk.
2: Ve şimdi kimse bana bu önemli düşmanın neyin peşinde olduğunu söyleyemediğine göre bundan sadece bir sonuç çıkarılabilirdi. Sizin Autobotlar. Bence onlar sizin peşinizde. Dünyada peşinde olabilecekleri başka ne var ki? Peki Fallen tekrar yükselecek mi? Bir şeyler olacağını hissediyorum. Şunu sormak zorundayım. Diyelim ki bu gezegende size daha fazla sığınma hakkı tanımamak ulusal güvenliğimiz açısından daha yararlı olacaksa barış içinde ayrılır mısınız?
4: Özgürlük sizin hakkınız. Bu talepte bulunursanız biz de uyarız. Fakat başkanınız karar vermeden önce ona şunu sorun. Ya biz gidersek ve yanıldıysanız...
5: İyi bir soruydu.
6: Aman tanrım, vay canına, şuraya bir baksana.
7: Evet.
6: Şimdiden zekam açıldı. Ron kokusunu alıyor musun?
7: Evet, yılda 40 bin dolar kokuyor.
6: Ah seni gidi cimri.
7: Evlat, hadi sen git. Biz bunları getiririz, oduna bir göz at.
6: Evet, tamam. Evet, git, koş.
8: Merhaba.
5: Merhaba. Şey, ben odayı hazırladım bile. Bu tarafı mı istersin, bu tarafı mı?
8: Şu tarafı.
5: Orayı ben seçtim.
8: Bu ne biliyor musun? Tedirgin edeceğim. Ben normal miyim diye kontrol ediyorsun. Ben de sen normal misin, dengeli misin, ilaçsız mısın, zulasız mısın diye kontrol ediyorum.
5: Temiz misin? Ben uyurken beni hançerler
8: misin? Sabıkası var mı, bir şeyler çalar
5: kız
8: mı?
5: Kız arkadaşlar dahil.
8: Özellikle onlar.
5: Kız arkadaşın var mı?
8: Var. Senin?
5: Hayır, hayatta olmaz. Teknik kafa mısın?
8: Evet.
5: Güzel. Şarski, Fassbender ne durumdayız?
9: Server neredeyse çevrilmiş.
10: Network hazır ve çalışıyor.
5: Harika, ben de bunu duymak istiyorum. Bu Şarski, bu da Fassbender. İnternet guruları. İmparatorluğuma hoş geldin birader. HakikiGerçekOlay.com bana ait. Eminim duymuşsundur.
10: Yok, duymadım.
9: Çok kötü.
10: Tüm bunlar ne için?
5: Nereye vardığımı gör. Bana iğrenç diyebilirsin ama bebek milyarder olacağım. Gün, kedi takvimleri. Bunlarla başladım. Şimdiki halime bak. İnsanın hayalleri olmuyor.
11: Leo, Şangay'dan yeni video geldi. Gönder koçum. Hadi. De.
10: De ne oldu ki?
5: Doldur depoyu. Doldur depoyu kanki.
9: De. Tamamdır.
10: Gördün mü? Gördün mü şu
5: bak,
10: şeyi?
5: Bak, Şangay'ın yarısı enkaz oluyor ve Çin gaz sızıntısı diyor. İnanma bu zırvalara kanka.
9: Vay be.
10: 2 yıl önce Los Angeles'ta örtbas edilen şu uzaylı robotlar gibi.
9: Evet, o robotları gördüm ve şöyle yaptılar. Ateş edip sonra da yere inip ve kadının canını okudular.
10: Bana sahte gibi geldi.
9: Bak, bu sahte değil. İnternet gerçekleri söyle. Video yalan söylemez.
10: Uzaylı
9: sahte
10: robot.
9: Hayır, gördüm diyorum. Bunlar şey robot gibiydi.
10: Şurada böyle hareket ediyorlar. Bak, sahte işte. Bunu herkes sıradan bir bilgisayarda yapabilir, tamam mı? Ve ben orada değildim yani. O yüzden yorum ya da tahminde bulunamam.
5: Hop. Yorum ya da tahmin mi? Eğer aynı odada kalacaksak beni iyi dinle. Bu zırvaları sakın yutma kanki.
10: Neyi yutmayayım?
9: Bak, bariz zırvaları. Ahbap, ne tür bir salaksın sen?
5: Medyanın zırvaları işte. Bize yalan söylüyorlar, anlamıyor musun? Onlar uzaylıydı.
10: Anladım.
5: Beni izle.
11: Olamaz. Leo, kötü haber. Sanırım az önce atlatıldık. Video çoktan GFR'a konmuş.
9: Dur!
5: Robo savaşçı. Adam komploto ellerinde ezeli rakibimiz. Milli sitesi benim fikrimdi ve o çaldı. Yıllardır benim siteme link veriyor ve hitlerimi çalıyor. Bu arada dosyanı okudum. Ben fakir, sen fakir. Ama bunu halledeceğiz, tamam mı? Artık bana çalışacaksın.
10: Ne? Vay be, sana mı çalışıyor? İnanılmaz bir şey. Üniversitede ilk günüm ve saçma bir internet şirketinde işe başladım. Ve patronum da bir şampiyonun özelliklerine sahip.
5: Hayatımın eseriyle dalga mı geçiyorsun Samuel ha? Bunun için ilk ikazını aldım. Fassbender'a söylerim senin harç bursunu keser. Beni zorlama.
10: Hey danışman, beni dinle. Odan biraz fazla kalabalık. Acaba değiştirebilir miyim?
12: Üzgün surat 312. Değişme yok, takas yok. Şu surat ifadesini değiştirelim olur mu? Nerede geldik?
13: Merhaba.
12: Aynen Hogwarts gibi merhaba.
13: Karma yurt mu bu? Burası karma bir yurt.
10: Oda arkadaşlarımla tanıştırayım mı? Gerçekten harika elemanlar. Bu Leo.
13: Merhaba.
10: Ben Leo.
12: Ben Judy.
10: Hey, harika bir oğlunuz var gerçekten.
12: Aa, sen ne kadar da şirinsin öyle.
10: Evet, gerçekten çok şirin. Evet. Bu arada o elindeki şey ne?
12: Aa, gençlerin çevre yararına yaptıkları hamur işlerinden almış.

0: baktım. Rasta kafalı beyaz çocuklara her yerde rastlamak mümkün değil.
1: Anne.
0: Evet evet çevreci. %100 saf. Organik havai.
2: Ne?
3: Evet,
2: bu da ne?
3: Evet içini harmanlayıp pişirmişler.
0: Hayır bu.
3: Evet.
1: Lütfen daha... verir misin?
0: Hey bugün serbest
3: günü.
0: Dilediğini
1: yiyebilirim. Şimdi çıldıracağım. Şimdi tamam, çıldıracağım. Baba lütfen hemen bir şeyler yap. Lütfen bir şeyler yap diyorum ya.
0: Umurumda bile değil. Günü... Kafama estiği kadar kek yiyebilirim.
3: Üzgünüm çocuklar.
1: Özür dilerim ve hoş geldin. Aman tanrım. Ateşli hatunlar yurdu burası. Biz buna çaylaklar 55 diyoruz. Şarski kampüs güvenliğine sızdı ve tüm yurdu baştan aşağı donar. Bu nasıl bir şey bu? Aman tanrım. Bu geliyor. Bana bakıyor. Bir hatun. Listemde baş sıraya alırsam ona sakın sulanmayın. Duydunuz mu?
0: Güzel kızlar. Hey siz oğlum bu yurtta kalıyor. Gidip onunla arkadaş olmalısınız. Adı sen.
4: Ki benim annemdi.
0: Evde olduğumu bilmiyordu. Hepsini duydum.
1: Hey.
0: Ha işte burada. Baharat çocuk olurdu.
1: Anne.
0: Hey. Arabası aslında konuşan
1: anne.
0: Robot.
1: Yok öyle bir şey yani. GPS yol bilgisayarı. Evet yol bilgisayarı. O kadar yani. Hayır baba. Baba onun okulda dolaşmasına izin verme.
3: Sen mi acaba?
1: İyi misiniz?
0: Berati. Benim.
3: İstiyorum.
0: İstiyorum.
3: Judy.
0: Ne?
3: Onu bırak yere bak.
5: Anneyi kontrol etmelisin.
1: Ben bu kadını tanımıyorum bile.
0: Merhaba profesör. Almak için her şeyi yaparım.
3: Pekala Grace'in karavana bu cumhur var. Hadi patikleri aldın mı?
1: Ya baba patikleri aldım mı? Aldım.
0: Tepe takma.
3: Hadi yürü.

0: kıymık kayıp.
1: Oh.

0: İlk parti işin gidişatını belirler. Ormanda av peşindeyiz. Avcı suratlarınızı takın.
1: Ben pek kalamayacağım. Sevgilimle webcam randevumuz.
2: Süper ya.
0: Hayır değil. O ***'la koklaşırken ben süper alemlerde uçuyor olacağım. Uzayalım.
3: Neyiz? Ardayız.
4: Görüşürüz tatlım.
5: Güle güle baba. Kullanıcıya bağlanıyorum. İlk live chat randevumuz. Daha önce yapmamıştım. Birazcık gerginim.

0: Hayır. Benim için peçete alıyordum da. Şundan bir tane versene sen.
1: Adın Sam değil mi?
0: Evet.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Yani şey, bildiğimiz

0: Yani bir çift gibi, ikili gibi, eşleşme gibi. Yani ben kalıcı yani yarı yarıya ilişkide sayılırım ve kız arkadaşıma da son derece bağlıyım.
1: Aa gençli. Biraz eğlence istiyorum sadece.
0: Eğlence mi istiyorsun? Tamam olur. Gel biraz dama oynayalım. Şuraya oturabilirsin. Ve...
1: Bu gecelik beni sevgilin gibi görsen. Ben de seni erkek arkadaşım gibi.
2: Kimlerdeki araba senin mi?
0: Ay yok yok, bu bir arkadaşımın şeye gitti. Bu şey, sana daha dar bir tişört almaya.
3: Daha dar bir tişört yok. Kontrol ettik. Ben de ayağımı park edeyim mi şimdi?
0: Ayak numaran kaç peki?
3: Öyle mi?
0: Dur.
4: Demek senin araban da var. Birader niye gizledin ki?
0: Sizi sadece 17 saattir tanıyorum.
4: Bu var ya, hayatımızı değiştirecek. Şaşacaksın.
1: Bayılırım.
0: Hayır. Şu anda bunu yapamam, tamam mı? Acaba...
1: Kes ödlekliği.
0: Tanrım.
1: İlk arabam babamın 92 model Z28 idi.
0: Öyle mi?
1: Yakıt enjeksiyonda. Motorun uğultusu içimi gıcıklardı.
0: Biz öyle dalmamalıyız. Anlatmalıyız. Yani hikayelerimizi anlatmalıyız.
1: Hadi ama sen. Minik bir tur.
0: Yapma.
1: Radyon bozuk mu?
0: Yok, konsantrasyonum bozuk.
1: Kimseyi aldatmıyoruz. Yani henüz. Sen bir terslik mi var?
0: Tanrım! İyi misin? Sana ne diyebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu arabanın çok sorunu var. Hem de çok fazla. Tanrım, ay ağzımın içi daha iyi. Sen iyisin. Yanımda ıslak mendil var. Yüzün için ıslak mendil var. Bekle. Ben çok üzgünüm. Sen ne yapıyorsun? Bir gün bile rahat yok yani. Üniversitede bir gün bile rahat yok mu?
5: Affedersin. Fakat Ozpark'ın son parçası çalındı.
0: Çalındı mı? Nasıl? Decepticonlar mı çaldı?
5: Hükümetinizin isteği üzerine onu insanların korumasına bıraktık. Fakat ben sana yardıma geldim Sam. Çünkü liderleriniz gezegeninize acılar getirdiğimizi düşünüyor. Belki de haklılar. Bu yüzden bir başka insan onlara aramızdaki güveni hatırlatmalı.
0: Bu benim savaşım değil.
5: Henüz değil. Ama korkarım yakında olacak. Dünyanız Cybertron'la aynı kaderi paylaşmamalı. Biz nesiller kaybettik.
0: Biliyorum ve ben yardım etmek istiyorum cidden. Ama ben uzaylı elçisi falan değilim. Tamam mı? Normal sorunları olan normal bir gencim. Ben olmam gereken yerdeyim. Özür dilerim ben. Gerçekten üzgünüm.
5: Sam, kader nadiren biz istediğimiz zaman devreye girer.
0: Sen Optimus Prime'sın. Bana ihtiyacın yok.
5: Evet var Sam. Tahmin edemeyeceğin kadar.

0: Proje sonar. Yeni bir temas var. Konumu 214. Olası bir düşman.
1: Proje derin altı batırma noktasına doğru ilerliyor.
2: Elinizde ne var?
1: SU 5000 feet'te hızla dalan 5 cisimle sonar teması.
2: Hiç bu kadar hızlı dalan bir şey görmemiştim. Savaş yerlerinize geçin.
3: Nöbetçi subay, herkes savaş yerlerine. Sancak alabanda, 3'te 2 yol ileri.
4: Sola dümen kır, 3'te 2 yol ileri.

0: NBE-1'i koruyan ağlardan sinyaller geliyor.
1: Orası 9300 kulaş derinlikte ve bölgede derin deniz kurtarma aracı yok mu?
0: Yok efendim.
1: O halde bir sorunumuz var.
2: Parça lazım. Küçük olanı öldür.
3: Panik patlamalar tespit ettik. Alarm verin.
4: Merkez burası sonar. Şu anda 6 cisim büyük bir hızla yaklaşıyor.
5: Çarpışma alarmı verin. Sola dümen kır.
6: 1'den 4'e kadar torpido kovanları.
4: 150 metre.
6: 1. ve 2. kovanları fırlat.
4: Angel 6.
7: 6 düşman bize doğru yaklaşıyor.
5: İskeleden çarpacak.
4: 30 metre.
5: Çarpışmaya hazırlanın.

0: Starscream. Ben döndüm.
1: Lord Megatron, inanın dirildiğinizi duyduğum zaman çok rahatladım.
0: Beni o sefil böcekler gezegeninde ölüme terk etti.
1: Kendimize yeni bir ordu kurmak üzere. Bizim adımız Bolon değil mi? Sonuçta yokluğunuzda birinin görevi devralması gerekiyordu. Dikkat et! Yavrular! Dikkat et! Kırıldı!
0: Ölsem bile benimkinden öte bir komutanlık yok. Efendim, dünyada başarısız oldum. Allspark yok edildi. O olmadan ırkımız mahvolmuş demektir.
2: Daha öğrenecek çok şeyin var öğrencim. Küp sadece bir muhafazaydı. Onun gücü ve bilgisi asla yok edilemez. Sadece dönüşebilir.
0: Fakat nasıl oldu?
2: Onun gücü ve bilgisi insan çocuk tarafından emildi. Irkımızı kurtarmanın anahtarı artık onun zihninde bulunuyor.
0: O halde izin verin etini kemiklerinden ayırayım onu.
2: Bunu yapacaksın Şiram, vakti gelince. Bin yıllardır o adi gezegene dönmenin hayalini kuruyorum. Ben de orada kardeşim dediğim Prime'ların ihanetine maruz kaldım. Beni ancak bir Prime yenebilir ve geriye sadece bir tane kaldı.
0: Optimus, o çocuğu koruyor.
2: O halde çocuk bizi ona götürecek ve intikam alacağız.
0: Evet.
1: O çocuk bizden kaçamaz, gözümüz üzerinde. Energon olmadan yavrular ölmeye devam edecek.
3: Uzay, zaman, yer çekimi. Şunu benim için bitir. Birlikte bir yolculuğa çıkacağız siz ve ben bugün. Sizinle. Yetişkinliğin eşiğindeki siz hevesli ve ergen beyinlerle birlikte. Bu yolculukta rehberiniz ve danışmanınız olacağım.
4: Yolumuz karanlığın kalbine gidiyor.
3: Astronomi 101 dersine hoş geldiniz. Peki yıldızlar hakkında neler biliyoruz? Başak Burcu. Orion, büyük ağaç. Bunlar öyle güzel kızların isteyeceği türden parlak elmaslar değil. Hayır, onlar dinamo. Ve bu dinamolar aslında canlı, vahşi enerjiyle dolu. Karşınızda Albert Einstein'ın eseri. Eski bir profesör. Benim gibi. Enerji eşittir.
5: İndirin.
3: Delikanlı. Benim dersimin doruk noktasına ulaşmadan hiç kimse derste soru soramaz.
6: Ben kitabınızı okudum ve bir sorun var. Einstein hatalı. Enerji bu boyutta kütle çarpı ışık hızına eşit olabilir. Peki ya diğer 17 boyut ne olacak? Kimse diğer 17 boyuttan söz etmiyor. Bariz örnek. Enerjinin elemental parçalarına ayrı ve düzenli bir bozulma oranı olduğunu varsayarsak... ...ve 14 galaktik kesişme alanı için her birine dış değer biçersek... ...Sentinel Prime'ın keşif kollarının kütle ve ışıktaki artışını açıklayamayız. Hadi ama millet, koca sınıfta bunu görebilen tek kişi ben olamam.
3: Genç dostum, dekanın önünde kimse... ...beni kekleyemez. Hayır, burası benim evrenim evlat. Şunu aklına sok ki buranın alfası da benim, omegası da benim. Şimdi defol dersin efendim. Sinir krizi geçirmek isteyen başkaları var mı?
7: Merhaba.
8: Sen çok uslu bir köpeksin.
9: Sen çok uslu bir köpeksin. Çok uslu.
7: Hey Bones. Acıktın mı? Ha? Al hadi. Evet Samuel.
6: Alo, Michaela.
7: İlk web chat randevumuzda beni ekmiş olduğuna inanamıyorum.
6: Az önce bana bir şeyler oldu, tamam mı?
7: Ne, sonunda ergen mi oldun?
10: Hayır.
6: Gülme bak, bu çok ciddi, tamam. Sana büyük babam Archibald Whitby'yi anlatmıştım, hatırladın mı? Ve hatırlarsan... Dur, dikkat et, tamam. Hatırladın mı? Sen onu, tamam. Bana bak, kenara, ayağa dikkat, ayağa dikkat. Mikela, büyük babamın kutuplara gittiğini anlatmıştım sana hani. Megatron'u görmüştü ve Megatron onu şoklamıştı. Sonra çılgınca simgeler görmeye başladı. Onları ben de görüyorum, tamam mı? Az önce 900 sayfalık bir astronomi kitabını 32.6 saniye içinde okudum. Demin sınıfın ortasında resmen bir sinir krizi geçirdim. Simgeler görüyorum şeyden beri.
7: Neyden beri?
6: Küp parçasına dokunduğumdan beri. O sende mi?
7: Evet bende, dükkanın kasasında, sağlamda.
6: Mikaela, sakın dokunma ona, tamam mı? Dokunma.
5: Ona dokunmayacağım.
7: Sam, sorun yok. Kilit altında. Kimse onun yerini bilmiyor.
10: Ben biliyorum. Çok güzelsin ama pek zeki değilsin. Hadi. İşte böyle, evet. Bu iş görür. Aa, seni adi hergele. Neye bakıyorsun öyle? Sulu göz. Acaba nereye? Burası aynen bir korku tüneli gibi. Acı, canım yandı. Tanrım bu.
7: Bekle.
10: Çok acıyor. Ve saat 5'i geçiyor.
11: Elinden gelen bu mu yani? Elinden gelen bu mu? Elinden gelen...
7: Burada küçük ucu bir.
11: Gözüm seni çatlak.
7: Şimdi konuşacak mısın?
11: Küple ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Oğlum benim komutanım.
7: Ne bilgisi?
11: Kıymık sende, kıymığı bana ver. Kıymığı bana ver. Beni harcarlar. O kıymık olmazsa beni öldürürler. İnsaf ve savaşçı tanrıca. Ben sadece bir kıymık sondasıyım.
7: Ben de en kötü kâbusunum.
6: O da neydi öyle?
7: Sonra anlatırım ama sıradan bir telefonda olmaz. Hemen bir uçağa atlayıp bu akşama doğru orada olacağım. Dikkatli ol sen.
12: Herhangi bir yabancı size taşımanız için şüpheli bir şey vardı.
11: Evet, canlı bomba.
7: Hayır.
12: Güzel.
6: İmmin Orkis ortasında orada. İmmin Orkis ara alfa gider.
13: Binbaşı, otobotlardan SOS çağrısı alıyoruz. Birden çok Decepticon teması hareket halinde. Birleşik Devletler yakınından efendim.
14: Tam olarak kaç tane?
13: Belirsiz efendim.
14: Belirli öyleyse.
6: Gruba ayrılıyorlar efendim.
15: Cevap vermiyorlar ve New York'ta Philadelphia'ya doğru ilerliyorlar.
13: Tam teçhizat hazırlık. 20 dakikada çıkıyoruz. Çabuk!
16: Çabuk! Uçuş 57, Philadelphia'ya hoş geldin.
6: Alicia aşkım, 40 santimlik özel bir zookeeper ilgini çeker mi? Ekstra 3 kat peynir, içinde de binilen tüm hayvan ürünleri var. Aslında... Vejetaryansan durum değişir. Sorun değil, ben de öyleyim.
7: Sam odada mı?
6: Sam galiba öldü. Ama bir bakayım. İşte buradayız.
17: Hey! Hiç diline takılan bir şarkı oldu mu? Çok kötü bir şarkı ama ıslıkta çalmadan, söylemeden edemezsin hani. Sürekli kendini tekrarlar. Kedi takvimi.
6: Kafayı mı yedin?
17: Korktuğunu biliyorum. Korkma sakın. Sakın korkma. Hallederiz. Kafamdaki bir bulmaca işte. Artık duvarlarda...

0: her şey yolunda. İşte bu kısım. Peki hala ne diyordun?
1: Alice, bunu gördüğün için çok üzgünüm. Gidelim hadi.
2: Dışarı.
1: Dur. Bari oturup izleseydin, ben sessizce pizzamı yerim.
2: Sam, sende özel bir şey olduğunu biliyordum.
0: Gerçekten mi?
2: Birbirini tanıyan iki insan bir araya gelince ne olduğunu da biliyordum. Onlar müthiş olurlar. Yatakta. Tamam, teşekkürler.
0: Hala dinle, dur, sınırlarım var. Çadır. Tanrım. Ekonomiye ne diyorsun? Çılgınca değil mi?
2: Gevşek.
0: Hindi köftesi yer misin?
2: Sam.
0: Michaela.
2: Kız arkadaşın mı?
0: Ha?
2: Eskisi.
0: Michaela. Bekle. Ben her şeyi açıklayabilirim. Oh!

0: ortak arkadaşın Alice. Hadi çabuk.
1: Geliyor.
0: Uzaylı robot, gitmeliyiz.
2: Gerçek mi?
0: Koş hadi. Atarım. Rüyamda onun yaptığıma inanamıyorum.
1: Beni çok özlediğin belli oluyor sen.
0: Bana bak, benim suçum değil, tamam mı?
1: Senin
0: ben
1: suçun değil
0: dinle,
1: mi?
0: Dinle, ben kurbanım.
1: Ha, kurbansın demek.
0: Evet.
1: Neyin kurbanı? Kadın en fazla 40 kilo.
0: Aslında bir dağ öküzü boynuma çöreklenmiş.
1: Aldım.
0: 1,5 metrelik diliyle bir dağ öküzü mideni içten yaladı mı? Benim için eğlenceli değil, tamam mı? Ayrıca tadı mazot gibiydi. Mazotumsu iğrenç bir tadı vardı.
1: Aynı bir kız çocuğu gibisin.
0: Şu anda 10 saniye sessizlik istiyorum, tamam mı? Seninle 10 saniye konuşmayacağım.
1: Sakın bunu yapayım deme. Ne var biliyor musun?
0: Seninle 10 saniye konuşmayacağım. 3 saniyen kaldı.
1: Benimle istediğin kadar uzun süre konuşma. Ama benim konuşmamı engelleyemezsin.
0: Ne diyecektin peki?
1: Dilerim çok eğlenmişsindir. Çünkü bu iş bitti artık.
3: Şimdi onun embriyo uzaylı bebekleri senin içinde büyüyor ve oluşuyor. Muhtemelen içinde gelişiyorlardır. Hadi çıkar. Kus şunları.
1: Sen de kimsin?
3: Ben Leo Ponce de Leon Spitz. Tamam mı? İşin baş aktörü. Uzaylılar sistem yüzünden beni peşin.
0: Mikaela!
4: Arabaya düz kontak yapabiliyor musun?
0: Bu harika.
4: Sür. Geldi sayılı.
1: Hadi.
4: Geri. Sür şunu.
0: Sür.
4: Pekala, daha bilmediğim ne var? Bazı detayları bana anlatmayı unuttunuz galiba. Orada gördüğün şey var ya, daha hiçbir şey değil.

0: Buraya gel evlat. Yaklaş. Beni hatırladın değil mi?
1: Ne dediysen yaptım tamam. Canımızı yakma.
0: Evet, evet. Etini tutmak çok hoş bir duygu. Seni acılar içinde öldüreceğim. Ağır ağır. Ama önce seninle birazcık işimiz var.
1: Dur.
0: Kolunu bacağını ayırırdım ya senin. Doktor, bu uzaylı örneğini incele.
2: Geçtim bakalım. Kolay mı olsun sorma. Ay nasıl orası arası tamam mı? Ay şuradan de bu ki ismi. Nora çiğin mi geçeceğiz? Sazam mikroni.
0: Buradalar işte.
1: Kafamda bunları görüyorum işte.
0: Bu simgeler bizi enerjon kaynağına götürebilir.
2: Beynini masaya koymamız şart sonra da...
1: Beyin mi? Beyinle neyi kastediyor bu?
0: Senin beyninde ihtiyacım olan bir şey var gibi görünüyor.
1: Aro dur, kızgınsın.
0: Yok biliyorum. Canım.
1: Seni öldürmeye çalıştığım için kızgınsın ve bu son derece mantıklı. Biri beni öldürmeye kalksa ben de çok kızardım. Bence burada yeniden başlamak ve ilişkimizi geliştirmek için bir fırsat var. Sonrasında neler olacağına bakabiliriz. İstersen şu müfettiş doktorunu uzak tut ve biz bir 5 saniye konuşalım seninle. Ama dur.

0: lan sen? Zayıf. Yazık. Metal israfı. Seni hurdalık çıktı. Ve Decepticonlar.
1: Buraya gel evlat.

enerjim kaynağı daha farklı. Çocuk bizi ona götürebilir.

0: halkımızın geleceği bir tek insanın hayatına değmez mi yani?
1: Kalk, hadi kalk!
2: Sen birle yetinmezsin. Hepinizi haklayacağım.

ülke parçası. Sam, neredesin? Ne kadar da sayı.

0: hallettik işi?
1: Biz çocuğu kaybettik. Otobotlar sinyallerini engelliyor olmalı.
0: Basit bir böceği bile yakalamayı beceremiyorsun.
1: Böcek ama 7 milyarın içinde bir
0: böcek. Kes sesini.
1: Herhangi bir yerde olabilirim.
0: O halde onları bizi bulmaya zorlayalım. Dünyanın varlığımızı öğrenme vakti geldi. Artık saklanmak yok, merhamet yok. Efendimizin inişinin vakti geldi. Decepticonlar, harekete geçin. Vakit geldi.

0: kim şimdi?
1: Merhaba, bonsoir.
2: Çocuk
1: ne? Siz misiniz?
2: Sizi uyarıyorum.
1: Ah Tanrı aşkına. Sapık gibi nefes alıp vermem beni hiç etkilemiyor.

0: uçak gemileri öylece batmaz.
1: Şu anda bilmiyoruz. Yetkililer...
2: Olumsuz. Norad doğruladı. Atmosferimizin dışından ateşlenmiş. Hızı 50 bin kilometre.

0: ihtiyaçları. Liderlerimiz sizden gerçekleri sakladı. Sizler bu evrende yalnız değilsiniz. Biz aranızda yaşadık. Saklanarak. Ama artık bitti. Gördüğünüz gibi istekleriniz yerine getirilmezse, teslim etmezseniz bu çocuğu... Ya da direnirseniz, çok iyi anladığınız gibi dünyanızı yok ederiz.
1: Alman hükümeti dünya çapındaki yayının uydulara izinsiz girişiyle yapıldığı doğrultusunda açıklamada bulundu. Ordunun bildirdiği kadarıyla Delta koruma gücü konumuna geçildi. Bildiği kadarıyla bu en yüksek alarm seviyesi ve bugüne dek 9 Eylül'den beri kullanılmamıştı. Başkan Obama Birleşik Devletler'in orta kesimlerinde bir sığınağa götürülüyor. Bu bugüne kadar dünya çapında aynı anda gerçekleşen en büyük saldırı.
2: Uçak gemisi USS Roosevelt doğu kıyısı açıklarında battı. Tüm mürettebat öldü.
1: Dünya çapında can kaybı 7000'ler civarında seyrediyor. Ancak bu sayı artabilir. Bir şey söylemek için henüz erken. Öncelikle kim ve neden diye sormalıyız.
3: Fakat FBI Sam Whitby adındaki genci aramaya devam ediyor.
4: Saldırılar hakkında bilgileri olduğunu FBI, CIA ve Interpol...
5: Tüm dünyadaki güvenlik güçlerinin bu konuda hiçbirliği yapmadı.
6: Hey usta, şunu mutlaka dinlemelisin. Bunu mutlaka dinlemelisin.
5: Önce Sam Whitby'nin bir trafik kamerası...
6: Ellerinde bir resmin var. Biz bittik kanka. FBI, CIA şu anda aranan kaçaklarız biz. Senden dikkatini vermeni istiyorum. Ama dur biraz. Bu olay bambaşka bir seviyeye çıkmış durumda değil mi? Yani bu...
7: Hadi ver şunu. Yerimizi bulabilirler. Bunu görüyor musun?
6: Yerimizi bulabilirler mi? Yani uydudan mı diyorsun? Hop hop hop hop. Tamam, sizinle birlikte bile değilim. Aslında ben bir rehineyim. Bu adam kaçırma. Yeter
8: diyorsun
6: artık.
8: Diyorsun Leo.
6: Bak yemin ediyorum bu şeyler beni kalpten götürecek.
8: Ertek olduğun için mi?
6: Siz de muhabbet soruyorsunuz değil mi?
8: Korktu galiba.
9: Hey Matlab. Bu karidesi takoyu ne yapacağız?
8: Kalçasına bir kurşun sıkalım. Kimse bir şey öğrenemez. Ne dedim çaktın?
6: Çarpışan arabalar. Çarpışan bana arabalar bakın. Mı? Sizi duyuyorum tamam mı? Buradayım ve sizi duyuyorum. Kimsenin bilmem neresine kurşun sıkmak yok. Rezalet bir gün geçiriyorum tamam mı?
8: Sefil görünüyorsun. Git saçlarını kestir. Git erkek arkadaşına ağla.
6: Dinle sen. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi yetkililere gideceğim ve onlara gerçeği anlatacağım. Örneğin bu işte ilgim
7: hey,
6: yok.
7: Hey! Bunu istiyordun öyle değil mi? Gerçek olayı istiyordun. İçindesin. Uyan. Şu anda tam ortasındasın. Kaçacaksan seni tutan yok. Devam et. Şikayet etmeyi de kes.

0: bana silahını doğrultuyorsun? Benimle dalaşmak mı istiyorsun? Seni parçalarına ayıracağım.
1: Silahlarınızı bırakın! Silahlarınızı bırakın! Söyle silahlarını bıraksınlar!
2: Önce onlara söyle.
1: Söyle silahlarını bıraksınlar!
2: Binbaşı, yapabileceğim bir şey yok. Onunla konuşun.
3: Nest ekibiniz dağıtıldı binbaşı. Antideseptikon faaliyetlerine hemen son verip Diego Garcia'ya dönüp yeni emirleri bekleyeceksiniz.
4: Biz emirlerimizi doğrudan General Morshauer'dan alıyoruz.
3: Pekala, Genelkurmay Başkanı'yla görüştük. Dahası Birleşik Devletler Başkanı'ndan da onay aldım. Artık operasyonun komutası bende. Uzaylıların kan davası bizim topraklarımız.

0: başımıza taştı ve bedelini askerlerimiz ödüyor. Sır açığa çıktı. Bu bizim savaşımız ve her zamanki gibi kazanacağız. Koordinasyonlu askeri stratejiyle.
1: Dünyadan haberi bile yok.
2: Elinizdeki her şeye ihtiyacınız olacak.
0: İhtiyacımız olan şey savaş planı yapmak. Her türlü olası diplomatik çözümü denemeliyiz.
2: Çocuğu teslim etmek gibi mi?
0: Tüm seçenekler değerlendiriliyor.
3: Decepticonlar her neyin peşindeyse bu sadece başlangıç.
2: Onlarla pazarlık söz konusu olamaz.
0: Size geri çekilmenizi emrediyorum. Buna artık ihtiyacınız olmayacak. Şimdi ekibinizle üstünüze düşün. Ve burada metal yığınını da hemen Diego Garcia'ya götürün. Gidelim.
4: Bu herife uyuz oluyor. Hıyarın teki.
5: Otobotlar nakil için hangara gidin.
6: Ironhide, bu gezegeni terk etmeliyiz.
1: Optimus öyle yapmamızı istemezdi.

0: gerçekten elinden bir şey gelmezdi.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Bir benden nefret ediyorsan anlıyorum. Çuvalladım. Çok üzgünüm.
2: Delikanlı, en çok
1: değer verdiğim insansın, bunu bil.
3: Bir ihtiyacın olduğunda çok uzakta olmayacağım.
1: Benim yüzümden öldü. Beni korumaya geldi ve öldü.
3: Hayatta değiştiremeyeceğin şeyler vardır.
4: Birbirimize destek olmalıyız. Bizim için kendini boş yere feda etmemiş olur.
1: Bunu düzelteceğim. Gidip teslim olun.
5: Sen onların tek şansısın.
0: Bunu yapmayacaksın.
5: Evet, yapacağım.
6: Yaptığımız her şey tamamen yok olacak. Hem de bir günde.
1: Siz ikiniz. Hey, simgeleri biliyor musunuz? Simge. Hani şu kafamın içinde dolaşıp duran simgeler var ya.
7: Onlar eski ekol sayıları ya. Neredeyse Cybertron döneminden.
8: Bu konu gerçekten ciddiydi.
1: Bir anlamları olmalı. Bir mesaj ya da bir harita gibi. Enerjon kaynağını gösteren bir harita. Bunu okuyabilir misin?
7: Okumak mı?
9: Biz aslında pek kitap okumayız da pek okumayız.
1: Siz okuyamıyorsanız okuyabilecek birini bulursunuz.
8: Erkek güzeli döndü.
9: Saçları da kim adamınki gibi. Baksana.
1: Bir panik atak geçirdim, tamam mı?
9: Ben de teki de ondan dedi.
1: Neler yaşadığını düşünülürse bu makul karşılanma. Sorununuz olduğunu duydum. Yardım edebilecek birini tanıyorum. Kimmiş? Robo Savaş. Bir keresinde onun sitesine eklemiştik ve orada şu senin uzaylı çizimlerinden falan görmüştük.

0: İşte burası. Evet, şarküteri iyi vitrin. Pekala, burada bekleyin. Girin diye işaret vereceğim, tamam?
1: 42 numara. Dişka, kniş, kaşavar nişka ve kreplah kombonoz burada. Sadece nakit sıradaki.
2: Sana önce tuzunu kontrol et, sonra sütsüle demiştim.
3: Anne, elimi kesmememi istiyorsun?
2: Sen güzel bir balığı rezil ettin.
3: Ben bıçakla bir ninja gibiyim.
2: Bu
3: bir
2: sanat.
3: Esap. Etrafına dikkat et, tamam mı? Bir sayı seç delikanlı.
0: Robo savaşçı. Tanıyor musun?
3: Adını hiç duymadım.
0: Hakikigerçekolay.com'u duymadın mı?
3: Game Boy düzeyinde güvenliğe sahip şu amatör bloktan söz ediyorsun galiba.
0: Robo savaşçı. Bu o! Bu o! Şuradaki eleman, adamımız bu!
4: Yok canım.
0: Kafa buluyorsun bende.
3: Pekala, et bölümü kapandı. Herkes çıksın.
2: Gitme vaktim
3: bitti. Hemen! Buna siz de dahilsiniz hanımefendi, hadi!
0: Bir dakika, bu adamı tanıyor musun?
5: Evet, eski arkadaşız.
3: Eski arkadaş mıyız? Sen 7. sektörü kapattıran Angut'sun. Tekmeyi yedim, atıldım. Güvenlik izni, emeklilik, hiçbir şeyim kalmadı. Hepsi senin yüzünden, hem de hepsi. Ve senin küçük suç meraklısı sevgilin yüzünden. Ona baksana bıldırcın gibi.
2: Ahmak! Bana balıklar derdi!
6: Hey, domuzla dokunma bana sakın!
3: Yakov!
6: Ne var?
3: Oyalanırsan Noel'de ikramiyeyi unut. Sky Mall'da gördüğün şu yeni dişleri istiyor musun?
6: Onlar hayalim.
3: Ona yardım et.
7: Annenle mi yaşıyorsun?
3: Hayır, annem benimle yaşıyor. Arada fark var.
8: Suratın sürekli haberlerde, uzaylı
3: evet,
8: çocuk.
3: Biliyorum. Ve MBE1 hala yaşıyor ha. Bu nasıl olabilir?
0: Bak şimdi.
3: Cevap verme. Ne sakladığını bilmiyorum. Fakat bu işe bulaşmayı da istemiyorum. O yüzden elveda. Beni hiç görmedin. Yağ sürmem gereken bagerler var.
0: Peki,
3: kaybol.
0: Bana 5 saniye ayırsan. Bak dinle, yardımın lazım.
8: Gerçekten mi? Benim yardımım.
0: Bana... Dinle, aklımı oynatmak üzereyim neredeyse, tamam mı? Bir yengeç robot aleti beynimin yumuşak dokularına yerleştirdi ve tuhaf bir ev videosu gibi küçük uzaylı simgeleri dışarı vermeye başladı. Yetmezmiş gibi aranan biriyim. Şimdi sen mi sıkıntı yaşıyorsun?
8: Beyninden simgeleri dışarı mı verdi dedin?
0: Evet.
3: Et dolabı hemen! Pekala. Birazdan görecekleriniz çok gizlidir. Anneme bile söylemeyin.
0: Böyle domuzlar domuz gribi çok fena.
3: Artık biliyorsun. Bir daha keçi ya da domuz yediğinizde bir hikayesi vardır. Üzücü bir hikaye. Tamam, dosyalar. Burada simgelerden söz ediyoruz. Hey, hala radyoaktif, dokunma. Pekala küp beyinli. Bu simgelerden sana tanıdık gelen var mı?
0: Bunu nereden aldın?
3: Kovulmadan önce Sektör 7'nin en değerli çalışmasını yürüttü. Uzaylılarla ilgili olarak 25 yıldır yapılan araştırmalar kimsenin göz ardı edemeyeceği bir gerçeği gösteriyor. Transformers. Onlar çok çok uzun zaman önce buradalarmış. Bunu nereden biliyorum? Arkeologlar dünyanın 4 bir yanındaki harabelerde bu açıklanamayan simgeleri buldu. Çin, Mısır, Yunanistan. 1932'de çekilmiş. Kafanda gördüğün simgeler bunlar mı?
0: Evet.
3: Başkaları da var değil mi? Söyler misin? Hepsi aynı şeyleri nasıl çizebildi? Ha? Uzaylılar. Bence bazıları kalmaya devam etti. Şuna bir bak. Kara bıçak projesi. Robotlar. Kılık değiştirmiş. Burada saklanıyor. Ülkenin 4 bir yanında radyoaktif izler tespit ettik. Araştırılmaları için Sektör 7'ye yalvardım ama izlerin çok önemsiz olduğunu söylemekle yetindiler. Ve bu da bende saplantı oldu. Bende. İnanabiliyor musun?
0: Evet. Megatron bir başka enerjon kaynağı daha olduğunu söyledi.
3: Dünyada. Başka kaynak.
0: Tamam. Ve bu simgelerin kafamdaki haritanın onu oraya götüreceğini.
3: Bu konuda Autobot dostlarına konuştun mu?
0: Hayır. Kaynak onlardan öncesine ait. Enerjon kaynağı her neyse onlardan eski. Öncesine ait.
3: Onlardan eski ya.
0: Doğru.
3: O halde ayvayı yedik. Bir Decepticon'la konuşabilsek başka. Onlarla konuşmaya pek hevesli değilim.
7: İşin aslı ben öyleyim. Bu biraz üzücü olacak.
0: Aç hadi.
6: Şimdi o kadar çok Decepticon tanıyacağım ki.
7: Uslu.
0: Bu bir Decepticon.
7: Evet.
6: Yavaş.
0: Onu eğitir misin?
7: Uğraşıyorum.
3: Bütün hayatını dünya üzerinde uzaylı aramakla geçiyor.
6: Şu tasmayı.
3: Ve sen birini çantanda taşıyorsun.
6: Kapışmak mı istiyorsun kıvırcık kafa? Gel hadi.
7: Üzgünüm. Gözün için çok üzüldüm. Bir şey söyleyeyim mi? Akıllı olursan diğer gözünü yakmam, seni bırakırım. Tamam mı? Gözünü yakmayacağım. Bu simgelerin ne olduğunu söyle yeter. Lütfen.
6: Tamam. Bunu biliyorum. Bu Prime'ların dilidir. Bu dili okuyamam ama bu tipler... Bu tiplerin fotoğraflarını nereden buldunuz?
0: Bunlar mı yani?
6: Evet, arayıcılar ahbap. En eskilerden de eski. 1000 yıldır burada bir şeyleri sürekli arayıp duruyorlar. Ne aradıklarını bilmiyorum. Bana kimse bir şey söylemez ama onlar sizin için bu simgeleri tercüme eder. Bunları nerede bulacağımızı biliyorum.
3: Göster.
6: Gel.
3: En yakındaki boş yer.
8: Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi. Orası rüyalar alemi gibidir. Ben hep astronot olmayı istemiştim de. Cam bir Jeter'da öyle. Bir beyzbol olayı. Pekala. Saat senkronize. Aklım açık, mesanem boş. Yakalanırsanız avukat isteyin. Adımı sakın ha anmayın. Şu haplardan alın. Dilinizin altına koyun. Kaymaklı bisküvinin kaymağının polimerinden. Yalan makinesini hep atlatmıştır. Pekala. Şu gösteriyi birlikte sahneye. Hadi.
0: Ha? Yok. Hayır. Dinleyin. Ben bunu yapamam. Uzaylı içinde bir ödül avcısı değilim. Bunu yapmayacağım. Bekçilerin silahları var. Ölmek istemiyorum.
8: Evlat. Bu görevi tehlikeye sokarsan bana göre öldün demektir. Şimdi gözlerime bak ve biraz sık kıçını.
5: Dikkat dikkat, müze kapanıyor.
0: Hey usta, kötü haber birader. Tuvalet kağıdım bitmiş. Sende var değil mi? Lütfen olduğunu söyle lütfen.
9: Dayım, lütfen içeri girin. Müzemiz kapandı.
0: Usta, bunun farkındayım ama gördüğün gibi çok önemli. Yaptım yapacağım. Çok acil, anladın mı? Daha bitirmedim bile.
9: Dayım, çocukların olduğu yerde çıplak dolaşıyorsunuz. Ne? Pantolonunuzu çekin ve müzeden çıkın.
0: Tuvalet kağıdınız var değil mi?
9: Utanmanız gerekir. Burası bir aile müzesi bayım.
8: Neler oluyor burada?
0: Kaç kez şok yedikten sonra bir daha kesin çocuğun olmaz. Ha? Biliyor musun?
8: Tam bir amatör. Birinci sınıf amatör. Az önce beş bekçiyi hallettik. Beş bekçi. Sen hemen eşyaları topla ve buradan git. Ben takip yazdım.

0: İzle onu. O gittiği yeri biliyor. Bir şeyler biliyor.
1: Ne?
0: Bir şeyler biliyor.
1: Aynı şeyiniz mi var?
2: Evet.
1: Bilal.
3: İşte burada. Bu adam bir efsane. Yani yönetim kurulu başkanı gibi. Çömezcim kıymığı ona doğrult. Ve büyüğü gerçekleşsin.
0: Lanet olsun. Bu bir Decepticon.
1: Decepticon?
2: Decepticon olamaz.
1: Şu migin arkasında.

0: Bu nasıl tuhaf bir muzuledir böyle? Cevap verin bana piyonlar. Ortaya çıkın ya da sonsuz gazabımın tadına bakın. Siz küçük omurga tabanlı organizma. Lanet olsun. Jetfire'ın sonsuz ateşine dikkat edin. Uzaktan sistem bypass'ına hazırlanın.
1: Eleman'a yaşlılık yaramamış.
2: Canımızı yakacağını sanırım.
0: Kapıların açılmasını emrediyorum. Ateş! Ateş dedim!
3: Bak!
0: Ay aksi! İşe yaramaz!
3: Bir saniye!
0: Kaşınıyor, düzülmüş, kışık bastı!
4: Müze yönetimi buna çok kızacak. Çok hem de! O uçağa yetişmemiz lazım.
0: Tamam, bir görevim vardı. Ne istiyorsunuz?
1: Sadece konuşmak istiyorum.
0: Konuşacak vaktim yok, bir görevim var. Ben kiralık bir kıyametçiyim. Hangi gezegendeyim?
3: Dünya.
0: Dünya mı? Ne kadar korkunç bir yer. Dünya çamura diyebilirlermiş. Çamur gezegeni. Baksana, robotların iç savaşı hala devam ediyor mu? Kim kazanıyor?
1: Reseptikonlar.
0: Ben otobotların safına geçtim.
1: Saf mı değiştirdin? Bu nasıl olur?
0: Bu bir seçim. Son derece kişisel bir seçim. Çok fazla olumsuzluk vardı. Kim nefret dolu bir hayat ister ki?
1: Yani o adi uyuz Deseptikonlara kölelik yapmayacak mısın artık?
0: Deseptikonlar istediklerini yapabilseler tüm evreni yok ederler.
1: Taraf değiştirdim, savaşçı tanrıçamın tarafına geçtim.
2: Hanimiş bir küçük otobotu. Ay çok şeker.
1: Adımı söyle.
3: Bakar mısın ayağına neler oluyor öyle?
2: En azından o sadıksa.
3: Evet öyle, oldukça sadık, çıplak ve de sapık. Acaba dursan diyorum. Bunu düşüneceğim. Tartışmak istemiyorum. Ne diyordun?
0: Diyordum ki ben Jetfire'ım. Beni yardımlamayın kendisi.
1: Beni bu sabah yatağına kaçırmış.
0: Benim derdim bana yeter. Her şey annemle başladı. Atalarım asırlardan beri buradalar. Benim babam bir tekerlekti. İlk tekerlek. Neye dönüştüğünü biliyor musun peki? Hiçbir şeye. Fakat bunu onurla yaptı. Şerefiyle. Aynen. İticilerim kaldı lan!
3: Birbirimize yardımcı olabiliriz. Sen bilmediğim şeyler biliyorsun. Ben de senin bilmediklerin. Evet, aslında onun hiçbir şey bildiğini sanmıyorum. Bunu bütün gün yapabilir. Dalgalar halinde geliyor şu simgeler. Onlar simge ama benim zihnimde öyle. Bunlar zihnimde oluyor ve Megatron da inatla onları istiyor. O ve Fallen diye biri.
0: Fallen mı? Onu tanıyorum. Beni burada çürümeye terk etti. İlk Decepticon. Onunla çalışmak rezalet. Hep kıyamet, kaos, kriz filan. Bu dökümler benim görevimin bir parçasıydı. Fallen'ın araştırması hatırladım. Hançer ucu bir de anahtar.
3: Tamam sakin ol. Hançer ucu da ne? Ya anahtar neden söz ediyorsun?
0: Açıklamaya vakit yok. Tutun! Kımıldamayın yoksa ölürsünüz.

0: O kadar da kötü değildi. Hala aynı gezegende olmamızı umuyorum.
1: Hey, canım çok yandı.

0: güzel bir yüz. Bu mükemmel bir an olabilirdi ama lütfen çekil.
1: Hakem!
2: Neredeyiz? Simon!
3: Hey! Evet!
0: Aman Tanrım. Bu da ne? Vegas'tayız.
2: İyi misiniz?
1: Evet.
3: Hey! Galiba Vegas'tayız.
4: Bana bak. Canımız gerçekten çok acıdı. Dua et ki yaralanmadım. İnsanlar bu şekilde ölebilir, tamam mı? Ha, zarar görmüş olsaydım annem gelip...
5: Kes sesini! Uzay köprüsü açacağım demiştim. Mısır'a seyahat etmenin en hızlı yolu bu.
2: Ne dedin ne? Bize hiçbir şey demedin. Hiçbir şey demedin sen. Bir şey söylemedin ki. Neden Mısır'dayız?
5: Sakın bana ters davranayım deme etti. Gayet iyi bilgilendirildiniz.
2: Bir saniye için dursan, odaklansan, biraz kendimizi rahat hissetmemiz için neden Mısır'da olduğumuzu anlatsan. Sırf huzur niyetine de olsa.
5: Bu gezegen daha önce bir kez atalarımız tarafından ziyaret edildi. İlk atalarımızca 1000 yıl önce. Irkımızın hayat kaynağı enerjonu hasat etmek için bir keşif görevindeydiler. Onsuz hepimiz yok oluruz. Paslanıp toza dönüşürüz. Tıpkı benim gibi. Yavaş yavaş parçalanıp ölmek nasıl bir şey? Biliyor musunuz?
4: Roman gibi uzun anlatma, olur mu? Tamam mı ihtiyar? Giriş, gelişme ve sonu. Gerçekler, ayrıntılar, özet, olay örgüsü anlat.
5: Atalarımız bu çölde bir yerlerde büyük bir makine inşa etti. Güneşleri yok ederek enerjon hasat ediyor.
2: Güneşi yok etmek mi? Yani havaya uçurmak mı?
5: Evet. Bak, başlangıçta 7 tane Prime vardı. Onlar orijinal liderlerimiz ve onlar evrene dağılıp hasat edilebilecek uzak güneşler aradılar. Prime'ların tek bir kuralı vardı. Hayatın olduğu gezegenleri yok etmemek. Ta ki biri bu kuralı hiçe sayana kadar. Onun adı da daha sonra Fallen olarak anıldı. İnsan ırkını hor görürdü. Ve makineyi çalıştırarak hepinizi öldürmek istedi. Makineyi çalıştırmanın tek yolu efsanevi liderlik matriksi adında bir enerji kaynağı. Matrix'i ele geçirmek için çok büyük bir savaş yaşandı. Fallen kardeşlerinden güçlü. O yüzden Matrix'i ondan çalıp saklamak dışında seçenekleri yok. En büyük fedakarlığı gösterip Matrix'i saklamak ve cesetlerinden yaptıkları bir mezarda gizlemek için canlarını verdiler. Kendilerini feda ettiler. Burada, bu çölde bir yerlerde o ölümcül makine hala duruyor. Bunu Fallen da biliyor. Ve eğer Prime'ların mezarını bulursa dünyanız yok olacaktır.
6: Peki onu nasıl durdurabiliriz?
5: Fallen'ı ancak bir Prime yenebilir.
2: Optimus Prime.
5: Bir Prime'la tanıştın demek. Ya da onun torunlarından biriyle tanıştın. Yaşıyor mu? Burada, bu gezegende mi?
2: Beni kurtarmak için kendini feda etti.
5: Demek öldü. Bir Prime olmadan imkansız. Başka kimse Fallen'ı durduramaz.
2: Peki makineyi yeniden çalıştırmak için kullanılacak şu enerji kaynağı? Aynı enerji Optimus'u canlandırıp hayata döndürmek için kullanılabilir mi? Ne dersin?
5: O amaçla yapılmamıştı aslında ama enerji her yerde enerjidir.
2: Decepticonlar bana ulaşmadan bizi Matrix'e nasıl ulaştıracaksın peki?
5: Aklını ve haritanı izleyerek simgeleri, kuma çizmiş olduğun şey, o ipucu. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu 3 kral geçidi gösterecek. Geçidin yerini bul. Git hadi, hadi. Bu benim görevimdi. Artık sizin göreviniz oldu. Hadi. Decepticonlar beni hadi. Ve sizi bulmadan önce yola çıkın hadi.
7: CIA'daki bağlantım şu şekilde söylüyor. Eski Sümerliler Akabe Körfezi'ne hançerin ucu derler.
2: Evet, hançerin ucu bu.
7: Kızıldeniz'in bir parçası. Tamam. Mısır ve Ürdün'ü bir hançer gibi ikiye bölüyor. 29,5 derece kuzey, 35 derece doğu. İşte burası.
2: Öncelikle Optimus'u hançerin ucuna getirmeliyiz.
8: Onu dünyanın öbür ucundan nasıl getireceksin?
2: Bir telefon çakacak. Dikkat polisler!
8: Ben hapse giremem millet!
4: Sen dikkat çekmeden yoldan uzaklaş.
9: Ne kadar polis bunlar.
10: Bana ne işin? Ortama uyum sağlamak denir.
9: Hiç ninjadan 5 kardeş yedin mi?
6: Gitmişler.
2: Tamam, vaktimiz daralıyor.

0: Lennox aramalıyız.
1: Olumsuz. Dünya çapında arananlar listesindesin. Onu üstten ararsan burayı saniyeler içinde bulurlar. Sonra burası CIA kaynar.
0: Sen arayacaksın.
1: Gerçekten. Bak, bu iyi bir fikir.
0: Tamam.
1: Yani demek istediğim aklım şu anda biliyorum. Başka şeylerde. Mısır hapishanesine düşmek gibi. İyi gidiyor.
2: O zaman onu üste geri gönderiyoruz.
3: Bu çok büyük bir hata.
4: Binbaşı Lennox, telefon.
1: Lennox, ben aradığınız çocuklayım. Şu çocuk, var ya hani feci tavır yapan, kamyona ihtiyacımız var. Kamyon. Burada olası bir diriltme yaşanabilir. Nerede olduğumuza inanamazsın. Kod Tut. Firavun Tutankamon gibi. Ayrıca $1 banknota bak.
0: Koordinatlar.
1: Koordinatlar. Havadan iniş için. 29.5 kuzey, 34.8 doğu. Tamam mı? Yaz. Yaz hadi. Aman tanrım. Kapatmalıyım. Ortalık karışacak.
0: Kimsin?
1: Lanet olsun.
5: Ne? Benim. Leo. Leo. Leo. Leo.
0: Hadi polisler geliyor. Gitmeliyiz. Çabuk çabuk çabuk. Gidiyoruz. Tamam hadi.
2: Koordinatlar 29.5 kuzey ve 34.8 doğu mu? Kızıldeniz'in ucu. Akabe Körfezi.
6: Mısır. Sen ciddi misin?
2: Efendim.
6: Koca adamı oraya götürmenin yolunu bulsak bile o delikanlı ne yapacaktı onu hayata döndürecek?
2: Bak ben de bilmiyorum. Ama ona güvenmek zorundayız.
0: Tamam tekrar üstüne geçelim. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu...
1: Üç kral...
0: Geçidi gösterecek.
1: Böyle demiştim. Anlamını biliyor musun?
0: Hayır ne anlamı geliyor?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Peki tamam.
4: Kontrol noktası. Pasaportum yok.
7: Pasport! Extia Isiana!
0: Onların tepede kamerası var.
4: Halamlak marufin varsa alam.
1: Pekala millet, biraz casusluk yapalım. Ben hallederim, onlar benim halkım.
8: Evet.
1: %16.6 araba.
8: İşte Şirinlerin valisi.
9: Kısa adamlar beladır, ona uzunsun değil.
7: Gay mask.
1: Aşufana. Hançerin ucu, tamam mı? Mısır, Ürdün. Oraya gitmek istiyoruz. Ben ve ailem. Bu benim ailem. Bu da oğlum. Diğer oğlum ve kızım. Bizler turistiz. New York'tan.
7: New York!
1: Evet.
7: 50 geziyoruz. Kilometre.
1: Bizim işli köfteci adama benziyor.
7: Devam edin.
1: Teşekkür ederim.
7: New York!
1: Seni bir yerden tanıdığımı biliyordum.
3: Çabuk, bunları CIA'ya yolla.
10: Kavla kabul men albatlok el havavdi mahsan alam.
11: Deceptikonlar, çocuğun yeri belirlendi.
8: Gizli görevdeyiz. Bu durumda çevreye uyum sağlaman gerekir. Bak şimdi, seni bu arazinin bir parçası yapacağım. Al!
1: Muhteşem. Bence bunu uzaylılar yaptı. Hadi çabuk, çabuk, çabuk!
0: Yavaş olun, olay çıkarmayın, tamam mı?
9: Evet, bazılarımız iş yapıyor.

0: Sevgilim olmak sağlığına zararlı gibi.
1: Evet ama...
0: Evet.
1: Kızlar tehlikeli erkekleri sever.
0: Ya, öyle evet. Mi?
1: Artık söyleyebilirsin bence.
0: Önce hanımlar.
1: Tamam, bu gece centilmenliğin tuttu demek. Tam bir şövalyesin.
0: Niye kızdın ki şimdi?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bebeğim, kızmadım. Gerçekten kızmadım. Farkında mısın? Öldürülmene engel olmak için 4500 kilometre uçup buraya geldim.
0: Biliyorum.
1: Başka kim sevgilin olabilirsem? Seninle yaşadığım şu şeylere bakar mısın? Şu anda ayın ve yıldızların altındayız. Dünyanın en güzel 3 piramidi yanı başımızda ve sen hala bana beni sevdiğini söyleyemiyorsun.
0: Bir dakika. Piramitler.
1: Ne oldu?
0: Bekle.
1: Neden erkekler hep konuyu değiştirir?
0: Piramitler ve yıldızlar.
1: Sen, ben...
0: Benimle gel, çok çabuk.
2: Simmons! Leo, uyanın! Dinle, astronomi kitabı 47.

0: sayfa. Dersi hatırlıyor musun?
1: Hayır, hayır. Topu topu iki gün üniversiteye gittim ben.
0: Hadi kalk. Kalk, kalk, kalk, kalk.
2: Neden söz ediyor bu?
0: Şu üç yıldızı görüyor musunuz? Ufkun hemen üzerinde duranı görüyor musunuz? O Orion'un kemeri. Diğer bir adı da Üç Kral. Nedeni de Giza piramitlerini inşa ettiren Mısırlı kralların piramitleri o yıldızlara göre yaptırmış olması. Yani şu anda yüzümüze karşı tutulmuş bir ok
2: var. Hepsi doğuyu gösteriyor. Yürüdün tarafını. Petra Dağları.

0: operasyon merkezine dönmeliyiz. Kargo sorumlusu uçağı tahliye etmeye hazırlanıyor.
1: Ciddi misin?
2: Tahliye mi?
1: Pekala ekip, paraşütlerinizi alın. Standart paraşütle aşina mısınız?
2: Tabii ki hayır. Daha önce hiç iyi durumdaki bir uçaktan aşağı atlamadım. Bir saniye, siz ciddi misiniz?
1: Evet. Pekala, başlıyoruz.
2: Bir dakika. Bunun arkasında sen varsın değil mi?
1: Neden söz ediyorsunuz? Pilotu duydunuz. Bu adamların şakası yoktur. Hayır, bu standart prosedürdür. Ben emirleri uyguluyorum harfi harfine. Şöyle yapın demediniz mi? Pekala.
2: Az önce kariyerinin ölüm fermanını imzaladın. Dur. Bu da ne?
1: Durum çok kötü. Gelin hadi.
2: Ne olacak şimdi? Gelin ben şöyle. Uçaktan falan atlayamam.
1: Hadi, hadi bir şey olmayacak.
2: Var.
1: Hadi. Sorun yok. Sorun yok. Atlayacağınız çok kısa bir mesafe zaten. Buraya gel dedim.
2: Ne? Buraya sen gel. Sen neden parasyonu takmıyorsun?
1: Öncelikle önemli kişileri kurtarmam gerekiyor. Pekala, beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Söylediğim her şeyi iyice ezberle.
2: Tamam.
1: Her paraşütte GPS sinyal yayıcı var. Kurtarma ekibi rahatlıkla bulabilir. Kumaşın alt kısmının hemen yanında paraşütü kapalı durumda tutan pimi barındıran bir ip var. Dinliyor musun?
2: Yapamam.
1: İpikleri bana taktın.
2: Tamam.
1: Pekala.
2: Tamam.
1: Kılavuz paraşüt hava akımıyla şiştiğinde pimi çeker ve ana paraşütü açar. Kırmızıyı değil, mavi ana paraşütün. Maviyi çekmeni istiyorum ama çok sert çekmen gerekecek. Tut şunu. Yo, şimdi değil. Hala uçaktayız. Ne?
3: Hoşça kal dedi mi?
1: Yok ya, diyemeden gitti.
4: General, biz hazır durumdayız. Onay verdiğiniz anda 5 dakika içinde düğmeye basabiliriz.
5: Mükemmel.
6: Efendim, bunu görmelisiniz. Acil.
7: Kurşun yağdırmaya hazır olun. Bu koordinatlara baktık mı?
6: Mısır efendim, oraya paraşütle atlıyor.
7: Kafa buluyor olmalısın. Bir şeyler biliyor. Ortalık karıştığında ona destek çıkmaya hazır olmalısın.
8: Anlaşıldı. CIA çocukla ilgili bilgi almış. Bu koordinatlardan 150 kilometre kadar uzaktaymış.
7: Durum kızışıyor.
3: Buralarda bir yerde olmalı mutlaka. Ben.

0: Buralarda bir yerde millet.
1: Öyle mi? Niye? Hangi gezegende olduğunu bile bilmeyen büyük baba karakuşa güvendiğimiz için herhalde.
2: Suçunu biraz hafifletmek adına hayatımda bu kadar büyük bir geçit görmedim diyebilirim.
1: Ya tamam, bu harika bir şey. Şöyle çabucak bir arama yapayım, tamam mı? Hayır. Buraya daha önce arkeologların geldiği aklınıza gelmiş miydi ha?
3: Burada bir şey yok.
2: Evet, gerçek hayat hayal kırıklığı yaratır evlat. Bazen gökkuşağının bittiği yere ulaşırsın ama yüceler evlerini kapatmış ve bu bir tuzağı kurmuş.
1: Seni mi dinleyeceğim? Hala annenle yaşıyorsun.
0: Daha bitmedi.
1: Bitti. Gitti.
4: Senin gibi bir serseme ne diye dinliyoruz ki? Kaportamı çizmek dışında bizim için ne yaptın ki?
5: Megatron'u öldürdü. Buna ne demeli?
4: Ama işi tamamlayamamış çünkü o gizli gönlü yalan mı?
5: Korkar mısın?
4: Korkmak mı? Seni çirkin misin sen?
5: Hey susun. Ben mi çirkinim? Biz ikisiz. Sen
4: anlatma. Daha yakışıklı. Seni suratına.
1: Alırım seni. Alırım.
6: Beyler. Hey hey.
5: Buradan aşınıyorsun değil mi?
4: Acımadı ki.
5: Buna dayanıyorsun değil mi?
4: Kalkıyorum, kalkıyorum.
5: Yapma Bumblebee.
4: Bumblebee.
5: Ya bırak.
3: Hiç nazik değilsin.
0: Aman tanrım. Semboller.
5: Aman tanrım.
6: Bir. Burası. Çekil.

0: binlerce yılın ardından her şey toz olmuş.
1: Ama bu şekilde bitmemesi gerekirdi.
0: Duydun mu?
2: Amerikan Hava Kuvvetleri, C-17'ler!
1: C-17 nedir?
3: Onu geri getiremezsin sen, hiçbir şey kalmadı.
4: Bak, etrafa bak. Şu ana kadar yaşadıklarımızı her şey böyle bitsin diye yaşamadık Michaela. Burada olmamızın bir sebebi var. Kafamdaki sesler ve simgeler buraya bizi bir amaç için getirdi.
0: Biliyorum.
4: Bildiklerim yüzünden herkes benim peşimde. Ve bildiklerime göre bu kesin işe yarayacak.
3: İşe yarayacağını nereden biliyorsun?
4: Çünkü buna inanıyorum.
5: Uçaktan çıkmama izin verseniz iyi olur.
0: Adamı yolluyorlar.
2: Yiğitim!
6: O peri tozuyla onu tekrar hayata döndürebilir mi?
4: Kesinlikle. Gidelim.
2: Güvenliği alıp şu kutuları getirin. Yüksek yerlere nişancı ve Stinger füzeleri yerleştirin.
7: Az önce çölün orta yerine 10 tonluk ölü bir robot attık. Dilerim bu delikanlı ne yaptığını biliyordur.
8: Evet, bence de.
2: Görsel temas var. Sarı ekip. 4 kilometre. Fişek at.
4: Evet, bunlar onlar. Fişeyi görüyor musun?
6: Şu tarafta, gördün mü?
9: Şok tabancasından gına gel. Tozda saklanın. Tozda saklanın.
4: Ayrılmalıyız. Bumblebee iş sana düştü. Decepticonları bizden uzaklaştıracaksın. Ben Optimus'u alacağım.
9: Biz de Edi'yle büdüyle ateşi üzerimize çekeriz. Siz de askerlere ulaşmaya çalışın. Dilerim toz işi görür.
4: Sağ ol. Hadi Michael.
1: Geri dönüyor. Geri geliyor, geri geliyor.
9: O benimdir. Bir adam sevdiği ülke tarafından ihanete uğradı. Şimdi ona ihtiyaç var. O son umut. Daha önce görmediğim bir sürüşe hazırla. Dişin ustasını.
1: Hey! Bir yere gitme! Sür!
9: Asla başaramayacaksın.
1: Hadi seninle geliyorum.
9: Evlat. Cesaretle ancak buraya kadar.
1: Beni şokladın, tamam mı? Bana borçlusun. Ben de seninle
9: tamam,
1: geliyorum.
9: Tamam. Bu bir testti ve geçtin değil mi?
7: O şeyin üstü uzaylı dövmeleriyle kaplı. Hava kuvvetlerinden değil.
8: Bu da neydi böyle?
7: Anlaşıldı.
8: Beni duyan var mı? Kimse var mı? Cevap verin. Bozuldu. İletişim sıfır.
7: Manyetik patlama. Bu izbe çölde günümüzün nasıl geçeceği belli oldu.
5: Baş üstüne.
10: Binbaşı Deniz bana izni çek dedi.
5: Biliyorum efendim.
10: Pekala ben şu anda hangi

0: ülkedeyim.
1: Birleşik Devletler.
0: Ne?
1: Birleşik Devletler.
0: Hayır, hayır, hayır. Birleşik Devletler olamaz. Zaten oradan
1: öyle,
0: geliyorum.
1: Öyle.
2: Acayip bir yerdeyim ve etrafım eşeklerle çevrili.
3: Arayan iyi dostumuz Bay Galloway'di. Pek memnun olduğunu söyleyemem. Nasıl oluyor da biz adamlarımıza bile ulaşamazken o bize uzak bir Mısır çölünden ulaşabiliyor. Söyler misiniz?
4: Temiz.
5: Git ve SOS sinyali ver. Uydudan yardım gerektiğini görsünler.
6: Emredersiniz. Benzin tankları.
7: Beyler eski tarz takılacak.
5: Bizi bulması için daha çok fişek atın.
8: Bak, işte orada. 1-2 kilometre var.
3: Lennox'in ekibinde gelişmiş kuantum şifreleyici var. Biri bana neden hala basit bir telsiz bağlantısı kuramadığımızı açıklayabilir mi?
9: Tüm frekans ve modlardan sinyal yolluyoruz efendim.
5: Bölgedeki uydularımız karanlık noktada. Deniyoruz efendim.
3: Lanet olsun. Bir terslik var. Çok mantıksız. Ürdünlüleri arayın. Bölgede ne tür hava araçları var öğrenin bakalım. Ayrıca Mısır'dan General Selam'ı arayın. Mısır hava sahasında insansız Amerikan hava taşıtlarına izin versin. Şu anda çok acil görsel temasa ihtiyacımız var.
5: Predatörleri havalandırın.
10: Baby, dön.
8: Hala 1.5 kilometre var.
11: Bence artık peşimizde değiller.
12: Sana öyle geliyor.
13: Eyvah. Efendim, size kötü bir haber ileteceğim için üzgünüm ama askerler Prime'ın bedenini getirdiler.
14: Matrix çocuğun elinde oldu. Optimus'a asla ulaşmaması gerek. Decepticonlar, saldırıyı başlatın.
0: Saldırı başladı.
11: İyi değil.
13: Don't have time ya.
11: Bu sefer bizi fena benzetecekler.
0: Hadi, bravo kendine. Gidiyoruz. Pekala, bu Decepticonlar Sam'i arıyor. Ben ne biliyorsa Optimus'un canlanmasını sağlayacağını düşünüyor. Görevimiz onu bulup Optimus'a ulaştırmak. Pekala, ateşi sol tarafa çekeceğiz. Bana gözcü ekip gerekiyor.
15: Gidiyorum.
0: Arsi ve Ironhide'la birlikte ortadan geçin. Pekala, değerli kargoyu gördüğünüzde yeşil dumanla işaretleyin. Ve sütunların oradan geri dönün. Biz pusuyu hazırlamış oluruz. Tamam, gidelim, çıkıyoruz.
16: Hayır!
13: Okey, Coral da düello filmini seyrettin mi?
11: Oh!
13: Burt Lancaster ve Kirk Douglas oynuyordu.
11: Hayır, niye ki?
13: O filmin ortasına düşmüş gibiydi.
11: Bu iyi bir şey mi?
13: Çok insan ölmüştü.

bizi gördüklerini sanmıyor. Bekle, saklan, saklan, saklan. Tamam. Görünürde tehlike yoksa...

0: Ve olabildiğince hızlı Optimus'a koşacağız.
1: Peki ya işe yaramazsa?
0: İşe yarayacak.
1: Tamam da ya yaramazsa?
0: İşe yarayacak. Göreceksin.

0: Gelin. Yukarı yukarı yukarı. Atlamaya hazırlan. Askerler burada olduğumuzu bilmiyor. 400 metre koşmalıyız.
1: Geride kalın. Ironheart ortadan.
2: Ironheart gidiyoruz. Hadi. Hadi hadi.
3: Kafana kısıldık. Gidecek yer yok.
0: Öleceğiz. Öleceğiz. Eğer öleceksek erkek gibi öleceğiz. Tamam. Şu yarmaya bak. Rezil kötü robotlar.
4: Fena yedi.
3: Aldın mı ağzının payını ha?
4: Hepsini yedi.
0: Güvende tek yer onun altı. Oraya koş. Ayaklarına koş. Hadi evet. Fırla. Asla yememeli. Şimdi senin suratını dağıtacağım. Yoksa suratını!
4: Kaldıya devam atlar!
0: İkisinin de ayağı geliyor!
3: Yakaladım!
0: Benim suçum! Beni tam suratımdan vurdun ya! Altında kal! Evet altından gel!

0: istiyorum. Kaç! Git!
1: Dur! Sizi değil, beni istiyorlar!
2: Tanrım! Ne? Ne?
1: Onlara zarar verme! İstediğin şey bu, onlar değil.
3: Hadi!
1: Lütfen dur, lütfen!
3: Baba ne dinlesen!
2: Hemen git buradan!
1: Onlara zarar verme. Ne istediğinizi biliyorum.
2: Hemen git! Hemen git!
1: Bana ihtiyacınız var. Bak çünkü ben Matrix'i biliyorum.
2: Dinle beni!
1: Baba lütfen.
2: Bizi nasıl öldürecekler, kaç git hemen!
1: Hey, hey! Bak! İstediğin şey tam burada.
4: Bumblebee!
1: Öldür beni. Öldür beni.

0: Hadi çabuk ol.
1: Hadi Güldü, gel buraya.

0: ama buradan gitmeliyim.
1: Geri!
0: Kaç! Buradan çıkmanın bir yolu var.
1: Geri!
0: Günün, İmdat! Geri gel!
1: Onları güvenli bir yere götür, tamam mı? Arabaya bin. Geldiğinde arabaya bin.
0: Hayır, bunu tartışmayacağız bile. Sen oğlumsun değil mi? Sen oğlumsun. Birlikte gideceğiz.
1: Dinle.
0: Hep birlikte gideceğiz.
1: Baba dur, tamam mı? Arabaya bin. Sizi uzaklaştıracak, anladın mı? Kaçın. Durmayın, saklanmayın, kaçın. Beni duydun mu? Tamam mı? Sonra buluşuruz.
0: Olmaz.
1: Beni bırakıp gitmelisiniz baba. Beni bırakmalısın. Mecbursun.
2: Ron. Bırak gitsin.
1: Ailemle gideceğim.
2: Sensiz bir yere gitmeyeceğim.
1: İyi o zaman hadi.
3: Ürdünlüler geldi.
4: Yardım geldi.
3: Yatağı.

0: İyi misin asker? Sana yardım edeceğiz asker. Yaralıları helikopterden çıkaralım.
1: Dur, dur. Kımıldama, kımıldama.
0: İyi misin adamım?
1: Kımıldama.
0: Telsizin var mı?
1: İyi misin? İyi değil.
0: Eyvah. Seninle tanışmak güzel. Ülkem için yaptıklarımı unut. Bu benim ağrım.
2: İstasyona varış süresi 2 dakika.
3: Ana ekrana bir.
2: Baş üstüne. Predator 01.
3: Lanet olsun, bu bir hile. Alev fırtınası harekatı başlasın. Herkesi yollayın. Deniz piyadelerini de yolla.
1: Saldırı güçlerini yollayın.
2: Görev gücü Reaper. Şimşek saldırısını başlatın.

0: Hadi!
1: Ah Tanrım. Piramit o makinenin üzerine kurulmuş. O makineyi çalıştırırlarsa güneş yok olur. Ben varken olmaz. Ben varken asla olmaz.
2: USS Stennis, kimlik bildir.
3: Hangi cehennemdesiniz? Hava durumunu mu izliyorsunuz? Spor haberlerini mi? Yoksa pembe dizi falan mı?
0: Yukarıda tam 300 uydumuz var. Hangi cehennemde adamlarımız?
2: Hemen kimliğini bildir.
0: Adın ne denizci?
2: Wilder. USS John C. Stennis uçak gemisinin kaptanı.
0: Pekala. Kaptan Wilder.
3: Ben Ajan Seymour Seamans, 7. sektörden. Biyolojik olmayanların en babası güneşinizi patlatmaya hazırlanıyor.
0: Şimdi yetki konusunda kavga mı etmek istiyorsun yoksa sayısız insanı kurtarmak mı?
2: Pekala Ajan Seamans, seni dinliyorum.
0: Körfezin 5.
4: Kilometre fazlasında bir uzaylı şu anda bir piramidi yaratıyor.
0: Prototip manyetik mermi silahı tek umudumuz.
3: Sesin 7 katısında çelik fırlatıyor.
2: Bu gizli bilgidir.
3: Sakın bana gizli
0: mizli deme, anladın mı? Tamam mı? Şimdi körfezde savaş geminiz varsa ki olduğunu biliyorum. Hazırlasınlar o silahı.
2: Destroyer'e bağlanın. USS Kid'e.
5: Nereye konuşlanıyoruz?
6: Çabuk! Hadi gidelim! Gidelim!
0: Kendinize!
6: Telsiz verin bana! Hadi, el!
0: Hava desteğine ihtiyaç!
3: Buraya hemen helikopter istiyorum!
7: Radar teması 88 Alfa Sierra.
8: B1090, 1000 tonluk bomba atmak için izin aldım.
0: Ne durumda?
9: Ona ulaşamadım efendim. 600 metre uzaktalar ve doğrudan sütunlara gidiyor.
0: Tamam. Helikopter nerede?
6: Değerli kargo geliyor. Hadi!
10: Mr. Morgan.

0: şuraya. Aa, bak kimler gelmiş. Umarım burada olmamızın geçerli bir nedeni vardır.
1: Optimus nerede?
0: Şurada, avlunun diğer tarafında.
1: Hemen ona ulaşmam lazım.
0: Olmaz, hava saldırısı başlayacak.
1: Hemen ona ulaşmam lazım dedim.
2: Oo.
0: Hadi hadi, geriye geriye geriye. Hadi hadi hadi, hadi geriye.
3: Saldırın! Güzelin, güzelin! Jetfire'ın ateşine dikkat edin! Şimdi geçtiğimde nasıl acı çektin?

0: bana kası.
1: Deniz gemisinden 25.7 metre yukarıda 29.32 kurs.
2: Ölüm makinesi silahlarını hazırla.
3: Ölüm makinesini besle.
4: 2 1 Ateş.

0: Benim emrimle sahile doğru koşacağız, tamam mı? Siz yanımda kalacaksınız, anlaşıldı mı? Dibimden ayrılmayacaksınız.
1: Viper 1, turuncu duman izle.
2: Şu F-16'lar iyi nişancıdır umarım.
0: O niye ki?
2: Turuncu dumana nişan alın dedim.
0: Bu turuncu dumana mı?
2: En iyi atışım değildi, üstüme gelme.
1: Viper, Thunder.
3: Kaçın!

ateşi kes!

Çok hazır. 1, 2, 3. Tekrar yap.

0: mısınız?
1: Öldüm mü?
2: Seni izliyorduk. Çok uzun zamandır.
3: Soyumuzun son üyesi Optimus için savaş verdin. Cesaret ve fedakarlıkla. Bunlar bir liderin erdemleri.
4: Sırrımıza layık bir lidersin. Liderlik matriksi bulunmaz. Hak edilir.
5: Şimdi o

Optimus'a dön. Matrix'i onun kıvılcımıyla birleştir. Bu zaten senin kaderindi. Hep öyle.

0: benim için döndün.
1: Canlı bir Prime. Buna inanmıyorum.
0: Matrix benim.
2: Kalk.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Tatlar.
5: Allah'ım.
6: Makineyi çalıştırıyor. Onu durdurmalısın. Kalk. Optimus.
4: Fallen. Efendim. Kardeşlerim bunu yapmamı engelleyemedi. Evet. Şimdi güneşinizin sahibiyim.
6: Düşman hedef piramidin tepesinde. Saldırın, saldırın, saldırın.
4: Birazdan ateş etmeye hazır oluruz.

0: Decepticon'luk hayatım boyunca asla değerli bir şey yapmadım. Optimus, hadi parçalarımı al. Bilmediğin bir güce kavuşacaksın. Kaderini izle.
1: Jolt, elektrik ver. Sürjet motorlarını attırın.

0: ateş etmeye hazır.
1: Ateş edin. Bu gezegen sonsuza dek karanlığa dönecek.

kardeşlerin gibi. Onlar senin de kardeşindir. Seni kendim geberteceğim.

0: yanlış gezegeni seçti. Bana yüzünü ver. Kazanan benim. Yenilen de sensin.
1: Hayır.
2: Efendim, size korkak demek istemem. Ama bazen de korkaklar hayatta kalır.
1: Bu iş burada bitmez.

0: Teşekkür ederim Sam. Hayatımı kurtardın.
1: Bir şey değil. Bana inandığın için teşekkür ederim.
0: Irklarımız unutulmuş bir tarihle ve birlikte yaşayacağımız gelecekle birbirine bağlı. Ben Optimus Prime. Ortak tarihimiz hep hatırlansın, unutulmasın diye bu mesajı yolluyorum. Çünkü anılarda yaşayacağız.
2: Bize katılmanıza çok sevindim, Profesör Einstein.
1: Evet, biraz meşguldü. Her neyse.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün bayram, evlerinde 9 günlük bayramı karşılayan herkese Beyaz Ana Haber başlıyor. Her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Bayramınız mübarek olsun. Sağlıkla, sevdiklerinizle çok bayramlar göresiniz. Haberleri bayram haberleri olarak başlatıyoruz efendim. Bakalım yurtta, bayramda neler oluyor? Siyasetle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiriyor. Namaz sonrası kamera karşısına geçti Cumhurbaşkanı. Hem bayram mesajları verdi hem de Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gazetecilerle simit diyaloğu da yüzleri güldürdü. Erdoğan daha sonra Hudut Kartallarının bayramını da kutladı.
5: Bizim simidinin yeri başka.
6: Yok be. İstanbul simidi ayrı,

0: Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
1: Kurban Bayramı namazı için Büyükçamlıca Camii'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası kamera karşısındaydı. Gazetecilerle olan simit diyaloğu yüzleri güldürdü.
2: Rize simidinin yeri başka.
0: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan hudut kartallarının da bayramını kutladı.
3: Tüm silahlı kuvvetlerimizi, kıymetli mensupları, sizleri selamlıyorum. Tüm askerlerimizi ve kıymetli ailelerini Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aradı Cumhurbaşkanı'nı.
3: Güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
4: Ve bayramın ilk gününde MHP liderinden de çarpıcı açıklamalar geldi. MHP lideri sabah MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabini ziyaret etti ve güne damga vuran mesajlar da Türk Gün gazetesine verdiği röportajda geldi. MHP liderinin CHP'de yaşanan mutlak butlan krizine dair çarpıcı değerlendirmeleri vardı.
5: Önce kabir ziyareti,
6: gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım.
5: Sonra ülkücü şehitler anıtı.
7: Davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah'tır.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da geçiriyor. Bayramın ilk günü her zaman olduğu gibi MHP lideri bayram namazının ardından MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ve güne damga vuran mesajlar. MHP liderinin CHP'de yaşanan mutlak butlan krizine dair çarpıcı değerlendirmeleri vardı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurumdur.
5: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi, sağduyu çağrısı yaptı.
1: Muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.
5: Ve kurultay tartışmaları. MHP lideri CHP için kurultay tarihi önerisinde de bulundu. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül olabilir dedi.
8: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bayramın ilk gününde memleketi Manisa'daydı. Özel Kılıçdaroğlu'na yüklenmeye devam etti. Kurultay çağrısıyla meydan okudu. İşte Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar.
9: Kurultayda hile vardı, biz kazanacaktık diyenler kurultaydan kaçıyor.
1: Hedef tahtasına Kılıçdaroğlu'nu koydu.
9: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
1: Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Çıkışta da kamera karşısındaydı.
9: Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem.
1: Meydan okumasını sürdürdü Özel.
9: Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur.
1: Ve yeni parti iddiaları.
9: Kimse partisinden istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
1: Kılıçdaroğlu'nun meclise gönderdiği grup başkanlığı yazısına da ayrı bir parantez açtı Özgür Özel.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. İsteyen istediği yazı yazabilir. Meclis Başkanlığı da durumu inceler ve kararını verir.
4: Ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. CHP Genel Başkanı gazetecilerle bayramlaştı. Açıklamaları oldu. Özgür Özel'e cevap da verdi. Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası genel merkezde yaşananlara da ayrı bir parantez açtı.
10: Kemal Bey'e, iki milyonerimize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
1: Özgür Özel işte böyle meydan okumuştu. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.
11: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz ve kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
1: Kurultay tarihi verdi.
12: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
11: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları gazetecilerle bayramlaşmasında yaptı. Mutlak butlan değerlendirmesi dikkat çekti.

0: Hakeme bunu söyledi. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Hayır. CHP'li mi? Onlar söylüyor. Hani dışarıdan tanıklık yaptı, yok öyle bir şey. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı, öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz.
1: Ve mutlak butlan sonrası CHP genel merkezinde yaşananlar.
0: Ben de izledim yani, içim burkularak izledim ya. Bunlara niye izin veriliyor ya? Girseydi milletvekiller içeride ne olacak ya? Kavga mı çıkacaktı yani? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP...

0: Bir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Akıl tutulması.
1: Özgür Özel'in grup başkanlığına da ayrı bir parantez açtı.
0: Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır. Bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
1: İhraç iddiaları da gündemindeydi Kılıçdaroğlu'nun.
0: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Ya, ihracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
1: Peki Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşecek mi?
0: İkisi de olabilir.
2: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
0: Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
1: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP kurultayı için 9 Eylül tarihini işaret etmesi.
0: Şimdi o konulara girmek istemem. Her gelen öneriyi tabii siz salt tek başınıza değil, birlikte çalıştığınız arkadaşlarla beraber oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız.
1: Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda adaylık konusunda da kapıları açık bıraktı.
0: Kurultay hele bir olsun, hele bir yolunu açalım, Allah kerim ondan sonra. Hiç meraklanmayın.
3: CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecinde yeni bir adım attı. Özgür Özel döneminde kullanılan lüks araçların satılması talimatını verdi. O araçlar genel merkezde sergilendi. Beyaz Ana Haber editörümüz Yiğitcan Aydın da CHP genel merkezinde şimdi bizlere yaşananları aktaracak.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizi tırmandı. Şu anda ana muhalefet partisinde bir çift başlılık söz konusu ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden bugün çok dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasının içerisindeyiz ve özellikle yolsuzluk soruşturmalarına konu olan o araçları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi satılığa çıkardı. Peki nedir bu araçların hikayesi? Öncelikle buradan başlamakta fayda var. Uşak Belediye Başkanı tutuklanan, yolsuzluk suçlarından tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandıktan sonra itirafçı ifadesinde eski genel başkan Özgür Özel'e bu aracı tahsis ettiğini ve VIP dönüşümünü de Uşak Belediyesi'nin kasasından yaptığını söylemişti. Yine ifadesinde bu aracın VIP dönüşümünün toplamda 170 bin euroya mal olduğunu savcılıktaki verdiği ifadesinde aktarmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi işte bu aracı satılığa çıkardı. Tabii birkaç detay var. Plakalıkta özellikle Özkan Yalım'ın ismi işlendi. Öte yandan yine Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç ifadeleri kullanıldı. Burada da Özkan Yalım'ın yolsuzluk operasyonu sırasında yakalandığı, gözaltına alındığı anlara atıfta bulunuldu. Sadece bu araç sergilenmiyor tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin bir başka adımı da Aziz İhsan Aktaş'a yönelik oldu. Aziz İhsan Aktaş da dediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan isimlerden bir tanesiydi. Yine burada da bu ifadeler kullanıldı. Müteahhit Aziz'den satılık haram araç ifadeleriyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi bu iki VIP aracı sergiliyor. Yine tıpkı Özkan Yalım'da olduğu gibi bu plakalıkta da Aziz İhsan Aktaş isimleri sergilendi. Bugün her iki kanattan da açıklamalar arda arda gelmişti. Hem Özgür Özel kameraların karşısındaydı, hem Kemal Kılıçdaroğlu kamera karşısındaydı. Zira Kılıçdaroğlu Özgür Özel yönetimine tepkiliydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananları buruklukla, içim buruk bir şekilde izlemiştim demişti. Neden partililerimize, milletvekillerimize bu kapı kapalı demişti Kemal Kılıçdaroğlu ve bu açıklamalardan sonra işte bu araç adımı biraz sürpriz oldu aslında. Beklenmeyen bir gelişmeydi. Bunun da altını çizdi. Özellikle Özkan Yalım detayı oldukça dikkat çekti. Hatırlatalım, Özkan Yalım Özgür Özel'e bu aracın tahsis edildiğini ve içindeki bu VIP dönüşümü de 170 bin euroya tamamlandığını ve bunun da Uşak Belediyesi'nin kasasından halledildiğini, ödendiğini, yolsuzluk operasyonu kapsamında Uşak Belediyesi'nde tek tek itirafnamesinde söylemişti. İşte o araçları hem Aziz İhsan Aktaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda yargılanan isimlerden hem de Uşak Belediyesi operasyonunda tutuklanan Özkan Yalım'ın itirafları doğrultusunda o iki araç şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çekildi ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin dikkat çeken çıkışlarından biri oldu bu araçlar. Özgür Özel ve yönetiminin yolsuzluklarına atıfta bulunuldu ve her iki araç da satışa çıkarıldı diyelim ve söz tekrardan stüdyoya bırakalım.
3: Evet, Yiğitcan Aydın aktardı CHP'deki son gelişmeleri. Peki şimdi ne yapacağız?

0: Bayramda, yurtta neler yaşanıyor? Ekranlarınıza bir bir bunları getireceğiz. Bayramın birinci gününde de manzara aynıydı. Kurbanlıklar kaçtı, vatandaş kovaladı. Vatandaşların işi hiç kolay olmadı. Sırada kaçan kurbanlıkların kovalanma anları var.
1: Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar maratonu başladı.
2: Var gidiyor ya. Abi baş...
3: Burada oturuyorduk. Dükkanımıza daldı yani.
1: Büyük boğa sahibinin elinden kaçtı. Bir kuaför salonunun camını kırıp içeri girdi. İçeride müşteri ve çalışanlar vardı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. İçeri giren boğa önce düştü, ardından ayağa kalktı. Müşteri ve çalışanlar işte böyle kaçıştı.
3: Dana yere düştüğü için kaçma yani fırsatı oldu çalışan arkadaşlarımızın.
1: Boğa geldiği gibi dükkandan çıktı. Mahalle sakinlerine de saldırdı. Uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
3: Verilmiş bir sadakamız varmış.
1: Sanayi sitesinde bir kurbanlık koç sahibinin elinden kaçtı. Peşindekileri kilometrelerce koşturdu. Vatandaşlar koçu köşeye sıkıştırdığını zannetti ama koç ellerinden işte böyle kurtuldu. Kovalamaca bir süre daha devam etti. Esnaf tarafından yakalandı, sahibine teslim edildi. Bu inatçı keçi sahibinin elinden kaçtı. Trafiği birbirine kattı. Dakikalarca araçların arasında sahibini peşinden koşturdu. Daha sonra refüjden atladı, karşı yöne geçti. Bir süre sonra gözden kayboldu. Büyük boğa kamyona yükleneceği sırada kaçtı, ortalığı birbirine kattı. Üstelik gözü de kapalıydı. Park halindeki araçlara çarptı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kızgın boğa uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Kurbanlıklarına sahibinin elinden kurtuldu, kaçmaya başladı. Trafiğe çıktı. Bir süre trafiği birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar dananın etrafını sardı. Yakalamak için seferber oldu. Erzurum'da da manzara farksızdı. Şehrin farklı noktalarında kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Otobana atlayan bir kurbanlık trafiği birbirine kattı. Bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandı. Şehrin farklı noktasındaki bir dana da cadde ortasında koştu. Trafik durma noktasına geldi.
2: Lan gidiyor ya.
4: Abi başarmış.
1: Kaçan bir kurbanlığı da sahipleri köşeye sıkıştırdı. Ancak yakalamak hiç kolay olmadı. Öfkeli boğa zor anlar yaşattı.
5: Direke bağlayın direke.
1: Bu öfkeli boğa da sahibinin elinden kaçtı. Evin bahçesinde koştu, saldırmaya çalıştı. Sahibi boğanın saldırısından bodruma saklanarak kurtuldu. Panik atak hastası olan kişi fenalaştı, hastaneye kaldırıldı.
0: Sırada acemi kasaplar var. Kurban Bayramı'nın ilk günü her yıl olduğu gibi bu yılda acemi kasaplar sahnedeydi. Bıçaklar kurbanlıklara değil, bu kez yine ellere, kollara ve bacaklara isabet etti. Hastane acilleri acemi kasaplarla doldu taştı.
6: Kurban da oldu herhalde.
7: Aynen. Bu işe göre değil.
8: Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız. Amcama şikayette bulunan. Tazminat davası açacağım.
9: Kasabım dedi, 13 dakikada dedi, kurbanın dedi kesikleri atacağım, hepsini parçalayacağım dedi.
10: Ama öyle olmadı.
9: Baktık kan atıyor, parmağını kesmiş.
10: Kimi kurbanlıklar yerine kolunu, kimi ise bacağını kesti.
11: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı, o da baldırımıza saplandı.
10: Acemi kasaplar bu bayramda da geleneği bozmadı.
12: 10 tane koyunumuz var. Hepsini kestim. Sonuncusu abi elimi kesti.
10: Kurban Bayramı'nda kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu taştı.
13: Yağlı bir bıçak sapı bıçağın elinden kaymasına sebep oldu. 3 tane dikiş attılar.
10: Kurban yerine kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
14: Hayvanın ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
10: Çoğu aceleyle girdiği acilden haline gülerek çıktı.
15: Ayrıca kan damarda durmuyor, yapacak bir şey var.
10: Sadece kurban yerine kendini kesenler değil, hayvan tarafından yaralananlar da hastanedeydi.
15: Bana bir dert mi sallamaz mı? Sahne söylüyorum, kolumu görmüş iki yerinden.
0: Bayramın ilk gününde kaçan kurbanlıklar her yıl olduğu gibi karmaşa ve korkuya yol açtı.

0: Ancak Fas'ta çok daha farklı bir durum yaşandı. Bir apartmanın penceresinden atlayan kurbanlık koyun son anda müdahale edilerek kurtarıldı.
1: Kurbanlık koyun pencereden atlamaya çalıştı. İki kişi boynuzlarından tutarak yukarı çekti. Kurban Bayramı'nın en ilginç olayı Fas'ta yaşandı. Bir ailenin 3. kattaki evlerine getirdiği koyun kesime dakikalar kala pencereye doğru koştu. Aşağı atlayacağı sırada bu adam boynuzlarından tuttu ama koyunun vücudu aşağı sallanıyordu. Akrabası da imdadına yetişti. Adam bir bacağını pencereye attı. Arkasından da biri düşmesin diye tutuyordu. İkili koyunu tüm gücüyle çekti. Uzun uğraşlar sonucu koyun yeniden eve alındı. Panik anları kameraya böyle yansıdı.
0: Kesim noktalarında bayram mesaisi başladı. Bayram namazını kılan Ankaralılar erken saatlerde kesim noktalarına akın etti. Acemi kasaplar kendini yaraladı ama sağlık ekipleri onları bekliyordu. İşte bayramın ilk günü kesim noktalarında yaşananlar.
2: Kurbanımızı kesmek için buraya akın ettik. Bayağı yoğunluk vardı. Allah cümlemizin kurbanlarını kabul etsin.
3: Toplam 95 kurbanımız vardı. 65. kesiyoruz. Bir arkadaşımızda 6 dikiş var. Onun dışında her şey mükemmel.
4: Kurban kesim noktalarında bayram mesaisi başladı. Başkentler önce bayram namazlarını eda etti. Ardından ibadetlerini yerine getirmek için kesim alanlarına akın etti.
5: Sabah namazımızı kıldık. Ardından kurban kesimi yerine geldi. Kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz.
4: Yoğunluk bir an olsun dinmedi. Sabahın erken saatlerinde kesim alanına gelen vatandaşlar kurbanlarını kestirmek için sıraya girerek bekledi.
6: Sabah ben saat kaçta geldim? 7'de geldim.
7: Sabah 4'te geldik. 4'te mi de buradayız.
4: Kesim sırasında oluşabilecek kazalara karşı sağlık ekipleri bölgede bekleyişini sürdürdü. Asayişi sağlamak için 200'den fazla zabıta, polis ve jandarma ekipleri alanda görevliydi.
5: Jandarma da güzel çalışıyor. Kesimci arkadaşlar hepsi çok güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Hepsinin Allah razı olsun.
3: 16'ya 1 biz öndeyiz şimdilik.
4: Kurbanlıklar kesildi, etler parçalandı. İşlemleri biten vatandaşlar etleri poşetleyip kesim alanından ayrıldı.
8: Her şey yolunda, temiz, işimizi yaptık, gidiyoruz.
0: Kurbanlık aldığınız hayvan kusurlu çıkarsa iadesini alabilirsiniz. Bunun haberini iletelim sizlere. Peki ne yapmalı? İşte kritik hamleler.
1: Aldığınız kurbanlıklar hasta, aşırı zayıf, organları eksik çıktıysa iadesini alabilirsiniz.
9: Bedel iadesiyle birlikte sözleşmeden dönme, ayıp oranında bedelden indirim isteme ve uğradığı zararların tazminini isteme gibi haklara sahip.
1: Son yıllarda kurbanlık satışlarından mağduriyetler arttı. Eğer aldığınız hayvan bu özellikleri taşıyorsa ayıplı mal sayılıyor. Taşımıyorsa
9: çok fazla zayıf, tek gözünü kaybetmiş ya da önemli ölçüde kurbanlık vasfını taşımayacak kusurlara sahip olan hayvanlar kurbanlık olarak değerlendirilmeyebilir. Ayıplı mal söz konusu olabilir.
1: Mağduriyetin önüne geçebilmek için cezalar da yükseldi. Hiç vakit kaybetmeden bu adımları takip edin.
9: Belgelemesi, ispat yükü açısından saklamasıdır. Fatura, dekont, veteriner tespit raporu, İlan görselleri ve yazışmalar bu konuda önem taşımaktadır.
1: Ayıbı belgelerle ispatladığınız takdirde bedel iadesi ve tazminat hakkınız var. 186 bin lira detayına dikkat etmekte fayda var.
9: 186 bin TL'nin altındaysa satıcı mahkemeye gitmeden tüketici hakem heyetine gidebilir. Eğer bu bedelin üzerindeyse doğrudan tüketici mahkemesi yoluyla haklarını arayabilir.
0: Kurban Bayramı'nda et pişirirken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İşte iyi et pişirmenin püf noktaları.
10: Kurban etlerinin mutlaka iyi pişirilmesi gerekiyor.
1: Kimi az, kimi orta, kimi ise çok pişmiş seviyor eti. Ama az pişmiş etten kaçınmak gerek. Tam bir zehre dönüşebilir.
10: Parazitler oluşabiliyor veya bakteriyel zehirlenmeye sebep olabiliyor.
1: Kurban Bayramı'nda sofralar etle süsleniyor. Kavurması, ızgarası yapılıyor.
11: Burada işin en önemli püf noktası doğru pişirme.
1: Ama yeterince pişirilmezse kırk hastalığı da beraberinde getiriyor. Hatta ölüme kadar götürebiliyor.
10: Parazitler bağırsak florasına zarar verebiliyor. Çok ciddi bir sindirim sorunu, gaz, şişkinlik ve aynı zamanda bağırsak duvar harabiyeti oluşturabiliyor.
1: Etteki bu parazitler özellikle bağışıklığı zayıf olanları seviyor.
10: Temas ederken mutlaka eldiven giyilmesi çok önemli.

0: önemli çünkü cilt rahatsızlıklarına da sebep olabiliyor.
1: Sadece mikrop değil, belirtileri de fark edilemiyor. Pişen etle çiğ etin birbirine değmemesi gerekiyor.
0: Birlikte olduğu zaman bunlar yine kontamine olabiliyor. Yani birbirini etkileyebiliyor ve daha fazla bakteri ve parazit oluşumunu arttırabiliyor.
1: Kırmızı etin en az 75 derece sıcaklıkta yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Uzmanlar parazit tehlikesine karşı uyarıyor.
0: Mutlaka eti iyi pişir.
2: Şimdi hava durumuna bakacağız. Bayram tatilinde plan yapanlar için üzücü olacak bu haber. Bayram tatilinin ikinci günü yani yarın gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor. Yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.
3: Kurban Bayramı'nda plan yapanlar dikkat. Meteoroloji uyardı. Bayram tatili yağmura teslim olacak.
4: Bayram tatilini gezerek değerlendirecekler, aman dikkat. Yarın yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Bayramın ikinci gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.
5: Hava durumu biraz ilginç. Her gün ne giyeceğimizi şaşkın bir haldeyiz. Bir gün yazlık, bir gün kışlık.
3: Yarın yurdun büyük bölümü Balkanlar ve Yunanistan üzerinden gelen yağışlı hava kütlesinin etkisine girecek. Hava sıcaklıkları 5-6 derece düşecek.
6: Değişiyor. 5-10 derece. Bir sıcak, bir soğuk. Yani şaşırdık, ne giyeceğimizi şaşırdık.
4: Bayramın 3. günü yani Cuma günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illeri dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
3: Yağış pazar günü yurdu terk edecek.
2: Giresun'da 18 yaşındaki genç kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu. Acıların en büyüğü, evlat acısı yaşayan anne bayram arifesinde oğlunun mezar başında adalet istedi.
7: Çalışkan bir çocuktu, hayat dolu. Yaşam dolu, çok zarif, muazzam bir çocuktu. Arabuluculuk için gittiğini söylüyorlar.
1: Acısı hala ilk günkü gibi tazeydi. Gözyaşları içinde bayram arefesinde oğlunun mezarı başında adalet istedi.
7: Katil ve azmettiricilerin en ağır cezaları almalarını istiyoruz.
1: 18 yaşındaydı Utku Konak. Hayalleri, geleceğe dair planları vardı ama hepsi yarım kaldı.
7: Mutlaka mesajlarıma dönüş yapardı. O gün belirli bir saat sonrası ona ulaşamadım. Aradım. İçime ister istemez bir sıkıntı düştü.
1: Kavgalı tarafları barıştırmak isterken saldırganların hedefi oldu.
7: Bizi en çok üzen kocaman iki adamın aracı olup çocukları sakinleştirip onları barıştırmak varken arabuluculuğa gelen daha 18 yaşındaki bir çocuğun katledilmesine sebep olmaları.
1: Kalabalık darbede çıktı. O sırada bıçaklandı, hayatını kaybetti.
7: Yere yığıldığında insanların onun o aciz halini seyrederek hiçbir şey yapmaması.
1: Utku Konak'ın katili tutuklandı ama acılı anne Aysel Akkaya asıl suçluların dışarıda olduğunu söyledi.
7: Cinayeti işleyen katil tutuklandı ama azmettirici kesinlikle tutuklanmalı.
2: Bayramın birinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri kabir başında dua etti.
8: Bana bayram yok olun.
9: Yaşamım hiç.
1: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehitliklerde bayram burukluğu vardı.
10: Bir bayram daha geldi. İçimiz yanıyor. Biz birer ölüyüz. Buraya gelip gidiyoruz.
1: Bayramın birinci gününde şehit aileleri şehitliklere akın etti.
11: Zor. Çok zor.
1: Edirne Kapı Şehitliği'nde de aynı hüzün, aynı özlem vardı.
12: Dur, evlat acısını kimse vermesin Allah.
13: Her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
1: Şehit yakınları kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, mezarları temizledi. Şehitlerimizin fotoğraflarını sevdi, çiçek bıraktı.
14: Depremde abim, bir de yengem, iki tane çocuğu kaybettik. Her zaman buraya geliyor.
1: Deprem şehitlerinde de hüzün vardı. Kimileri evlatlarını, kimileri baba ve annesini kaybetmişti. Mezar başında dualar edildi.
15: Ya
9: 6 Şubat depreminde vefat ettiler. Hiç acıları gitmedi içimizde. 6 Şubat'ı herkes unutsa ben unutamam yani.
1: Vatandaşlar depremde kaybettiği yakınlarını ziyaret etti. Gözyaşları sel oldu, duygu dolu anlar yaşandı.
15: 4'ü 6 Şubat'tan vefat ettiler. Biz bunların acısını halen çekiyoruz.
2: Milyonlar camilere akın etti. Hep birlikte bayram namazı eda edildi. Japonya'da bir camide namaz 3 kez kılındı. Sivas'ta yabancı uyruklu öğrenciler yöresel kıyafetleriyle namaz kıldı. İstanbul'da ise Ayasofya Camisi doldu taştı.
16: Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Tokyo Camimiz yoğun bir teveccühe mazhar oldu.
3: Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar Tokyo Camii'ne akın etti. Haliyle yoğunluk vardı. Bayram namazı 3 kez kılındı.
16: Coşkuyla camimize akın ettiler. 3 defa bayram namazını kıldık bu sefer.
3: Farklı ülkelerden gelen yüzlerce kişi bayram namazını eda etmek için camiyi doldurdu.
17: Bayram namazını eda etmeye geldik inşallah.
3: Cemaat avluya ve çevre alanlara taştı. Rahat ibadet edebilmeleri için namaz 3 ayrı vakitte kılındı. Tarihi camide yüzlerce mümin bayram coşkusunu birlikte paylaştı.
16: Rabbim devletimizi, ülkemizi, milletimizi daim eylesin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun.
18: Kurban Bayramı namazına buraya gelmeye geldik.
3: Sivas'ta 4 asırlık tarihi kale camiinde renkli görüntüler vardı.
19: Emre'yiz ya, geleneksel kıyafeti giyeceğiz. Evet, o şekilde ben namaz kılacağım.
3: Yabancı uyruklu öğrenciler tarihi kale camiine akın etti. Yöresel kıyafetlerle namazlarını eda ettiler.
20: Geleneksel kıyafetlerimle namaz kılmaya geldim. Sudan kıyafeti.
3: Ve İstanbul, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine insan seli vardı. Cemaat cami avlusu ve çevresine taştı. Vatandaşlar bayram namazını eda etmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde buluştu. Yer bulamayanlar seccadelerini bahçeye sererek namazlarını dışarıda kıldı. Binlerce vatandaş bayram coşkusunu birlikte paylaştı.
2: Fenerbahçe futbol takımı otobüsü 4 Nisan 2015'te silahlı saldırıya uğramıştı. Dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın yeniden incelemeye alındığını duyurdu.
21: Bir şey var mı? Şu polisi çağırsana polisi.
22: Ambulans!
23: Silah abi. Silah abi.
1: Silahlı saldırıya uğramıştı Fenerbahçe futbol takımı ama o otobüse kurşun sıkanlar bulunamamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek takipsizlik verilen dosyanın yeniden inceleneceğini duyurdu. Takvim yaprakları 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Fenerbahçe futbolcularını ve görevlilerini taşıyan otobüs kurşun yağmuruna tutulmuştu. İlk araştırmalarda saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında bir FETÖ'cünün nöbetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Ama saldırının failleri bulunamadı.
24: Geçmiş olsun hocam, geçmiş olsun.
1: Ve dosya hakkında 5,5 yıl sonra takipsizlik kararı verildi. AYM ise hak ihlali yapılmadığına hükmetmişti. Ve dosyaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın yeniden inceleneceğini duyurdu.
3: Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibariyle alındı. Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.
1: Bakan Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılacağını söyledi.
2: Isparta'da alkol denetiminde durdurulan bir aracın yolcusu görüntü alan basın mensubuna tepki gösterip tehditler savurdu.
25: Senin konuğa kadar alırım bak. Benim hürriyetim var komutanım. Senin konuğa kadar alırım bak.
26: İyi tamam. Kardeşim sen niye kafayı
25: alıyorsun? Çekme oğlum, çekme.
1: Kendisini çeken gazeteciye sinirlendi. Üzerine yürüyüp tehditler savurdu.
25: Senin konuğa kadar alırım bak.
1: Ekipler rutin alkol denetimindeydi. Şüphelendiklerini durdurdular.
27: Ne memuru alkol bey desin var değil.
28: Gel buraya gel.
1: İşte durdurdukları bu araçtakiler ekiplere zor anlar yaşattı.
29: Haber alma özgürlüğü var.
25: Alamaz. Benim hürriyetim var.
1: Onları görüntüleyen gazeteciye tepki gösterip tehditler savurdular.
25: Senin konuğa kadar alırım bak.
26: İyi tamam. De versin sen niye kafayı
25: alıyorsun? Çekme oğlum, çekme.
2: Japonya'da yüzyıllardır süren gelenek bir anda korku dolu anlara sahne oldu. Geleneksel festivalde kontrolden çıkan bir at kalabalığın arasına daldı. 6 kişi yaralandı.
3: Önce geleneksel gösteri başladı. Sonra festival alanı bir anda karıştı. Geleneksel Soma Nomai Festivali sırasında bir at kontrolden çıktı. Sırtlarında zırhlı savaşçılar bulunan atlar, 1 kilometreyi aşan parkurda koşarken atlardan biri aniden yön değiştirdi. Kontrolden çıkan at izleyicilerin bulunduğu alana daldı. Festival alanında panik yaşanırken 6 kişi yaralandı.
2: Şırnak'ta 400 kişilik bir aile birbirine girdi. Taş, sopa, bıçakların kullanıldığı kavga çevredekilerin kamerasına yansıdı.
1: Aile kavgası meydan savaşına döndü. 400 kişilik aile birbirine girdi. Olayın adresi Cizre. Akraba ailelerin tartışması caddeye taştı. Yaklaşık 400 kişi kavgaya dahil oldu. Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Kimin kime vurduğu belli değildi. Caddede büyük bir panik yaşandı. Ekipler çok geçmeden oradaydı ama onları ayırmak hiç kolay olmadı. Meydan muharebesinde 8 kişi yaralandı. Kolluk kuvvetleri bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. 400 kişinin birbirine girdiği kavgada 17 kişi gözaltına alındı.
2: Semt pazarında silahlar konuştu, esnaflar birbirine girdi. 7 kişi gözaltına alındı. Korku dolu o anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Pazar esnafı birbirine girdi. Silahlar ateşlendi.
0: Ay herkes birbirini öldürecek.
3: Pazarda sıradan bir gündü. Tezgahlar açılmış, satışlar yapılıyordu. Ama esnaflar arasında bir anlaşmazlık çıktı. Tartışma başladı. Tansiyon yükseldi. Pazarcılar birbirine girdi.
0: Ay kaşı gözü yarıldı çocuğum.
3: İçlerinden biri silahını çekti. Defalarca tetiğe bastı.
0: Yapma!
3: Silahlı şüpheli kayıplara karıştı.
0: Kaçıyor bak. Kaçıyor.
3: Olaya polis müdahale etti. 7 şüpheli yakalandı.
2: Bursa'da bayram temizliği yaparken cam sildiği sırada dengesini kaybeden kadın ikinci kattan beton zemine düştü. Kadın hayatını kaybetti.
1: Bayram temizliği yapıyordu, bir anda dengesini kaybetti.
0: Her deli gibi. Baksana.
1: Yücel Sığın evinin camlarını sildiği sırada ikinci kattan beton zemine düştü.
0: Allah'ım.
1: Feci olayın ardından hemen ekipler geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
0: Deli gibi. Baksana orada.
1: 62 yaşındaki Yücel Sığın yapılan otopsinin ardından Çekirge Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, başkentin dört bir yanında vatandaşlarla bir aradaydı. Birbirinden renkli ve samimi görüntüler objektiflere yansıdı.
4: Eşim, sizi çok merak ediyordu. Afiyet olsun.
5: Allah razı olsun. Destekliyorum, takip ediyorum.
3: Çok memnunum. Milletin vekili milletle iç içeydi.
6: Bizim oğlan hoş geldin. Harika.
3: Vatandaşla yan yana.
7: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
6: Süpersin, süper.
7: Öyle mi?
6: Hangi bir süpersin? Maşallah.
3: İçten bir birliktelik.
7: Seçimden seçime değiliz değil mi? Sizler ayda gidiyorsunuz herhalde ya.
8: Allah razı olsun.
7: Bana bir hayatım başlıyor.
8: Estağfurullah. Sözümüzde durduk.
7: Bana hayatım başlıyor.
8: Durmak yok, yola devam.
3: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, başkentin dört bir yanında vatandaşla bir aradaydı.
9: Evet, çok sorguluyor. Allah razı olsun.
10: Allah sizden de razı olsun.
11: Ben arkamdayım.
10: Sen arkamda olduğun sürece bunlar bir şey yapamaz herhalde.
3: İlgi de, sevgi de bir aile yoğundu Osman Gökçe'ye.
12: Geldi Osman Gökçe!
10: Haydi bayramlar.
12: Hoş geldin. Genç bakmanın bu işte.
3: Bayram coşkusunu samimi buluşmalarla katladı Osman Gökçek.
13: Şeker var. Nasılsınız?
10: Sen şeker gibisin. Sen de şeker taktın.
13: Ben şekersin.

0: Hayırlı bayramlar anneciğim. Nasılsın?
1: İyiyiz Allah, devamlı gidiyoruz yani.
0: Notumuz tamam mı?
1: Tamam.
0: Allah razı olsun anneciğim.
2: Çocuklarla yakından ilgilendi AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.
3: Bu resimleri Ahmet mi çizdi ya?
1: Evet.
3: İnanılmaz çizmişsin ama ya. Annenin mi gözleri bu kadar güzel babanın? Öyle mi? Hayır inşallah.
2: Pazar esnafını da unutmadı.
4: Ankara'da 110 lira. Şimdi şu an 60 lira. Çubuk pazarında 60 lira.
5: Seviyor, sayıyor.
4: Biz de seni seviyoruz ya.
5: Biz de.
4: Canını sağlığı.
2: Vatandaş da tek tek bayramlaştı. Şeker dağıttı.
6: Sizi çok seviyorum bu arada.
4: Sevgiler karşılıklı.
2: Ziyaretler sırasında yağmur etkiliydi. Ama yağış Gökçek'in ziyaretlerini engelleyemedi.
4: Evet, şu anda Pursaklar'dayız. Bayramlaşmaya devam ediyoruz. Beraber ıslandık yağan yağmurda diyoruz. Başkanımız burada. Ertuğrul Başkanımız. İbrahim Başkanımız burada. Hamdi Başkanımız burada.
2: Ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı.
4: Bak bakalım Öykü bu ayıya.
7: Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim. Güzel gözlü. Maşallah sana.
8: Efendim şimdi kısacık bir araya ihtiyacımız var, ancak aranın hemen ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Sadece durulardım.
13: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
22: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasa! Sana yakışanı tak! Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi.

0: ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Damla,
8: bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Senso

0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bursa'da bir aile faciası yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı bir cani dayısını döverek öldürdü. Annesini de yaraladı. Cani dehşetin yaşandığı evde 3 gün boyunca kaldı. İşte olayın detayları.
17: Dayısını döverek öldürdü, 3 gün boyunca cesediyle aynı evde kaldı. Vahşet taksicilerin ihbarıyla ortaya çıktı. Cinayetin adresi Bursa, Cüneyt Taşkıran mehter takımında görevliydi. Yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam ablası Çiğdem Alay ve yeğeni Erdem Alay'ı yanına aldı. İddiaya göre aile olay gecesi alkol etkisindeydi. 35 yaşındaki Erdem Alay annesine şiddet uyguladı. Cüneyt Taşkıran ablasını korumak istedi. Ama bu sefer de dayı yeğen birbirine girdi. Erdem Alay dayısını canice döverek öldürdü. Cani 3 gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kaldı. Taksi durağına gitti. Şoförlere dayısının evde hareketsiz yattığını söyledi. Polisler hemen harekete geçti. Eve giren ekipler Cüneyt Taşkıran'ın bozulmaya başlamış cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Yaralı Çiğdem Alay ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan Erdem Alay daha önce annesine şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. Madde bağımlısı şüpheli suçlamaları reddetti.
16: 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan vatan nöbeti tutan Mehmetçik, Kurban Bayramı'na da görevinin başında girdi. İşte vatan savunmasında bayram geleneği.
17: Mehmetçik her zaman olduğu gibi eli tetikte vatan savunmasındaydı. Bayrama nöbette girdiler. Irak sınırının sıfır noktasında görevli kahraman Mehmetçik keşif gözetlemeyi aralıksız sürdürüyor. Ailelerinden kilometrelerce uzakta vatan nöbetindeki Mehmetçik, komutanları ve silah arkadaşlarıyla kucaklaşarak Kurban Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Kolonya verildi, şeker ikram edildi. Mehmetçik sınır hattında bayramlaşmayı ihmal etmedi.
16: Ege'nin incisi İzmir'den kötü kokular gelmeye devam ediyor. Bayramda da manzara aynıydı. Çöp kriziyle boğuşan İzmirliler duruma isyan etti.
18: Bayrama yine gördüğünüz gibi yine çöpmeye girdik. Kokudan duramıyoruz.
17: Buca'da çöp dağları oluştu. Vatandaş isyan etti.
18: Bari bugün temizlesen iyi olur.
17: Bir İzmir klasiği haline gelen çöp dağları bu kez Buca'da yükseldi. Sokaklar koku ve pislikten geçilmez oldu.
19: Her gün oluyor. Hani belediye gelip temizlemiyor.
17: Kameralara da yansıyan bu görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. Vatandaşlar duruma isyan etti.
18: Kokudan duramıyoruz.
16: Efendim, bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın bayramın ikinci günü saat 18.30'da karşınızda olacağız efendim. Bizleri yalnız bırakmamanız dileğiyle iyi bayramlar.
20: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
21: Nasıl mı?
20: Çok güzel.
22: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
20: Şipşak

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bayramın ikinci günü. Bayram coşkusunu adeta içimizde yaşıyoruz. İnşallah siz de sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram günü geçiriyorsunuzdur. Bugün bizim için güzel geçecek inşallah, çünkü gökyüzünü konuşacağız. Bayramda gökyüzü enerjileri bize neler söylüyor? Çok sevgili astrolog Damla Ündar bugün yine benimle birlikte. Hoş geldin Damlacığım.
2: Hoş bulduk Aslıcığım. Nasılsın?
1: İyiyim. Bayramın kutlu olsun seninle.
2: Senin de bayramın kutlu olsun. Canım ayrıca benim. Tüm seyircilerimizin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım hep birlikte azalmadığımız, çoğaldığımız nice güzel birlikte bayramlar geçiririz. Küslüklerin bittiği, uzakta olanların birbiriyle kavuştuğu umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Amin. Aslı bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu renkler sana aşırı yakışıyor.
1: Öyle mi?
2: Tam bayramlıksın yani.
1: Ay çok güzel. Bayramlıklarımı giydim.
2: Bu ton
1: giydim.
2: Sana çok güzel oluyor.
1: Teşekkür ederim canım benim. Renkleri seviyorum. Evet. Renklerin enerjisine çok inanıyorum. Şimdi bu haftanın bakalım gökyüzü enerjisi neler söylüyor. Bayram enerjisinde içimiz böyle kıpır kıpırken istiyoruz ki gökyüzü de bizi desteklesin. Önümüzde de bir dolunay var. 31 Mayıs dolunayı. Mavi dolunay deniyor buna galiba.
2: Evet.
1: Niye mavi?
2: Çünkü biz Mayıs ayı içinde yaşadığımız ikinci dolunay bu. Bu sebeple 2 Mayıs ayı içinde yaşadığımız ikinci dolunay olduğu için bu dolunaylar sürekli gerçekleşmez. Ortalama 2.7 yılda bir, 2.5-3 yılda bir gerçekleşir. Bir ayda normalde bir dolunay, bir yeni ay yaşarız. Ama eğer o ay içinde ikinci bir dolunay yaşıyorsak şayet, işte ona biz mavi dolunay diyoruz. Peki bunun özel bir etkisi var mı? Tabii ki var. Enerjinin çok daha baskın olduğunu gösteriyor. Dolunay dediğimiz nedir? Bitirme, karar verme, gerçeklerin açığa çıkmasıyla ilgili bir enerjidir. Özellikle bu dolunay çok önemli. Çünkü bir tane kraliyet yıldızı var. Antares dediğimiz. Kraliyet yıldızları 4 tanedir. Haritalarınızda da varsa buralardan çok önemli olaylar yaşarız. Ama şöyle söyleyeyim, bütün kraliyet yıldızları bedellidir. Ya. Başarı vaat eder, mücadele gücü vaat eder. Ancak sen eğer o başarı kötü niyetli kullanırsan, o mücadeleyi kötü anlamda verirsen, sana verdiği gücü başka birilerini ezmek için kullanırsan işte o zaman verdiği güç kadar verdiği sınav da büyük olacaktır.
1: Anladım. Bu Antares'te yine bir kraliyet yıldızı.
2: Antares'te bir kraliyet yıldızı. Antares kraliyet yıldızı, karşısında kraliyet yıldızı yok ama dürüstlükle ve doğrulukla ilgili olan Aldebaran var. Yani dolunaylar ve aynı zamanda ay tutulmaları güneş ve ayın aynı derecede karşı karşıya gelmesi demektir. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda ay Antares'te. Gökyüzünün savaşçı sabit yıldızıyla, kraliyet yıldızıyla birlikte savaş ve mücadele enerjisidir. Gözü karalıktır, hiçbir şeyden korkmamaktır. Bir hedefi belirlemek ve onun peşinde tüm gücünle koşabilme enerjisidir. Bu enerjiyle çok uzun zamandır vermediğimiz kararları çok rahat bir şekilde verebilir. Dur diyemediğimiz insanlara dur diyebilir. 40 yıldır hayır demeyi öğrenemediysek eğer, eğer niyetine girersek artık hayır demeyi öğrenebiliriz.
1: Allah Allah, aktif bir gökyüzü
2: çok
1: yani.
2: Çok aktif bir gökyüzü var ve biz şu anda etkisindeyiz. Neden? Çünkü 31 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Bu dolunay kuvvetli etkisini de -5 gün +5 gün olarak göreceğiz. Yani aslında biz bunun etkisine gireli birkaç günde oldu başka bir taraftan.
1: Hani bazen böyle mesela geçmişe dönük tarihler veriyorsun ya, işte şu zamanda böyle bir gökyüzü olayı vardı. Var mı böyle tanıdık bir olay?
2: Evet, var. 29 Mayıs 2018. Hatırlıyorsanız eğer 29 Mayıs öncesindeki 5 günü ve 29 Mayıs sonrasındaki 5 günü kendinize referans alabilirsiniz. Eğer ben bu dönemde gerçekten çok önemli kararlar verdim, benim için çok önemli şeyler açığa çıktı, çok önemli restler çektim, yalanları yakaladım ya da hayatla ilgili bir karar verdim ve o gün mücadeleye başladım diyorsanız, demek ki bu dolunayda size yine öyle kudretli bir enerji verecek demek oluyor.
1: 2018 Mayıs
2: 2018
1: yine.
2: 29 Mayıs'ta yaşadık. Antares'teydi o da. Yani kraliyet sabit yıldızıyla bir dolunay yaşamıştık. Orada da bir Aldebaran söz konusuydu. Aldebaran nedir biliyor musunuz? Aldebaran yalan sevmez. Bu dolunay şöyle bir dolunay. Yalancının mumunun yatsıya kadar yandığı, söylediği yalanların ayağına dolaşacağı, söylediği yalanların bedelini ödemeye başlayacağı ama en önemlisi bir dolunay olduğu için tüm gerçekler ortaya çıkacağı için adeta o yaptıkları yalanlar, arkadan çevirdikleri işler böyle tabakta sunulacak sanki. Teker teker ortaya dökülecek.
1: Kaç yıllık yalanlar bunlar? Mesela çok geriye gidiyor mu yıllar öncesine?
2: Tabii mesela şöyle düşünebiliriz. Bu döngülerin sistemini düşündüğümüzde geçtiğimiz 7 yıl içinde söylediğiniz herhangi bir dönemi yalanı patlayabilir.
1: Eyvah eyvah.
2: Yani böyle 3 ay önce 5 ay önce falan değil. 7 yıllık döngü içinde söylediğiniz herhangi bir yalan, arkadan çevirdiğiniz herhangi bir iş ya da kurnaz niyetler vardır. Kurnazlıkça davranmak ama kötüdür böyle. Bunların hepsi ortaya çıkabilir. Ya da siz yalan söyleyerek, kurnazlık yaparak, başka birinin hakkını yiyerek bir güç, bir para, bir aşk elde ettiyseniz. İşte onun da elinizden gideceğinin habercisidir. Ve üstelik bunu yaptığınız insan da karşı tarafta anteres, güçlenecek, mücadele gücünü tekrar toplayacak demektir. Yani yıllar önce mesela bir kadın aldatılmış. Başka bir maalesef kötü şeyler yaşanmış.
1: Şimdi mi öğreniyor onu?
2: Yo, öğrendi mesela ama çok zorluklar yaşadı hayatında. Karşı taraf o süreçte çok mutlu devam etti diyelim hayatına. Çekirgenin son zıpladığı yer burası. İlahi adalet döngüsünü 3 günlük 5 günlük döngüler değildir. Daha uzun süreçlerde görebiliriz. Bazen bu süreç 20 yılın üstüne bile çıkabilir. Rabbim neyi ne zaman vereceğini ve ne zaman sınayacağını bilir tabii ki. O yüzden ama şunu bilin. O yalnız Antares şunu sevmez. Bu kraliyet yıldızı şunu sevmez. Kin, nefret, öfke ve intikamla hareket ederseniz işte o zaman o dediğim kudretli güç tersine döner. Ve kininizin, öfkenizin, intikam enerjinizin kurbanı olursunuz.
1: Yani o aldatılan kadın öfkeye, intikama kapılmayacak.
2: O hayatını yeniden kurmak için, mücadele için niyete girecek ve harekete geçecek. Ona onu yapanları arkada bırakacak. Ona kötü hissettirenlerden kendini özgürleştirecek. Aslında affetmek böyle bir şey. Biz affetmeyi şey diyor, zannediyoruz. Bana kötülük yapanı bağrıma basayım. Hayır.

0: Sana kötülük yapanın sana hissettirdiği hislerden uzaklaş. Hı-hı. Bırak herkes kötülüğüyle kalsın.
1: O yükü aslında at o, değil
0: aynen,
1: mi?
0: Aynen. O niye taşıyorsun? Ne taşıyorsun? Evet, boş ver yani. At gitsin. Hı-hı. O yüzden Antares der ki içindeki savaşçı uyanıyor. Hı-hı. Ama bu savaşçıyı kin, öfke, nefret, intikam duygularıyla hareket ettirmeyeceksin. Mücadele enerjiniz geri yükleniyor.
1: Mesela yeni proje başlatmak, yeni bir işe başlatmak bunlar için uygun bir hafta mıdır?
0: Bu şimdi şöyle, dolunaylar genelde başlatmaktan ziyade karar vermekle ilgilidir. Hmm. Şunu yapabilir ama, bugüne kadar eylemsiz kaldım, ses çıkarmadım, adım atmadım, artık bugün itibariyle bitiyor. Hmm. Buna karar verdikten sonra zaten o adım otomatik olarak gelecektir. Yani şuna karar vereceğiz bu dolunayda. Ben bu hayatta ne için mücadele etmek istiyorum? Hmm. Ama buraya lütfen özneye kendinizi yerleştirin. Ben kendim için ne yapmak istiyorum? Ben kendim için hangi savaşı vermek istiyorum? Hı hı. Ne yapıyoruz? Bu yıl ne demiştim? Bencil olmadan ben deme yılındayız ama bencil olmama kısmı çok önemli. Hı hı. Mücadele gücümüz geri yükleniyor. Tabii yine bu dolunayla birlikte kalıcı başarılar için de karar verebilirsiniz. Yani hayatınızda uzun süreli gitmesini istediğiniz bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. Bakın bu şu da olabilir. Çok uzun zamandır devam eden bir ilişkim var.
1: Evet.
0: Artık evlenme kararı alabilir. Hmm. Tabii. Cesaret edemiyor mesela. Evliliğe cesaret edemiyor. Ya da belki ikinci evliliği olacak. Daha önce bir ağzı yanmış. Hı-hı. Cesareti yok. Üniversiteye yeniden başlayacak. Cesareti yok. Yeniden işe başlayacak. Cesareti yok. İşte bu dolunay hayır bu cesaretim var ve yeniden ayağa kalkacağım diye karar vermek için muazzam bir enerji
1: taşıyor.
0: Çok güzel
1: taşıyor. Kararlar netleşiyor yani.
0: Tabii tabii kararlar netleşiyor. Özellikle haritanızın herhangi bir yerinde 8, 9, 10 derecelerde koç, yay, aslan ya da bununla birlikte kovada, ikizlerde herhangi bir gezegeniniz varsa bu derecelerde
1: evet.
0: Sizin enerjiniz daha yüksek.
1: Aa bende var. Bak şimdi hemen buldum.
0: Aslı yürü. Haydi bakalım.
1: Haydi toplanalım hadi
0: Haydi bakalım.
1: Aktif olma zamanı.
0: Aktif karar olma verme zamanı. Karar verme zamanı. Bir de bununla birlikte genel olarak şunu söylüyor bize bu dolunay. Olayların görünen yüzüyle ilgilenme. Hı-hı. Yani genel olarak aslında enerji de şöyle ilerliyor Aslı. Kolektif enerjiden bahsediyorum. Sadece dolunaydan değil ilerleyen günleri de baz aldığımızda. Lütfen artık bilginin derinliğine. Bize gösterilmek istenene değil gerçeklerin farkına varalım. Hı-hı. Çünkü sistem öyle bir yere doğru gidiyor ki gerçekten okuyan, anlayan, dinleyenlerin, farkında olanların yani o ne giymiş, bu ne içmiş, onun üstünde hangi marka var, aman o kocasıyla kavga mı etmiş, o tatile mi gitmiş, hayır. Hı hı. Bu dolunay şimdi yayda olduğu için yay aynı zamanda derinlik ve felsefe de ister. Hı hı. Derin bilgi de ister, derin farkındalıklar da ister. Dolayısıyla el alemin ne yaptığıyla, ne yediğiyle, ne içtiğiyle, kimle olduğuyla ya da nasıl göründüğüyle ilgilenmeyi bırakıyoruz.
1: Evet.
0: Biz hayatın daha derin, daha anlamlı taraflarına.
1: Kendimize mi bakacağız?
0: Kendimize yönelirim. Ya benim ne gibi yeteneklerim var? Ben kendimi nerelerde daha çok geliştirebilirim? Hangi konularla ilgili bilgiler öğrenebilirim? Çünkü bu öğrendiğimiz bilgiler, kendimizi geliştirdiğimiz alanlar önümüzdeki 3 yıl içinde aklımızın ermeyeceği kadar büyük kapılar açabilir bize.
1: 3 yıl boyunca.
0: Çok ciddi bir elenme dönemindeyiz.
1: Aa.
0: Sistem olarak da kolektif gezegenler olarak da aklını kullananlar, hı hı. mantığının izinden gidenler, basit daha sığ bilginin peşinden koşmayanların önünde çok büyük kapıların açılacağı bir döngüdeyiz. Çünkü fark etme dönemindeyiz.
1: Çok güzel.
0: Yani İbnül Arabi'nin mesela yıllara göre o yılda neler olacağı ile ilgili insanlara böyle tavsiyeleri vardır. Fütuhat-ı Mekkiye'de ve diğer kitaplarında geçer. Hı hı. Baktığımızda artık biz bu yıl Elif yılındayız. Dik duracağız, farkında olacağız ve derin bilgiye sahip olacağız. Hı hı. Kimin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmeyeceğiz. Kendimizle ilgileneceğiz. Başka birini eleştirmeden önce dönüp düşünmemiz lazım. Ya acaba ben nasılım bu konuda? Başka birini eleştiriyorum ama hı hı. ben ne yaptım? Şöyle bir gerçek vardır. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir.
1: Bir de eleştirdiğimiz şey başımıza gelmez mi?
0: Gelir.
1: Tam da geliyor yani.
0: O yüzden özellikle sınanmadığımız konularla ilgili kimseye büyük hükümler vermeyelim. Aslında hı-hı. temel durum şu. Ahkam kesmemek gerekiyor. Hı-hı. Kim neyi neden yaşıyor bilmiyoruz. Biz önce kendimize bakacağız. Kendi farkındalığımızı geliştireceğiz. Ve dediğin gibi büyük konuşmayacağız. Bir de bu sene nasıl biliyor musun
1: nasıl?
0: Aslı? O büyük konuştuklarımızın çok hızlı geri dönebildiği bir döngüden bahsediyorum. Hepimiz insanız. Ben de yapıyorum arada. Tam böyle çıkarken buradan yakalayıp
1: değil mi?
0: Şey diyorum Allah'ım tövbe tövbe demedim kendi kendime.
1: Ağızdan bazen öyle şeyler çıkıyor ki evet. büyük konuşuyorsun. Ben asla yapmam. Evet. Aynı yıl içinde demek ki olabiliyor.

0: Aynen. O yüzden o büyük konuşma kısmına ne olur çok dikkat edelim. Dünya geneline birazcık da baktığımızda, ha bir de şunu söyleyeceğim, dünya geneline gelmeden önce. Mış gibi yaptığınız her ne varsa artık yapamazsınız.
1: Mış gibi.
0: Sorun yokmuş gibi. Bir problem.

0: sorun her neyse üstüne dibine kadar gideceksin. Çünkü sana mücadele enerjisi, güç verdim.
1: Evet.
0: Sonuna kadar gideceksin. Halının altında kalmış hiçbir toz, yaşanmış hiçbir kırgınlık kalmayacak.
1: Hmm.
0: Mış gibi yapmayı bırak. Mış gibi niye yaparız? Kaybetmekten korktuğumuz için yaparız bazen. Kaybetmekten korktuğun insan seni kaybetmekten korkmuyorsa eğer, lütfen artık oradan uzaklaşın.
1: Değil mi?
0: Sizin kıymetinizi bilen insanlarla yan yana yürümeyi seçin.
1: Hı hı.
0: Ya da ailede hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyorsunuz. Mış gibi yapıyorsunuz. İdare etmeye çalışıyorsunuz. O idare etmeye çalıştıklarımızın hepsi içimizde küçük birer zerrecik damla damla birikiyor. Sonra o damlalar birikiyor, sel oluyor, taşıyor, akıyor.
1: Bunların kararını da mı verecek kişi?
0: Evet, lütfen konu neyse, sorun neyse sonuna kadar gidin. Ama bunu yaparken yayının başında da söylediğim gibi öfke, kin, nefret, intikam enerjisiyle değil.
1: Hı hı.
0: Sorunu çözmek için. Bak böyle böyle sorunlarımız var. Ben bu sorunu çözmek için elimi taşın altına koymaya hazırım. Hadi gel. Omuz omuza verelim ve bu işin üstüne gidelim. O sorun her neyse. Hı hı. Konuşmak çok önemli. Mücadele etme gücünüz de var. Ama bunu büyük kavgalara, güç savaşlarına çevirirseniz eğer maalesef istediğiniz sonucu alamayacaksınız.
1: Hı hı.
0: Çünkü taraflardan biri ortamı ister istemez terk edecek.
1: Terk eder diyorsun.
0: Ya da sıkıştığı için yalan söyleyecek. Ne dedim, karşıda Aldebaran var. Yalan söyleyeni çok ciddi ve büyük sınavlarla sınayacak.
1: Yani bu hafta da yalan söylesek kaçış yok.
0: Valla geçtiğimiz 7 yıl içinde söylediyse kaçış yok aslında.
1: 7 yıl dedin sen Damla. 7 yıl önce acaba nasıl bir pembe yalanlarla sayılıyor
0: hayır,
1: mu?
0: Hayır hayır hayır hiç.
1: Evet.
0: Şimdi bütün burçların yine kötü tarafları var.
1: Hı-hı.
0: Aslında oralarda hangi tür yalanlar olduğunu söyleyeceğim. Çünkü burçlara göre de konularına ayrılıyor bu durum.
1: Evet.
0: Diyeceğim ki mesela şu burç şu alanlarda yalan söylediyse özellikle onlar çıkacak. Ha. Haritanıza göre değişecektir ama ben böyle şeyden bahsetmiyorum. Mesela ben bazen kötü beslenirim.
1: Hı hı.
0: Hiç artık beslenmiyorum. Çok sağlıklı besleniyorum. Annem çok mutlu ama.
1: Ey maşallah.
0: Mesela işte kötü beslenirim. Hı hı. Annem arayıp şey der bana. 40 yaşındayım ama bunu hala soruyor. Ne yedin?
1: Değil mi?
0: Mesela ben hamburger yemişim şey diyorum. Ispanak.
1: Ay. Anneden korkuyorsun ya bir de.
0: Tabii tabii. Böyle gözünü patlattı mı adamı ne yapar biliyor musun?
1: Ay.
0: Hiç affetmez.
1: Anneye çok selamlar sevgiler
0: evet.
1: Buradan.
0: Bu yalandan bahsetmiyorum. Karını aldattın. Kandırdığını düşündün. Düşünme.
1: Hmm.
0: Yalan söyleyerek gelir elde ettin.
1: Hmm.
0: Hukuksal süreçlerde oyunbaz, düzenbazlık yaptın.
1: Dolandırıcılık.
0: Ben insanların hayatını etkileyecek.
1: Hmm.
0: Büyük. Öyle dedikodular çıkardın ki sülale birbirine girdi.
1: Eyvah.
0: İnsanlar birbirine küstü.
1: Yani niyet kötü niyetle
0: tabii,
1: yapmak
0: ben
1: değil mi?
0: Büyük olaylardan yani gerçekten herkesin hayatını. Sana çok önemli bir sır verdiler tut diye de şahit oldun ya bir insanın özel bir anına. Gittin onu herkese anlattın. O insanı afişe ettin, rezil ettin.
1: Evet, birazdan 31 Mayıs Dolunay'ının özel tavsiyelerini de verecek. Özellikle programın sonunda nasıl daha rahat, daha kolay
0: daha
1: geçirebiliriz?
0: Böyle kendi içinde şifa çalışmaları, küçük önlemler alalım. O enerjiyi üstümüze daha olumlu toplayalım diye.
1: Harikasın.
0: Yayın sonunda güzel tavsiyelerimiz olacak.
1: İnşallah.
0: Şimdi dünya geneline baktığımızda bu biraz daha böyle Haziran'ın 10'una kadar da sürebilir bu etki. Sürecektir, başladı şu anda da. Mesela süre gelen savaşlar var biliyoruz. Süre gelen savaşlarda stratejilerin yön değiştirdiğini, ittifakların şekil değiştirdiğini görebiliriz.
1: Hmm.
0: Ya da savaşta olmayan ülkelerin sesinin yükseldiğini görmeye başlayabiliriz.
1: Hmm.
0: Şu anda var olan o savaşla ilgili alanlarda yeni gelişmeler var. Ve maalesef yine bazı hoş olmayan durumlar yaşanabilir. Allah korusun ama bu gökyüzü Antares, savaş mücadele ya.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla savaş, ordu bu tip enerjileri başka bir taraftan etkileyecek gibi duruyor. Ve dünyada özellikle o savaş alanında bunun sıkıntısı başka bir taraftan yaşanabilir. Yine bununla birlikte madenler, tarım arazileri, köprüler, barajlar, altyapı sistemleri, buralarda arızalar, kazalar, patlamalar yaşanabilir. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Dünya geneli için geçerli bu. Sismik hareketlilik birazcık artabilir. Büyük şeylerden bahsetmiyorum ama biraz sismik hareketlilik başka bir taraftan artabilir. Görünmez kazalar çokça olabilir.
1: Ev kazaları gibi mesela.
0: Evet, bir de şimdi Kurban Bayramı'ndayız. Biliyorsun bazen lütfen işi bilenler yapıyor olsun. İşte kesikler, yaralanmalar, berelenmeler olabiliyor. Ev kazalarına karşı birazcık dikkatli olmalıyız. Biraz bu alanlarda böyle sakarlık enerjimiz, görünmez kazalar başka bir taraftan çoğalabilir. Finansal piyasalarda birazcık hareketlilik olabilir. Yeni kararlar alınabilir. Dünyada da böyle seslerin yükseleceği bir döngü var. Zaten

0: Ben referans vermiştim ya. Çok ilginç Aslı.
1: Evet.
0: 29 Mayıs 2018'i hatırlıyor musun?
1: Valla çok
0: 29,
1: hatırlamıyorum ama ne olmuştu?
0: 29 Mayıs 2018'de
1: Evet.
0: mesela baktığımızda o Dolunay döneminde İran nükleer silahsızlık anlaşmasından çıkmış. Ve
1: Bak.
0: bunu bildirmişler başka bir taraftan.
1: Önemli bir karar.
0: Yine İsrail bölgesinde sorun olmuş. Kudüs'le alakalı, o bölgeyle alakalı. Nasıl sistemler? Çünkü biz astrolojiye bakarken hissediyorum yapmıyoruz. Geçmişe referans alıyoruz. Yani geçmişte gökyüzünde bunlar olduğunda biz ne yaşamışız diyoruz. Ve 29 Mayıs 2018 tarihi ve civarına baktığımızda yine bugün aslında o sebeple sözde savaş olan bölgelerde bu sebeple de hareketlilik
1: Yine
0: olabilir diyoruz.
1: tetikleniyor yani
0: Evet,
1: aynı
0: yine o
1: gökyüzü.
0: döngüler tetikleniyor. İşte o yüzden kendi hayatlarınızda da eğer hatırlayabiliyorsanız bazen şey diyorsunuz biliyorum ya Damla ben dün akşam yediğim yemeği hatırlamıyorum. Çok haklısınız. Ben de telefondan geri gittim. 2000 ha telefonda varsa mesela o gün mesela o gün çekilmiş o günlerde çekilmiş bir resminiz varsa belki
1: Evet.
0: anımsarsın ya. Mesela o yöntemi deneyebilirsiniz açık
1: Bir de
0: söyleyeyim.
1: çok önemli tarihler,
0: Tabii.
1: zamanlar unutulmaz. Mesela işte
0: Tabii.
1: 2018'de ilk defa şu işe girmiştim.
0: Tabii.
1: Örneğin değil mi? Onlar önemli tarihlerdi. İşte evlenmiştim, belki çocuğum olmuştu. Bununla
0: Olabilir.
1: bağlantılı artık neyse o yaşadığımız bir tekrarı, bir
0: Evet.
1: benzeri ne yaşayabiliriz? Bu arada senin yıldızlar. Bak, yıldızların rehberi ve gözlerde yıldızlar. Şöyle bir zoomlayalım bakalım, ne güzel.
0: Bilmiyorum görünüyor mu
1: Çok
0: yıldızlar
1: güzel görünüyor.
0: kondurdum.
1: İki yıldız, az bile
0: Bayramımız
1: hayatım.
0: kutlu olsun. Şöyle iki tane yıldız kondurdum
1: Ay
0: kendime
1: canım benim,
0: efendim.
1: yıldız sensin.
0: Ay çok teşekkür ediyorum.
1: Yıldız
0: Çok sağ
1: sensin maşallah. Parıl parıl yıldızımız sönmesin, hep parlasın.
0: Işığımız
1: İnşallah
0: hep parlasın.
1: ışığımız hep parlasın ve böyle kadın kadının yurdu olsun.
0: Evet,
1: Birbirimizi parlatalım
0: evet.
1: Allah'ın izniyle. Sağlıkla, huzurla nice bayramlar olsun hepimiz için. Şimdi geldik sevgili Koç ve yükselen koçlara. Hemen burçlarla başlıyoruz. Bakalım koçları bu hafta neler bekliyor? Önemli bir gökyüzü. 31 Mayıs Dolunay'ı var. Dolunay'da her şey açığa çıkacak, ortaya çıkacak ama bir yıldız var ki Antares yıldızı
0: Evet.
1: ve zorlayıcı olabilir. Peki koçun hangi alanında işliyor?
0: Şimdi önce Aslı Dolunay'dan önce koçlara küçük bir tavsiyem var.
1: Evet.
0: Şimdi dün geçti artık 27'si için ama bugün ayın 28'i daha henüz sabah saatlerindeyiz. Sevgili yükselen koç ve koçlar. Mesela sevgiliniz var ailenizle tanıştıracaksınız. Çok bugünü tercih etmeyin.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bugün böyle yeni tanışmalar için çok da tercih edilebilecek bir gün değil. Gökyüzünde böyle Venüs, Satürn çok da birbirini sevmediği bir alanda. Venüs genç kadınlar, sevgi enerjisi, kelebekler. Satürn biraz daha kısıtlama alanı. Böyle mesela atıyorum aile büyüklerinizden biri falan yapabilir. Ya da böyle can sıkıcı, gerilimli bir ortam olabilir. Yine bununla birlikte tabii gençler büyüklerle bir araya geliyorlar. Ne olur büyüklerimizin verdiği tavsiyelere burun bükmektense bir gülüş, bir şöyle bir gülücük atalım. Tabii ki onların bir hayat tecrübesi var. Aslında
1: Evet.
0: bizim için iyisini istiyorlar. O gerilimli süreci, o alınganlıkları çok yaşamamaya çalışalım. Yükselen koç ve koçlar bu sizin için de biraz daha böyle gergin enerjinin yükseldiği bir döngü
1: Birkaç gün
0: olacak.
1: sonra olur mu
0: ...29 olur
1: tanışmalar?
0: mesela aslında yarın olur. İki
1: İyi.
0: günlük bir enerjiden. Dün bir de bugün. Hani dün
1: Evet.
0: artık geçti, yaşandıysa bitti. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama ve lakin 28'i yani bugün çok da onu tercih etmemekte fayda var. Daha çok bugün böyle gezelim dışarılarda. Yarın hallederiz o işimizi eğer halletmediysek.
1: Peki.
0: Şimdi gelelim peki bu Antares'i Dolunay'ın koçlara ne yapacağını. Bir kere şimdi Antares ateş yayda. Siz ateş. Allah Allah Allah kim tutar yükselen koçları? Koçları, Mars koçları, Venüs koçları, Merkür koçları, Satürn koçları, Jüpiter koçları.
1: Ay
0: Bakın
1: koç olur
0: tek
1: mu?
0: ay koç da olur. Unuttum iki söyledim bak doğru söylüyorsun. Ay dediğimiz zaman duygusal olarak bir yükselişten bahsediyorum. Yani böyle hatta şu anda şey olabilirsiniz duygusal olarak. Her şeyle mücadele etme gücüne sahip gibi hissediyor
1: O.
0: olabilirsiniz kendinizi. Ama birazcık tartışma enerjiniz de yükseldi. Sizden şunu rica edeceğim. Bu dolunayda kimseye gerçekleri ya da doğruları anlatmaya çalışmayın. Ya da bununla ilgili bir mücadele içine girmeyin. Siz hedefi kendinize koyun. Bu enerji öyle kolayına gelmiyor. Antares'te bir dolunay enerjisi öyle kolayına işlemiyor insanın hayatında. Bak 2018'de yaşamışız bundan önce. Düşünsene ne kadar zaman geçmiş üstünden.
1: Evet.
0: Dolayısıyla enerjimizi tartışmalara, bizi anlamayan insanlara, bizim yanımızda yürümeyi beceremeyen insanlara değil de gerçekten kendimize odaklıyoruz ve yeni kararlar yapıp planlar yapıyoruz. Hangi konularda kararlar alalım diyecek olursanız eğer. Yeni bir eğitim, hukuki mesela çok uzun zamandır bir dava açmak istiyorsun ama karar veremiyorsun. Şurada karar vereceksin. Yahut eş tarafıyla ilgili bir sorun yaşıyorsun. Evliler için söylüyorum. Eş tarafınla olan sorunu sorunun üstüne giderek kavga etmeden, savaşa girmeden, intikam enerjisi değil konuşarak o sorunu başka bir taraftan çözebilirsin. Çok uzun zamandır üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum, olmuyor artık bitireceğim diye niyetlenebilirsin. Tekrar üniversiteye başlama kararı alabilirsin. Hı-hı. Yeni bir dil öğrenme kararı alabilirsin. O yüzden diyorum etrafa kapatıyoruz kendimizi ve içe dönüyoruz. Hı-hı. Kendimizi şahlandıracak, ayaklandıracak hareketler yapıyoruz. Yurt dışı ticaret ya da dijital ticarete adım atacaksın. Bununla ilgili karar verebilirsin. Çünkü gerçekten kendinize olan güveninizi, mücadele enerjinizi bu dolunay size adeta milim milim geri yükleyecek.
1: Ay harika. Tam koça yakışır yani bir enerji.
0: Evet. Ama bununla birlikte maddi konularda ve harcamalarda birazcık dikkatli olmakta fayda var. Hı-hı. Maddi konularda daima bir ikinci planınız olsun. Hı-hı. Yani daima böyle bir ikinci planlı gibi. O olmazsa bu olsun, o olmazsa bu olsun diye. Ve bunu lütfen Haziran'ın 5'ine 6'sına kadar da sürdürün. Ama lütfen harcamalara dikkat edin. Şimdi özgüven yükseldiği zaman nasıl olsa hallederim, o borcu da hallederim diye bir yükselebiliyoruz evet. Ya biz. Ha şimdi bir de bayram. Hı-hı. O yüzden birazcık bu konulara dikkat etmekte fayda var. Yine iletişim diliniz birazcık sertleşebilir. Kriz çözücü davranmak lazım. Kriz çıkartan değil, kriz çözen olmakta fayda var. Uzak Hı-hı. mesafe ilişkilerinde karar aşamasına geliyorlar. Ya belki biri birinin yanına gidecek ya da diyecekler ki aa tamam buraya kadarmış. Hmm. Şimdi sevgili yükselen koç ve koçlar sizin için bir olumlama geldi.
1: Ay harikasın.
0: Benim yolum açık, sözüm net ve adımlarım sağlamdır. İlahi bilgiye kalbimi açıyor ve en yüksek potansiyelime ulaşmaya niyet ediyorum. Lütfen bunu 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihinde tekrarlayın. Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Şimdi eğer sizler de kötü tarafa geçtiyseniz. Kardeşlerinize yalan söylemiş olabilirsiniz. Etrafınıza yalan söylemiş olabilirsiniz. Böyle kötü şeyler karıştırarak imzalar atmış olabilirsiniz. Ticarette haksızlık yapmışsanız eğer. Yani bu alanlardan yalanlar söylediyseniz şayet. İşte bedelini ödeme dönemi geldi. Özellikle hukuksal alanda başınıza sorunlar açılacak gibi duruyor. Hmm. Belki o insandan değil ama başka bir yerden gelebilir. Umarım bu alanlarda yalan enerjisine düşmemişsinizdir.
1: Vallahi umarız sevgili koçlar için o kadar böyle sürükleyici, aktif bir hafta ki inşallah böyle rüzgarı arkanıza alıp yürüyeceğiniz bir hafta olsun sevgili koçlar. Özellikle olumlamandaki en yüksek potansiyelime ulaşmaya niyet ediyorum. Bu ne güzel bir olumlama. Evet. Vallahi herkes 12 burçta bunu söyleyebilir yani. En yüksek potansiyelimize inşallah ulaşalım sevgili koçlara. Şans, bolluk, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum. Çünkü en güzelini siz hak ediyorsunuz sevgili koçlar. Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında bu Antares yıldızında oluşan dolunay neler getirecek? Hmm. İnşallah hayırlarla gelsin. Yarayacak mı boğaya?
0: Şimdi boğaları anlatırken ikiye bölüp anlatacağım aslında bu aşamada. Hmm. Neden? Çünkü bir eylemsiz tarafta kalmış olanlar var ise onlara farklı bir enerjiyle gelecek. Eyleme geçmiş, mücadele edenler için farklı bir enerjiyle gelecek. Hmm. O yüzden böyle biraz ikili anlatmam gerekiyor. Daha verimli dinleyebilmeleri için.
1: Evet.
0: Şimdi sevgili yükselen boğa ve boğalar, geçmişten gelen, sizi zorlayan, aşağı çeken, duygusal ya da finansal bir kriz var mı? Hmm. Hepimizin hayatında bu tip şeyler oluyor. İşte sizin hayatınızda eğer böyle bir döngü varsa artık bunu kapatmaya niyet edebileceğiniz bir dolunaydan bahsediyorum. Bu ruhsal bir döngüyse eğer, yani birileri sizi hak ettiğiniz değeri vermediyse, sizi kırdıysa, görmezden geldiyse, işte artık o duruma dur demenin zamanı geldi. Bu dolunayla birlikte isyan bayraklarını kaldırıyorsunuz ve diyorsunuz ki bir dakika, benim değerimi sen belirleyemezsin. Yani aslında boğalar en çok şuna karar verecekler. Ben kendi değerimi artık başka birinin gözünde aramayacağım.
1: Çok güzel.
0: Bu çok gerçekten bütün hücrelerinizde bunu hissetmeye başladınız zaten. Başka bir taraftan finansal anlamda da finansal olarak çözülmesi gereken bir harç borç durumu var. Hı hı. Yahut maaşınız aldığınız para yetmiyor. Ama buna rağmen siz eylemsiz kalıyorsanız. Yani yeni bir iş aramıyorum ya da işimde beni yükseltecek eğitimleri almıyorum. Atıyorum yabancı dil, bilgisayar, herhangi bir şey. Hı hı. Çünkü güvenli alandan dışarı çıkmak istemiyorum. Şikayet ediyorum ama aynı zamanda da harekete geçmiyorum. Eğer bunu yaptıysanız yahut İnatla çalışmayıp başka birinin eline bakıyorsanız, siz başka birinin eline baktığınız için de sürekli olarak bir maddi zorluk yaşanıyorsa, işte bu dolunay olayları yükseltir. Hı hı. İş yerinde sorun yaşayabilirsiniz. Eşinize ya da ailenize maddi olarak bağlıysanız, ama bu arada çareniz var, çözümünüz var, siz o çözümü kullanmıyorsanız, ondan bahsediyorum. bir hastalığınız var çalışmamaktan bahsetmiyorum. Eğer siz başka birilerine bu konuda bel bağladıysanız Dolunay buraları köpürtecek. Ekonomik olarak sizi o kadar sıkıştıracak ki ya da öyle sözler duyacaksınız ki belki karşı taraftan. Mecburen ayağa kalkıp tamam artık bu aşamadan sonra harekete geçiyorum diyeceksiniz.
1: Özgürleşmeyi mi seçecek?
0: Evet. Umarım o eylemsiz kalan tarafta değilsinizdir. Çünkü burayı biraz zorlu köpürtecektir. Ama yok. Ben maddi manevi sonuna kadar mücadele verdim. Bu hayatta hep emin adımlarla ilerledim diyenler de hem maddi hem manevi olarak çatır çatır haklarını talep edip alacaklar.
1: İnşallah güzel.
0: Yani mücadele edenin hakkını sonuna kadar aldığı manevi, maddi manevi, mücadeleden kaçıp güvenli alanda kalayım, harekete geçmeyenlerin, değişme direnenlerin de Dolunay tarafından zorla harekete geçirilmeye iteklendikleri bir döngüden bahsediyorum. O yüzden biraz ikiye ayırarak anlattım. Esnemeyi öğrenmek, koşullara hızlı adapte olmak bu Dolunay'da çok önemli. Yani iş olarak da esneyeceğiz, biraz daha bakış açımızı esneteceğiz. Boğa sabit bir burç ya, şimdi yay daha değişken. Mücadele etmek için birçok alanla belki de kendimizi böyle önümüzü açmalıyız.
1: Bu olmaz yani, demesin mi mesela?
0: Hayır demesin. Olabilir. Deneyelim. Şimdi boğa yeni bir şeyi deneyimlemek istemez. Deneyimlenmiş bir şeyi deneyimlemek ister ya da emin olduğu bir yere adım atmak ister. Ama bu Dolunay diyor ki ben sana gerekli cesareti ve fırsatı veriyorum. O zaman biraz yeniliğe de kendini aç. Çünkü açarsan oradan gerçekten hak ettiğinin fazlasını alacaksın.
1: Çok güzel.
0: Yani bir zincir kırmaktan bahsediyorum. Maddi manevi hakkınızı almak için artık o zinciri kırmanın zamanı geldi.
1: Gelsin. Geldi. Güzel, güzel enerjiler.
0: Evet. Bir de şimdi kontrolümüz dışında gelişen olayları kontrol etmeye çalışmıyoruz. Sizin kontrolünüzün dışında gelişiyor. Yapacağınız hiçbir şey yok. O zaman bırakın yaşansın. Yani birazcık böyle kaba tabirle biraz salalım.
1: Kadere teslim.
0: Biraz teslimiyet. Kontrol edemeyeceğiniz bir durum yaşanıyor çünkü. Etrafımızda, çevrede. Bu bir hastalık olabilir. Ailede çıkmış bir sıkıntı olabilir. Birazcık daha rahatlayalım. İlişkilerle ilgili gizli kalmış duygular, söylenmemiş sözler, üstü örtülü sorunlar ortaya çıkabilir. Bu bir yüzleşme zamanı. Bakın demiştim ya yayının başında da. Yüzleşin ve rahatlayın. Bu çok önemli başka bir taraftan. İlişkilerinizde gizli bir durum varsa açığa çıkacaktır. Aldatma falan yaşandıysa, sizi aldattılarsa burada yakalayabilirsiniz. Evet, gelelim olumlamamıza. Evet, yükselen boğa ve boğalar için. Kendi değerimin farkındayım. Emeğimin, yeteneklerim ve dürüstlüğümün karşılığını hayatıma çekiyor ve sevgiyle kabul ediyorum.
1: Kabul ediyoruz valla. Evet. Çok güzel.
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Maddi anlamda haksız kazanç sağladınız mı? Ya da manevi anlamda birinin sevgisini, aşkını, değerini elinden aldınız mı? Çok net ve sert oldu. Hastalık, borç, krizler gibi sıkıntılı süreçler önünüzde katman katman açılmaya başlayacak. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Vallahi iyi tarafta olan boğalar için gayet güzel bir gökyüzü enerjisi var. Bir kere kendi değerini kendin belirliyorsun. Sen kendine değer verdikçe zaten insanlar da o değeri sana verecektir sevgili boğa. Mücadele zamanı dedi Damla Ündar ve inşallah tüm planlarını takır takır böyle hayata koyduğun ve gerçekleştirdiğin bir dönem olur. Boğalarımızı seviyoruz, sevgiyle uğurluyoruz ve geldik şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında neler oluyor bu 31 Mayıs Dolunayı, önemli bir Dolunay Antares yıldızında. İkili ilişkilerde mi değişik bir viraja giriyor?
0: Bayağı keskin bir viraja giriyor çünkü ikizler, Aldebaran dediğimiz ikizler, Aldebaran yani Dolunay'ın karşısında, Antares'in karşısında Aldebaran var. Dürüstlükle ilgili olan yıldız direkt sizin birinci evinizde. Dolayısıyla Dolunay da karşıdan geliyor. Nereden geliyor? İkili ilişkilerden, ortaklıklardan, veriyorsanız danışmanlıklardan ya da görünür varlığını bildiğiniz düşmanlarınızla alakalı. İkili ilişkilerde çok net bir viraja giriyorsunuz. Bakın özellikle 8, 9, 10 derecelerde yükselen ikizlerseniz ya tamam ya devam diyebileceğiniz bir dolunaydan bahsediyorum. Bu sebeple lütfen gerçeklerden kaçmayın. Çünkü yükselen ikizler içinde, ikizler içinde tam bir uyanış enerjisinden bahsediyorum. Size birileri yalan mı söyledi? Farkına varırsınız. Birileri arkanızdan iş mi çevirdi? Ortaya çıkar. Hem de hiçbir şey yapmadan önünüze dökülür. Kötüler için tam aksi olacak bu arada. Kötülere geldiğimde anlatacağım. Evet. Ama iyi tarafta olanlar için kim sizinle ilgili kötü bir şeyler düşündüyse, arkanızdan işler çevirdiyse resmen önünüze böyle halı gibi serilecek bu süreçte. Dolayısıyla hem uyanış hem de arınma zamanı. Hı hı. Eğer ikili ilişkilerde gerçekten çok uzun zamandır birbirinize göre olmadığınızı düşünüyorsanız, uzun zamandan kastım da 2,5 yıl.
1: Oo.
0: Geçtiğimiz 2,5 yılda biz çok sınandık, çok denedik ama bir türlü anlaşamıyoruz. Bir türlü bir araya gelemiyoruz. Karşı taraf bana sürekli zarar veriyor. Çok yoruldum bu ilişkinin yükünü kaldırmaktan. Gerçekten bu ilişkiyi ayakta tutmaya çalışmaktan, kafa patlatmaktan çok sıkıldım diyorlarsa. Çok uzun zamandır bekledikleri o tamam kararını verebilirler.
1: Yani ya tamam ya devam mı?
0: Evet, ya da ya biz bu ilişkiye bir şans daha vermek istiyoruz deyip uzun zamandır kendilerinde bulmadıkları bir mücadele gücüyle o ilişkiye iki elle sarılabilirler.
1: Daha da güçlenerek çıkabilirler yani.
0: Evet. Zaten gerçekten niyet ediyorlarsa ve arada çözülmeyecek sorunlar yok ise aldatmalardan falan bahsetmiyorum. Daha çok anlaşma, yani kafa aynı anlaşmazlıklardan bahsediyorum. Bu dolunay niyet ederseniz orayı toparlar.
1: Harika.
0: Daha güçlü bir şekilde ayağa kalkarsınız. Şimdi bu arada hayatınızdaki insanın bu uzun süreli ilişkinizin olabilir, eşinizin olabilir, ortağınızın olabilir. İstekleri ve talepleri bu süreçte birazcık artacak.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sürekli böyle bir şey isteyecek ya da memnuniyetsizliği artabilir. Ya da şunu görebilirsiniz. Sanki senin yaptığını beğenmiyor olabilir. Çok böyle hani böyle daha küçümser tavırlar sergileyebilir. Şimdi ikizler de dayanamayıp ağzını açarsa şimdi zekanın ve çenenin burcu başka bir taraftan.
1: Çenenin burcu çok
0: ama
1: güzel.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. İkizler konuşkandır. Değil mi? Bir şey söyleyeyim. İkizler konuşsun, dinleyin. Bayılırım evet. Ben muhabbet etmeye ikizlerle. Çünkü öyle akışkan anlatır ki, bir de anlatırken yaşarlar olayı.
1: Değil mi?
0: Ben böyle oturur izlerim.
1: Dinletir.
0: Çünkü o enerjiyi çok seviyorum. Hani o yüzden o iyi manada. Çok böyle talepkar olabilirler. Sizden ricam şu. Evet, ağzınızı açarsanız karşı tarafı yok edersiniz, biliyorum. Ama zaten karşı taraf da o kavgayı bekliyor.
1: Eyvah eyvah. Öyle bir fitil alevlensin,
0: fitil alevlensin diye bekliyor. Hadi karşımızdakini bir şaşırtalım ve büyük bir sükunetle, büyük bir sakinlikle, kısa, net ne istiyorsak onu söyleyelim. Anlatıyor, anlatacak ya mesela, bir şey beğenmeyecek. Şey vardır böyle, kendin yap o zaman.
1: Sakin sakin.
0: Tabii normalde ikizler çözüm bulmaya çalışır, bir sürü çözüm bulur, anlatıp dinlemeye çalışır. Biliyorum zor ama yutsun ve şey değil. Tamam sen hallet o zaman.
1: Güzel bir taktik.
0: Daha mı iyisini bil. Sen yap daha iyisini biliyorsan.
1: Evet.
0: Yani zekanızın gücüne güvenin. Zaten siz onun en iyisini yapmayı biliyorsunuz. Bırakın bakalım yapsınlar da bir görelim ya.
1: Değil mi? Siz gaza gelmeyin.
0: Çünkü ikizlerde şey yoktur. Çok laf da vardır, çok iş de vardır. Ama karşı taraf belki çok laf söylüyor, iş yok. Bir hodri meydan yapın bakalım. Konuştuklarını halledebilecek mi, çözebilecek mi? Ya da şunu söyleyin. İsteğiniz, talebiniz her neyse, ortağınız, eşiniz ya da uzun süreli ilişkinizde. Ben de bunları istiyorum deyin. Ama net. Cümleleri uzatmadan. Bir iki cümleyle. Karşı tarafı bir şok edin. Bakın neler olacak. Bir deneyin yahu.
1: Ay, yeni partnerler mi geliyor ikizlere?
0: Evet, ama çok ilginç bir partner. Yani farklı kültürden, farklı inançtan olabilir.
1: Allah.
0: Yabancı olabilir mesela. Yurt dışında çok uzun süre yaşamış olabilir. Ama bu nasıl bir ilişki biliyor musun? Böyle tutkulu, iddialı, biraz rekabetçi. Böyle yüksek enerjili, ama ikizler bu enerjiyi sever.
1: Sever.
0: Tabii. Çünkü ikizler öyle mantığın peşinden gider. Mesela Venüs ikizler, Mars ikizler, erkeklerde Mars ikizler, kadınlarda Venüs ikizler konuşabildiği insanlardan hoşlanır. Konuşabildiği, arkadaş olabildiği, gülebildiği, eğlenebildiği. Dolayısıyla biraz böyle fikir olarak çatışacak, farklı bir kültür tanımaya çalışacak. İlginç bir tanışma da yaşanabilir başka bir taraftan.
1: Hadi bakalım.
0: Bu süreçte en önemli kısım şu. Her ne sorulursa sorulsun size dürüst cevap veriyoruz. Yani karşı taraf kırılmasın, üzülmesin diye de gerçeği eğip bükmüyoruz.
1: Ya da etkilemek için.
0: Evet, çünkü neden Aldebaran sizde ve diyor ki dürüst ol. Evet. Etkilemek için de mesela ufacık böyle pembe yalan deyip geçmeyin. Aldebaran buradayken pembe yalanı da patlatır çünkü.
1: Yemek yapmayı sever misin? Çok severim.
0: Aslında sadece yumurta kırmayı biliyor.
1: Bak şimdi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hiç gerek yok. Hemen bir bakmışsınız, o yemeği yapamazken bulmuşsunuz kendinizi. Şimdi daha anlamda, daha önce maddi ya da manevi korku konularda içinize attığınız korkular var mı? İşte ya kaybedersem? Ya daha önce mesela maddi olarak zora girmiştim, ya yine aynı şey olursa, ya yine beni işten çıkarırlarsa. Ne yapıyoruz? Bu korkularımızdan da bu süreçte kendimizi arındırmaya niyet ediyoruz. Bu çok önemli çünkü zaten onları yaşadık, bitti. Biraz daha önümüze bakma enerjisi içinde olacağız. Birazcık uyku düzeniniz bozulabilir, sinir sisteminiz bir tık gerilebilir başka bir taraftan. Sakin ortamlarda sessizce dinlenmek sizin için iyi olacak. Gelelim olumlamamıza.
1: Evet.
0: Şimdi yükselen ikizler ve ikizler. Kendimi olduğum gibi tüm gücüm ve ışığımla ifade etmeye hazırım. İlahi adalet benimle birlikte ve yolumu aydınlatıyor.
1: Ne güzel.
0: Lütfen.

0: bunu unutmayın ve defalarca kendinize söyleyin. Hı-hı. Ne diyoruz? İşte 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 1 Haziran sabah uyandığımızda aynaya bakıp ilk bunları söyleyelim. Bu enerji gerçekten iyi gelecek. Aynı burçların tamam. Kötü tarafta olanları. Eğer kötü tarafa geçtiyseniz tabiri caizse şu. Kötü tarafa geçip yalanın ağzına yuva yaptığı insanlardan bahsediyorum. Kötü tarafa geçtiyseniz ve yalan ağzınıza yuva yaptıysa. Hayatınızı yalanlamış gibi yaparak idare ediyorsanız. Kendi söylediğiniz yalanlara kendiniz de bile inanıyorsanız. Gerçeklerle yüzleşme zamanınız geldi. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Umarım sevgili ikizler için gayet güzel şeyler duyduk. İlahi adalet seninle birlikte, hiç merak etme. Yeter ki dürüst ol, doğru yolda yürü. Sevgili ikizlere buradan şans, bolluk, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra daha diğer burçlarımız var. Yengeçler, aslanlar, başaklar ve 12 burç. Hiç merak etmeyin. Az sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
6: Şampiyon!
5: Şahanesin Gemini.
7: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Bir milyar.
20: İhale şartları ortadan kalkmıştır. Parası olan değil, canını ortaya koyan kazanır.
21: İhanet, sadakat, derin hesaplaşmalar. Polat Alemdar'ın Puslu Vadi'deki hikayesi Beyaz TV'de devam ediyor.
22: Düşmanla uzak durmayacaksın. Ya satın alacaksın ya da yok edeceksin.
21: Replikleri, sahneleri ve karakterleriyle hafızalara kazınan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu hafta içi her gün 16.30'da Beyaz TV'de.
23: Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak.
24: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
25: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
26: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
27: Hala etkisindeyim.
28: İnanılmaz bir goldü.
27: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
26: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırla. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Ve 12 Burç ekran başına bayramın ikinci gününde astrolog Damla Ündar'la birlikteyiz. Bakalım bayram haftasında gökyüzü bize neler fısıldıyor? Önemli bir gökyüzü olayı var 31 Mayıs'ta ve 12 Burcu'da çok farklı yerlerden etkileyecek. Şimdi sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere geldik. Bakalım yengeçlerin hayatı bu hafta nasıl şekil alıyor? Önemli bir dolunay nereden alacak yengeç bu değişimi?
19: Bir kere şunu söyleyeceğim yükselen yengeç ve yengeçler. Çevrenizi mutlu etmeye çalışmaktan çok yorulmadınız mı? Ailem mutlu olsun, iş yerindekilere yardım edeyim, konuma komşuma yardım edeyim derken

0: derken derken herkesi kollayıp koruyup saracağım derken kendinizi çok yorduğunuzun farkında mısınız acaba?
1: Acaba.
0: Şimdi bu Dolunay diyor ki eğer kendini başka birilerini mutlu etmek için kendini harcadıysan artık vazgeçme zamanın geldi. Eğer sen vazgeçmezsen özellikle ruhsal olarak belki de ben sana birazcık sıkıntı yaratabilirim. Ya da biraz senin vücudunda böyle psikosomatik kaynaklı hastalıklar çıkarabilirim. Yani sen kendine dur da ki sistem, evren, Rabbim ondan önce dur demesin. Bu bir kere bunun kararını vermek ve birazcık kendini seçmek konusunda lütfen bu Dolunay'da kararlı olun. Yine bununla birlikte işinizde ya da genel olarak hayatınızın içinde değiştirmek istediğiniz bir rutin var mı? Değiştirmek istediğiniz bir alışkanlığınız, değiştirmek istediğiniz bir davranış kalıbınız var mı? Eğer var ise sanki bunu değiştirmeden önce çevrenizi değiştirmeniz gerekiyor gibi geliyor. Bu Dolunay size birazcık da başka bir taraftan bunu gösterecek. Çevremizi ve hedeflerimizi değiştirdiğimizde otomatik olarak kendimize daha fazla bakmaya çalışacağız. Neden? Çünkü var olan çevrenizde özellikle sizin sınırsız hizmetinize ve şefkatinize alışmış olanlar var. Ve siz onu birazcık vermediğinizde belki de kendinizi size kötü hissettiriyorlar. Hani hep böyle insanoğlunda şey vardır ya, verirsin, verirsin, verirsin. Verdiğin müddetçe iyisindir. Bir kere bir sorun çıkar, yardıma gidemezsin, yanında bulamazsın. Senden kötüsü yoktur.
1: Aynen öyle.
0: İşte sizler de size bu duyguyu yaşatan birileri varsa artık o insanları hayatınızdan çıkartma zamanınız geldi. Bu iş yerinizde de olabilir. Gündelik hayatın genelinde hayatınızdaki birileri de olabilir. O yüzden geniş bir çerçeveden bahsediyorum. Lütfen birazcık da bu gözlerle etrafımızı inceleyelim. Ve bu Dolunay'da öyle bir karar verelim ki artık benim duygularımı, benim emeğimi kimsenin kullanmasına izin vermeyeceğim diyelim. Biraz daha kendimize yöneltelim okları.
1: Evet.
0: Kendini ihmal edenler ekran başına ne yapıyoruz? Artık kendimizi ihmal etmeyi bırakıyoruz.
1: Yengeç çok fedakar ya.
0: Evet, yani korusun, beslesin, koşsun. Zaten şey diyorum ki hani yengeç, ay yengeç, güneş yengeç, yükselen yengeç, venüs yengeç. Genel bir ana enerjisi var, annelik enerjisi. Böyle arkadaşını da kollar, çocuğunu da kollar, ailesini de kollar. Bazen ailesinin ebeveyni olur.
1: Ha, değil mi? Erkeği de öyle, kadını da öyle.
0: Erkeği de öyle, kadını da öyle. O yüzden ne yapıyoruz? Birazcık daha artık kendimizi düşünmeye başlıyoruz. Sizi sömüren, aşağıya çeken, böyle iş ortamında sürekli kriz yaratan tipler var mı? Ha. Şimdi ne yapıyorsunuz? Siz o krizi çözmek için yardım ediyorsunuz. Ya da hastayım diyor, çocuğuma bir şey oldu diyor. Aslında yok ha. Ben işe gelmeyeceğim, sen beni idare eder misin diyor. Bir bakıyorsun sosyal medyada başka yerlere gitmiş. Artık bu insanların adeta bizi sömürmesine de izin vermiyoruz. Bu Dolunay diyor ki kendi hakkını koruman gerekiyor. Hem iş yerinde hem de gündelik hayatında. Artık senin hakkını kimsenin sömürmesine izin verme. Çünkü Dolunay neydi yayının başında söyledim ya. Mücadele gücü veriyor. Dur deme gücü veriyor. Hayır demeyi çok zor beceren burçlardan biri de yengeçtir. Hayır demekte zorlanırlar. Kırılmasın, incinmesin, ihtiyacı vardır der. Bu Dolunay hayır diyemeyenlere tam olarak hayır demeyi öğretmeye geliyor.
1: Ya.
0: Lütfen gökyüzünde de böyle bir enerji varken bu enerjiyi kaçırmamakta fayda var. Yine bir sağlık sorununuz var. Ne zamandır erteliyorsunuz? Artık bayramdayız ama lütfen doktora gitmeye karar verelim. Ve o kararımızın peşinde duralım. Artık ertelemeyelim. Evcil hayvanlarınızla ilgili yaşanan bir sıkıntı varsa çözüm olabilir. Ya da belli başlı sıkıntılar başka bir taraftan bununla birlikte çıkabilir. Umarım hiç kimsenin hiçbir alanda sağlığına başka bir taraftan da bir şey olmaz.
1: İnşallah.
0: Şimdi ilişkilerle ilgili de bir uyarısı var. İkili ilişkiniz içinde bu sevgililik olabilir, bu evlilik olabilir, bu uzun süreli ilişkiniz olabilir. Nişansız, yani bütün iki ilişkilerden bahsediyorum, evet. İşin özeti. Bir bakın bakalım siz bu ikili ilişki içinde bir bakıcıya, bir terapiste dönüştünüz mü? Ya da bir anneye dönüştünüz mü? İşte ya da bir ilişkiyi sadece alışkanlık haline geldiği için mi sürdürüyorsunuz? Eğer böyle bir ilişkiniz varsa sanıyorum onun da sonlanma zamanı ya da sizin yeter artık deme zamanınız geldi. Gelelim yükselen yengeç ve yengeçlerin olumlamasına. Başkalarının yüklerini, beklentilerini ve bana ait olmayan sorumluluklarını omuzlarımdan tamamen serbest bırakıyorum. Sosyal çevremde ve ilişkilerimde kendi sınırlarımı sevgiyle ve net bir şekilde çiziyorum.
1: Ya.
0: Tam bir sınır belirleme enerjisinden bahsediyoruz.
1: Çok güzel.
0: Lütfen size ait olmayan

0: enerjileri sırtınızdan atın. Hı-hı. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Kötü tarafa geçip birinin arkasından iş çevirdiyseniz, gizli gizli düşmanlık yaptıysanız, sırlarını, büyük sırlarını ifşa ettiyseniz eğer, işte bunlar resmen afişe olacaklar. Hem gündelik hayatınızda hem iş yerinizde belki de insanların yüzüne bakamayacak hale geleceksiniz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Valla iyi yengeçler her şeyin en güzelini hak ediyorlar gerçekten. O anaç, o fedakar ruhları hem bize çok iyi geliyor ama hem de ne diyor Damla Ündar? Sınır çizmeyi bileceksiniz. Evet. Bazen de hayır demeyi öğrenmek sizin kurtuluşunuz olacak sevgili yengeçlere. Bol şans, sağlık, bereket, güzellik her şeyin en iyisini diliyorum. Gönlünüze göre olsun bu hafta inşallah. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım aslanlarımızı bu 31 Mayıs dolunayı nasıl etkileyecek? Etkilendiği bir alandan mı görecek aslan bunu?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Bir kere aslan gelecek hedef ve ideallerini bazılarını değiştirecek. Çünkü niye biliyor musun? Hı hı. Aslanların sahneye çıkma yeteneklerini sergileme zamanı geldi.
1: Ne diyorsun?
0: Geldi.
1: En sevdikleri şey sahneye çıkma.
0: Aynen öyle. Böyle ışıklarını parlatma, yıldızlarını parlatma zamanları geldi. Hı hı. Bulundukları sosyal ortamlarda, bulundukları çevrelerde adeta o lider enerjileri, söz geçiren enerjileri ve yıldızları yeniden parlıyor.
1: Harika.
0: Yeni sosyal çevrelere girmeye karar verin. Farklı işler, farklı bakış açılarıyla farklı işlere girebilirsiniz. Yeni sosyal çevrelerde, yeni insanlarda size bu alanda yardımcı olacak. Dolayısıyla hazır enerjiniz yükselmiş, yıldızınız parlarken, girdiğiniz ortamda zaten fark edilirsiniz ama daha çok fark edilme enerjiniz varken bu dolunayda artık hedeflerimizi değiştirme kararı vermenin tam zamanı.
1: Adım atsınlar mı? Mesela yeni bir başvuru, yeni bir iş diyelim.
0: Karar versin.
1: Ha.
0: Karar versin. Niye biliyor musun?
1: Niye?
0: Çünkü Temmuz'da sizin zamanınız başlıyor. Hadi Temmuz'da diyelim bir retro var. O zaman adım atmadın. Atmayın zaten de.
1: Evet.
0: Ama Ağustos Jüpiter Aslan'a geçiyor.
1: Aa.
0: O Jüpiter Aslan'ın büyüten, şahlandıran enerjisinden önce karar vermek istiyorum, netleşmek istiyorum diyorsan işte o dolunay bu dolunay.
1: Yani zamanı Ağustos'ta başlayacak Aslan'ın aslında diyorsun.
0: Ağustos'ta başlatacağı işler çok kısa sürede büyür. Daha rahat hallolur. Kendileri bilirler tabii, hı-hı, ki başka bir. Yani bu Jüpiter Aslan bir Aslan'a en kötü ne yapabilir?
1: Hı-hı.
0: Kilo aldırabilir belki. Ha. Jüpiter geldiği yeri bir tık büyütebilir.
1: Hı-hı.
0: Ama bunun dışında tam bir şahlanma enerjisi bir de bir sene sürecek. 2027 Haziranlara kadar haritanızın denk geldiği dönemlerde derecesel olarak şahlanacaksınız.
1: Harika.
0: İşte o şahlanmadan önce keskin kararlar vermek, o şahlanma esnasında size yardımcı olacak insanlarla tanışmak için müthiş bir dolunay enerjisi altındasınız. Lütfen yerinizde durmayın.
1: İyi değerlendirin.
0: Evet, ama ufak tefek şimdi başka bir taraftan da neler? Ha bu arada, hı, sahte dostlar, sadece sizden bir çıkar sağlamak için yanınızda olanlar bu dolunayda ortaya dökülecek, gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Hiç merak etmeyin. Sahte dostlukların hepsi tek tek afişe olacaktır bu dolunayla birlikte. Çocuklarla ilgili, çocukları olanlara şunu söyleyeceğim. Bu süreçte lütfen çocuklarımızla inatlaşmayalım. Çünkü sonuçta onlar sizin çocuklarınız, siz yetiştirdiniz. Onlar da söyledikleri dinlensin istiyorlar. Bu sebeple birbirinize kendi doğrularınızı diretmeyin. Biraz daha sakin bir enerjide kalmakta fayda var. 5 Haziran'a kadar çok da anlaşabileceğinizi düşünmüyorum. Özellikle ergenlik dönemleri falansa ya da böyle aşk ilişkileriyle ilgili ise eğer konu. İkili ilişkilerde ilişkisi olanlar şuna dikkat etsinler. En haklı benim fikrine kapılabilirler. Şimdi Antares yay, ateş. Aslan ateş. Haklarını ve fikirlerini savunurken kendinizi çok haklı hissedebilirsiniz.
1: Aslan'da var ama
0: var.
1: Değil mi o? Benim dediğim aslında doğru da hadi neyse gibi böyle bir...
0: İşte o hadi neyse demeyecek burada.
1: Demeyecek.
0: Hayır
1: mi?
0: Benim dediğim doğru,
1: eyvah,
0: diyecek.
1: Eyvah.
0: O yüzden ikili ilişkilerde birazcık böyle şey yapın. Daha sakinliğimizi koruyalım. O ben çok haklıyım enerjisiyle kırıp dökmemekte fayda var başka bir taraftan. Bir de ikili ilişkileriniz için etrafınızda kimin yaşadığını referans almayın. Yani herkesin ilişkisi kendine özel, herkesin ilişkisi içinde yaşanan yine kendine özel olacaktır. Başka birilerinin ne yaşadığı, nasıl yaşadığıyla lütfen bu süreçte ilgilenmeyelim. Çünkü birazcık böyle göze batabilir başka birilerinin yaşadıkları.
1: Kıyas
0: benim,
1: mı yapacak?
0: Evet, bir kıyas enerjisine girebilirsiniz. Ondan da birazcık uzak duralım. Ben aşığım ama söyleyemiyorum, ilişkiye başlayamıyorum, cesaret edemiyorum. İşin özeti, aşk için mücadele mi etmen gerekiyor? Kapılar açık. Yürü.
1: Oh.
0: Yürü oradan. Yani inan öyle karşılaşmalar yaşayabilirsin.

0: çalabilir ki?
1: Ya.
0: Wow. Ama kalabalıklarda, sosyal çevrelerde.
1: Ha.
0: Tıkı tıkı tıkı tıkı kalabalıklara giriyoruz o yüzden.
1: Giriyoruz,
0: Bak aşk
1: evet.
0: var, iş var. Sosyal ortamlar harika. Ha, ani tansiyon çıkışları, çarpıntılara dikkat edelim. Geldik olumlamasına yükselen aslan ve aslanların. Sahip olduğum ışığı çevreme ve sevdiklerime bir rehber olarak yansıtıyor. Onların kendi yollarında ilerlemelerini
1: Ne
0: destekliyorum.
1: güzel.
0: Siz onları ne kadar desteklerseniz evren de sizi o kadar destekleyecek. Ha, aynı burçların kötü tarafta olanları var. Sosyal çevreni, arkadaşlıklarını kötüye kullandın mı? Kendini öyle olmayan biri gibi gösterdin mi? Aslında paran yok ama zengin gibi gösterdin ve birilerini bununla ezmeye çalıştın. Birilerine böyle baskıcı lider enerjisi yapıp o insanlara kendini kötü hissettirdin mi? Sosyal çevrene, etrafındakilere bunu yaptıysan bunun acısı öz ilişkinden çıkar. Karşılıklı bir etki çalışacak. Umarım iyi tarafta olanlardansındır.
1: Aslanın gölge tarafı böyle kötü işliyor değil mi? Kibir,
0: Aslanın gölge
1: başkasını hor
0: tarafında
1: görme.
0: biraz ben bilirim ve kibir. Karanlık ve gölge tarafında bu var, evet.
1: Evet, kötü bir taraf
0: Oraya
1: ama o
0: geçmiyoruz,
1: tarafa
0: geçmiyoruz.
1: geçmiyor. Aa, gerçekten iyi aslanlar kendi ışığını arkadaşına, yanındakileri de yansıtır, onlara paylaştırır, verir, vericidir. Çok böyle alçak gönüllü olur. O zaman aslan asıl aslanlığını göstermiş olur. İnşallah o yoldan devam. Sahne ışıkları sizin için açık. Gönlünüze göre olsun. Her şeyin en iyisini diliyorum sevgili aslanlara. Ve Ağustos'ta da çok parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bir yıllık bir dönem. Bence bunun için bile sevinmeye değer bu hafta. Bak,
0: Tabii.
1: taksın zilleri, oynasın. Ağustos'ta parlıyor inşallah. Sevgili Başak ve yükselen Başaklara geldik. Bakalım Başakların hayatında neler olacak? Bu 31 Mayıs Dolunay'ı her şeyi açığa çıkarıyor. Başakların hangi alanında gerçekler ortaya çıkacak?
0: Şimdi ilginç bir denk geliş oldu sevgili yükselen Başak ve Başaklar için. Niye Damla diyecek olursan. Şimdi aile, bayram, aile bir arada, herkes bir arada, akrabalarla bir aradayız. Özellikle aile içinde geçmişe dayalı, miras sebebiyle, bir alacak verecek davası sebebiyle, bir hak sebebiyle, bir tarla sebebiyle
1: Evet.
0: bir sıkıntı yaşanmışsa bu dolunayla birlikte tekrar eski konular alevlenebilir. Biraz aile içinde güç savaşları, kimin sözü geçecek, benim sözüm geçecek gibi böyle birazcık daha kontrolsüz enerjiler yükselebilir. Bir tık eski defterlerin açılmasıyla bir tık böyle krizli konuşmalar yaşanabilir. Lütfen haklı çıkmaya çalışmak için hırsla, öfkeyle hareket etmeyin. Şimdi Başak bütün ayrıntıları hatırlar, bütün ayrıntıların farkındadır. Dolayısıyla o ailede bir şey olmuşsa eğer, olmuş olan her şeyin Z raporu, tüm detayları o Başak'ta var.
1: Evet.
0: Evet, biliyorum tüm ayrıntıları hatırlıyorsunuz, kimin kime ne yaptığını hatırlıyorsunuz. Ama ve lakin bunu konuşurken, bunu ortaya koyarken daha uzlaşmacı bir dil sergilemenizde fayda var. Evet, maalesef ortamın krizini çözecek olan sizsiniz. Bu görev size düşüyor bu alanda. Ama sonrasında İA'nın takdirini göreceksiniz. Birazcık bu süreci iyi yönetmekte önem
1: Ne
0: var.
1: zaman görecek takdiri?
0: Biraz daha onun için böyle yazın bitmesi gerekiyor. O
1: Peki.
0: takdiri göreceği dönem için. Şimdi yine bununla birlikte ani bir taşınma kararı, yer değişikliği ve ev tadilatı gündeme gelir. Ama bu böyle ani, birden haydi bakalım deyip bir ev değişikliği, taşınma, şehir değişikliği. Mesela çok uzun zamandır şehir değiştireceksin ya da ev değiştireceksin, bir haber bekliyorsun, bir iş haberi bekliyorsun ya da bir evden haber bekliyorsun. Hiç ummadığınız anda bu haber gelebilir ve paldır küldür
1: Ay,
0: o
1: inşallah.
0: değişiklik başka bir taraftan yaşanabilir. Şimdi kariyeriniz konusunda ve hedefleriniz konusunda ailenize ve çevrenize dürüst davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Şimdi önünde bir süreç var, çok çalışacaksın, eve belki çok az gideceksin. Belki sorumluluklarını, ev sorumluluklarını daha az yerine getireceksin. Bunu söylemeye çekiniyorsun. Lütfen çekinmeyin. Ya da benim gelecek hedeflerim ve ideallerim ailem ve sevdiklerim tarafından onay görmez diye yapmak istediklerinizi saklıyorsanız buradan da sorun çıkacaktır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Kimin ne düşündüğüyle ilgilenmiyoruz. Gelecek hedeflerimiz her neyse, hayatta kendimizi nerede görmek istiyorsak bunu açık yüreklilikle söylemenin tam zamanı. Mesela üniversitede bir bölüm okuyorsundur ama sen orada mutlu değilsindir, bırakmak istiyorsundur. Bunu gizlemenin anlamı yok. Çünkü nasıl olsa ortaya çıkacak er ya da geç.
1: Evet.
0: Bunu bir şekilde söylemeniz gerekiyor. İş değiştireceksiniz, söylemeniz gerekiyor. Boşanma kararı aldınız,
1: İtiraf
0: söyleyemiyorsunuz.
1: haftası
0: Tam
1: yani.
0: bir hani ailem, sevdiklerim ne der demeden doğruyu olduğu gibi yansıtmakta fayda var. Bununla birlikte aile içinde yaşanabilecek bazı gerginlikler olursa da bunu özel hayatınıza ya da işinize lütfen başka bir taraftan da yansıtmayın. Size hizmet etmeyen, kalıplaşmış, sabit davranış

0: bakışlarınız olabilir. Ama sana hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Hı-hı. Yani sana hiçbir faydası yok o hareketin. Ama o kadar rutine girmiş ki faydası olmadığı halde sen onu devam ettiriyorsun. Bu dolunay diyor ki çok uzun zamandır devam ediyor senin bu rutinin, bu alışkanlığın belki ama artık ondan vazgeçme zamanın geldi. Hı-hı. Çünkü tam bir vazgeçme, karar verme, yenilikler için karar alma ve bu kararları alırken de cesur olma enerjisi var. Bu sebeple cesaret eden, doğruları söyleyen bu dolunayın sonunda kazanacak. Er ya da geç kazanacak, merak etmeyin.
1: İnşallah.
0: Belki o anda söylediğiniz doğru ve gerçek, karşı taraf bunu çok olumlu karşılamayacak. Hı hı. Ama sonrasında kazanan siz olacaksınız. Çünkü söyleyemedikçe de içimize atıyoruz. İçimize attıkça hastalık olarak geri dönüyor. Ne gerek var? Hiç gerek yok. Hı hı. Gayrimenkul, toprak, mirasla ilgili meseleler varsa ve siz bir sözleşme imzalayacaksanız lütfen maddelerini dikkatli okuyun. Özellikle maddi bir yükümlülük gelecekse, hı hı, birazcık dikkat etmekte
1: İmza
0: fayda var.
1: İmza atabilir ama bu hafta.
0: Çok, yani zaten bayram, şu anda resmi işlemleri olmuyor. Birazcık en azından 1-2 Haziran'ı beklemekte fayda var. Hı hı. Mide hassasiyetleri yaşayabilirsiniz. Gelelim yükselen başak ve başakların olumlamasına. Ailemle ve atalarımla olan tüm bağlarımı sevgiyle şifalandırıyor. Bana hizmet etmeyen eski kalıpları sevgiyle serbest bırakıyor.
1: Harika. Hemen fotoğrafını çekin.
0: Evet.
1: Paylaşın. Başak Burcu yakınlarınız, arkadaşlarınız kim varsa onlara dağıtın. WhatsApp'tan gönderin ki bu olumlamalardan herkes faydalansın. Evet. Zaten YouTube Hayatta Her Şey Var kanalında da açıp açıp tekrar izleyip bu olumlamaları okuyun. Aynaya bakarak söyleyeceğiz, evet, değil mi?
0: Aynen. Bir de aynı burçun kötü tarafta olanları,
1: evet,
0: var. Siz de kariyeriniz için ya da hayatta kendinizi görmek istediğiniz yer için yalanlar söylediniz mi? Yalanlar söylemenin dışında başka birilerine kendilerini yetersiz hissettirerek onların hak ettiği başarıyı, onların hak ettiği sevgiyi, onların hak ettiği kariyeri ellerinden aldınız mı? Tam karşıt açıda çalışacak. Hı hı. Aile içinde hissettiğiniz huzur, düzen her neyse bozulur. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Umarız canım Damlacığım. Vallahi çok güzel şeyler söyledin. Başaklar için eğer dürüstsen, evet, vazgeçme, korkma, cesaretli ol, er ya da geç mükafatlandırılacaksın sevgili Başak. İnşallah her şey gönlüne göre olsun. Yollar sana sonuna kadar açılsın. Sizleri seviyoruz. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında bu hafta neler olacak? Bu 31 Mayıs dolunayı inşallah bereketiyle gelsin terazilere. Nedense böyle bir bereket enerjisi çalıştı bende ama terazi için var mı böyle maddi finansal anlamda güzellik?
0: Valla bir kere finansal anlamdaki belirsizlikleri bitirecek kararlar alıyorlar. Bence bu çok güzel bir şey. Evet. Niyet etmek, o kararı almak ve aslında o kararı aldığında ne bulacaksın? Çözüm yöntemi bulacaksın. Hı-hı. Özellikle maddi konularda, oradan başlayalım, bir maddiyattan bahsedelim. Maddi konularda çok uzun zamandır bir kriz var. Maddi gelirde bir sıkıntı var, ödemeler sıkıştırdı. Ya da iş yerinde maaş olarak yeterli bir maaş almıyorsun. Eşinin işinde sorun yaşandı. Dolayısıyla bütün maddi yük senin sırtına bindi. Öyle bir enerji geliyor ki çok uzun zamandır düşündüğün ama bulamadığın çözüm yöntemi çat diye gelebilir kafana. Ya da o çözüm yöntemi önüne serilebilir. Hı hı. Ve sen dersin ki ben kararımı verdim, artık bu yoldan ilerleyeceğim. Artık böyle böyle yapacağız. Niye? Çünkü yükselen terazi ve teraziler dengenin bozulmasından korkarlar. Ama öyle bir dolunaydan bahsediyorum ki cesaret, gözü karalık, kararlılık enerjisi yükseliyor. Buna da ihtiyacım vardı bir yükselen terazi olarak başka bir taraftan. Dolayısıyla maddi konularda çok böyle net kararlar alıyorsunuz. Yine bununla birlikte başka keskin kararların da eşiğindesiniz. Mesela kafanız bazı konularla ilgili netleşiyor. Neler? Çok uzun zamandır birine söylemek istediğin bir şey var, söyleyemedin. Kardeşinle abla, abi ya da kardeşinle yaşadığın bir sorun var. Dengeler bozulmasın diye sürekli idare ediyorsun. Ailenle onun arasında kalıyorsun ya da hep aman incinmesin, kırılmasın diye yutuyorsun, olan hep sana oluyor. Hı-hı. Yahut komşunla bir sıkıntı yaşıyorsun. Yahut bir işe imza atacaksın, bir işe başlayacaksın ama karar veremiyorsun. Hı-hı. İhtiyacın olan güç, kudret...
1: Geliyor mu?
0: Nasıl geliyor biliyor musun?
1: İnşallah.
0: Bak, yükselen terazi ve terazileri etrafları tanıyamayabilir. Diyecekler ne oldu ona? Ne, bu kadına ya da bu adama ne oldu? Çünkü ne dengenin bozulmasından korkuyor. Ne birilerinin kırılmasından, incinmesinden korkuyor. Zaten kolayına kırmaz, incitmez. Hı-hı. Ama sadece kendini düşünerek çok uzun zamandır sustuklarını çatır çatır söylüyor. Etraftakiler böyle bir soğuk duş etkisi yaşayabilir. zaman.

anı gelmişti. Yine bununla birlikte mesela bir ticaret, yeni bir eğitim, bir ticaret yapmak istiyorsun, dijital mecralarda bir iş yapmak istiyorsun, çekiniyorsun. Onun kararını vermek için harika bir dönem. Çünkü ya ben yapamam. Diyecek ki hayır ya yaparım. Ben de yaparım. Nasıl yapamam?

0: Tan'ın yerine kavgacı, mücadeleci biri gelmiş. Bu sebeple birazcık dilimizin keskinliğine dikkat edelim. Hı hı. Bir teraziye bunu söyleyeceğim, aklıma gelmezdi ama böyle. Kendime de söylüyorum. Ya. Ben çok yükselen terazi olarak çok naif dilli biri değilimdir ama hani benim başka yetkilerim var. Evet. Yine bununla birlikte uzun zamandır böyle içinizde birikenler var. Kimlerle ilgili biliyor musunuz? Etrafta kriz çıkarıyorlar, çıkarıyorlar. Hı-hı. Aa, dengeyi sen bul istiyorlar. Aa. Çıkarıyorlar, çıkarıyorlar, çözümü sen bul istiyorlar. Terazi de zor hayır der. Öyle bir hayır diyeceksiniz ki. Birine hayır mı demeniz gerekiyor? Yoruldunuz mu? Çözüm antresi dolunay.
1: Tam bu zaman.
0: Bu dolunayda o hayır kime diyecekseniz, hayır bir dakika. Hayır hayır yapamam, gelemem. Sen çöz. Hı-hı. Kime bunu demeniz gerekiyorsa bu dolunayın enerjisini lütfen sonuna kadar kullanın.
1: Çok güzel.
0: Yine bir ticari anlaşma. Ticarete atılacaksın. Bir ticari anlaşma yapacaksın. Bir sözleşme imzalayacaksın. Ama o sözleşmede bir şeyler gerçekleşmezse konuşamadım. Ödeyeceğim bir tazminat var. Dikkat et o maddelere. Orada bir hinlik olabilir. Aman. O maddelere başka bir taraftan dikkat edin. Bu çok önemli. Aa, gizli kalmış bir dedikodu. Sizden saklanmış bir şey. Çat diye ortalığa saçılabilir başka bir taraftan. Hı hı. Yine bununla birlikte biraz böyle nefes darlığı, hani bir şeyler söyleyecek ya,
1: evet,
0: o nefes darlığını yaşayabilir. Omuz boyun tutulmalarına dikkat edelim. Olumlamamıza gelelim. Yükselen, hı hı, terazi ve teraziler için. Nefesimle birlikte içimdeki tüm öfkeyi serbest bırakıyor. Ay. İlahi adaletin kusursuz işleyişine güveniyorum.
1: Bak böyle.
0: Evet.
1: Oh, rahatladık.
0: Aynen öyle. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. Hukuksal bir süreçte böyle bir olaylar, bir şeyler çevirmeye, dolambaz işler yapmaya çalıştın mı? Yahut eş tarafını ya da uzak akrabalarını dedikodu yaparak birbirine düşürdün mü? Ama böyle büyük kaoslardan bahsediyorum. Yani eğer bunları yaptıysan, ticari işlerin, yapacağın anlaşmalar yokuş aşağı doğru gitmeye başlayacak. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: İyi tarafta olan teraziler için gayet güzel etkiler hakim. Çünkü size bir güç, bir cesaret geliyor. Hayır deme cesareti bu aynı zamanda sevgili teraziler. İnşallah ümit ettiğiniz, böyle önünüzde planladığınız her ne varsa onları gerçekleştirmek ve adım atmak için güzel bir zaman olsun. Size en güzelini diliyorum. Hayatınızda hep mutluluk, bereket, bolluk yanınızda olsun inşallah. Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akrepler bu hafta nasıl etkilenecek bu dolunaydan? Çünkü güçlü bir dolunay ve akrep acaba hangi evinden bu etkiyi alacak Damlacığım?
0: Valla Aslı, yükselen akrep ve akrepler şey diyorlar artık. Kendi hakkımı ve kazancımı sonuna kadar koruyacağım. Hı. Çok uzun zamandır maddi ve manevi olarak kendileri dışında başka birilerinin sorumluluklarında sırtlandılar. Bu eşleri olabilir, ortakları olabilir, uzun süreli ilişkileri olabilir. Hem maddi hem manevi anlamda kendilerini paralıyorlar. Böyle bir konu varsa eğer hayatınızda, artık omuzlarınızdan o yükü atmanın zamanı geldi.
1: Ferahlayacaklar mı?
0: Omuzlarından o yükü atarlarsa ferahlayacaklar. Zaten artık hakikaten çok yoruldular. Atıyorum, eşleri gereken sorumluluğu almıyor, maddi ya da manevi fark etmez. Ortakları gereken sorumluluğu almıyor ya da uzun süre ilişkilerinde bütün yük onların omuzlarında. İlişkiyi maddi olarak da kaldırmaya çalışıyorlar. Manevi olarak da ayakta tutmaya çalışıyorlar. Mücadele enerjisi. Karşı tarafın hayatında sürekli krizler çıkıyor. Bu bir hastalık olabilir. Bu bir iş sorunu olabilir. Bu bir maddi sorun olabilir. Sanki o yükselen akrebin ya da akrebin hiç derdi yok. Hı hı. Hep karşı tarafta bir sorun çıkıyor. Hep onlar olayı kotarmaya çalışıyorlar. Hep. Taşın altındaki el onların ise eğer. Hı. Öyle bir noktaya geldiler ki akrepte şahlandı mı, isyan etti mi duramazsınız önünde.
1: Eyvah eyvah.
0: Eğer bir akrebi bu noktaya getirdiyseniz buradan dönüşü yok. Oh. O top oradan dönmez. Hı. Dolayısıyla eğer bir akrebe böyle bir şey yaşatıyorsanız çok ciddi bir tepkiyle karşı karşıyasınız. Maddi manevi tüm sorumlulukları üstünüze, size ait olan sorumlulukları üstünüze bırakıp yeter artık diyorlar. Hı hı. Çok zor havlu atarlar. Attıkları zaman da o havluyu bir daha o yerden geri almazlar. Çünkü çok dirençlidirler. Hı hı. Maddi manevi artık sorunlarını kendileri için çözecekler.
1: Ya da
0: belki evet evet, ya da belki evlatları için çözecekler. Hı hı. Lütfen maddi manevi yükselen akrep ve akreplerin üstüne sorumluluk yüklediyseniz o sorumlulukları hemen onların üstlerinden alın. Hı. Onlar patlamadan alın. Aa, para.

0: gibi size birileri yalan söyledi. Eşiniz, ortağınız ya da sevgiliniz. Bir borç var söylemedi. Kredi çekti söylemedi. Aslında ödenecek bir sürü şey var, her şey iyi dedi. İşten çıkarıldı söylemedi. Maaşı çıktı düşürüldü söylemedi. Yalan söyledi ya, kandırdı. Ya da alacak var dedi, aslında alacak falan yok. Yani özetle maddi konularla alakalı sizi birileri dolandırmaya, uyutmaya çalıştı. İse eğer bu dolunayla birlikte ne varsa teker teker önünüze dökülecek. Ya belki de bayram, onunla görüşeceğiz, bununla görüşeceğiz. Belki de kulağınıza gelecek.
1: Değil mi?
0: Belki de aile içine gireceksiniz. Bir bakmışsınız mesela, size dedi ki bir ödemem vardı, oraya yaptım ama başka birine yardım etmiş.
1: Aa, bak,
0: başka birine vermiş o parayı. Üstelik sizin de bir daha ona para vermediğiniz birine para vermiş. Mesela bunlar varsa eğer yakalayabilirsiniz başka bir taraftan. Partnerinizin, eşinizin ya da iş ortağınızın inatçı, değişime direnen, sadece kendi konforunu düşünen tavırları var ise, eğer böyle bir tavır içindelerse, bu olay doğrudan sizin aile ya da kişisel bütçenizi zorlayabilir. Bu dolunayla birlikte. Ve şu soruyu soracaklar. Ya bu ilişkiyi ayakta tutmak için niye hep ben bedel ödüyorum?
1: Yani hep karşı taraf kendini düşünüyor. Fazla harcama yapıyor belki de. Evet. Finansal anlamda.
0: Aynen öyle.
1: Sınırı aşıyor.
0: Ya da konforu bozulmasın diye iş değiştirmiyor. Aslında daha iyi kazanabilir ama iş değiştirmiyor. Ha. Ciddi bir sorgulama dönemine girecekler. Akrep, yükselen akrep ve akrepleri, eğer bu manada birileri doldurduysa, akreplerin rest çekme dönemi geldi. Bu dolunayda karşınızdaki kişinin sizi manipüle ederek kavgaya çekmesine izin vermeyin. Çünkü sizi manipüle ederek kavgaya çekmeye çalışacaklar. Hı hı. Çok büyük bir sakinlikle, bir kavga edilecekse en alasını edersiniz biliyorum. Bak, bunda hiçbir problem yok. Bir de öyle akrep, yani iki tane söz söyler, karşı taraf üç gün kendine gelemez.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani çünkü şu bir gerçektir. Bakın, bir akrep ona yapılanı unutmaz. Hı hı. Unutmaz.
1: Çat
0: yani
1: diye de söyler bir anda.
0: Bir lafı birinin suratına çat diye çarpmak için 20 yıl bekler gerekirse, ama o lafı çarpar. Oo. Unutmaz. Hı-hı. Zaten bir kavga edecekseniz iki lafla karşınızdakini şahmat edebilirsiniz. Ama onu istiyor. Hı-hı. Sizi kavgaya çekmek istiyor. Manipüle etmeye çalışıyor. Kanmayın.
1: Kim bu, partneri mi?
0: Evet. Hı-hı. Partneri, ortağı, hı-hı, uzun süre ilişkisi. Aa, deyin ki yok. O işler artık geçti. Hı-hı. Bakın, inanın karşı taraf saçını başını yolacak. duygusal huzursuzluklar biraz yeme düzeninizi bozabilir. Şimdi gelelim yükselen akrep ve akreplerin olumlamasına. Sahip olduğum tüm maddi ve manevi kaynakları ilahi korumaya teslim ediyorum. Ben kıymetliyim. Kendi değerimi bildikçe parlayacak ve parlatacağım.
1: Ne güzelmiş.
0: Evet.
1: Vallahi harika.
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Bizzat krizi siz çıkarttıysanız. Hı hı. Hastalığı kullandıysanız, birilerini aldattıysanız, miras işlerinde, maddi konularda haksızlık yapıp birilerinin hakkını yediyseniz ya da hakkını ödemediyseniz, direkt maddi olarak çöküşe geçeceğiniz bir dönem başlıyor. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Sevgili akrepler için dikkat dikkat dedin, özellikle yalan söyleyenlerin mumu yatsıya kadar olacak ve bütün gerçekler ortaya çıkacak. Ama akrep biliyorsunuz krizi fırsata çeviren en iyi burçlardan biri. Çok da dirayetli, az önce sen de bahsettin. İnşallah en iyi şekilde bu işleri kıvrayacak ve kendi yolunu her zaman olduğu gibi tekrar çizecek. En güzel, en hayırlı şekilde olsun inşallah kendi adınıza sevgili akreplerimiz. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayda hem de bu dolunay, değil mi Damlacığım? Of, tam of. Da onların teması, tam da sizin burcunuzda neler neler olacak acaba? Nasıl etkilenecek yaylar?
0: Valla zaten tutamamaya başladık ve önümüzdeki birkaç günde bir yayı tutamazsınız.
1: Ya.
0: Yükselen yayı, Güneş yayı, Mars yayı, Venüs yayı, Jüpiter yayı ya da haritasında yay stelyumu olanı. Ne demek bu? Haritasında ikiden fazla gezegeni yaydaysa eğer, hı-hı, hiç tutamazsınız.
1: Ne olacak?
0: Artık öyle bir yere geliyorlar ki artık diyor hiç kimseye ve hiçbir şeye boyun eğmiyorum. Hı-hı. Artıkmış gibi yapmıyorum. Artık o yüksek neşemi, enerjimi ortama saçıp sizin enerjinizi de yükseltmiyorum. Çünkü kendime kadar kaldı. Yayın enerjisi çok yüksektir. O bulunduğu ortama neşe getirir.
1: Evet.
0: Bulunduğu ortama keyif getirir. Ama o kadar çok sömürüldüler ki, o kadar çok o neşelerinden faydalandılar ki, insanların o pozitif enerjisini böyle pınçık pınçık yediler.

0: adeta. Diyorlar ki artık yeter, bana kadar kaldı. O yüzden bakın sevgili yükselen yaylar, güneş yaylar, mars yaylar, az önce saydığım tüm alanlar. Bir karar verecekseniz, birine dur diyecekseniz, birine yetti diyecekseniz, çok önemli bir restleşmeniz varsa, hı hı. çok önemli bir vazgeçiş yaşayacaksanız, tam yerine geldik.
1: Öyle mi?
0: 2026 yılında ben size bir daha böyle enerji bulamam.
1: Tam günü var mı mesela, 31'inde mi yapsın bunu?
0: 30, 31, 1 Mayıs. Ay evet. 1 Haziran, 1 Mayıs'ta evet. geçtik. 30 Mayıs, 31 Mayıs, 1 Haziran. Ya Damla, benim elime bugün geldi. Bugün de enerjinin içindeyiz. Hı. Dolunay 31 Mayıs'ta eksi 5 gün artı 5 gün düşünün. Restleşmekse restleşmek. Dur demekse dur demek. Büyük kararlarsa büyük kararlar. Ve gerçekten ağızlarından çıkan sözden de dönmezler. Öyle evet. de bir enerji var gökyüzünde. Hı. Yani aman ben onu işte öyle yaparım, kandırırım, böyle yaparım, döndürürüm diye düşünüyorsa etrafındakiler de çok yanılıyor. Buradan dönüş yok. Hı hı. Gerçekten büyük bir karar verme, büyük kendinizle ilgili çok büyük bir yenilik yapmak istiyorsunuz. Bir şeylerden vazgeçmek istiyorsunuz. Bu bir iş, bu bir arkadaşlık, bu bir ilişki. Bu kendinle alakalı beslenme düzeni, kilo vermek, hı hı. diyete baş... Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun evet. ya? O büyük kararın eşiğindesiniz.
1: İkili ilişkilerde tabii. kendi özgürlüğünü ilan edecek diyorsun. Evet. Nasıl yapacak bunu?
0: Evet. Yani o ilişki eğer o yükselen yayı ya da Venüs yayı, Mars yayı boğduysa... Hı hı. Artık kendini o ilişkinin içinde... Sadece böyle sürükleniyor gibi hissediyorsa diyecek ki bir dakika. Şimdi yaylar ilişki içinde neşelidirler. Hı hı. Yay çok zor bağlanır bu arada, bunu kabul ediyorum. Yay çok zor bağlanır, evlilik kararı zor alır. Yayı masaya oturtmak zordur.
1: Ezgin
0: ama
1: burç.
0: Evet, ama birine de tamam dediyse eğer hı hı. o insanın hayatını buradan alır zirveye taşır. Neşesiyle, hı hı. idare etme şekliyle, derin bilgisiyle. Ama karşı taraf sürekli onu yiyorsa, özgürlük alanını kısıtlıyorsa... Eğer bir yükselen yay ya da yaya bunu yapıyorsanız bu dolunay son noktayı koyacağı dolunay olur. Oy. Der ki artık bitti. Hı hı. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerde iplerin gerildiği bir döngü var. Kimin kuralı geçerli olacak, kimin söylediği olacak çatışması başka bir taraftan yaşanabilir. İlişkiniz bu manada test edilebilir. Burada konu ne biliyor musunuz? Dürüst olacaksınız. Beklentiniz neyse o. Kendinizi evlilikte... Özel ilişkide sıkışmış hissediyorsanız bu dolunayda yapılabilecek en güzel şey şu. Lütfen kendinize ait alanlar açın. Hmm. Yani farklı birbirinden ayrı alanlarda vakit geçirin. Çok iç içeyseniz eğer biraz daha kendi hobilerinizi ayrı ayrı yapın.
1: Mıç mıç olmayın.
0: Evet, birazcık birbirinize özgürlük alanı tanımanız bu süreçte çok önemli. Zaten buralarda bir sorun varsa daha çok gerileceğini görürüz. Evliliğinizde ya da ortaklığınızda süre gelen yalanlar varsa, uzun zamandır böyle yalanlar var, üstü örtülüyor. Ya da üstünü örttüğünüz sorunlar varsa, karşı tarafın üstünü örttüğü sorunlar varsa, idare edilen durumlar varsa, bu dolunayda tüm yalanlar ortaya çıkar, sabırlar tükenir. Kim artık eteğinde ne kadar taş varsa döker. Hı hı. Yükselen yaylar için özellikle ilişki taş varsa döker. Hı hı. Yükselen yaylar için özellikle ilişki bahsediyorum. Hı. Zaten buralarda sıkıntı varsa artık hı. bir bitiş kararı verilebilir. Aa, bu arada evlilikten çok uzun zaman yay zor oturuyor ya masaya. Evet. Korkuyor mesela. Bir bakmışsınız evlilik kararı almış başka bir taraftan da. Evlilikten bağlanmaktan korkan yayların da bir cesaret. İstiyorum seni artık tamam diyebilecekleri bir döngü de bu.
1: Hadi bakalım.
0: Bacaklara ani kramplar girebilir, kas sorunları yaşanabilir. Hı hı. Yükselen yay ve yayların olumlamasına geldik. Kendimi olduğum gibi tüm şeffaflığımla ifade etmeye hazırım. İlahi adaletin rehberliğinde kendi yolumda güvenle ilerliyorum. Lütfen kendinize bunu söyleyin. Ha, aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik.
1: Evet.
0: Özellikle... Hı. İkili ilişkilerinizde, evliliğinizde, ortaklığınızda yalan söylediyseniz, bakın büyük yalanlar, şöyle dan bahsediyorum, aldattın, kandırdın, işte parayla ilgili bir şeyler söyledin, evleneceğiz diye bekletiyorsun, sana aşığım. Hı. Bizzat kendi sağlığınız sıkıntıya girebilir, direkt sağlık sorunu olarak geri dönebilir size bu yalanlar. Ya da bizzat işte böyle... Aynaya bakarsın kendini beğenmezsin, yüksek huzursuzluklar başlar. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: İyi tarafta olan yaylar için büyük kararlar dönemi evet. özellikle ikili ilişkilerde dedin ya tamam ya devam dönemi de olabilir.

0: bilir. İnşallah en güzel şekilde kaderiniz yazılsın. En güzel kararları verin. Hayat yolculuğunuzda öyle güzel mihenk taşları dikin ki ya ne güzel kararlar almışım da geleceğime yön vermişim diyeceğiniz bir hafta olsun sevgili yayları. Sevgiyle, mutlulukla, huzurla uğurluyoruz. Geldik şimdi sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Bakalım oğlakların hayatında bu dolunayla birlikte neler olacak? Hangi değişimler sizin hayatınıza girecek? Ben de merak ediyorum. Acaba kontrolü çok sever ya oğlak.
1: Evet.
0: Kontrol etmeyi bırakacak mı?
1: Özellikle aslında kontrol edemediği şeyler için savaşmayı bıraksın. Hmm. Şimdi yükselen oğlak, oğlak ya da haritasında çok fazla oğlak olanlar.
0: Evet.
1: Kontrol edemediği şeyler için savaş ve mücadele etmeyi bırakma zamanı geldi. Çünkü bazen o akışı da izlemek lazım. Hmm. Şimdi zaten oğlaklar, yükselen oğlaklar, çok fazla oğlak olanlar o kontrolü şunun için sağlarlar. Aman o düzen bozulmasın. Aman bir şeyler inşa edildi, oralardan sıkıntı çıkmasın. Aslında bunu başka birileri için yapıyordur. Çünkü zaten o kendi hayatını kontrol eder. Hı hı. Yani bir yükselen oğlak, oğlak kendi hayatının ipini kimseye teslim etmez. Etrafıyla ilgili bu kontrol mekanizması onu çok yordu. Bırakın siz bir şeyleri kontrol etmediğinizde bakalım çevrenizdekiler ne yapıyor? Hı. Düşmelerine izin verin. Hı hı. Kendileri için mücadele etmelerine izin verin. Biraz daha içe çekilin. Kendi özünüzü şifalandırma zamanınız. Özellikle yükselen oğlaklara söyleyeceğim dikkat etmeleri gereken bir şey var.
0: Evet.
1: 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 1 Haziran'da gördüğünüz rüyalara dikkat edin.
0: Not alsınlar mı?
1: Not alsınlar.
0: Haberci rüya mı bunlar?
1: Bak arkalarından çevrilen bir işi ya da onların arkasından iş çeviren bir insanı görebilirler. Hmm. Yine bununla birlikte böyle etraflarında dedikodular dönüyorsa, haberleri yoksa o malum olabilir. Rüyasında birilerini görüyor ama böyle negatif, karanlık. Şimdi rüyaların hissi önemlidir. Hmm. Rüya çok karanlıktır ama sen rüyada his olarak iyi uyanırsın. Ya rüya karanlık gibiydi ama
0: evet. Ya
1: ben mutlu uyandım dersin. O rüya kötü değildir. Hmm. Lütfen çok yanlış yorumluyoruz rüya
0: gece
1: enerjisini.
0: Gece görürüz mesela bazen. Gece sanki kötü gibi ama hissiyat mı burada
1: ama
0: önemli?
1: Sen, bakın rüyanızın hissiyatı çok önemlidir. Hmm. Sen o rüyadan mutlu uyandın. O rüyaya kötü deme. Rüya çok güzel. Hı hı. Her yer yeşillik, ferahlık ama sen sıkıntılı uyandın. Hı. O zaman orada sana bir uyarı var. Dolayısıyla rüyanızda ne hissettiğinizi, o insanı görüyorsun rüyanda, sana ne hissettiğini hatırlıyorsan, negatif bir şeyler hissediyorsan, sıkıntılı hissediyorsan şöyle bir kaşık kaldır bakalım. Hı. Acaba buradan bir şey mi gelecek diye düşünebilirsin başka bir taraftan. Ha, yine başka bir yerden eski sevgililerini gördün. Uzun zamandır görmüyorsun. Eksler geldi rüyaya.
0: Rüyaya geldi. Ben de gerçeğe geldi sandım.
1: Ha yok, rüyaya geldi diyelim. Vallahi seni anıyor olabilir.
0: Öyle mi?
1: Böyle aranızda serbest bırakman gereken bir bağ olabilir. Hemen öyle şey deyin. Bu insanla aramda ne varsa görünür görünmez tüm bağları kesiyorum.
0: Belki kesmek istemiyor, gelsin istiyor.
1: Ne yaptığına bağlı. Şimdi bu çok kişisel haritanıza göre değiştirir. Bir evet. Şey söyleyemem. Büyük büyük hatalar yaptıysa olmaz aslı. Hmm. Ama hani kafayan anlaşamadınız, fikren anlaşamadınız, doğru zamanlarda bir araya gelmediniz belki. Hı-hı. Bak onun oluru var.
0: Evet.
1: Bazen olabilir
0: belki
1: o iş.
0: Belki bir sinyal bu değil mi?
1: Tabii belki bir sinyal. Rüyalar önemli. O yükselen oğlak ve oğlaklar şey. Özellikle yükselen oğlaklar. Rüyalarınız çok önemli. Hı-hı. Yine bununla birlikte iş hayatınızda. Şimdi eğer siz iş hayatınızda bildiğiniz yerden dost doğru ilerliyorsanız. Yani kimse umurunuzda değilse, kimsenin malında, mülkünde, kariyerinde gözünüz yoksa. Ardınızdan çeviren işler varsa o insanların ayağına dolanır. Hı hı. Bir bakın bakalım önümüzdeki bu geçtiğimiz 5 gün ve ondan sonraki 5 gün içinde bir bakın bakalım bir anda birilerinin işleri ters gidiyor mu? O insanlar sizin arkanızdan iş çeviriyor olabilir özellikle iş yerinde. Çok yükselen oğlak ve oğlaklara bak bayağı bir etrafı
0: evet,
1: izleyecekleri doneler verdik. Şimdi bununla birlikte çocuklarımıza gelelim, evli olanlar. Çocukların istekleri ile sizin fikirleriniz çatışabilir. Yükselen oğlak ve oğlaklar içinde böyle bir enerji var. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızla bu süreçte çok da böyle çatışmamaya çalışıyoruz başka bir taraftan. Birazcık bu arada gizli saklı ilişkiler varsa bitmesi gereken onlar ortaya çıkacak. Hı hı. Umarım böyle bir şeyler olmamıştır bu arada da. Uykusuzluk yaşayabilirsiniz. Birazcık haberiniz olsun. Sabah yataktan yorgun uyanabilirsiniz başka bir taraftan. Gelelim yükselen oğlak ve oğlakların olumlamasına. Kontrol edemediğim tüm durumları, olayları ve kişileri sevgiyle ilahi sisteme teslim ediyorum. Görünür veya görünmez tüm negatif enerjilerden korunuyorum.
0: Ay evet.
1: Ruhum ve bedenim ilahi bir koruma altında.
0: Ay harikaymış.
1: Aslı sende steryum var bunu 3 gün.
0: Bunu 3 gün.

0: söyleyeceğim.
1: Bunu 3 gün söyle ne olur. Evet. Sende de o stellium var, bu çok etkili olacaktır. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. İş için, kariyer için, statü için. Yalan söylediniz mi, hak yediniz mi? Bak çok net gelecek burada. Eğer bunları yaptıysanız bu aşamadan sonra şu iç huzurunuz pek kalmaz. Kafanızın içindeki sesler de susmaz. Yani şunu yaşarlar. Hiç mutlu değilim. Parası vardır, pulu vardır, mevkisi vardır ama. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
0: Valla oğlaklar için rüyalara mesaj var dedik. Evet. Rüyalara dikkat edecek, rüyalarınızı not alın. Rüyalarda belki de buluşuruz diyeceğiniz neler neler yaşayacaksınız merak ediyorum. Rüyalarınızı hemen yorumlara yazın. YouTube Hayatta Her Şey Var'da okuyoruz çünkü o yorumları. Çok enteresan rüyalar çıkıyor bazen. Aslında ay bu gece rüya gördüm diyenler oluyor.
1: Bir şey söyleyeceğim rüya ile ilgili.
0: Evet.
1: Rüyalarınızı kimseye anlatmayın.
0: Ya.
1: Evet. Rüyaları kimseye anlatmayın.
0: Suya mı anlatsınlar?
1: Akan suyu anlatın.
0: İyi o
1: ne
0: zaman.
1: Olur rüyaları anlatmayın.
0: Merak ettim ama.
1: Evet. Evet ama şeydir rüyalar anlatılmaz.
0: Anlatılmaz değil
1: yok.
0: Mi?
1: Yok. Kendinize bir deftere yazın. Ya da akan suyu an. Eskiler şeydir aç suyu anlat hatırlıyor musun?
0: Evet musluğu aç anlat.
1: Biliyorlar bak kadim bilgi çok önemli bir şey. Evet. Ne kadar iyi biliyor eskiler. Anlatmayın.
0: Çünkü iyi niyet var, kötü niyet var.
1: Aynen
0: bizim
1: öyle.
0: Niyetimizden şüphe etmiyorsunuz zaten. İyi niyet bizde ama kötü niyetli olanlar belki farklı yorumlayabilir rüyaları. İnşallah en yüksek hayrınıza olsun. Ne olacaksa zaten olacak ama oğlaklar için en güzeli olsun. Onu diliyorum canı gönülden.
1: Çünkü aslında kötü niyetli insanlar senin rüyandan, senin bilinçaltına nasıl sızacağını çözer. Oradaki kodları çözer. Bilemiyoruz dediğin gibi.
0: Evet.
1: Kim o yüzden iyi, kim kötü. Biz işimizi ne yapalım?
0: Sağlam alalım.
1: Garanti alalım.
0: Peki geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında bu hafta nasıl açılımlar var? Gökyüzü neler söylüyor bayram haftasında? Dolunay bu kadar yüksek bir enerjiyle geliyorken kovaya iyilik, güzellik ve bereket getiriyor mu?
1: Getiriyor ve şu soruyu soruyor yükselen kova ve kovalara. Gelecek hedeflerin için, hayallerin için ne kadar ileri gidebilirsin? Neler yapabilirsin? Nelerden vazgeçebilirsin? Ne kararlar alabilirsin? Bu dolunay adeta sizin cesaretinizi sınayarak ve başka bir taraftan da yükselterek yeni hedefler ve yeni adımlar için karar almanızı istiyor. Çünkü yıldızınızın parlama zamanı geldi.
0: Hadi bakalım.
1: Bu sebeple bu dolunay sınırları zorlayarak sizi zirveye çıkaracak bir enerjiye sahip. Ne yapıyoruz? Özellikle sosyal çevremizde daha görünür oluyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Farklı fikirdeki insanları dinliyoruz. Çünkü o farklı fikirdeki insanlar o anda belki sana boş konuşuyor gelecek. Ya da hiç senin kafa yapında biri değil. Ama söyleyeceği bir cümle böyle hop ışık
0: lamba
1: yakabilir. Aha. Aynen öyle. O yüzden ne kadar ileri gidebilirsin? Hedeflerin için nelerden vazgeçebilirsin? Kimlere dur diyebilirsin? Bu anlamda da sosyal çevrenizde elemeniz gereken insanlar da ortaya çıkacak. Özellikle böyle maske takmış sahte dostlar. Bunlar ortaya çıkacak. Ya da sen zaten bunların farkındasın. Artık onları hayatından çıkartma zamanın geldi. Onları hayatından çıkar ki gelecek hedeflerinde sana engel olan tipler onlar. Onlar şöyle bir kenara çekilsin. Belki senin vizyonunu küçültüyorlar. Belki negatif konuşuyorlar. Yapacağın işten vazgeçiyorsun. O maskeli tipleri biliyorsunuz. Onlara bir dur deyin. Onlara dur demenin zamanı geldi. Yine bununla birlikte benim bir gelecek hedefim var. Bir hayallerim var. Bunu hayatınızda varsa sevgilinizle ya da çocuğunuzla, eşinizle lütfen açık açık konuşun. Bu kısım çok önemli. Yani ben şöyle şöyle hedefler belirledim. Belki bir süre şehir dışına gitmen gerekecek, daha uzun çalışman gerekecek. Yüksek lisans yapmaya karar verdin, üniversiteye karar. Bu o kadar değişken ki biri için. Yani sen gelecekte kendinle ilgili ne hedefliyorsun? Emekli olmaya karar verdin.
0: Olabilir tabii.
1: Yeni bir hobiye başlamaya karar verdin. İş sektörünü değiştirmeye. Her neyse o büyük adımınız. Lütfen daha sonrasında sıkıntılar yaşanmaması için gelecek gökyüzü pozisyonlarını bildiğim için söylüyorum. Daha sonrasında sıkıntı yaşanmaması için bunu sevgilinizle açık açık konuşun. Eşinizse eşinizle konuşun, çocuklarınızla konuşun. Siz derdinizi çok net bir şekilde anlattığınızda gerekli desteği göreceksiniz. Ama bir yola adım atayım, önce bir olgunlaşsın, sonra konuşurum diyorsanız önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde bu size sorun, dert olarak geri dönüyor.

0: dönebilir.
1: Geç kalmış olursunuz.
0: Geç kalmış olursunuz. Önlemimizi şimdiden alalım. Ev içinde bitmek bilmeyen bir sorumluluk döngünüz var. Bu sorumluluk döngüsü sizi yordu. Bu sorumluluklara da birazcık dur demenin zamanı. Yani ev içinde o evi kimle paylaşıyorsanız herkesin sorumluluğunu paylaştırma zamanı başka bir taraftan geldi. Şöyle bir şey var. Arkadaş olduğunuz biri, yani bir arkadaşlık çok büyük bir aşka dönüşebilir.
1: Aa, yani uzun yıllardır süregelen bir arkadaşlık olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Var öyle şeyler. Mesela 10 yıldır arkadaşız diyor, bir anda aşka tutuyorlar.
0: Ya zaten şimdi siz kovasınız. Arkadaş olmadığınız biriyle evlenemezsiniz ki.
1: Değil mi?
0: Kafayla anlaşmanız gerekiyor. O yüzden olmaz olmaz demeyin efendim. Büyük bir aşka dönüşebilir. Gelelim olumlamalarına yükselen kova ve kovaların. Bana hizmet etmeyen, beni aşağı çeken, tüm bağları ve sözde dostlukları sevgiyle ve sakince serbest bırakıyorum. Bu arınmayı kendinize lütfen yapın. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Konu direkt şu. Aşkta sorumluluktan kaçtın mı? Birini beklettin mi? Birini aldattın mı? Ya da çocuğunun üstüne çok ağır baskılar, yükler yükledin mi? Kendi yapamadıklarını onun yapmasını bekledin mi? Onun düşüncelerine, hayallerine adım atmadın mı? Fırsat vermedin mi? Yalnızlaşıyorsun. Sosyal olarak kova kalabalıkları sever. Yalnızlaşıyorsunuz. Sosyal alanınızdan kabul görmemeye başlıyorsunuz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Kova ve yükselen kovalar için özellikle maskelere dikkat edin. Evet. Yakın çevrende, dostlarında bir eleme sürecine girebilirsin. İnşallah en yüksek hayrına olsun sevgili kova. Gönlünde hangi güzellik yatıyorsa onları bir bir gerçekleştireceğin bir hafta olsun. Canı gönülden size tüm güzel dileklerimi gönderiyorum. Şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Canım balıklarımız, ay siz minnoşlar. Ay bu minnoşlar ne yaşayacak?
0: Aslı hiç değiller öyle.
1: Minnoş
0: aman,
1: değil mi?
0: Aman. Yükselen balıklar, balıklar. Deme. Bir şey söyleyeyim mi? Görünür olma, kendini ortaya koyma, otorite olma, masayı yumruğu vurma zamanları.
1: O kadar.
0: Öyle bir enerji var. Ne sakinler, ne duygusallar. Yükselen balıklar, balıklar. Ortalık alev alev yanıyor.
1: Ne
0: bak su grubu, ortalık alev alev yanıyor. Kendini bu hayatta görmek istediği yer ve konumla ilgili, işiyle ilgili, kariyeriyle ilgili diyecek ki bir dakika, onun yerine birileri karar veriyorsa diyecek ki sen artık benim yerime karar veremezsin. Ya da birileri duygusal tarafından etkilemeye çalıştı, bugüne kadar etkiledi, artık etkilenmiyorlar. Balık gibi değil de böyle çok realist, akılcı davranacakları, ya masaya yumruk vurmak istiyorsunuz, tam zamanı, tam yerindeyiz. Kendinizi bu hayatta nerede görmek istiyorsunuz? Hangi işte görmek istiyorsunuz? Etrafınızdaki insanlar size baktığında ne görsün istiyorsunuz? İşte bununla alakalı adım atma ve karar verme zamanı.
1: Minnoşluk bitti.
0: Hiç öyle bir şey yok. Hiç. Bir şey söyleyeyim mi? Yani masaya yumruk vurma zamanındalar.
1: Balıklara bak sen.
0: Ama birçok ihtiyaçları vardı. İş hayatınızda, etrafınızda çok ciddi bir zirveye çıkma arzusu tetikleniyor. Güç elde etme isteği doğuyor. Edin o gücü, elde edin o gücü, bunun için mücadele edin ama hırsla değil. Duygusal savaşlarla değil, buradan kaybederiz. Ya da dürüstçe, net savaşıyoruz. Bu dolunayda şey var ya, böyle olayları çarpıtmak, yalan söylemek bizi ters bir yönde etkiler. Dürüstçe ne istiyorsak çat çat gidip alabiliriz. Hırslı hareket etmek yok. Aile içinde gizlenen yalanlar, saklanan sırlar, yutulan sözler varsa bu süreçte ortaya çıkabilir. Birazcık orada böyle krizli alanlar yaşanabilir. Özellikle birileri yalan söylediyse çok net ortaya çıkacaktır. Belki de zaten oradan sinirlenip kariyere yönelecek. Yani yeter diyecek, ben sizi bu kadar düşündüm, aileyi bu kadar düşündüm, fedakarlık yaptım yaptım. Sonu bu muydu?
1: Evet.
0: Karşılığı bu mu olacaktı deyip o zaman ben de artık kendi yoluma bakarım, sadece kendimi düşünürüm deyip kariyerine, hayatta kendini nasıl görmek istediğine dair hedef de koyabilir. Biraz gergin ama bu gergin ve karar verici enerjiye de ihtiyacı vardı yükselen balık ve balıkların. Vallahi dilinizin kemiği olmayabilir bu dolunayda. Ne olur dilin kemiği olsun. Görüyor musun bir balık için neler söylüyorum?
1: Ya balığa bak.
0: Öyle bir enerji söz konusu.
1: Güzel güzel.
0: Vallahi bu ikili ilişkilerde şu olabilir. Evlilikte de olabilir bu. Evliliklerde belirsizlikler varsa ya da ikili ilişkilerde. Diyecek çok şimdi net ya. Duygusallık falan hiç işlemiyor ya. Diyecek ki karşısındaki partnerine. Sonuç.
1: Evet. Hani,
0: biz nereye gidiyoruz? İşte o atıyorum romantik bir sürprizle kafasını dağıtabiliyordunuz belki yükselen balık ve balığı. Ama hiç o romantik sürprizler seni çok seviyor, işlediği bir yerde değiller. Evleniyor muyuz, evlenmiyor muyuz?
1: O kadar.
0: Sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? Böyle çat çat.

0: Öyle bir enerji var. Sevdim balıklar için bu bence enerjiyi. De. Çünkü bununla ilgili bence buna da başka bir taraftan ihtiyaçları vardı. Bu ne biliyor musunuz? Böyle gölgelerin arasından çıkıp kendiniz için mücadele etmeye başlıyorsunuz. Bir savaşçı gibi düşünün. Gölgeler sisin pusun arkasında hep başkaları için savaşmış. Bu dolunayla birlikte böyle elinde kılıcıyla kendi için savaşmaya çıkıyor. Gölgelerin arasından yıldızınızla parlıyorsunuz. Evet, biraz gerginsiniz. O gerginliğe birazcık dikkat etmekte fayda var. Omurga, diz kapaklarımız, dişler, kemiklerde birazcık böyle hassasiyetler yaşanabilir. Özellikle duruş bozukluğu olanlar, bu dönem sırt ağrılarınız bir tık artabilir.
1: Ay, bir masaja gitsinler.
0: Vallahi gitsinler. Değil mi? Kendilerini de düşünmeye başladılar ya.
1: Ha, evet.
0: Kendilerini düşünmeye başladılar.
1: Gerginliği de alır.
0: Aynen öyle. Bu arada ben masajı sevmem, biliyor musun?
1: Ben de hiç gitmedim. Hiç bir kere gittim. Ha. Orada da ertesi gün bütün her yerim ağrıdı. Nasıl yoğurduysa kadın. Kemiklerim de herhalde hassas.
0: O yüzden ama sevenler bunu da deneyebilirler. İki ilişkilerde evlilik ya da aileyle tanışma kararı alınabilir. Tabii. Şey zaten ya, böyle ne oluyor diye hesap sordu ya.
1: Evet. Hani,
0: aileyle tanışma kararı sökerek alıyorlar. Ya haklarını sökerek alacakları bir enerjiden bahsediyorum.
1: Özel tarihler var mı?
0: Şimdi şöyle 27-28'inde yapmasınlar. Ama ondan sonrasında tanışabilirler.
1: Evet.
0: Gelelim yükselen balık ve balıkların olumlamasına. Ben değerliyim. Yeteneklerimle görünür olmayı ve hak ettiğim maddi manevi değeri güvenle almayı seçiyorum. Lütfen bunu 30-31 Mayıs ve 1 Haziran'da sabah kalktığımızda ilk kendimize söyleyeceğimiz şey bu olsun. Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Tam aksi tarafa geçip siz de aile içinde ailenize yalanlar söylediniz mi? Büyük yalanlardan bahsediyorum. Borç yapmışsındır, söylememişsindir. İşten atılmışsındır, söylememişsindir. Sorumluluk almamışsındır. Kendi söylediğin yalanlara kendin bile inanarak etrafındakileri o kadar çok kandırmışsındır ki. İşte ailene, sevdiklerine söylediğin yalanlar seni kariyerinden edecek gibi duruyor.
1: Eyvah eyvah. Peki sevgili balıklar, kendinize odaklanacağınız ve kararlarınızı net vereceğiniz bir hafta. Güzel bir enerji, inşallah en güzel şekilde bu haftayı değerlendirirsiniz. Birazdan Damla Ündar'dan şifa çalışması, bu 31 Mayıs Dolunay'ı için özel tavsiyelerde bulunacak. Bize bunları kaçırmayın diyorum ama ne zaman? Kısa bir aranın ardından hemen buradayız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni? Düşelim.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: 31 Mayıs'ta çok önemli bir dolunay var ve çok sevgili astrolog Damla Ündar bize bu dolunayın şifa çalışmasını verecek. Önemli tavsiyelerde bulunacak. 31 Mayıs'ı nasıl değerlendirelim, ne yapalım, ne yapmayalım Damlacığım?
1: Şimdi Aslı, bir renklerden ve bazı şeylerden bahsedeceğiz, bir olumlamadan bahsedeceğiz. O yüzden bu enerjinin en aktif olduğu dönem ne zaman olacaktır? İster istemez 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 1 Haziran. Özellikle bu 3 gün içinde. Şimdi ne dedim? Antares yıkıcı, savaşçı bir enerji. Dolayısıyla yüksek bir enerji. Ne yapıyoruz? Bu 3 gün kırmızı tonları giymekten kendimizi biraz uzak tutuyoruz. Hı-hı. Özellikle koçlar, aslanlar, yaylar. Zaten çok yükseksiniz.
0: Evet.
1: Bir de bu yüksekliği kırmızı giyerek, kırmızı ve tonlarını giyerek daha da arttırmayın. Çünkü kırmızı bu enerjiyi birazcık tetikler.
0: Hmm, hangi renkleri
1: giysinler? Tüm burçlar genelinde aslında kırmızıdan bir tık bu 3 gün içinde uzak durmakta fayda var. Hmm. Ne yapıyoruz? Buradaki bu sert enerjiyi başka bir taraftan dengelemek için indigo veya lapis mavisi. Mavi tonlarına başka bir taraftan gidebiliriz. Hmm. Bu aynı zamanda Aldebaran'da var demiştim ya, onun temsil ettiği ilahi hakikati, sakinliği, dürüstlük enerjisini de hayatımıza çeker. Yine bununla birlikte Mars Boğa da böyle sıkıntılı bir enerji içinde. Ne yapacağız? Mars Boğa'nın topraklanma ihtiyacını ona hangi renklerle sunabiliriz? Hı hı. Zeytin yeşili ve toprak tonları. Özellikle bu 3 gün finansal ve maddi anlamda da kendimizi güvende hissetmek için, sinirsel gerilimlerimiz yatışsın diye, böyle köklenme ihtiyacımız artsın diye zeytin yeşili ve toprak tonlarını kullanmanızda fayda var. Renkler enerjimizi çok etkiliyor. Hı hı. Ya da gözümüzün önüne bu renkleri koyalım. Hı hı. Çok mesela gergin hissediyoruz. Yeşil bir renk, zeytin yeşili, toprak tonlarına bakmak, doğaya bakmak, bu hazır tatilde yeşil alanlarda bulunmak başka bir taraftan iyi gelecek. Ya da dediğim gibi indigo veya lapis mavisi. Hı hı. Ha, bir de genel bir olumlamamız var. Lütfen bunun fotoğrafını çekin. Bunu 3 gün boyunca her burcun olumlamasının dışında bir de yanına bunu okuyalım.
0: Harikasın.
1: Ne diyoruz her burç özelinde? Kendi gücümü sevgiyle, bilgelikle ve dürüstlükle elime alıyorum. Karşılaştığım her durumu esneklikle karşılıyor. İlahi planın kusursuz işleyişine güveniyorum. Hı hı. Zihnim berrak, adımlarım sağlam ve kalbim hakikate açık.
0: Şu an sen okudun ya, bir rahatlama bile geldi o anda.
1: Çünkü neden? Burada Aldebaran dürüstlükten bahsediyoruz. Kalbimizi gerçeklere, ilahi hakikate açıyoruz. Gerçeklerden korkmuyoruz. Onlarla yüzleşme cesaretimiz var. Hı hı. Üstelik karşıda bir Antares var. Onlarla mücadele etme enerjimiz de var. Niyetimiz çok iyi. Umarım hep kalbimiz iyiliğe, güzelliğe atar.
0: İnşallah Damlacığım, ilahi plana da güvendiğimiz için zaten o teslimiyetle inşallah çok güzel etkiler alacağız. 31 Mayıs Dolunay'ı hepimize hayırlı uğurlu bereketiyle gelsin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün de bizlerle birlikteydi. Haftaya inşallah yine görüşmek ümidiyle sevgili seyirciler. Bugünlük bizden bu kadar ama yarın yine biliyorsunuz bayramın 3. gününde Musa Beygiç hocamızla çok güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın, muhteşem bir bayram günü geçirin. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim herkese günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyifli, bol bereketli, enerjinizin yerinde olduğu efsane bir gün diliyorum. Yine sabahın erken saatlerinde evlerinize güneş gibi doğmaya geldik. Üzerinizdeki o bütün dertleri, sıkıntıları, tasaları attık. Malum biliyorsunuz ben az önce de paylaştım. Ben de sizler gibi yorgun bir savaşçı olarak tabii ki yine işimizin

0: diyeceğim ve yayın sonunda diyeceksiniz ki Allah razı olsun, bugünkü menüm de belli oldu. Bakalım mı neler yapacağız?
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Konya mutfağının simgelerinden kurutulmuş bamyanın kendine has aromasıyla hazırlanan, ekşi dengesiyle damakta iz bırakan geleneksel bir çorba. Bamya çorbası. Ağrı yöresine özgü incecik yoğrulmuş etin özel tekniğiyle hazırlanıp yumuşacık dokusuyla öne çıkan köklü bir lezzet. Abdigor köfte. Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden incecik açılmış gözlemenin yoğurtla buluştuğu hem doyurucu hem ferahlatan bir yorum. Yoğurtlu gözleme. Mersin'e özgü baharatlı ve ekşi dengesiyle fark yaratan haşlanmış patatesin zengin malzemelerle buluştuğu lezzet dolu bir salata. Mersin usulü patates salatası. Geleneksel mutfağın narin tatlılarından, nişastalı yapısı ve hafif şerbetiyle ferahlatan yumuşak dokulu bir tatlı. Baluze tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: İçirecekler. Şimdi bunu aldım böyle. Sen şimdi bunu içmen lazım mı?
2: Ama ben onu öyle değil. Bak şöyle gelecektik. Öyle. Pardon.
0: Bir ömür benimle birlikte.
2: Ya, bırakma diye de tutmuşum. Ben benimkini içtim değil mi bu arada?
0: Evet evet.
2: Patates kendine gelmiş.
0: Evet. Ha, tamam. Bak benim rujum pembe.
2: Tamam.
0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan evimize, mutfağımıza, enerjileri yükseltmeye geldim. Biliyorsunuz kahveleri aldınız, şu an ekran başına kilitlendiniz. Menüyü izlediniz, bugün yine yok yok. Anlatacaklarım, anlattıklarımın teminatıdır diyorum. Bomba gibi. Dün akşam canlı yayında da Instagram'da kopardım ipimi. Konuştum da konuştum dedim. Dediler ki bu kadın dediler, Allah Allah geliyor.
2: Dedim. O yüzden arada bir mesaj atıp dedim ki yapma Nermin'im yap.
0: En doğudan, en soğuk kırarsın yerden başlayalım. Ağrı'ya güneş gibi doğalım istedik. Ağrı'nın eşsiz lezzetini hazırlayacağız bugün. Ne yapıyoruz efendim? Abdigör köftesini yapıyoruz. Tarihçesini anlatıyoruz. O zamanlarda Ağrı'da bu köfte nasıl hazırlanıyormuş biliyor musunuz? Ben birazdan bahsedeceğim. Can kulağıyla dinleyin efendim.
2: Çok zor.
0: Mis gibi bir yöresel lezzet anca o kadar zor şartlarda hazırlanır ve parantez içerisinde diyet köfte olarak da geçiyormuş. Yani özellikle sağlık açısından problem yaşayanlara
2: Abdi
0: yapılan.
2: Abdipaşa başlatmış değil mi
0: Nermin? Aynen Abdipaşa'nın köftesi. Abdigör köftesiyle yayına açılış yapıyoruz.
2: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım gelsin. Hadi. 250 gram kıyma, 1 adet soğan, tuz, kırmızı toz biber ve kimyon. Pişirmek için ise sıcak suyumuz var. Kızartmak yok. Pilavında 1,5 su bardağı pirinç, tuz, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ.
2: Sevgili Sucuğum.
0: Ejmenimi alayım.
2: Alma. Ben sana soğanını rendeleyim. İstiyorsan sen rendele. Hiç fark. Sen böyle istiyorum ki bugün böyle bir döv bu köfteyi. Evet. Tokmakla vuramayacağız. İzleyicimizin başı şişmesin.
0: Sığır etiyle yapılıyormuş Ağrı'da. Sığır eti.
2: Ha, bir tık da şey olsun.
0: İstiyorsunmuş yani.
2: Bir tık da böyle şey ya hani dövmek bunu tabii, böyle hırpalamak lazım.
0: Ben şimdi
2: lazım.
0: Onu anlatacağım. Her şeyi anlatacağım da benim kız beni niye çekmiyor bize? Nereye gitti gene?
2: Boş ver. Sen şimdi gel bana.
0: Şimdi efendim. Coğrafi işaretli Ağrı Doğu Beyazıt'tan günümüze gelen Abdigör köftesiyle açılış yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş, sağlık açısından da gerçekten çokça rahat bir şekilde tüketebileceğiniz diyet köfte diye geçen bir lezzetimiz. Abdipaşa zamanında
2: ne yapsın?
0: Mide rahatsızlığı nedeniyle hafif köfteler, hafif yemekler tercih ediyor kendisi.

0: mutfakta, saray mutfağında şeflerimiz ne yapsak ne etsek diyor. Sığır etini güzelce dövmek gerektiğinden bahsediyorlar. Böyle sakız gibi olana kadar o sığır eti dövülüyor efendim. Ve sonra bu güzel Abdigör köftemiz çıkıyor.
1: Ben şey isterdim şu an. Elinin böyle sıcağıyla bu köfteyi ben dövmeni
0: döveceğim,
1: isterdim.
0: Döveceğim. Şimdi Abdi Paşa hem diyor ki çok hafif olsun. Hani beni rahatsız ediyor, midemi rahatsız ediyor diyor. Hem de diyor ki aslında çok hafif olsun yani. Beni rahatsız etmesin ama sığır etinden de vazgeçemiyor. Etimi yiyeyim, köftemi yiyeyim diyor paşamız. Ve diyoruz ki biz de ekranda köfteden vazgeçemeyenlere sizlere bir Abdigör tarifi verelim. Ağrı'ya kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yağsız sığır etiyle yapılan bir köfte orijinalinde efendim.
1: Ne zormuş değil mi?
0: Ağrı buradan bize püf noktalarını verebilir Serpil. Ağrılı izleyicilerimi ekran başına çağırıyorum. Bu tarif ekranda 4 yıldır yayınlanan bir tarif. Bak, kimyon, toz biber ve tuz. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Ki o yıllarda bir de...
0: Bol bereketli olsun, yiyenlere şifa olsun. Abdi Paşa yapar da Nermin'in Enfes Mutfağı'nın bembeyaz izleyicileri yapmaz mı? Hadi bakalım, yöresel bir lezzetle, eskileri sarıp sarmalayan o güzel enerjimizle bugün ekranda Ağrı'nın Abdigör köftesini yapıyor. Benden iyi yapan olursa, ben daha iyi yaparım diyorlarsa Hodri Meydan çıksınlar gelsinler Beyaz TV'ye.
1: Gelsinler. Bir de Nermin o yıllarda bunu böyle topmakla döv biter mi ayol? Yapmışlar el adam.
0: Ama paşa istemiş Serpil. Köfteden vazgeçemiyor adam. İstiyor yani. Sığır eti olması şart. Sığır eti, altını çizerek söylüyorum. Sığır eti olmazsa bu köfte olmazmış. Sığır etini böyle dakikalarca tokmakla dövüp sakız gibi bir kıvama getiriyorlarmış. Yani orijinaldeki o sığır eti içindeki baharatıyla Serpil her yere sıçradı döv dedin diye.
1: Bir şey olmaz. Vur.
0: Bak vuruyorum.
1: Çürüt onu hocam, çürüt.
0: Ağrılılar beni iyi anladı.
1: Bence de.
0: Şöyle.
1: Alacaksın.
0: Kebap formülünde. Tamam mı bak.
1: Vur Nermin'im vur.
0: Sakız gibi.
1: Vur.
0: Bak burada ben aslında sabah enerjimi de atıyorum, tamam mı?
1: Gönder.
0: Dizim her ne kadar ağrısa da. Vur. Bak nasıl sakızlaşıyor bak. Yakından çekmek ister misin hocam?
1: Çek.
0: Bak. Görüyor musun? Dövünce. Tam istediğim bu. Bak görüyor musun nasıl yapıştı içindeki malzeme?
1: Aktüel kaç.
0: Aktüel.
2: Sıçrıyor mu?
0: Sıçrayacak.
1: Yemek ne yapıyoruz burada bunu hocam?
0: Ama bak sakızlığı görüyor musun?
1: Bak. İyice. Topakla dövmüyoruz, dövemiyoruz o yüzden böyle döveceğiz. Aktüel kork Nermin'den.
0: Vallahi oldu. Vallahi oldu ağrı.
1: Gönder sıcacık elinle bir iki tane daha vur geliyorum hocam.
0: Hadi yazın bakalım yorumlara. Nasıl oluyor bizim Abdigör köftemiz?
1: Tokmakta dövemezsek kasede döveriz.
0: Biraz su isteyeceğim Serpil senden yuvarlamak için.
1: Su mu vereyim sana minnacık yağım püskürteyim. Gel. Elim. Şöyle elinin bir sıcağını enerjisini alalım Nermin Hanım. Gönder.
0: Şimdi bana bir tabak.
1: Yok buraya.
0: Kirleteyim ben mi orayı?
1: Lütfen.
0: Şimdi Abdigörler böyle ceviz büyüklüğünde olur efendim. O yüzden şu boyutlarda ben köftelerimi yuvarlıyorum. Bak mis gibi sığır etini güzelce dövdük tokmakla.
1: Bak nasıl çürüdü görüyor musun?
0: Soğanımızı çürüdü. Bayağı bir çürüdü.
1: Elindekileri atsana.
0: Baharatlarla ne yaptık? Lezzetlendirdik.
1: Onları sil ben eldivenini alacağım.
0: Şöyle. Yok bunu böyle yapayım. Ondan sonra bunları ceviz büyüklüğünde yuvarlama yapıyorum efendim. Suyumun içine bir miktar tuzu atar mısın
1: Serpil'cim? Attım. Serpil'cim. Bir çimdikçik.
0: Tamam.
1: Çünkü köftemde de tuz vardı ya çok şey olmasın istiyorum.
0: Şurada tam olarak gördüğünüzde bizim bu köftemizin ve aşçıların yıllar öncesinde Abdigör köfteyin tarifini verirken buradaki dövmek ve tuzunu çok iyi ayarlarsan o etin çürümesini sağlar ve düzgünce haşlanmasını sağlar.
1: Kesinlikle öyle. Biz şimdi bu bir gastronomi tekniği çürütmek demek. Bu çok hani güzel. Bizim normal bildiğimiz çürütmek değil. Nermin biraz önce döve çürüttü ve özleştirdi.
0: Yani aslında şöyle söyleyeyim lastik gibi bunu böyle sıkıyor. Bu sığır eti olsaydı daha iyi olurdu.
1: Ama işte
0: biraz

0: Bu arada her coğrafyanın şeyi, bak o yıllarda da görüyorum. Ay ne yapsın, adam midesi ağrıyor.
1: Bakıyorum gene bugün çipil çipil bakıyorsun Serpil Hanım. Ben... Uzun zamandır yani pazelerini takmamıştın. Dün Serpil'le yayın çıkışı biz şeye gittik, Melike'ye gittik canım arkadaşım. O da oradaydı. Serpil'le benim zaten kepik randevum vardı. Serpil'in de düğünü var diye. Melike'cim de bizi çok güzel ağırladı.
0: Sağ olsun, kesinlikle.
1: Şöyle kapatalım
0: öyle.
1: Bak kirpiklerimize.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkan Şoray var. Serpil, ben Emel Sayın efendim. Çok memnun oldum.

0: günü. Hı hı,
1: teyze.
0: Kısmetse kızımızı şey yapacağız, nişanlayacağız.
1: Melike'cim teşekkür ediyoruz.
0: Melike sağ ol. Teşekkür ederiz.
1: Şöyle efendim güzelce köftelerimi yuvarlıyorum. Bak hiçbir şey bitmedi. Dakikalar sonrasında pişirme tekniğinden bahsederken vay diyeceksiniz, Ağrı'nın Abdigör köftesi bu muymuş? Abdi Paşa'nın dilinden düşürmediği köfte bu muymuş? Ve bu şekilde mi yapılıyormuş diyeceksiniz. Ama yerken de o saflığı, o hafifliği damaklarınızda ve midenizde hissedeceksiniz.
0: Hafif olduğu kadar da lezzetli olacak.
1: Mideniz asla ağrımayacak. Bak az dedin ette yatıyor okudum, bereketlendi, gördün mü köfteyi? Gördün mü köfteyi?
0: Yalan yok, bir gözüme bir az gelmişti.
1: Ama gördün mü şimdi?
0: Olsun. Allah bereketini versin.
1: Ben bir sık. Ben izleyicime bir şey, bir püf noktası anlatacağım. Hı. Anlatayım mı? Her şeyi anlatıyorum iyi insana.
0: Ne oldu sana bu aralar ya?
1: Bizi kötüler
0: izliyorsun. Hayır ne oldu sana? Anlamadım ben.
1: Anlatayım mı? Güzel şeyler ama yani.
0: Ha, iyi tamam.
1: Şimdi ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Şimdi sabah erken çıkıyorum ya. Namazı kılıyorum ben.
0: Bir enerji şey oldu. Maşallah maşallah.
1: Sabah kötüydü. Sonra kendi kendimi motive ettim. Neden biliyor musun? Hı. Tesbihi alıyorum. Benim mavi tesbihi koydum ya, öbürünü çaldılar.
0: Bırak Aslan, o ne ya? Ben olsun. Onu sevmiyorum ya. Bırak.
1: Olsun, öbürünü çaldılar.
0: Tamam. Değiştiriyorum.
1: Ya da düşürdüm bilmiyorum artık. Herkesin günahı kendine. Ondan sonra ben aldım. Tesbihi elime. 100 tane besmele ile ihlası okudum bak. 100 tane onu.
0: Hay maşallah.
1: Sonra 100 tane de la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. 100 tane de onu okudum.
0: Oh, Allah
1: ondan
0: kılıksın.
1: Sonra böyle enerjim yerine geldi.
0: Şuna koy.
1: Böyle bir enerjimi yükselttim. Hı. Dedim ki Allah'ım dedim bak her şey bütün güzellikleri dua kapıyı açıyor. Hı. Emin olabilirsiniz.
0: Ben atıyorum.
1: De, geliyorum ben. Sizi de her türlü kazadan beladan koruyor. Güzel oluyor.
0: Ağzına, ağzına yüreğine sağlık.
1: Vallahi hep okuyorum diyorum atıyorum. Ki Allah'ım sen bizi hem gözden koru. Serpil'le beni koru. Hı. Ne oldu gene?
0: Aktüel şu ikisini vereceğim, onu ayarladım.
1: Ayarladın mı?
0: Hı hı. Hepsini veremem.
1: Adam heyecanlandı. Geliyorum.
0: Tatlı yok.
1: Bugün şimdi bir göstereceğim. Bunun içerisine efendim, bakın tuzlu su, Serpil bir fiske tuz attı ve kaynamış su koydu. Bunların pişirme tekniği, bu Abdigör köftenin bu şekilde kaynayan suyun içerisine köftelerimi atıyorum. Tamam mı? Demleme usulüyle pilavımı pişireceğim. Bakın yanlış görmediniz. Şu an köfteler içerisinde yüzmeye başladı. Ve sonrasında bu köftelerle ne yapacağız? Pilavımızı tamamlayacağız. Bak görüyor musun? Sığır eti bunu böyle daha tok olmasını sağlıyor.
0: Sığır olacak eti. Olacak. Şimdi ben evet. Gidiyorum.
1: Bu burada tamam. Pişsin. Ben diğer tarifi de buraya
0: zaten o
1: getireceğim.
0: 3-4 dakika sonra gelecek olacak o.
1: Şöyle söyleyeyim. İkinci sırada ne var biliyor musunuz? Sizi Osmanlı'ya götüreyim. Osmanlı'da merhameti, beraklı, temizliği simgeleyen efsane bir tatlı yapalım. İçindeki her şeyin doğal olduğu, asla vücuda zarar verecek bir renklendirici, gıda takviyesinin içinde bulunmadığı bir lezzet palüde hazırlayacağım efendim. Ve bu palüde gerçekten yıllardan günümüze gelen palüze tatlımız, yıllardır günümüze gelen efsane bir lezzet.
0: Aynen öyle. Bu kadarcık malzemeyle gerçekten nefis bir tatlı yapacaksın şimdi bak.
1: Palüzede 4 su bardağı su, yarım su bardağı bal, 1 su bardağı nişasta, sunumda gül reçeli veya pekmez veya çilek reçeli kullanabilirsiniz. Palüze dediğim gibi içinde hiçbir renklendiricinin, gıda takviyesinin olmadığı, özellikle şekerini baldan, lezzetinin koyuluğunu nişastadan alan ve Selçuklu Sarayı'nın da en şifalı tatlılardan, en asil tatlılarından bir tanesi efendim. Bu şekilde de geçiyormuş Serpil. Hem şifalı hem de asil. Çok enteresan.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Görüntüsüyle zaten çok asil. Ne ama şunları ben bir alayım mı?
1: Evet. O bizim köpürdü tabii.
0: Haklı olarak.
1: Şimdi bu tatlıda İbn-i Sina 1000 yıl önce efendim bir kitabı var El Kanun diye. Fit tıp olarak geçiyor aslında. Daha diyet beslenmek ve daha fit olabilmek için yazılmış
0: bak,
1: bir kitap. O zaman da bile bu tarz işte

0: diyet muhabbetleri tabii ki varmış yani. İçinde asla bir boya yok, asla bir yapay şeker yok.
1: Tatlandırıcısı hiçbir şey.
0: Ve şunu söyleyeyim, Türk'ün zekasıyla doğanın şifası inanılmaz bir bütün içerisine girmiş. Düşünebiliyor musunuz yani? Ve Selçuklu Sarayı'nda bu berraklık adaleti simgelerken balda merhameti simgeliyormuş efendim. Yani merhameti temsil ediyormuş.
1: Yakalı bir millet.
0: Evet, bak Türk'ün zekasına bakar mısınız? Beyaz berraklığı, temizliği simgelerken balda merhameti ve adaleti. Yani o kadar ikisi birleşince merhametli, adaletli bir lezzet ortaya çıkmış oluyor. Yani ben bunun hikayesini okurken size anlatmak için çok sabırsızlandım. Muazzam bir şey yani düşünülen.
1: Bal deyip geçme diyorsun.
0: Mesela tabii canım.
1: Vallahi.
0: Nişasta balla pişirilip paluzeyi hazırladığınızda zihni beraklaştırıp bedeni de çok diri tutuyor efendim. Bilginiz olsun. Bunlar çok ince çizgiler.
1: Kıydım paraya sana bak ne kaplarımı getirdim.
0: İbn Sina ne demiş ama biliyor musun?
1: Ne demiş?
0: Şimdi söylüyorum onu da. Biz cihan hakimiyeti kuran bu orduları
1: hate
0: işte bu kadim reçetelerle besledik diyor.
1: Çok şükür Allah'ıma.
0: Yani 1000 yıllık asalet şu an sizin ekranlarınızda. Düşünsenize. Osmanlı'dan günümüze gelen 1000 yıllık asalet Beyaz TV'nin bembeyaz izleyicilerine güne merhaba deme tatlısı.
1: Bak nasıl bir milletiz.
0: İçim rahatladı. Çok güzel izah ettim.
1: Ettim vallahi ettim. Bak demiyorsun ki sen
0: fark ettim.
1: Nasıl güzel şeye gittin. Savaşa gideceğiz. Allah canım alsın
0: Allah
1: gidiyoruz.
0: Allah Allah. Bu işte ordular bunlarla beslenmiş. Şimdi balın birazını buraya koyuyorum. Suya.
1: Bunu ısıtsaydık onu buraya ekleseydik. Dur. Ben sana bir tencere getim. Aynı şey.
0: Aynen aynı şey.
1: Aha, dur.
0: Şöyle.
1: Evet tamam. Sıcak suyuma koyarız. Dur. Gel.
0: Şöyle getir biraz. Hı? Şöyle bakın suyla bir tık açıyorum balı da.
1: Hı-hı. Gönder. Onun hepsini gönder onun içine.
0: Sen birazcık sıcak koysun da bana.
1: Yok ölçüm şaşar. Ölçüm şaşar. Allah
0: vermesin. Şaşmaz yani nişasta çoktu.
1: Öyle mi diyorsun? Sen yok ama tamdı. Dur gene ben
0: bak,
1: sana veririm.
0: Bak açıldı
1: veririm.
0: Zaten. Hiç ısıtmaya da gerek yok. Direkt içine atarım. Tencere kirletmeyeyim.
1: Bir şey olmaz. Ne olacak?
0: Biliyorsunuz ki Yunus Emre Akkor şefimiz de orman meyvelisini bizlere hazırlamıştı. Portakallısını hazırlamıştı. Yunus Emre Akkor da biliyorsunuz kendisi de dünya ve Osmanlı mutfağına çok emek vermiş şeflerimizden bir tanesi. Bizim yayınımızda da portakallı olanına ben bayılmıştım. Orman meyveli olan da çok lezzetli. Güllü olan da çok tatlı. Ama buradan dediğim gibi Yunus Emre şefime de selamlarımı iletiyorum. Biz de bugün ne yapıyoruz? Ballı olanı yapıyoruz şefim. En sade, en berrak olan paluzeyi hazırlıyoruz bugün. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sunum kaplarımı hala görmedin.
0: Şimdi onu ayrı eğineceğim. Hı. Serpilim. Dök içine bebeğim.
1: Şimdi.
0: Şimdi paluze deyince akan sular duruyor. Hı. Bizler paluzeyi güveç kalıpların içerisinde yapıp ters servis edeceğiz Allah nasip ederse. Biz orijinal bal kullandık. Balımız o yüzden bu kadar yoğun, bilginiz olsun.
1: Tabii ki de.
0: Orijinal balı da bulmak zordur, böyle petek görüntüsündedir.
1: Naim Hanım, köftelerimiz sanki bence iyi, sence?
0: Şimdi ben izleyicime bir bahsedeyim mi? İki tane tarifle başladık. İzleyicimin kafası karışmasın. Gel. Bir sizi Ağrı'ya götürdüm. Ağrı'nın Abdigör köftesi. Yani aslında birazcık Osmanlı'daki sağlıklı mutfaktan da bahsetmiş oluyoruz. Biliyorsunuz ki biz hep Serpil'le de ekranda bir şeyleri savunurken evet dünya mutfağına çok fazla yer veriyoruz. Ama burada da inceliğimiz bizim ve önceliğimiz yöresel lezzetlerimiz.
1: Kesinlikle.
0: Bu sığır etiyle yapılıp iyice dövüldükten sonra köfteler suyumuzun içerisine atıp güzelce pişiriliyor. Sonrasında pişen suyun içindeki köftelere pirinç. Alabilir miyim? Pirinç devreye giriyor. Bakın.
1: Pirinci de salma tekniğiyle pişiriyoruz.
0: Şöyle.
1: Burada, değil mi?
0: Çok enteresan.
1: Sağlıklı olsun. Şey,
0: sağlıklı hafif. Olması ve hafif olması için bu teknik kullanılıyor ki Abdi Paşa'nın midesine oturmasın. Biliyorsunuz ağrıların midesi çok hassastır.
1: Hassas insanlar.
0: Çok hassas. Ama
1: iyi ki varlar vallahi.
0: Bak şöyle. Güzel. Koyduk.
1: Türk mutfağına bir reçete geldi.
0: Ağrı'nın Abdigör köftesi sığır etiyle yapılıp şimdi. Güzelce dövüldükten sonra

0: Azıcık
1: salma
0: verdim.
1: tekniğiyle pirinciyle buluşuyor efendim. Biz bir ağrılı değiliz ama en az ağrılılar kadar da bu köfteyi güzel yaptığımızı düşünüyorum
0: Bence
1: efendim. Biliyorsunuz genelde şey derim, hani biz yapamayabiliriz ama bugün çok iddialıyım. Çok da güzel yaptığımızı
2: bu
1: düşünüyorum.
2: Bu konulardaki mütevaziliğin de beni bitiriyor. Neyi yapamıyoruz?
1: Doğu Beyazıt ağrı efendim.
2: 15 bin yemeğe geçmişiz. Neyi yapamıyoruz?
1: Mütevazi oluyoruz işte Serpil.
2: İşte burada olamam.
1: Tamam.
2: Bu en iyi yaptığım, en iyi bildiğim iş olamam.
1: Tamam, olamam mütevazi. Serpil bana diyor ki bu kadar mütevazi olma sunucum. Çık artık diyor.
2: Şimdi ben sana bunu vereyim.
1: Ben sana ne bahsedeceğim biliyor musun? Osmanlı mutfağındaki sağlık tüyoları. Bak yıllar, yüzyıllar öncesinden bahsedeceğim.
2: Hı, evet.
1: Şimdi yazın Osmanlı'da çok serinletici şeyler tüketiyorlarmış. Ama bunda böyle meyve sular falan değil. Hoşaflar, tamam. Şerbetler,
0: sirkenci
1: sebze ağırlıklı yemekler yapıyormuş.
2: Evet.
1: Kışın ne yapıyorlarmış biliyor musun? Daha ısıtıcı olsun ki ordu da beslensin. Etli, baharatlı, hamur işli tarifler yapıyorlarmış.
2: Tamam,
1: yani mevsimsel olarak beslenmeye o kadar önem veriyorlarmış ki iki tarafta da o dengeyi sağlamaya çalışıyorlarmış.
2: Nasıl insanlar klima vardı da klima mı kullanmadı? Dondurucu vardı da dondurucuya mı koymadı?
1: Ama iyi ki kullanmadılar. Onun için böyle
2: kadim reçeteler çıktı diyorsun değil mi?
1: Tabii. Mesela şerbet onlar için doğal ilaçmış. Yani onlar o zaman kullanamıyor. Hazmı kolaylaştırıyor, vücudu dengeliyor. Yani biz şimdi detoks sular yapıyormuşuz. Zaten Osmanlı bu detoks suları yapıyormuş mutfağında.
2: İyi
1: ve hastalığı destekliyorlarmış. Çok az hasta olurlarmış onlar. Düşünebiliyor musun?
2: İyi ki de öyle olmuşlar biliyor musun?
1: Yani bir de fit oluyorlarmış. Onlar da öyle tıka basa yemek ayıpmış. Tıka basa yersen seni şey yapıyorlarmış.
2: Ay, bak ne
1: ayıplıyorlarmış.
2: Kadar.
1: Az dengeli besleniyorlarmış Serpil.com.
2: Bir şey söyleyeyim bak şu an düşünüyorum.
1: Mesela şimdi nasıl, senin kaplarına geldim bak.
2: Nasıl bir bakır, milletin evlatlarıyız fark ettin mi? Konuştukça bak
1: evet,
2: hayranlık
1: evet,
2: duyuyorsun.
1: Osmanlı bak anlatırken yükseliyorsun. Yani onlarda bakır ve alaylı kaplar çok
2: önemli. Bıraksak şu an
1: vermiş
2: tek başına.
1: Şey Allah gider. Allah deyip alıp geliyorum.
2: Allah'a
1: ya. Atımın
2: gider.
1: Üstüne bindim geliyorum.
2: Hey.
1: Atımın üstüne geliyorum Viyana'yı kuşatmaya geliyorum tekrardan. Geliyorum Allah Allah.
2: Bir daha
1: kuşatacağız. Şimdi onlarda da bakır ve alaylı kaplar varmış Serpil. Senle ben bakır çok severiz. Ve biliyorsun ki bakır sağlık demektir.
2: Kesinlikle.
1: Yemekte de sağlık çok önemli olduğu için bakır kullanıyorlarmış. Serpil de bugün bana en nadide Osmanlı kaplarımızı çıkardı.
2: Evet, akıtkıydım getirdim efendim.
1: Kaçıncı yüzyılda gidip ziyaret edip almış olduğum. Bakmayın ben böyle genç olduğuma. Ben aslında o Hürrem zamanında yaşamış bir prensesim. Sultanım.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Bir önceki hayatımda.
2: Aman gene bir. Ne verdin çocuğum sunucuya?
1: Aa vermedin bana ama.
2: Daha vermedim. Onu vereceğim o sağlık o başka. Bir şey verdiler sana.
1: Yani böyle bir yükseldim. Keşke ben... Nerede benim tacım? Nerede benim kaftanım? Böyle ben... Bir şey var ya bir Osmanlı müziği versenize ya.
2: Aa gidecek.
1: Bir Allah Allah. Bir verin.
2: Aha,
1: bir müzik verin bana.
2: Aha gidiyor.
1: Bak koptu kameraman.
2: Ben de arkasında
1: tutamıyorum. Bekler. Dur Halil Hoca dur.
2: Heh,
1: bak
2: sen git,
1: saflık
2: bak,
1: bereket. Simgeliyoruz bak burada merhamet. Bak
2: renge
1: her
2: bak
1: şey tencerenin içinde.
2: Allah Allah.
1: Ver coşkuyu. Yönetmenim yani bir Osmanlı müziği gönder bana ya. Olmaz böyle. Serkan hocam kurban olayım.
2: Islatayım ben onu.
1: Sunucu gaza geldi gidiyorum Viyana'ya.
2: En yakın ülkeye gidiyor.
1: Sen de geliyorsun tabii ki.
2: Ben gelirim.
1: Sen benim ekürümsün.
2: Bir ileri. İki geri. Ben
1: gittin neden?
2: Diye gelirim.
1: Nesin baban?
2: Hacı geleyim de biraz
1: tabii,
2: ya.
1: Böyle.
2: Senin arkanda.
1: Tabii. Bak.
2: Hayır.
1: Hadi.
2: Yok öyle değil. Böyle gideceksin. Bak bak öyle değil.
1: Geç sen önden.
2: Doğru mu Halil Hoca?
1: Ama uzaktan çık. Ya. Daha narin ol.
2: Ha.
1: Çıkar şu evinliği içimden.
2: Yok. Ben böyle gideceğim. Böyle gideceksin.
1: Efendim yani ne diyorum? Osmanlı diyorum. Yani yöresel diyorum. Yani gözün, biz Türkiye'yiz diyorum. Türkiye başlı başına cennet.
2: Vallahi tek başımıza.
1: Yemek cennet. Efsane. Sunumlar harika. Burası Beyaz TV. Ağrı'nın Doğu Beyazıt Ağrı'nın efsane Abdigör'ü pişerken.
2: Pekar işte palüze mi?
1: Palüzem. Beyaz ve simgeyi.
2: Ay, ıslattım sevgili sunucum. Hadi gel.
1: Güzel. Tamam. Ceylan gözü pıt pıtladı. Kapattım.
2: Kıydım paraya. Görüyor musun? Aldım geldim sana yedik kaplarımı.
1: Şimdi şunun şeffaflığını gör Serkan hocam.

0: Sen bunu Osmanlı'da böyle yemedin hocam. Bak bugünkü menüyü kaçırma derim bak.
1: Kaçıracak o, yine kaçıracak. Bırak.
0: Sakın hocam. Bugünkü kaçmaz bak.
1: Şey yapalım, bir daha üstüne döneriz kalırsa.
0: Daha buradan çıkıyorum. Bu sene eskitemediğim canım Konya'ma gideceğim. Oradan bir Mersin yolculuğu yapacağım.
1: Ay Mersin'e beni de götür.
0: Bir de Bolu'ya gideyim Allah nasip ederse.
1: Yeter artık. Yeter. Otur artık.
0: Kıramıyorum. Kıramıyorum, sargı bezi sardık.
1: İyi dedi.
0: Kıramıyorum dizimi. O yüzden oturmayayım ben.
1: Sen otur.
0: Kıracak dizim yok benim.
1: Tamam devam.
0: Kıracak dizim yok.
1: Şimdi getiriyorum sunucum. Geri kalanını eşit bölelim olur
0: mu? Şimdi bak. Osmanlı deyince lezzetler değil. Kıyafetleri, dilleri, konuşma uslupları. Ya biz Osmanlı torunlarıyız ya.
1: Çok şükür elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Valla.
1: Valla abi.
0: Çok şanslı bir devletiz. Çok şanslı bir milletiz. Allah Allah deyip geliyoruz inşallah. Nasıl gaza geldim var ya, ya şu an.
1: Seninki de aldı kamerasını, geliyor. Mehter takımı gibi.
0: Tabii o da öyle yürüyordu.
1: Vallahi geliyor bak adam.
0: İki dakika içerisinde herkesi coşturabilirim. Böyle bir enerjiye şey sahibim. Potansiyelim iyidir.
1: Tamam.
0: Neden benim ruh halim böyle biliyor musun?
1: Ne oldu ki?
0: Osmanlı'da ruh halini etkilermiş yemekler. Şimdi ben güzel sohbet iyi yemek getirir ya.
1: Ha, oradan diyorsun.
0: Mesela sinirliyken Osmanlı'da yemek yeme diyorlar. Ya. Yeme. Huzur sofranın içerisinde aileyle, sevdiklerinle oturduğun zaman da kazanıldığın bir şey. Unutma bunu. Mesela öyle yenmez.
1: Nasıl yenir?
0: Şef dediğin kaşığın ucuyla tadına bakar.
1: Nermin iki kere bakacağım.
0: Bir tatlı kaşığı yiyorsun mübarek. Şekersiz, doğal, ballı.
1: Nermin.
0: Bizim bal sararttı, normalde bu beyaz oluyor. Bizim bal organik.
1: Kaşığı atıyorum, affedersin.
0: Şimdi bu ne? Bu ne şimdi? Metal kaşım sağlıksız. Bunu alacaksın. Tadı bozdun. Tahta kaşıkla yiyeceksin.
1: Yok hocam.
0: Ah. Ben bulacağım sana tahta kaşık.
1: Al, al anneciğim. Al, al canım iç.
0: Şifamı niye kaçırıyorsun?
1: Bir şey kaşık attım da duvarından alıyor.
0: Tahta kaşık şifa. Aç annem. Tahta kaşık şifa. Şifa.
1: Girdi işte hayatımıza bunlarla valla.
0: Var ya kıymetli izleyicim. Balın nişastan varsa gir mutfağa.
1: Vay vay vay.
0: Birazdan sen bunu sunumunda gördüğünde kesin yaparsın arkadaşım. Bu arkadaşlar efsane. Bak gül reçeli ve cevizle de sunumumu taşlandıracağım.
1: Osmanlı'da.
0: Osmanlı ben geliyorum.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Ben sultan mıydım acaba o zamanlar?
1: Geçmiş hayatında mı?
0: Evet ya.
1: Ben neydim acaba?
0: Dahiye
1: benden
0: sultan.
1: Ne olur acaba? Yok istemem ben öyle.
0: Dahiye hatunum benim.
1: Yok istemem öyle süslü.
0: O süslü değil. Sen benim yanımdan ayrılmazdın.
1: Ben.
0: Birlikte yaşardık seninle. Serpil Hanım.
1: Hanım yok.
0: Hanım. Ama ben derim. Ben şey bir insanım.
1: Yok. Hanım yok o dönem.
0: Ne yapsak acaba seni?
1: Benden ne olurdu acaba Osmanlı'da? Hakikaten benden ne olurdu şimdi?
0: Süklüm ağa.
1: Olmam. Ben de olmam. Bayılıyorsun bekle çünkü.
0: Ne olmak istiyorsun? Atın üstünde. Çeşnici başı mı olacaksın?
1: Hayır yemek de yapmak istemiyorum ben o yıllarda da.
0: Tamam sen benim yanımdasın tamam.
1: Vallahi yemeği beğenmez padişahım
0: da gibi. Tamam ben onu daiye Serpil. Tamam.
1: Yok.
0: Evet. Ben yaptım artık.
1: O zaman.
0: Yok. Sükrüm mü istiyorsun?
1: Hayır onu da istemiyorum. Ben ne olayım ya?
0: Sümbül
1: Hadi
0: ağa.
1: bir fikri olan bana şey yapabilir mi? Ha, sor ben ne olurum ama benden ne olur? Beni koy görsün.
0: O beni tanıyor. Serpil tanıyor. Sor ha. Benimkinden de ki Serpil
1: ne olurdu?
0: Ne olurdu?
1: Osman.
0: Ben kesin sultan istiyorum yani.
1: Böyle ay,
0: kıyafetler,
1: şey
0: şatafatlar falan.
1: Bak kendim yaptım, kendimizi yaptık diye söylemiyorum ama mükemmel. O kadar söyleyeyim size.
0: Vallahi ha, sen Abdi Gör'ü gör. Diyet köfte. Abdi Gör'üm benim.
1: Ama biz şimdi bak yeni nesil bir tık onu şey yaptık. Şimdi biz bunu böyle bir tereyağı yakacağız. Bu tereyağını istersen yakmayalım sonra verelim.
0: Bunu sonda.
1: Sunum kabında verelim. Hiç o zaman söndürüyorum bunu. Bay bay. Ne diyorsun şefim? Söndürüyorum.
0: Tamam, söndür onu sonra.
1: Ben gideyim yemek malzememi getireyim maşallah. Daha hamur yağacak, hamur yoğacak.
0: Matbaaya amir olurmuşsun.
1: Ne olurmuşum?
0: Saray mutfağına hem düzenleyen hem sunum sorumlusu hem de mutfağın gerçek yüzü.
1: Ben mutfak istemiyorum.
0: Ne yapayım oldun artık. Bir şeyler olacaksın sen. Ne yapayım yani?
1: Biz mutfağa girmek istemiyorum.
0: Tamam sen hiçbir şey yapmıyorum. Çekil. Şimdi Yeniçeri ağası ol sen tamam. Ne yapayım başka bir şey olmuyor.

0: Yeniçeri ağası güzel. Ağa gibi kadın zaten ya. Olur. Tamam Yeniçerim benim gel. Gidiyoruz savaşa. Allah Allah Allah.
1: Ben Coşku'yu tek başıma fethedeyim geri gelin.
0: Edeceğiz.
1: Ben öyle çalışıyorum biliyorsun.
0: Var ya yemin ederim. Gözüm kapalı giderim ha. Vallahi hiç.
1: Ona şüphemiz yok.
0: Elhamdülillah.
1: Biz?
0: Ne olduk biz bugün ya sabahın 10'unda 11'inde.
1: Sabah erken kalkmak bize yaradı.
0: Hadi gidiyoruz. Geç kaldık.
1: Böyle gideceksin bak.
0: Hadi.
1: Yanlış yapıyor olabilirim ama. Doğru mu hatta?
0: Yanlış yapacağım tabii. Öğreneceksin doğruyu yapa yapa. Erkek bu, kadında dişil enerji 0-0-0. Maidevran Sultan.
1: O kimin affeder?
0: O yok o olamaz onda.
1: Bence sultanlık şey var mı?
0: O benim kankam. Konya'nın Maidevran benim düşmanım. Aa, olamaz.
1: O senin düşmanın
0: o benim
1: mı?
0: Gumam.
1: Mıydı? Bırak abi.
0: Olmaz.
1: Tamam neyse boşver gel. Hadi.
0: Konya'm. Şimdi Osmanlı'dan çıkıyoruz. Kısa bir süreliğine sonra tekrardan döneceğim. Ağrı'nın soğuk karlı dağlarını eteklerini bıraktık. Geldim sımsıcacık. Hı. Güneş gibi bir şehrimize.
1: Konya Ova'mıza
0: indik. Konya Ova'ya indik tamam mı? Hı. Konya'da köylülerin de en çok yaptığı, lezzetine doyamadıkları ve günümüzden bugüne gelen inanılmaz bir potansiyele sahip olan bamya çorbası efendim.
1: Aşığım.
0: Bamya çorbasını kaşık kaşık ye şifa olsun. Aşığım. 100 gram kuru bamya, 200 gram kuşbaşı, 1 adet soğan. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir kase domates sosu, bir yemek kaşığı tereyağı, yarım limon suyu, tuz, pul biber ve et suyu. Şimdi hanımlar ve beyler.
1: Tamam.
0: Biz Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak ne dedik? Her yere gireceğiz. Alnımızın akıyla girdiğimiz her yerden çıkacağız. Çıktık mı?
1: Çok şükür be şükür.
0: Yaptık mı?
1: Yaptık.
0: Neden? Dilimizde besmele, ağzımız dualı. Biz Konya'ya gittiğimizde biliyor musun? Hatırlıyor musun? Bamya çorbası yemeden etli ekmeğe geçmeyin dediler.
1: Geçmedim. Ben de geçmedim.
0: Etli ekmeğin içine bir doldurdu piyazlık soğanı. Sabaha kadar beni uyutmadı mübarek. Gecede yarın da etkinlik var. Uyumam lazım.
1: Ne yapayım?
0: Sonra baktı bana kıyamadı. Ben yan odaya geçeyim dedi. Ha, sunucum dedi. Yoksa dedi sen uyuyamayacaksın dedi sunucum.
1: Ama bamya çorbasını da yapıyorlar ya.
2: Böyle yatakta da aynı yatakta ben de bu üstüm ki yanında yatsın. Böyle korkuyorum ben öyle şehir dışlarında.
0: Böyle bir oh yapıyorlar ya. Aman ya Rabbil alemin.
1: Ama onun da adabıymış Akbar.
0: Adabı bol soğanlı.
1: Bol soğanlıymış. Onu
0: biz yedim. Adapsızız zaten doğru.
1: Ya biraz yemeksiz zevkiniz tabii benimkisi kadar gelişmiş değil
0: tabii,
1: ama.
0: Tabii belli.
1: Verme hocam verme.
0: Şimdi bunu efendim önden bir eti kavuralım.
1: Küçücük böyle
0: tamam mı? Bamya dakikalar kadar. Sonrasında karşınızda olacağız. Bak panüzenin daha bitmedi sunumu. Bamyaya yeni girdim sadece eti kavuracağım. Abdi gör burada demlene demlene pişiyor.
1: Daha pişiyor.
0: Doğu Beyazıt Ağrı'nın. Ve daha birçok yere ziyarete giderken biz gidiyoruz efendim fethetmeye.
3: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Burası tavuk dünya.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.

0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
5: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
6: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katalı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola.
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
10: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
18: Şimdi efendim burada soğanımızı ve etimizi güzelce bamya usulü kavurduk, tamam mı? Efsane oldu. Konyam Konyam, canım Konyam. Konyam'ın bu bamya çorbasında özellikle dikkat ettiğimiz nokta limonu bol olsun. Bir şeyim var, onu anlatacağım.
19: Salçayı ben püreye koyayım, karıştırayım.
18: Dur, koyacağım. Bir gün biz senle ekranda bamya çorbasını yapıyoruz.
19: Evet.
18: Çok kıymetli Ahmet Bey'in annesi.
19: Aa, hatırladım.
18: Hatice Hanım bana yorum atıyor. Hatice Hanım da yılları tecrübesiyle birlikte.
19: Ve Konyalı.
18: Ve tam bir Konyalı hanımefendi. Konyalı prenses olarak bize şöyle bir mesaj attı. Canım Nermin'im, her şeyi çok güzel yaptın ama limonunu az koydun. Biraz dedi limonunu fazla kaçırırsan dedi. Hem dağılmaz pişerken hem de dedi kararmaz dedi.
19: Tabii bak, iyi dedi.
18: Yani Hatice Hanımcığım, hiçbir zaman unutmadım. Yani buradan çok kıymetli Ahmet Bey ve Hatice Hanım'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ahmet Bey bu arada biliyorsunuz bizim çok sevdiğimiz bir markamız. Çok kıymetli dostumuz, sağ olsun. Buradan annesine de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz bir Konyalı olarak. Hatice teyzem beni izliyordur. Nasıl buldun bamya çorbamı?
19: Hadi bakalım.
18: Efendim sosumuzu koyduk, güzelce kavurduk. Sos iyice kavrulduktan sonra yavaş yavaş bamyalarımı atacağım. Bamyalarımı nasıl tüsüledim? Ondan birazcık bahsedeyim.
19: Sana göstereyim kevgirimizi.
18: Kevgirin içerisine aldık efendim.
19: Şundan Ermeni
18: zaten
19: yaptık.
18: Bunlar kuru ipliğin üstünde ya. Bu iplikle beraber önce şuraya böyle doğru döktüm.
19: Islak, ıslak, ıslak.
18: Şöyle burada... Birazcık ocağın üstünde tüsüledik ve
19: aynen öyle
18: pıs yaptık. Sonra bunları böyle birazcık da böyle tır tır tır tır tır havluyla
19: bezle
18: böyle güzelce ovaladık. Birbirine ovaladık. O üstündeki
19: tüyleri
18: gitti. Aynen.
19: Vardır ya böyle bamyanın kendine şahsına münhasır tüyü.
18: Kurutuyorum.
19: Orası şey ya, biraz alsaydım neyse, tamam.
18: Kurutuyorum.
19: Olsun olsun, sorun olmaz.
18: Evet efendim, bamyamızı tüsüledik ve önden birazcık haşladık. Ve şu an çorbanla buluşacak. Ben gelin
19: bu
18: böyle.
19: Bu sos bence kavruldu. Bu kadar yeter. Ben bunu koyduktan sonra hiç karıştırmam lazım.
18: Bakar mısın? Çünkü içindeki o şeyden ötürü uzar. Uzamasını istemeyiz.
19: Evet.
18: Pul, biber ve tuz.
19: Bayılırım.
18: Ve efendim.
19: Et suyumuz.
18: Et suyumuzu şöyle bismillahirrahmanirrahim.
19: Nermin. Başakşehir tarafında bir yer var. Biliyorsun.
18: Bir lokma suyla bana tabii çakalarsa.
19: Senle bir yere gittiğimiz zaman gider, Nermin'den önce gidiyordum efendim. Ben bir kase bamya çorbası içerdim sabah. Sonra Nermin gelirdi.
18: Bir de bir limon sıkalım mı içine?
19: Bayılırım bayılırım. Bamyaya beş
18: limon sıkacağın yok. Kaldır limon sıkacaksız.
19: Ben sana bulayım mı?
18: Ne yapacak? Hayır, ben bugün püf noktası veriyorum izleyicime. Burası Nermin'in Enfes Mutfağı. Burada her şey var. Koydum efendim limonu ortasına çatalımı.
19: Çevir. Çevir babam çevir. Bak,
18: al sana doğal limon sıkacağı. Eskiden limon sıkacağı mı vardı? Şimdi... Ahmet Bey'den sonra limon sıkacakları çıktı.
19: Aa, doğru söylüyorsun bak Ahmet abimin.
18: Bir de ondan... Ahmet Bey'den sonra.

0: böyle limon sıkacaklarımız çıktı. Eskiden limon sıkacağı mı vardı? Ay ne güzel limon sıkacakları, saklama kapları. Aman yarabbil alemin. Evet, limonumuzu da sıktık.
1: Ben gidiyorum.
0: Getir bakayım sıradakini.
1: Hangi şehire gideceğiz?
0: Şu an Bolu'ya bir gidelim bence.
1: Bolu'ya mı gidelim?
0: Tabii bir kar var ya, geçtik seninle giderken.
1: Ay.
0: Kıymetli Devlet Bey ziyareti.
1: Getiriyorum.
0: Dağlarda böyle karlar vardı. Hazır hala karlar varken bir Bolu'yu ziyaret edeyim. Abdigör'ümü görmek istiyor musun? Gel. Bak bu Abdigör. Doğu Beyazıt Ağrı'nın Abdigör'ü efendim. Ve inanılmaz bir görsel şölen ekran başında.
1: Daha tereyağı bekliyor.
0: Bu efendim Konya'mın. Gel. Konya'mın bamya çorbası. Gel. Bak burada kendi halinde pişiyor. Çok karıştırmadık ki dağılmasın. Burada efendim huzurla kucaklaşacağımız Bolu'muzun yoğurtlu gözlemesi. Hamur yoğurtturacak bana. Bıkmadı bana. Bana bütün işleri yaptırıyor. Bir su bardağı su, yarım su bardağı süt, tuz aldığı kadar un. Yufkaları ıslatmak için 60 gram tereyağı, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. İç harcında 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tuz, karabiber, pul biber. Soğanımı da koydum oraya, tamam. Hı hı. Sunumunda bir kase süzme yoğurt, bir diş sarımsak, tuz. Süzme yoğurt, sarımsak, tuz. Hı. Üzerinde 2 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber ve nane.
1: Tamam, şimdi burası senin canımın içi. Tabii. Burası gözlemeleri yağlamak için tabii benim.
0: Ama bak palüzeyi bugün deneyin. Vallahi bak dünyanın en lezzetli tatlısı.
1: Şifa kaynağı.
0: Şifa deposu. Osmanlı boşa yapmamış efendim bak. Vallahi. Size güzel bir gözleme hamuru tarifi vereceğim. Bu Osmanlı mutfağına inanılmaz yakışan bir tatlı. Onu ayrı söylüyorum ama bu gözleme de biliyorsunuz çok eski tarihten günümüze gelen ve gerçekten parmak ısırtan bir lezzet.
1: Şimdi
0: geldim.
1: Nermin'im istersen ben şeyleri atmak istiyorum içlerine.
0: Onu kavuralım zaten.
1: Atacağım da hani şey yapıyorsun ya bazen. Bekle diye. Beklemeyip
0: yok,
1: atayım.
0: Yok bekleme. Su, süt. Bak dün boşnak kahvemi çok beğenmişler yapanlar.
1: Ben
0: çok
1: de beğendim.
0: Memnun. Deneyenler şey dedi. Hı. Güzel oluyormuş Nermin Hanım dedi. Acı dedi. Olmamış.
1: Ben
0: dediler.
1: Sana söyleyeyim bak ben biliyorsun işte kahve şeysiyim.
0: Ama benim el lezzetim de var biliyorsun Serpil.
1: O var, o ayrı. Yani. Ama ben de bir kahve uzmanı sayılırım yani. O yüzden evet, beğendim. Ben çünkü çok kahve konusunda gerçekten huysuzum.
0: Bir gün çıktık ben yalan dedim yok ki buna. Alma dedim Serpil buradan dedim.
1: Ay.
0: Bilin ne ödü belirsiz bir yerden.
1: Yolculuk sırasında bu arada.
0: Kahve dedi alacağım dedi. Dedim alma Serpil. Alacağım Nermin dedi. Daha dedi bulamam dedi. Sen de dedi durmuyorsun zaten dedi. Basıyorsun gaza gidiyorsun dedi. İyi dedim. Bir yudum içemedi.
1: İçemedim.
0: Dedim o iyi oldu sana dedim.
1: Bir de beni dediğim gibi dedim. Seçiyorsun onu da.
0: Beni dedim dinlemedin. İyi oldu.
1: Sen de bırakmıyorsun. Mecbur kaldım oradan alayım.
0: Ben Osmanlı sofrasında
1: ne istiyorsun?
0: Öyle sunum istemem.
1: Ne istiyorsun?
0: Varaklar falan isterim bugün.
1: Ama biz gümüş çıkardık hep.
0: Bak.
1: Onun için öyle.
0: Niye? Sarı da var.
1: O tepelerinde nün üstüne koymuşlar bir tane.
0: Ben sarı istiyorum örtülerimi.
1: Sarı örtü.
0: Evet. Osmanlı.
1: Ama sunum kaplarımızı görmedik
0: ben birazdan de kaftanlarımı giyip geleceğim. Benim içerideki kaftanımı ayarlarsınız. Yeşilini mi giysem, mavisini mi giysem bunun üstüne?
1: Yeşil.
0: Evet. Yeşil. Evet. Yeşilleri ayarlarsınız.
1: Bakır taşlı.
0: Birazdan.
1: Kaftan giyecek.
0: Şimdi getirmene gerek yok. Sonra getirirsin. Birazdan kaftanımla çıkacağım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Sana da şey giydirsen.
1: Yok istemem. Ben ceketimle mutlu mesudum.
0: Olsun. Allah Allah. Sen mesut olma sormuyorum.
1: İyi dedi.
0: Bana hamur yoğurtturuyor. Sultan ne zaman yoğurmuş hamur?
1: Sultan
0: ne zaman yoğurmuş hamur?
1: Hamur yoğuruyor, güzel yoğuruyor. Bugün
0: Nermin,
1: de yoğuruversin.
0: Nermin Sultan hamur yoğuran sultan. Ne zaman yoğurmuş? Hürrem Sultan'ı gördün mü hiç mutfakta hamur yoğururken?
1: Gördüm.
0: Ben bıldırcın istiyorum diyor, başka bir şey demiyor.
1: Aman ne bilsin o be? Bıldırcın istiyormuş. Hasbam.
0: Bıldırcın istiyorum diyor, başka bir şey demiyor.
1: Bir duymuş bıldırcın.
0: Hep hamile. Hep şey doğuruyor, şehzade.
1: Tabii. Ay ben büyük şey olsam keşke.

0: şimdi hamurumu Bismillahirrahmanirrahim dedim ve yoğuruyorum.
1: Ben görevimi buldum.
0: Bir araya koyuyoruz efendim. Taş her yerde. Yok, o buldırıcın seviyordu.
1: Bak bak, saçmama bak. Nereden duymuşsa bu buldırıcın.
0: Buldırıcın istiyorum diyor. Ben buldırıcın istiyorum diyor. Çok güzel oluyormuş. Ben nasıl yiyeyim o buldırıcın? Nasıl mübarek bir hayvan? Yenir mi? Vallahi ben duygusala bağlarım.
1: İşte duydu bir yerden.
0: Ama göya rivayette kuzu etini çok severmiş sultanımız.
1: Biliyor ağzın tadını. Ben de severim.
0: Efendim, yeni gelin edasıyla taktım altınlarımı, girdim. Dizim ağrımazsa yer sofrasını isteyecektim. Serpil'den de dizim ağrıyor. Serpil orayı bir sardı.
1: Sen de karar ver. Altın mı, imitasyon mu?
0: İçimden seninkiler?
1: Benimki imitasyon.
0: Seninki gerçek, seninkiler daha sarı. Bak.
1: Benimki sahte.
0: Seninkiler gerçek, benimkiler sahte. Sen kim bana gelmiş? Kaç tane var, git sayayım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Git sayayım, kaç tane var? İki tane gözleme anca çıkar bunda. Büyük büyük.
1: Yo yo, bizimkiler büyük olacak bak. Saçımı çıkarttım.
0: Ben yoğururum, daha da seninle oynamam.
1: Hiç, biraz sert istiyorum hocam.
0: Bir kahve yok, bir şey yok, boğazım, dilim. Şu hamuru bir
1: yoğurayım da. Şu hamuru aç da, ben sana vereceğim şimdi. Vallahi bana da.
0: Sana vereceğim derken şey der gibi.
1: Yok yok. Benim hazırlıklarım var hocam. Ben ya biliyorsun, ben bu kadar uzun şey yapamıyorum yani. Ya kahve ya bir şey olmalı yani.
0: Yoğuruyorum ben gözleme hamurlarını hocam. Gönder gelsin. Neyi şimdi istersiniz Serpil Hanım bugün? Kıymalı mı?
1: Hocam kıymalı istiyorum.
0: Tamam tamam, hemen kıymalı.
1: Şu canım bulunun.
0: Tamam.
1: Şeyini.
0: Bulunun kıymalı gözlemesini hazırlıyorum. Böyle tiftik tiftik yolacağım birazdan. Onlar öyle servis yapıyorlar.
1: Yolmayacağız. Makasla pıtı pıtı.
0: Makasla pıtı. Bir tiftik tiftik yapacağım onu.
1: Şimdi. Ben bu yağımı da eriteyim seni beklerken tatlışkom.
0: Kendimi teyzeler gibi hissettim.
1: Neden?
0: Böyle yoğuruyor ya hepsi.
1: Ay o gözlemeci ablaları bazen yerlerde. Var ya.
0: Dizleri de ağrımıyor kurban olsunlar.
1: Aha, uzatıyorlar. Tahtanın altında ayaklarımı öyle uzatacağım.
0: Ben de öyle olsun. Araba kullanırken de dün nasıl uzatıyordum? Nasıl ağrıyor? Kireçlenme mi oldu?
1: Yok, kireç değil.
0: Özlem de dedi. İntihaplı romatizma.
1: Tövbe estağfurullah, tövbe. Yok öyle bir şey ya. Ben sana
0: söyleyeyim. Panik atak Özlem.
1: O kendinde de öyle. Parmağının ucu ağrıyınca şey diyor. Parmağımın ucu şey mi oldu?
0: Yani ne oldu benim dizime?
1: Bir şey olmadı. Ödem yaptı. Hattır hattır böyle namaz kılıyorken sen caddeye kendini atıyorsun ya.
0: Nasıl? Ya genç delikanlı gibi nasıl kılıyordum o Kabe'den geldikten sonra?
1: Ondan sonra ne oldu? Diz kapaklarının altı ödem yaptı. Ben sana söylüyorum. Ben koydum teşhisi.
0: Çok güzel kılıyordum. Biraz istirahat. Böyle. Şimdi nasıl can çekişerek, vallahi Allah verme ya Rabbi. Kıramıyorum. Bir de seccademiz burada çok inceydi ya. Direkt yeri öptü dizlerim.
1: Ama şimdi şey geldi sana, kalın seccadeci.
0: Evet evet. Hı. Sağ olsun, bizim çok kıymetli bir markamız var.
1: Evet.
0: Hemen bana böyle kalın seccadelerinden gönderdi. Biliyorsunuz daha önce de sponsorumuzdu. Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz seccademiz için.
1: Bir de böyle şey, onun dokusu da var ya. Böyle
0: yumuşacık, sert evet. Değil.
1: İpek evet. Gibi.
0: Çok merak ettiyseniz güvenilir bir marka etiketliyoruz.
1: Çok güzel seccadeleri var.
0: Halıları da güzel.
1: Ya halıları zaten diyecek bir şey bulamıyoruz da. Biz de gideceğiz işte kısmetse.
0: Geçti o şansımız.
1: Yok geçmedi, ben söyledim. Daha giden çıkmayacak.
0: Şimdi ben niye bu kadar yoğuruyorum bunu biliyor musunuz? Bu biraz sıkı sert olması lazım. Ben bunu incecik çarşaf gibi açacağım şimdi. Bir tarafta onu vereceğim, bir tarafta kendime gireceğim.
1: Ben de açayım mı? Ben de mi açmalıyım?
0: İkimiz açacağız.
1: Hocam sen açsaydın.
0: Yağı kaldır buradan bana.
1: Ay, ikimiz şurada yapalım bari. O tarafa gitme.
0: Tamam, şurayı kaldır bana.
1: Ha. Tamam.
0: Ne şeyim yansın, ne bilmem neyim yansın.
1: Hem karnım doysun hem pastam dursun.
0: Olmuyor
1: işte. Aa, nermiş şeyler kaçmış.
0: Misafir gelecek.
1: Kenara götürüyorum aktüel, düşürür müşürürsün. Oldu, oy Nermin, oy, oy, oy.
0: Çizilmiyor ama bak, görüyor musun?
1: Tabii, oy, oy, rahat ol. Hattır hattır çizdi. Çocuğum keküç getir, keküç getir bulsunlar.
0: Bunun kuşlarımız var ya, arkaya geliyor. O boşluğa koyacağım. Kuşlarıma
1: şey
0: ver.
1: Var, kap.
0: Kuşlarıma ver Serpil'im bunu.
1: Şimdi Ay taşınıyoruz, sürekli taşınıyoruz. Oradan oraya, oradan oraya.
0: Maşallah Serpil. Canım. Şey gibi yemek çıkartıyoruz.
1: Oklava mı, merdane mi?
0: Ketrik gibi. Önce oklavayla, merdaneyle başlayıp sonra oklavayla taşlandırmak istiyorum.
1: Kadının fantazisi.
0: Öyle ben. Hamur, biz boşnaklar. Oklavayla sonrasında taç yaparız. Şöyle burama geçer misin? Ben burada kalmak istiyorum. Sen benim
1: hocam alıyorsun, vermiyorsun unumu bir daha. Un koy bana da.
0: Koymam bana ne? Sen kendi elin var. Ben bunu olmaz.
1: Daha büyük açmayacağız koca.
0: Büyük merdane istiyorum. Şovumu onunla yapamam. Tost piç senin gibi.
1: E bunu vereyim sana.
0: Yok istemem onu, ben bunu seviyorum. Anamın bana çeyizimde koyduğu var ya, şunun dili olsa var ya. Hey, Özlem ya. Buralarını böyle fırlattı. Oldu.
1: Fırınladı. Direkt çıplak attı.
0: Özel çalışması bu Özlem'in, iş eğitimi dersinde. Kızım dedim, bunların sapında bir renk olsun dedim. Özlem sağ olsun fırınladı. Böyle renk oldu. Güzel oldu. Anamın çeyizime koyduğu merdane. Hiç kötü bir şeyler için kullanmadım ama.
1: Az daha rahmetli olacaktı.
0: Hiç kötü bir şey için kullanmadım.
1: Ama gerekirse yapmak lazım.
0: Bolu'ya geldiniz. Dedi ki teyze, neyle istersin evladım? Sen neyle istersen? Kıymalı. Bolu usulü dedin. Tamam mı dedin. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda gördüm. Ha ondan isterim dedin. Bak. Hamuru tok. Buradaki şey salça, Serpil değdirdi unutmayın.
1: Evet.
0: Hamuruma. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ay
1: bir bol türküsü dinleyerek yapsaydık şu Nermin'i. Bak.
0: Kesiyorlar sonra Serpil.
1: Ya. E zaten hamur açıyorduk ya. Benden selam söyleyin Bolu Bey'ine. Vay.
0: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
1: Yok Bolu Bey'ine.
0: Bir merdane alayım.
1: Hocam elindeki merdane.
0: Şey pardon, oklava alayım. Serpil Hanımcığım.
1: Ama senin kalmadı sanki daha yerin. Ha? Açacak mısın gerçekten?
0: Ben birazcık daha inceltmek isterim Serpil.
1: Tabii tabii. Mutlaka.
0: Yufka iyi olması lazım.
1: Tamam ama içeri de şu. Hocam un vermiyorsun, ben çalışamıyorum ya.
0: Hep bir kapris, görüyor musunuz? Yaşadığım mobbingi sizlere anlatamam. Bakmayın yapımcı olduğuma.
1: Mı? Mobbing
0: bu,
1: mi?
0: Bu var ya bu. Bu var ya bu. Hı. Bu var ya bu. Bakmayın böyle durduğuna.
1: Hı. O ne
0: bana
1: diyorsun?
0: Neler yapıyor var ya. Bununla da gördüğümüz, göreceklerimizin teminatıdır misali. Neler görüyoruz her gün.
1: Vallahi.
0: Bak misafir ol gel bana.
1: Börekler ne şarkı ne türkü. Sana. Bırak Allah sen. Daha da çalışmam. Ben bundan sonra bırakıyorum bu yufkayı. Ununu da yapmayayım bari değil mi daha? Yok. Hiç sevmem unlu unlu.
0: Aha yapıştı. Aha yapıştı. Yapıştı gözleme. Aldı tabii unumu. Böyle beni baltalamak istiyor. Ama ben baltalanır mıyım? Asla.
1: Ben kül yutmam.
0: Yeter mi?
1: Nurlar içinde et. Hocam alanım daha yoksa ben şunu kadar açarım.
0: Hani dedin ya çok büyük açma, o yüzden.
1: Yo ben kendim için dedim. Bence yeter, çok inceliyor senin.
0: İncelsin ki böyle ama kabarsın pofidik pofidik.
1: Tuşuna nasıl koyacağız hocam?
0: Tamam. Bir açtım.
1: Sen koy kendini.
0: Yağımızı nasıl yapalım?
1: Bir yağ yapmayacağız. Kıymasını koy hocam. Yağını çıktıktan sonra vereceğiz arasına. İstiyorsan yağla.
0: Zarf şeklinde mi yapayım?
1: Seninki artık zarflık oldu yani. Beş oda bir salon. 500 metrekare oldu.
0: Ben gözlemeyi yarım ağaç şeklinde hiç sevmem.
1: Şeklin şu an hiçbir önemi yok. Emin ol.
0: Ama ben
1: birazdan tiftikleyeceğiz hepsini. Pinçik
0: ama
1: pinçik.
0: Ama olsun. İzleyicime güzel
1: tamam,
0: bir
1: sen sunum. Öyle yap hocam. Tamam.
0: Güzel bir gör. Bence bu yağsı iyidir. Şundan tamam. Alayım. Hiç yağ koymayalım kanka.
1: Tamam. Ama şey yapacağım onu ben.
0: Ben böyle bir bunu.
1: Çıkınca böyle bir yağ süreceğim. Çünkü yağsız pişireceğim tavada.
0: Zarf şeklini nasıl yapıyorduk Serpil?
1: Sağ sol.
0: Kare olması lazımdı.
1: Evet evet. Dalga geçiyor bir de benimle, yazık. Ayıp ayıp ayıp.
0: Valla.
1: Üç yufkaya yetsin hocam.
0: Yeter. Benimki bol olsun da sizinkileri bilmem.
1: Aktüel sana en azını vereceğiz. Hiç en az olanı.
0: Şöyle yapayım mı?
1: Tabii şöyle yap.
0: Şöyle yapayım.
1: Gönder hocam.
0: Bak.
1: Seninki zaten o kadarlık oldu. Beş oda bir salon.
0: Oo. Ama bak.
1: Yap.
0: Biraz yağ süreyim buraya, yapışsın.
1: Sürmesen de yapışacak o. Ben onu yapıştıracağım Nermin'im.
0: İncecik açtım vallahi teyzeler gibi. Boşuna kız olmak bunu gerektirir.
1: Yarımca gibi açacaksın diye.
0: Yok ben yarım ay sevmiyorum. Sen de böyle yaparsan çok güzel olur hepsi.
1: Ay hemen gönder.
0: Açtın mı altını bebeğim?
1: Ben açtım açtım. Sen at. Yağsız pişireceğim onu çünkü.
0: Allah'ım Allah'ım. Geliyor Nermin'in enfes mutfağının enfes gözlemeleri.
1: Bu dönemde çok özlemiştim.
0: Neyi?
1: Yok yani içime içime. Öyle içime içime
0: konuştum. İçine içine konuşmayacaksın. Konuştum mu? Bir kere
1: dışarı
0: konuştum.
1: Bunu büyütsen şuralarından iki tur daha attır ben ona aç. Ver. Ver hocam. Olur mu?
0: Hı. Olur. Hı. Ben severim açmayı. Böyle çat diye vurmayı severim. Ama çat diye vurduğumda bak olay bu.
1: Ses gelecek.
0: İzler misin? İzler misin?
1: Yok kendini de atacaksın böyle.
0: Attım.
1: Ha, bir daha at bir olmadı. Daha, daha. Ama şey yap burasını. Tamam. Dur. Hı.
0: Şöyle yapıyorsun. Ama bu hamur açmanın
1: bir de açıyormuş gibi hava atmaları var ya.
0: Şöyle geldin ya.
1: Hot ye kendine.
0: Ben ama profesyonel yapıyorum. Daha şey yapmak lazım.
1: Ay.
0: Bak böyle geldin.
1: Tamam ama lütfen anlat meseleyi izleyicilerimize.
0: Bak bir yerde izledik Serpil'le.
1: Ölürsünüz gülmekten.
0: Ölürsünüz gülmekten. Şöyle çat diye vuruyor.
1: Ama kendini vuruyor.
0: Ama kendini yerden yere vuruyor. Ay. Olmaz bebeğim olmaz. Bazı şeyler doğuştan gelir.
1: Olmuyor. Böyle mermenin üstüne güya yufkayı vuracak. Bak, çat yapıyor, diye. Kendi de böyle bir garip garip hareketlere giriyor. Bak,
0: diyoruz ki Serpil'e ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim.
1: İmme indi.
0: Gayet iyi. Tamam. Oh. Çok şükür Allah'ıma. Bugün
1: kaç
0: de yaptım.
1: Dakikamız var. Bay. Kaç kaç.
0: Kaç dakikamız var hiç söylemiyorum. Korktu ben. Bugün kızdım ya ona. Söylemiyor artık.
1: Sonra...
0: Ben patatesli gözleme de çok severim kanka.
1: Ben de severim.
0: Kıymalı da severim de. Ama bu ıspanaklı da severim.
1: Hey hey bolunun bolunun.
0: Gerçekten bak. Mi? Kaç tane tarifimiz var?
1: Benden selam söyleyin. Bay.
0: Benim dizim ağrıyor.
1: Şimdi sen ben.
0: Benim dizim ağrıyor.
1: Ben biliyorum senin sebebini getireceğim. Şunu bitireyim getireceğim.
0: Aa getirdin mi D vitaminini? Çarşamba.
1: Bırak ya Nermin.
0: Sen unutkan, dün akşam hatırlattım ya söyleme. Aa ben getirdim. Hemen hiç gidiyorsun tamam. Emek hiç. Arada getiriyorsun şu D vitamini. Abi balkona koy gönder aşağıya sal.
1: Martin.
0: Emek geliyor. Abim de bizi izliyor ya. Tuz uçtu. Abi geliyor emek sal aşağı. Serpil'in D vitamini yaşlandı artık alması lazım D vitamini. Sırtları mırtları ağrıyor böyle D vitamini. De.
1: Sırtları mırtları. Kız vallahi unuttum ben ya.
0: Vay, vay, nasıl vay. Gözüküyor? Nasıl hamurumun inceliği?
1: Vay.
0: Havamı gördün mü? Attırarak alıyorum. Nerede bu potansiyel?
1: Şuraya koyacağım. Hı, orasını koy.
0: Koydum.
1: Gel hocam. Sana bunu da vereceğim.
0: Kız bamyam. Bamyam.
1: Yok o güzel.
0: Bamyam.
1: Hafif aralık bırak Nermin'in kapağında.
0: Allah Allah. Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? Heh. Bir İbrahim tatlı ses de kaçtı içime sanki ama.
1: Ben diyorum ki Bolu Bey o diyor ki İbrahim.
0: Ne oldu? Yaşıyor mu? İyi galiba duyuyordum.
1: Benden selam söyleyin. Nermin şeyi söylemedin.
0: Ayhan abiye söyledim. Ayhan abi sarkıtacak camdan. Kızım D vitamini al kadını. Kemikleri ağrıyor. Ben gibi. Bak bak. Bak ne hale geldim. Eskiden ben var ya ceylan gibi sekerdim. Gülme. Eskiden ben burada var ya. Allah Allah diye giderdim.
1: Ha, hattır hattır. Dolap silerdim.
0: Şimdi gitti kendi şey yaptı. Sabah Allah sizi inandırsın.
1: 45 dakika krem masaj yaptı.
0: Vazelin sürdü. Diyecek niye her şeyi anlatıyorum? Vazelin de söylenmez. Vallahi sonra gönderdik emeğe gitti. Vallahi. Bant aldı. Ne ara... bandıydı o diz bandı mıydı?
1: Evet lastikli.
0: Şişte ödem oldu. Vallahi bak diyorsunuz ki şey kuyruk yağı falan filan
1: ama. Ben anlamadım Nermin. Kuyruk yağı nasıl iyi gelecek ayol?
0: Dün şeyde öyle dedi kirpikçideki kız.
1: Aa.
0: D Demek ki bir gram yağ her şeye iyi geliyor.
1: Ama olmaz ki, kuyruk yağı ne alaka? Nasıl çek çek?
0: Senin yağını mı kullanacağız bilemedim yani. Kuyruk yağı diyor işte.
1: Bu, yok ya, olmaz olmaz. Pazartesi doktora gidiyoruz, sen bekle.
0: Profesöre gideceğim pazartesi.
1: Hocam vallahi benim sucuğum ayağı şey oldu. Böyle namaz kılamayacağım diye hala devam ediyor.
0: Çok üzülüyorum ya.
1: Nermin'im iyi mi bu kadar?
0: Bu iyi bence, bunu alıyorum.
1: Bu iyi mi?
0: O, ben geliyorum şimdi, bir müdahale edeceğim ona.

0: yatarsın olay biter.
1: Ama sen
0: yatarsın
1: yapıyordu.
0: Hepimiz yatarız.
1: Bak o böyle yapıyordu bak şimdi.
0: Geleceksin. Ama bak yürü bak, birazcık yapıyorum. Yürü. Biraz yürü. Yürü. Şimdi vur.
1: Bunu yapacaksın. Hı. O öyle yapıyordu. Videodaki oh. Kadın.
0: Oh gözlemem de gözleme oldu. Şimdi bak gözleme tabağının içini bir silmeniz lazım.
1: Ki hafif unu geliyor ya üstüne.
0: Bu unları böyle teyzeler temizliyor. Bolulu teyzeler. Sonra geliyor. Gönder hocam. Vuramadı. Vurmak önemliydi Alek.
1: Vurdum. Kendimi de attım tezgahın üstüne. Şimdi. Ay tereyağımı süreceğim. Tereyağımı.
0: Burada. Ah, ah.
1: Sıcak sıcak üstüne gezdireyim.
0: Ben buraya son kalan kıymalı harcımı koyuyorum. Benim bir tanelerim. Tamam mı? Oh mis. Vallahi mis.
1: Ortada hiçbir şey yok mis. Vallahi mis. Hiçbir şeyimiz yok ortada.
0: Sen var ya yapımcını hiç düşünmüyorsun.
1: Bugün neden?
0: Kaç şeyi etli yaptın. Abdügör'ü etli yaptın. Gözlemeyi etli yaptın.
1: Ama Nermin şimdi...
0: Batayım mı? Batayım mı? Gideyim mi? Bırakayım mı?
1: Yok. Bakma.
0: Yeter. Yasaklıyorum Özlem. Bir hafta 10 gün kıyma et alınmayacak.
1: Ama şey hep eser miktarı.
0: Kusura bakma esmesin. Miktarı da esmesin artık. Bana ama eser deme zaten.
1: Kadının anksiyetesi tut değil mi oldu?
0: Esmesin. Esen şeyleri hiç sevmem.
1: Ya bazen sevgili sunucum işte üst üste geliyor onda.
0: Üst üste mi? Alt alta mı bilmem.
1: Ben şimdi oraları bir toplayayım. Sonra Nermin'im tamam mı?
0: Hı. Ne oldu ki? Ne kadar yamuk oklavamız görüyor musun?
1: Bırak Allah'ın sen vallahi şu oklava konusu ahşap oklava konusunda hiç yüzümüz gülmedi.
0: Koktu. Vallahi koktu.
1: Yüzümüz gülmedi.
0: Koktu gülmedi.
1: Yok yok bir şey olmaz ona da. Vallahi. Yani yüzümüz bir gülmedi Nermin'im. Ben şu tezgahımı temizleyeyim.
0: Silifke'nin yoğurdu. Kız seni kimler doğurdu?
1: Mersin Silifke Mut.
0: Mersin'de bu şarkıyı istiyorum birazdan.
1: Vermiyorlar
0: seni
1: ya.
0: Doğur anana.
1: 52 kaç bu? Bir Bolu Bey'i vermediler. Ha. 52 köpeği.
0: Silifke'nin yoğurdu. Onlar böyle bir de oynuyor ya kaşıklarla. Hmm. Çatıda çatıda çat. Kimler doğurdu? Yaptık işte kızlar. Çok da zor değilmiş. Bak 5 tane yemek. Akşama hazır.
1: Tabii.
0: Ha şimdi girin mutfağa.
1: Canı sen yemin çekiyor
0: bir de. Bir saatte yapıverin. Çıkın gezin. Yeter evde otur otur otur. Ah yeter. Nereye kadar?
1: Gidiriz otursak.
0: Olsun. Yağmurda yürümek inanılmaz duygusal bir şey.
1: Niye dün beni tek başıma yürüttü?
0: Sen yine işin tuttu metrobüste.
1: Vallahi.
0: Polise inandık.
1: Vallahi.
0: Polisin şeyi olduk.
1: Kedi yavrusu gibi ıslandım. Tezgah çizilmiyor diye artık.
0: Kırmaya geçtim.
1: Allah'ı kıracak kadın.
0: Evet efendim gözlemelerimiz hazır. Nermin'in Enfes Mutfağı Beyaz TV ekranlarında güne merhaba dedikten sonra neler neler yapıyor. Sabah sabah Nermin Hanım, Serpil Hanım bu ne enerji diyecek olursanız dakikalar sonrasında enerjimizi neye borçlu olduğumuzu açıklarken
1: ya açıklayacağız.
0: Dizim ağrıyor.
1: Şu pişirin vallahi ben mola vereceğim. Artık yoruldum ben de yoruldum.
0: Terledin birazcık.
1: Bir de yoruldum. Gitti mi üstümün şeyse? Kiri, pası.
0: Çok pasak.
1: Ama Nermin oklava şey gösterdim insanlara.
0: Kim abim de E vitamini koymuş mu cama? Koymuş vallahi.
1: Yalnız. Allah'ım ya.
0: Abim benim be. Yürü be abi.
1: Benim canım kocamın en büyük hobisi.
0: Tabii tabii. Ben meczup değilim. Gelsin gönderin. Abim ya.
1: Buradan konuşamayacağım biliyor ya, ondan yaptı bana. Yoksa beni çok sever, çok aşık
0: bakar
1: bir adam
0: mısın?
1: Bana.
0: Gözlemenin tavasından mıdır bu bereket? Kimdendi bu tava?
1: Şey Adem Bey.
0: Adem Bey'in değil mi?
1: Evet evet Yılmaz.
0: Bak. Kızım çek.
1: Çek. Kameramancı çek.
0: Şey kibariye gibi olduk. Evet, çek. Şimdi bak, bu gözleme tavası
1: vallahi
0: çok,
1: çok
0: büyük.
1: Kullanışlı.
0: İnanılmaz kullanışlı. Emek bunu size sayfasını versin. Bak, arka... Dur. Heyecanlı Süleyman. Bunun arkasını çeviriyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Hop! Izgara oluyor.
1: Et tavası oldu.
0: Anladın mı?

0: Un sandım. Onda.
1: Kıymayı
0: deldim. Olsun. Ne yapayım?
1: Yani
0: olsun.
1: bu arkada da ızgara yapabiliyorsunuz. Kızım linki bırak. Adem Bey görsün. Bak nasıl reklam yapıyoruz tavayı.
0: Çok güzel oldu.
1: Oldu.
0: Ben gidiyorum. Bu kaptaki tereyağını dökmeyi
1: hadi bir Mersin'e şey... gidelim.
0: Daha da gitmem.
1: Gitmem. Bırak. Seni kimler doğurdu?
0: Bana bir Bolu Bey'i vermediler. Ben gideceğim.

0: kaşık tutamıyorum. Kaydılar.
1: Daha oynamıyorum. Benim pilim bitti. Get uçuş. Ver anneciğim. Önce hazırladıkları.
0: Mersin olalı. Bu kadar lezzetli.
1: Mersin mut. Rahat ol, kırdı.
0: Olsun, ate keseceğiz ya.
1: Evet.
0: Tık tık tık tık tık yani. Üzülür mü?
1: Nem, 3 dakikamız var mı ya? 3 dakika ya.
0: Vallahi. Bir malzeme sayayım da geliyorum. Sen dur bir şeyler göster.
1: Canıma gitti ya.
0: Ya da bunu yapıp mı otursak?
1: Yok.
0: Yok, önce onu yapalım. Kaç dakikamız var? Serkan hocam. 21.
1: Maşallah.
0: Mersin patates salatası. 3-4... sana anlatacaklarım var bugün dedikodu köşemizde.
1: Köşemiz mi oldu orası?
0: Dedikodu orası bizim köşemiz oldu.
1: Ya.
0: Ha. Ama bizimki dedikodu sayılmıyor. Herkesin içinde anlatıyoruz ya, günah değil. Dedikodu çok günah değil.
1: Bilgi aktarımı gerçekleştiriyor.
0: Bak, bir masada dedikodu varsa, siz de onu dinliyorsanız siz ondan daha fenasınız. Ona göre o yüzden biz herkese anlattığımız için dedikodu olmuyor.
1: Rahatız. Koktu. Yandı.
0: 4 adet patates, 1 adet kırmızı soğan, yarım demet maydanoz. Patatesleri için buzlu su. Yanlış duymadınız. Patatesin için niye buzlu su? Patates yağda kızarır. Buzlu su neyin suyu?
1: İşte bilmiyorum ki Nami.
0: Bu arada birazcık Ferforji'yi ekranda uzun tutun. İzleyicilerim fotoğraf çekemiyormuş. Sayın hocam. Patatesleri kızartmak için sıvı yağ. Sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, pul biber, yarım limon suyu. Bak, sizin için ikinci listede geldi. Bak. Canım hocam, sağ ol. Şimdi Serpil, Halil Hoca bütün atraksiyonunu bize çekiyor bak. Bak, sanki dışarıda dersin ki kaoslu bir haberin içine girmiş.
1: Ünlü kovalıyor sanki.
0: Ha, ünlü kovalıyor, böyle geliyor, böyle gidiyor. Böyle geliyor, böyle gidiyor. Bak, bak görüyor musun bak? Deminden beri onu izliyorum.
1: Sen git oraya otur, geliyorum.
0: Oturayım artık, değil mi?
1: Ben 3 dakikacık bak, rica ediyorum.
0: Terimi sileyim, vallahi soluklanayım. Mersin, geliyoruz Mersin.
1: Ben de geleceğim.
0: Selam olsun. Bak, Ferforjem de uzun kaldı. Ferforje miydi o, neydi kız? Doğru mu dedim? Kelebek. Oturayım şöyle hanımcık. Anam bizim. Orada. Vah ki ne vah ne. Vah. Anam.
1: Sen beni şu köşeden çek, kat. Ne benden önce geldin,
0: kız,
1: oturdun?
0: Ne getirdin? Okunmuş bir şeyler getirdi bana.
1: Hayır, benden önce gelmiş oturmuş.
0: Tamam, ne getirdin bana? Sen şunu arkadan dolan da gel.
2: Kahve aradım.
0: Sen dolan da gel. Hadi gel, hadi. Otur, kulu var.
1: Anlat basarım.
0: Şimdi bu ne tarifi bak, biz güzelliğimizi,
1: ay,
0: Serpil'in o cildindeki parlaklığı, şeffaflığı, neye borçlu olduğunu anlatıyorum şu an. Biz bu kefir, bildiğimiz anam babam kefiri.
1: Evet.
0: Tamam mı? Kendiniz de yapabilirsiniz evde. İçerisine böyle bir de kolajenimizi atıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani Serpil son zamanlarda biliyorsunuz eskiden Allah yarabbim.
1: Derken?
0: Görüyoruz Serpil o videolarımızı.
1: Çocuğum şuraya git.
0: Serpil güzelleşti. Neden diyecek olursanız, elindeki iksire borçlu. Bugün bana kefir mi şey yapmak istedin?
1: Evet.
0: İkram etmek istedin.
1: Yetiştiremedik yayın öncesi.
0: Okunmuş kefir mi?
1: Okudum.
0: Allah razı olsun.
1: Şifa olsun. Mis gibi kefire koyduk kolajenimizi.
0: Şu ayakkabılarına bak. Benim
1: her yerimiz
0: benim ayakkabılarımı giymiş.
1: Uyum deyince de ben, değil mi?
0: Her şeyimiz bir.
1: Uyum deyince de ben.
0: Dün izleyicilerim benim çok üzülmüş.
1: Ben de üzüldüm.
0: 17 yaşında.
1: Beni niye sen dikkat et, almıyorsun?
0: Sen çabuk geçiyor üzüntü. Hiç benim için böyle vahlanmıyorsun.
1: Aşk olsun. Esefle kınıyorum.
0: Bak, hani yapamazdım.

0: Yoruldum. Şimdi Allah sizi inandırsın. Şu yemek bugün gerçekten sofrayı şenlendirecek. Bak Osmanlı var. Doğu Beyazıt Ağrı'nın efsane
1: Abdigörü.
0: Abdügörümüz var. Konya'mızın şeyi pişti. Bamyası pişti. Kas çok mu pişti? Kaynıyor fokur fokur. Kapatsak
1: Yok.
0: mı?
1: Ben ayarladım kapağı.
0: Ben bir kapatayım geleyim. Sen konuş. Allah Allah.
1: Otur ay.
0: Dizim
1: Sunucu kalkamadı.
0: Geliyorum dur.
1: Ayrıntını içemedi.
0: İçeceğim. Geliyorum. Allah.
1: Sen de beni buradan çek böyle olduğu gibi çık böyle çık. Yazıklar olsun.
0: Çek oğlum çek. Bakayım nasıl çıkıyor
1: Ay
0: ablana.
1: tüce bu
0: Sen
1: Nermin.
0: Serpil teyzeni çek bakayım.
1: Benaz
0: teyzeni çek.
1: Ben böyle değilim bak. Oradan beni kenardan böyle.
0: Hiç öyle değil. İncecik. Allah sizi inandırsın. Giydiği kıyafetler 36,5. 37. 38 değil yani.
1: Nermin oradan aradan çekiyor. Böyle dev gibi çıkıyorum böyle dev.
0: Anlat. O konuyu dinlemek istiyorum senden. İzleyicim de bilsin artık.
1: Nasıl anlatayım ki?
0: Neden yıllardır küssün?
1: Ha yok anlatmam. Ay mikrofon.
0: Anlat.
1: Anlatmam. Neden?
0: Sen
1: Bak.
0: çok iyi niyetlisin, değil
1: Ne
0: mi?
1: biliyor musun? Hayatta şükretmesini bileceksin her şeye. Şükür diyeceksin. Bu benim hakkım
0: Bu bir şey
1: diyeceksin.
0: midir? Elti ile bu Elti Savaşları diye bir film vardı. Onun gibi bir şey mi acaba? Niye böyle hep eltiler bir sıkıntı çıkarıyor ailede?
1: Ne bileyim Nermin? Yani kadını görmedim ki
0: Bir
1: hayatımda.
0: gelinin biri çok iyiyse biri çok cız oluyor. Niye?
1: Ya bilmem ben orasını bilmem. Orası beni hiç ilgilendiriyor
0: Kumaş
1: mu?
0: olan hangi ara içti?
1: Ama içeceksin onu içeceksin. Şifa niyetini diyeceksin hemen aldı vereceksin.
0: Anla. Dinliyor.
1: Yani işte insan Allah aç gözlü yaratmaz. Bir de görgü. Bu benim bakış açım bu arada. Doğrudur yanlıştır tartışırız. Ama görgü insanın içine sonradan dolmaz arkadaşım.
0: Ver arkadan
1: Yemek
0: dramatik müziği. Neydi
1: bu
0: çocuğum?
1: yemekle de olmaz.
0: Ver.
1: Anlatabiliyor muyum? Bu şey gibi. Görgü insanı böyle çekirdekten içine işlenir. Ağlayasım geldi kız.
0: Ağla. Ağla, ağla açılırsın, ağla.
1: İşte bak şükredeceksin, kanaat edeceksin. Valla görgü çok önemli. Sonradan da olmaz da olmaz Nermin. Olmaz. İyi niyet olmaz. Bak sen atıyorum.
0: Evet, müzikle birlikte geliyor. Açalım kapıyı.
1: Kim geliyor? Vallahi bak. Kim geliyor?
0: Verelim müziği. Bakalım gelecek mi? Şuradan çıkacak. Bekliyoruz. Bakayım gelmiş.
1: Durmuyor kalkım.
0: Gelsin mi?
1: Hay
0: Ver
1: gelmesin.
0: hocam biraz coşkuyu fazla da.
1: Otur, otur. Kimse gelmesin. Ben kimseyi istemiyorum. Be. Öyle insanlar
0: Evet geliyor mu?
1: gölge etmesinler.
0: Gelecek mi? Öyle bir
1: Gelmeyecek.
0: program vardı ya. Sen bir sakin ol. Gelecek belki.
1: Ben böyle bir şey istemiyorum da. Vallahi ağzına kürekle.
0: Gelecek mi?
1: Tabii.
0: Bakıyorum.
1: Gelecek.
0: Geliyormuş. Serkan hocam geliyor dedi.
1: Ha tabii.
0: Geliyormuş. Geliyormuş. Geliyor mu?
1: Ağzını
0: Geliyor.
1: yani kürekle.
0: Geliyor. Bakıyorum. Bak Serpil geldi
1: Tövbe estağfurullah.
0: ekrana bak. Geldi. Serpil mi o?
1: O ne yani? O kim? Aa
0: Dur
1: şey.
0: bakacağım ekrana.
1: Kla
0: Hocam.
1: otur. Burada oturamıyor kalkın. Oturun lan.
0: Kız Serpil. Aşk olsun.
1: Ay otomatik elimde
0: Ver
1: böyle oldu.
0: hocam müziği.
1: Vay. Gördüm aktör.
0: Geldi. Kız güzel olmuşsun ha. İkimizin de göz feci görmüyor.
1: Oh, hayır orada şey ya. Kız ben miyim
0: Yansımıyor.
1: o acaba?
0: Emireli gibisin kız. Emireli. Harem ağası olur
1: Hay
0: Serpil
1: taktı
0: demiş.
1: harem etti. İstemiyorum harem ağası.
0: Harem ağası.
1: Ben şeyim.
0: Agam.
1: Ya ben şey olayım. En şeysi.
0: Hadi gidiyoruz Serpil. Al oklavanı. Al merdaneni. Gidiyoruz Serpil.
1: Yok patates soyum artık. Aktı gülmeyi istersen. Ekranlar karşısında.
2: Mersin! Girdim vallahi. Mersin'e. Vallahi girdim.
1: Ama neleri götürdü, neleri getirdi beni. Salak oldum. Valla.
2: Şeyi de bir dakikada içi verdi maşallah.
1: Ama öyle içeceksinler eminim onu. Şunları açtım soğusunlar.
0: Geçver. Çok iyi geliyor kızlar.
1: Hmm. O kalsın.
2: Kaç dakikamız var?
1: Var ya. Nermin ya valla. Beni bir aldın oradan oraya, oradan oraya vurdun ki. Özlem'in de pırt diye camdan gelmesi.
2: Özlem çok iyi geldi. Yazıklar olsun sana editör.
1: Hayat
2: editör
1: be.
2: Yanlış hesaplamış her şeyi. Ha? Editörümüz yanlış hesaplamış her şeyi.
1: Niye? Ne oldu gene? Gene ne oldu Allah aşkına?
0: Kız seni ne güzel yapmışlar. Ne kadar iyi bizi izliyorlar. Sadık.
1: Allah razı
0: sadık
1: olsun.
0: Sadık izleyici.
1: Ama biri biraz renk koysaydı. Şurada evet, kovuğuma evet. Bir şeyler koysaydın falan.
2: Şey deseydin o kıyafeti kadın versiyonuyla yapsın.
1: Ne versiyonu?
2: Kadın. Yani böyle şatafatlı taşlar, kolyeler. Hı. Bizim yapıyor ya chat bizi. Hı. Ne oldu?
1: Ver sen bana, ben yapayım sana.
2: Hayır ben yaptım, sen kızart direkt.
1: Hı. Yok daha buzlu suya girecek anne su.
2: Tamam al at buzlu suyunu. Neden buzlu suyu kullanıyoruz? Çok oldu Serpil. Bu iki tanesini hiç doğramayalım.
1: Yok olmayacak. Pişti mi ne kalır Nermin bundan?
2: Bu üç tane. Patates küçülmüyor pişti mi?
1: Böyle olduğu gibi kalıyor. Kapladığı alan küçülüyor bebeğim. Dur alayım.
2: Şimdi neden buzlu suya koyduğumu anlatacağım. Bekleyin.
1: Bu olmaz hocam. Bu kamyon lastiği gibi.
2: Onu kendin yap o zaman. Sonuna gelmiş denk. Azıcık şükret. Bak incecik yapmışsınız zarf gibi. Yazıklar olsun. Bugün de ağladık. Bizim bu köşemiz çok duygu dolu oldu.
1: Orası bizim.
2: Siz bize hikayelerinizi gönderin. O hikayeleri biz canlandıralım Serpil'e. Nasıl fikir?
1: Yok.
2: Nerede emek gel?
1: Yok yapmasaydık. Öyle şeyler yapmasaydık.
2: Yapalım. O 5 dakika her gün izleyicilerimizin tercüman olsun. Girmeden önce kim gönderdiğini söyleyelim. Zaten soy isimlerini söylemezsek anlaşılmaz. Bize hikayenizi gönderin. Serpil'le biz burada canlandırma yapalım.
1: Yok yapmayalım. Sen böyle git kenara canımın içi. Ha. Ben çıkarayım. Aman boşver. Ben kendi kendime şey oluyorum zaten.
2: Ben yapacağım bir bekle.
1: Dertleniyorum zaten. Gerek de yok. Sen niye karıştırıyorsun ki bir şeyi? Boş ver. Karıştırma.
2: Neyi?
1: Yani.
2: Herkesin bir vardır hikayesi ekrana yansıtmış.
1: Dertler ya olmuş. Bak gördün mü nereye geçtin? Bak gördün mü? Kafa gitti oraya gitti.
2: Boyuta geçtin sen. Çok patates koymuşsun Serpil. Vallahi bak ya. Bu ne ya?
1: Rahat ol.
2: Şimdi geliyorum anlatacağım. Dur çıkarma.
1: Hadi hocam kurulayacağım. Yağım oldu. Geldim. Soğanları şey yapayım.
2: Geldim sen bekle. Hı. Al sonra at. Şimdi bu buzlu su patatesimizin daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Ve en güzel böyle altın sarısıyla pişirmemizi sağlayacak. Ama bu Serpil'le ayvayı yedik. Bu her yere sıçrayacak.
1: Hocam kurulayacağız işte. Hı hı. Oh, daha hiçbir şey ortada yok. Rahat, rahat ol.
2: Ben doğrayacağım onları şimdi. Sen patateslerimi kısalt.
1: Gözlemelerimiz şey.
2: Ayağıma niye vurdun?
1: Niye vurayım senin ayağına?
2: Psikolojik şiddet yapıyorsun alttan. Ayağıma vuruyor izleyicilerim.
1: Ben onu bebekler gibi kurularım. Ben kurularım. Ben bir anneyim.
2: Tamam. Bu sos...
1: O mantığını şey gözlemin mantığını diyorum tövbe yarabbim.
2: Ben soğan o zaman piyazlı
1: kıyım. Rica edeyim. Rica edeyim.
2: Tamam mı?
1: Lütfen.
2: Kavurma yapacak mıyız?
1: Yok hayır kavurmayacağız. Bütün şeylerini karıştıracağız.
2: Salçalar biraz.
1: Sonra benimle buluşacaksın.
2: Bu tırtıklı bıçak çok güzel yapıyor o yüzden onunla yaptım. Bizim büyük bıçaklar gitmiş.
1: Bakayım. Evet. Kuruladım Nermin'im.
2: Kuruladı mı sadece?
1: Evet evet kuruladım. Hiç öyle sıçrayamayacak o. Hı-hı. Şimdi sana şey kabı verdim canımın içi. Onları buraya attır yani. Gönder gitsin. Gönder. Bamyamıza bakmış mıydın?
2: Kapattım.
1: Hayır.

0: Sunumları çıkaralım mı artık? Ne durumdayız? Sen diğer malzemelerini de
1: Şimdi
0: karıştır
1: buraya
0: camın içi.
1: kırmızı soğanı koydum. Ballarım.
0: Evet.
1: Şöyle. Maydanozumu böyle minicik doğruyorum. Aslında
0: Hoppa.
1: Mersinliler bunu sıcak salata olarak bu patatesleri önden kızartıp sofraya koyuyorlar. Ve gerçekten en az Mersin'de yediğiniz kadar lezzetli bir tarif veriyoruz. Kırmızı soğan ve maydanozlar minik minik doğrandıktan sonra içerisine domates salçası bir miktar, yine biber
0: Evet.
1: salçası ile beraber destekliyoruz efendim. Zeytinyağı birazcık bolca.
0: Çünkü biz burada olabildiğince
1: Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Ve limonumuz.
0: sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olacak patatesimiz. Bekle gör.
1: Limonumu da sıktım. Bir yemek kaşığı rica etsem çok mu
0: Tabii o
1: istemiş olurum?
0: buraları ben bir şey yapayım
1: Ben onu
0: sana.
1: yapacağım. Sen patatesime bak.
0: Şimdi hoca gelecek, dağınık gözükmesin.
1: Bak,
0: Ben buraya alayım
1: bunlar
0: gideyim.
1: böyle sosu oldu bu kızarmış patatesimin. Kızaran patatesler bu sosumun içine girecek.
0: Bu da benimki evgilim. Şimdi
1: Ben bir
0: geliyor.
1: mantının sosunu da yapayım. Ekran
0: Bak
1: görsün
0: mantı diyoruz
1: istiyorum.
0: sürekli ağzımız alıştı.
1: Gözlemenin pardon. Bursa'da bu gözleme mantı şeyiyle yapılıyormuş. Sen bir gözleme sunumu alabilir miyim
0: Tabii
1: senden?
0: şöyle.
1: Ben bunları bir doğrayayım.
0: Şimdi bana sen de şey ettir. Şimdi gözlemeyi şuna yapalım derim ne dersin?
1: İzleyici görmesin, önce ben göreyim.
0: Tamam ne diyorsun? Böyle şimdi gelecek.
1: Şunu da olsa.
0: Ona şey koy, apti gör.
1: Tamam.
0: Buyur efendim. Şimdi sana buradan bir çimdik yağ da vereceğim. Benim yağımdan alabilirsin. Burada tertemiz yağımız duruyor. O apti görün.
1: Onlar bu şekilde.
0: Hemen içine at, içinde şey yap kendisini. Yatır. Ablalar gibi.
1: Onlar böyle tiftik tiftik.
0: Şey kabın içine bir yatırmış. Çat çat çat çat çat bıçakla, şey makasla. Vuruyor orada.
1: Böyle. Kesiyoruz camlarım. Ah, çok istedim.
0: Şey yapalım.
1: Yavaş. Vahşet yok. Yavaş.
0: Ablalar da böyle böyle yapıyordun hem böyle tiftik tiftik tiftik tiftik tiftik. Gönder. Ay
1: Güzel
0: çok.
1: oldun.
0: Böyle böyle. Böyle her yerinde. Yolu bir yol.
1: Of, lokum, lokum,
0: Sana bir şey
1: lokum,
0: söyleyeyim mi?
1: lokum.
0: Gerçekten öyle.
1: Kıymalı harcı efsane. Ben de sosunu yapacağım.
0: Hiç önemli değil bu arada katlama tekniğinizin ne olduğu. Çünkü günün sonunda böyle parça pinçik.
1: Yoğurdun içine mi koyuyorum hepsini?
0: Bir tek sana pul, kırmızı toz biber ve
1: Ve
0: şey.
1: tuzunu alacağım ben. Naneyi, pul biberi üstüne.
0: Evet.
1: Şöyle koydum.
0: Mermin ya onu da buraya koysak mı ki?
1: Koy koy.
0: Bir
1: Koy, sevaptır. Koy. Esin bizim ekip. Babam ayrına. Baban öyle derdi. Anam babam ayrına. Öyle derdi. Anam babam.
0: Annenin babanın niye değil ana? Ha şey
1: Anam.
0: şive.
1: Hı, anam babam ayrına. Şöyle. Aa, polizeyi. Getirsenize polizeyi.
0: Bizim buradaki dolapta. Şimdi.
1: Yanında
0: Nermin.
1: patates.
0: Şey.
1: Ben
0: Aktüelin
1: yoğurdumu
0: önünden
1: koyuyorum.
0: çeksen onu. Oraya döktük. Alacağım şimdi.
1: Ben bir kaşık terpikomdan şöyle ortadan bir
0: Senin
1: gezdireyim.
0: çırptığın çatal mı? Ha. Ya o tava niye ya? Tahta niye geldi ayol?
1: Şey
0: Ha
1: üstündeydi ya.
0: doğru. Öyle ortasına doğru gidelim bırakalım. İs.
1: Geldin Bursa'ya. Nermin'in enfes mutfağına. Bursa'nın
0: Bolu.
1: Bolu'nun gözlemesini yemeden mi gidecek?

0: Eksin. Gidemezsin. Benden selam. Bolu'nun gözlemesi bende. Bolu Bey'ine. Hadi bakalım. Kimse vermiyor. Bir Bolu Bey dedik. 30 saniye. Hop. Üstüne yakacağım birazdan. Hey. Hemen o palüzeyi göstermem lazım. Ama olmazsa Serpil'in arada... suçu.
1: Ayol niye olmasın?
0: Bak sekmeye başladım. Dizim ağrısa da sekiyorum.
1: Ceylan gibi sekiyordu sonuç.
0: Sunum tabakları. Ayağımı yere vuruyorum, dizim ağrıyor diye çok sekemiyorum. Ya, yavru Ceylan. Yaralı Ceylan.
1: Hadi. Ha. Nermin, sen gene de bıçakla kenarına şey yapalım da. Allah vermesin. Çıkmaz mıkmaz. Dur, öyle yapma. Vay.
0: Bana güven.
1: Çıktı mı?
0: Bilemem artık, o senin problemin.
1: Kısmet diyorsun.
0: Kısmet.
1: Tamam, böyle stres yap beni. Stres yap
0: Ay,
1: beni.
0: Çıkmıyor. Başımı görenler.
1: Ben bu arada bak patateslerimi atmaya devam ediyorum. 4 tane. Çıkmadı mı? Ha göstersene, aklım çıktı be.
0: Böyle havalı yapıyorlar ya bak. Bak çizildi sanmayın. Çizilmedi mermerim. Bezde sinir çıkıyor. Alkış. Alkış. Duyuyor. Hoca gördü tabii kalüzenin şeyini. Kokusunu.
1: Hah, cevizi de kırsana.
0: Girdi içe içine, gördün mü? Adam tatlı hoşlanıyor, tatlıdan hoşlanıyor.
1: Yok, sana kadar yok, bize kadar var.
0: Önce ceviz mi koyayım?
1: Fark etmez.
0: Bunu koyayım.
1: Ama böyle bir çizik attır. Hı, şöyle iki tane. Yeter, çok yapmayalım. Şey alır mısın Özlem? Şunu alsana bizden.
0: Sanatsal çalışma yapacağım bugün.
1: Vay.
0: Tamam mı?
1: Bak şimdi. Aman.
0: 30 saniye olmaz. Olmaz. Şu an gidemem. Bir 5 saat daha istiyorum bu heyecanla.
1: Saniye
0: az
1: nedir?
0: Geldi bana.
1: Saniye nedir?
0: Bana az geldi bugün programın saati.
1: Tabii.
0: Bak ona göre.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
5: Biz de alışverişe atlayın.
4: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
6: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
4: Kim işte bu çocuk ya?
6: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
7: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk. Sağlam
11: bankacılık. Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
18: kurdu. 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira.

0: 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: net. Kazancım net, sigortam net.
7: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Tam da leslik. Sevince.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Tam da leslik.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İntens bir konu var, bekliyorum.
4: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
5: Kızlar.
4: Bizi özlemişim.
3: Bizim İntens'i mi?
4: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın

0: sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
2: Evet efendim, Doğu Beyazıt Ağrı'nın eşsiz lezzeti Abdigör köftesiyle yayına giriş yapıyoruz. Hemen yan tarafta Bolu'nun eşsiz gözlemesiyle birlikte karşınızda kıymalı makasla böyle üstündeki sarımsaklı yoğurdu, nane ve pul toz biberiyle karşınızda. Hemen yan tarafta Mersin'in sıcak patates salatası, o kadar güzel ki patatesler kızardı, soslar kırmızı soğanla birlikte buluştu ve sonrasındaki ekrandaki ışıl ışıl görsel. Ve olmazsa olmazı Konya'mızın bamya çorbası eşlik ediyor bu güzel yayınımıza. Ve gerçekten bugün iliklerimize kadar hissetmiş olduğumuz o Türklüğümüzle, paluze tatlımızla, Osmanlı'nın eşsiz görseliyle karşınızdayız. Umduğumdan, beklediğimden çok daha güzel, çok daha kalıp gibi çıkan bir tatlı oldu.
3: Lezzetli bir de.
2: Şunun altını çizmek istiyorum efendim. Biz ekranda sizlere dop dolu bir iki saat yaşatırken bu güzel enerjiyle kenetlendiğimizi göstermek istiyoruz. Bu yayında hiçbir şekilde mutsuzluk yok, üzüntü yok, enerji düşüklüğü yok. Çünkü güne nasıl başlarsanız o bereket o şekilde geçer. Bizler de Serpil'le ne kadar kör topal olsak da kör topal olsak da bu enerjiyi, bu güzelliği ekrana yansıtmak istedik. Evet, şunu söyleyeyim. Benim annem hep şey der Serpil, ne kadar hastayım dersen melekler hep amin der, hep hasta olursun.
3: Ay tövbe.
2: O yüzden iyiyim, iyi olacağız, güzel olacağız, doğru olacağız diyoruz ve bu lezzetlerle bugün yine canlı yayını şenlendirdik. Senin favorin hangisi?
3: Ay ben... Ama bamya da işte Bolu, bugün Bolu.
2: Ben Ağrı'nın köftesini çok beğendim. Neden Ağrı'nın köftesini beğendim? Diyete uygun, kızartmak yok, haşlama yapıyoruz. Yine pirinci aynı şekilde salma tekniğiyle pişiriyoruz. Evet. Üstüne tereyağı biz koyduk, yaramazlık yaptık ama siz koymasanız da olur. Ve akabinde çıtır patates salatasına bayılırım. Zaten patatesi çok seven bir kadınım. Mesela patatesi haşlama salatada çok hoşlaşmam ama böyle bayılırım yani.
3: Benim ikinci...
2: Sen bamya.
3: Kesin bamya.
2: Bamya çorba. Yayınımızı kapatıyoruz. Yayınımızı kapatırken yarın sizleri yine harika bir sofrayla karşılayacağız. Bütün enerjimizle, bütün güzelliğimizle, yine muhteşem hediyelerimizle, bizi yarı yolda bırakmayan markalarımızın desteğiyle Nermin'in Enfes Mutfağı Beyaz TV ekranlarında saat 11.00'da artık sezonu finaline kadar sizlerle olacak. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Sizleri en güzele Rabbime emanet ediyorum. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız. Sevgiyle.

0: Guja ayakkabı ve çanta, Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Eşi Türkan vardı.
1: Neden gelinizden şüpheleniyorsunuz? Hem de nasıl bu düşüncedesiniz bir sorayım size.
2: Esra Hanım, ben önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu dava için gerçekten ameliyatlarımı, her şeyimi hastaneden çıktım, imzaladım ve geldim. Benim oğlum asıl değil, benim oğlum cinayete kurban gitti. Hı hı. Çünkü Türkan defalarca ve defalarca benim çocuğuma darp ederek, aynaları kırarak, elindeki camlarla çocuğumun defalarca boynunda 8-9 kere buralarında kesikler vardı benim çocuğum. Bunlar darp raporlarında tespitlidir.
1: Türkan mı kesiyordu?
2: Tabii. Batuhan'ı devamlı camları kırıyordu. Kendini kesmek isterken benim çocuğum ona müdahale edince benim çocuğumun hep de gırtlak bölümüne. Bakın, raporları var. Darp raporları var. 8-9 tane boynunda kesik izleri var. Türkan, açık ve ne söylüyorum, bunu planlayarak benim oğlumu öldürdü. Hı hı. Bu kesinlikle, o ipe benim çocuğum asla çıkmaz. Çünkü benim çocuğum bu yapıya, bu karaktere asla sahip değil. Benim çocuğum herhangi bir psikolojik ilaç kullanmıyor. Benim çocuğum 1.52'de kredi kartı ödemesi yapıyor. Askerisini ödüyor. Maaşı cebinde kalıyor. Dondurmasını alıyor, evine geliyor. Arkadaşlarıyla planla yapıyor Esra Hanım. Arkadaşlarıyla plan yapıyor. Ertesi günü planla İzmit'i, Kocaeli'ni gezmeye gidecekler. Benim çocuğum niye intihar etsin? Hem de boşandılar ama resmi karar çıkmalarına 2 gün kala. Onlar beni ezip geçmişlerdi zaten. Yine evli kalabilirlerdi. Onlar tam bunun kararını almışken, yine beraberlik kararı almışken, dayılara telefon açmışken niye intihar etsin? Hı hı. Bana bunun biri izah etmeli. Türkan, gelmek zorundasın. Anladın mı? Bana cevap vermek zorundasın. Benim çocuğum madem seni istiyordu, madem evli kalmak istiyordu, neden benim çocuğum o zaman o gece çıktı kendini intihar etti diyorsun? Mahalleye gidiyorsun, diyorsun ki motosiklet kazasında Batuhan öldü. Bunu mahallende, kendi mahallende çocuğuma intihar değil, motosiklet kazasında öldü diyor Esra Hanım.
1: Siz aslında bu evliliği istemediniz mi?
2: İstemedim Esra Hanım. Ne? İstemedim. Çünkü neden? Beni huylandıran, soyadını istedim, çocuğum bana vermedi.
1: Neden? Yani siz tanımak için mi soyadını
2: tanımak
1: istediniz?
2: Tanımak istedim. Ailesini. Sonuçta bir kişiyle evlenmiyorsunuz. Tabii. Sizler aileyle evleniyorsun.
1: Tabii.
2: Bir aile mahremiyeti vardır, bir aile kültürümüz vardır. Bir tanışalım dedim. Bakın Esra Hanım, ben yanlış bir şey yapmadım. Oğlum soyadını ver, araştırayım dedim.
3: Geçmişin karanlık olduğu için Batuhan istemedi araştırmamızı.
1: İstemedi.
2: Evet. Çünkü Türkan'ın annesi de biliyordu kızının ne pislikler çevirdiğini. Kendi de öyle. Aile öğrenirse beni istemezler.
1: Peki
2: bunu
1: Türkan,
2: ettiler.
1: Hani geçmişi karanlık derken ne demek istiyorsunuz? Ne yapmışlar?
2: Yani Esra Hanım, birlikte beraber olduğu kişilerle görüntü çekiyor. Daha sonra tekrar yeni tanıştığı sevgilisine bu görüntüleri gösteriyor. Bunu da tespit ettik.
1: Nasıl görüntüler? Açık görüntüler.
2: Evet.
1: Yani
2: uygunsuz burada
1: sizin,
2: aile olduğu için pek dile getiremiyorum.
1: Sizin iddianız, yani birlikte olduğu kişilerle birlikteyken uygunsuz evet. görüntülerini çekip iddianıza evet. göre yeni birlikte olduklarını mı gösteriyor? Şimdi, peki Yasemin Hanım, Batuhan'a böyle videolar göstermiş mi?
2: O Batuhan'a göstermez. Bunları Batuhan bulmuştur. Geçmişini Batuhan bir sünger çekti ve dedi ki tamam ben seninle evleneceğim. Hep mağdur oynadı. Esra Hanım hep mağdur oynadı. Ben tecavüze uğradım. Benim içtiğim şeylerin içine ilaç atıldı. Beni şöyle yaptılar, beni böyle yaptılar. Hep mağdur oynadı. Batuhan'a da buna ikna etti. Ama evlendikten sonra Batuhan'ı aldatınca Batuhan bunu kaldıramadı. Ne zaman ki Batuhan'la 2 aylık evliyken ve 1-2 gece gelmeyince Batuhan huylanıyor, annesini arıyor. Annesi diyor ki sen benim kızımı sorgulayamazsın. Sen kimsin sorguluyorsun? Batuhan diyor ki ben kocasıyım. Sonra evine gelince Batuhan telefonlarını kontrol etmek isterken vermiyor. Batuhan bunu kırıyor. Burada bazı görüntüler yakalayınca Batuhan filmi koparıyor. Onun arkasında zaten hani çok fazla
1: peki,
2: detaylara girmeden
1: işte
2: konuşuyor.
1: Evlendi bunlar, siz istemiyordunuz. Görüşüyor evet. muydunuz o sırada?
2: Hayır.
1: Evlendikten sonra görüşmediniz.
3: Çünkü biz düğünlerine bile gitmedik. Bizi tamamen kız sildi.
2: Bizden gizli gizli yapıldı her şey.
1: Neden çağırmadılar düğünlerine sizi?
2: Çünkü dediğim gibi ben araştıracaktım. Ben araştıracaktım. Arkadaki gerçek yüzünü görecektim.
3: Ya gerçek yüze gerek yok ablacığım. Ablama tehditleri var, ses kayıtları var. Seni öyle bir söylenir bilmiyorum. Asarım ki Bayrampaşa ibret alem olur.
1: Kime diyor bunu?
2: Ablama. Bana

0: Bana.
1: Size diyor.
2: Evet, evlenmeden bana. Önce.
3: Diyor.
0: Evet,
2: asarım diyor.
0: Var.
2: Sesli evet. Kaydı var. Beni de çocuğumla tehdit ediyor. Araştıracağım diye. Bunun da mesajı var. Hatta.
1: Peki Batuhan bunları duymasına rağmen bu kızla
0: Batuhan
1: evlendi.
0: Batuhan duymadı esnada.
2: Duymadı.
0: Batuhan hiç bilmeden öldü. Bunları yani... duymuş olsaydı inanın ki o nikah masasına benim oğlum oturmaz.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
13: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
14: Allah aşkına neden?
13: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
13: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
15: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
16: İşte bu Google Gemini.
17: Evet.
16: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
17: Ay çok güzel.
16: Açılmış rengini göster.
17: Ay tam benlik.
16: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
17: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
18: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
19: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kurduk.
6: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
0: Her anın Double Shot Ice Break.

0: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
1: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama

0: Hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Sütaş Ayran, Sütaş Ayran.
11: Döneri gördüğün an
12: bilir Sütaş Ayran.
11: Gelsin Sütaş Ayran.
13: Yakıt alacağız yine, yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
15: Kredi

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Haz ve

0: bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
8: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Essai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
7: Batuhan'ın annesi Yasemin gelini Türkan'ı suçladı. Türkan'ın ifadesi şüpheleri çoğalttı.
8: Batuhan'ın daha öncesinden doğalgaz borusuna astığı bornoz kuşağına kendini astığını, ayağının altında sehpa benzeri bir cisim olduğunu gördüm. Bir ayağı boşlukta, bir ayağı ise sehpaya değmiş vaziyette buldum. Şaka yapıyor zannettim. Dona kaldım ve sonrasında avazım çıktığı kadar bağırarak hemen o sehpanın üzerine çıktım ve Batuhan'ın kafasını kuşaktan kurtarmaya çalıştım. Onu o halde bırakamazdım. Kuşaktan kafasını kurtarmamla birlikte beraber aynı anda yere düştük. Orada kafasından kan gelmeye başladı. Hemen dayılarını aradım. Benim çığlıklarımı duyan, karşı apartmanlardan birinde oturduğunu öğrendiğim, kendisinin çevik kuvvet olduğunu söyleyen bir kişi kapıya geldi. Ben kapıyı açamadım çünkü anahtarı bulamadım. En son Batuhan'ın cebine baktım ve 2 dakika sonra anahtarı bularak kapıyı açtım. Polis olduğunu söyleyen bu kişi de 112'yi aradı.
9: Burada büyük bir yalan var. Anahtarla kapıyı kilitleyip cebine koyduğunu bunu biliyor ve ikrar etti. Ama polis kapıya geldiğinde anahtarın nerede olduğunu bilmiyor.
10: Nasıl konuşmuyor?
11: Batuhan ölmüş, vurmuş kafasına, yere yatırmış. O şimdi istediğini konuşuyor. Kendine göre plan koruyor. O biliyor kim ile halletti bu işi.
10: Kim ile diyorsunuz? Sizce nasıl oldu olay?
11: Türkan çok iyi biliyor bunu kim ile yaptığını. Kendi açıklasın.
10: Peki Kıymet Hanım, sizce biriyle birlikte mi oraya çıkarttı sonradan? Ne oldu?
11: Ne oldu ne olmuş? Boğmuşlar onu içeride. Vurmuş arkasından kafasını.
10: Bayıltmış. Önce vurmuş diyorsunuz.
11: Önce vurmuş.
10: Bayıltmış.
11: Sonra bayıltmışlar. Sıkmışlar boğazını, öldürmüşler. Seven bir kadın bunu yapmaz.
10: Neyi yapmaz?
11: Öldürmez.
10: Sizce kesin Türkan mı öldürdü?
11: Kesinlikle öldürdü. Kim ile öldürdü o biliyor.
10: Onu... Biri daha olduğunu düşünüyorsunuz.
11: Ya

0: yapamaz o. Orada onun yanında birileri vardı. Ama kim vardı o biliyor.
1: Batuhan'ın boyu ve bulunduğu pozisyon Türkan'ın iddialarıyla birbirini tutmadı. Adli analiz uzmanı Hakan İzgi çelişkileri anlattı.
2: Vefat etmesi için ne gerekirdi? Ani dinamik bir hareket.
3: Evet.
2: Değil mi? Ne yapacaktı? Bunun üzerine çıkıyor, tak bırakması lazım değil mi kendine? Peki ben ne anlattım sizlere, seyircilerimize? Dedim ki şuradaki pense, nerede o? Parça yok değil mi? İki türlü dedim güç uyguladık değil mi? Birincisi, eğer yarım saat, 20 dakika geçerse durursa şuradaki pençe var ya.
3: Evet.
2: Hadi durur, ondan sonra kopar. Ama ne dedim? Dinamik hareket olursa eğer, yani bıraktığın anda ne olur dedim? Kopar dedim değil mi? Evet. Bakın çürüttüm. Yani bunun kırılması tamam, çıktığını kabul ediyoruz ama çıktıktan sonra kendisini bırakması lazımdı. Bu sefer buranın kırılması lazım. Burası da sağlam. Şunun bütün hesaplarını ne kadar güç taşıyacağını biz mi biliyoruz? Matematik, fizik bir şey değil bu.
4: Bu
2: ne kadar ne olursa olsun 80 kiloluk şey bir şekilde bir yere kadar durur ve belli bir süre o dinamikte. Çünkü vefat etmesi için ne gerekir? Ya şu tekrar aynı şeyi söylüyorum. Kim ister yavaş yavaş vefat etmek ya?
3: Ayaklar yerde arkadaşlar. Bakın, onu söylüyor
2: raporu,
3: hocamız.
2: Raporu gördük. 2.20 diye yazmışlar. 60 santim ası demişler. 60 santimi de gösterdik şimdi. Böyle duruyor. Ne oldu? O zaman ne oldu? Kısmi süspansiyon. Dediğimiz evet. Bu şekilde de bile değil. Hatta bir o gün şey yaptık. Çürüttük. Bu sefer tam süspansiyon geçiyor. Yani bu şekilde ası.
4: Esra Hanım, ben bir fotoğraf gönderdim. O fotoğraf ne olay yeri incelemede var ne başka yerde. Otopsiden keserek gönderdiğim bir fotoğraf. Yayınlayabilirlerse ben hocama sormak istiyorum. Olay yerine gittiğinde boynu öyle gördüğünde buna gene de ası deyip tırnak altı DNA'sı almaz mı? Yayınlayabilirler mi bilmiyorum
5: şimdi,
4: ama.
5: Olay yerinde baktığımızda eksik bir taraf daha var.
4: Hocam o fotoğrafı hiç görmediniz.
5: Fotoğraflı değildi. Mesela ası ipi. Ası ipinin normalde uygun şartlarda sağlandıysa, saklandıysa daha sonradan dahi adli tıba giderse ondan normalde 80 ve 90 kiloluk bir insanın uyguladığı hani güç kuvvet doğası ipine insan DNA'sı bulaşırdı. Eğer ki uygun koşullarda saklansaydı ve eğer ki bu şahıs yani Batuhan orada asılmış olduysa gerçekten asıl olay orada gerçek o bence boynuz ipinde DNA olması gerekiyordu.
1: Türkan Batuhan'ı tek elimle kaldırıp diğer elimle ipten kurtardım dedi. Stüdyodaki değerlendirme gerçeği gözler önüne serdi.
2: Her şey fizik bakın biz kesinlikle yorum yapmıyoruz. Biz burada ne olduysa insan anatomisine tutup da bütün ölçü mekan ölçümleri yapıp ona göre bir tespit yapıp kanaat getiriyoruz. Yatakla duvar arasında 1 metre 3 santimlik mesafemiz var. Aşağı yukarı bu kadar.
3: Evet.
2: Tamam. Bu yatak, bu duvarın karşısındaki yataktan bahsediyoruz. Ben buradan bunu çıkartmaya, kaldırmaya kalktığım anda bile bakın doğru tutamıyorum bile. Bakın,
3: aldınız dengesiz bakın, bir ağırlık
2: yukarı
3: olarak.
2: Yukarı kaldırmaya çalışsam bile bakın geriye doğru düşüyorum.
3: Aman hocam.
2: Geriye düşüyorum. Yok bilerek yaptım.
3: Aa tamam.
2: Bilerek. Geriye yani. Doğru düşerim. Bakın burası kapı.
3: Evet.
2: Yeri canlandırıyoruz mekanı.
3: Tamam.
2: Duvar.
3: Evet.
2: Yatak, cam, gardırop.
3: Evet.
2: Geldim. Kaldırmaya çalışıyorum o zayıflıkla. Ne yapacağım? Sağ sola gidemem. Bakın geriye doğru gidiyorum.
3: Yatağın üzerine
2: düşerim. Pivot görevi görüyor. Evet yatağa doğru geriye doğru düşerim. Zaten beden bunu refleks o yapmasa bile insan o anda yumuşak yer ister. Oturmak ister. Kaldırıyor ya. Bakın ben bile şu an nefes nefese kaldım.
3: Evet.
2: Ki bu 80 kilo.
3: Peki hocam yatağa düştüm ya ben Batuhan'la birlikte. Evet, ben yatağa düşsem. Peki Batuhan ne tarafa doğru düşer? Yani o zaman bir yere çarpar mıydı kafasını?
2: Sağlak gibi düşünüyorum.
3: Evet.
2: Ası burada. Kaldırdığım zaman ne yapayım? Geri giderim.
3: Evet.
2: Batuhan yine duvara doğru, kapıya doğru, bu tarafa doğru düşer.
3: Ha bu tarafa doğru evet, düşmesi lazım.
2: Yani yer bir. Bakın sizin olduğunuz yer kapı, yatak. Her halükarda yatağın üzerine düşer diye kanaat getiriyoruz.
3: Çünkü o zaman da kafasındaki öyle. Türkan'ın anlattığına göre o yarık olmazdı.
2: Bakın bu lasarasyon intravral dediğimiz bir yara. Hocalarımızın da dediği gibi. O yara kalp atışının olduğu andaki yaradır. Ne demek bu? Yarık olduğu zaman kan pompalar. Orada kan birikintisi gözüküyor. Var ya. Şuradaki pençi göstermiştik değil mi? Bakın klipsi.
3: Evet.
2: Bak, bu 8 milimlik bir vida. Duvara girdiğini düşünün. Şöyle. Hadi burada bir güç verdiği zaman o şey şurada göstereceğim. Şu eğim yapmadı diyelim. Niye? Çünkü şu tarafta yakın. Destek gücü burada.
3: Evet.
2: Bu yapmadığı zaman gücü ne yapar? Bu pençeye verir, pense verir. Ve ne yapar? Böyle deformasyon olur.
4: Dediğiniz gibi.
2: Şu kopma eğilimi gösterir burada. Kopma eğilimi gösterir. Burada herhangi bir şey, bunda herhangi bir deformasyon yok. Ne zaman kopar? Hemen ilk asıldığında, çok önemli bir şeye geleceğim. Burası beni de çok etkiliyor. İlk asıldığında tutar mı? Tutar. Hocam tutuyor. İlk asıldığında.
3: İlk asıldığında çek.
2: Ama kısmi süspansiyon dediğimiz ayaklar
3: ayak uçları geliyor. Ayakları birazcık gösterin arkadaşlar.
2: Duruyor. Duruyor belli bir süre sonra tap diye kopuyor.
3: Parmak ucu.
2: Peki size ve sevgili izleyenlerime sormak istiyorum. Çok acı bir şey. Kim yavaş yavaş ölmek ister?
6: Kimse.
2: Kim yavaş yavaş boğulmak ister Esra Hanım?
3: Bir de kendini refleks yapmaz mısın? Kurtarmaya çalışır.
2: Ya ölmek
3: çalışır.
2: İsteyen insan burayı mı seçer Allah aşkına? böyle bir ölüm mü seçer?
6: Evin içerisinde Batuhan'ın bu şekilde asılıp öldüğüne ilişkin hiçbir delili yok. Türkan'ın beyanından başka.
3: Biz de Türkan'a inanacağız.
2: Fizik olarak.
6: Yok hocam. Türkan'ın beyanından başka olarak, bu şekilde öldüğüne ilişkin bir beyan
2: mimarlık
6: yok.
2: Olarak. Delil yok. İşte adli bilimlerin tüm disiplinleri adına zaten bir şekilde arz etmeye çalışıyorum dilimiz döndükle. Hiçbir tanesi bize pragmatik sonucu vermiyor.
3: Şimdi adli tıp uzmanı Doktor Cemil Çelikak hattımızda. Cemil Bey merhabalar.
7: Esra Hanım merhaba, iyi yayınlar.
3: Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız?
7: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
3: Bu vakayla ilgili bize bir şeyler söylemek ister misiniz Cemil Bey?
7: Önce genel bilgi vereyim. Ondan sonra vaka hakkında konuşalım, olur mu?
3: Buyurun.
7: Şimdi astı ve bağla boğma bizim adli tıp camiasında, adli tıp alanında en çok karışan konulardan bir tanesi. Yani bağla boğma olaylarında dışarıdan bir kuvvet var. Bu boyunda izler, işte oku hasarları, böyle fiziksel bulgular. Burada çok dikkatli analiz edilmeli çünkü bunlar birbirine çok karışıyor.
3: Evet.
7: Astı olsaydı, astı da mesela kişi kendi beden ağırlığıyla boyuna uygulanan bir bası sonucu hayatını kaybediyor. Burada intihara götüren süreçte de mesela kişinin geçmiş yaşam öyküsü, ruhsal durumu vesaire hepsi dikkate alınıyor. Ancak kişinin yaşam planları, geleceğe dönük hazırlıkları, ölümden hemen önce böyle normal davranışlar sergilemesi falan, burada bir durmak lazım ve dikkatli incelemek lazım. Bu astı bağla boğma olaylarında özellikle olay yeri incelenen hayati önem taşıyor. Yani burada düğümün yeri, ipin bağlanma şekli, astı noktasının yüksekliği, tırnak içi örnekleri, etraf, DNA bulaşları, mücadele bulguları. Burada hepsi kritik önemde. Ayrımı çok zor bunların ve çok gerçekten de çözümü çok zor vakalar. Batuhan'ın olayına geleyim ben.
3: Evet.
7: Bu Batuhan vakasında biz kriminoloji uzmanı bir arkadaşla, Burçak Ünal'la çok dikkatli çalıştık bunun üzerinde. Burada öncelikle kafa bölgesinde cilt yırtığı var, öyle değil mi?
3: Bir daha söyleyin, kafa bölgesinde?
7: Kafa arkasında cilt yırtığı var. Kuvvetle muhtemel kişi canlıyken oluşmuş bir yaralanma sonucuna ulaştık biz burada. Burada yarayı incelediğiniz zaman canlıyken oluştuğuna dair kuvvetli bulgular mevcut. Yani yara etrafında canlılık bulguları var.
3: Burada bakın canlıyken vuruldu diyor hocamız.
7: Evet. Devam edeyim.
3: Tabii.
7: Burada yara paternine, yani yaranın şekline baktığımızda zemine düşmekle uyumlu oluşan bir yara görünümü yok.
6: Evet.
7: Özellikle köşeli bir materyalin deride bıraktığı izle ilişkili bulgular mevcut. Yani burada yaranın derinliği, yönü, cilt altı bulguları, oluşma yeri, yara kuyruklarına baktığımız zaman burada köşeli bir materyalin cilde çarpmasıyla alakalı bir durumdan bahsediyoruz. Yani zeminle düşmekle uyumlu bir yara değil bu. Aynı zamanda burada bir de boyun bulgularına gelelim.
3: Hocam
6: çok güzel bir yere değindiniz. Sadece Cumhuriyet Savcısının bu konuyla ilgili olarak fikrini bir beyan edeyim. Hocamız dedi ki köşeli bir materyalle oluşmuş bir yaralanma
3: yere düşmeyle uyumlu değil diyor.
6: Ve Cumhuriyet Savcılığı da diyor ki yere düşmeyle oluşmuş bir yaralanma.
3: Hayır,
6: yer
3: diyor,
6: dümdüz bir zeminde böyle bir yaralanmanın olması mümkün müdür hocam? Çünkü
7: Hakan Bey şöyle söyleyeyim.
6: Buyurun.
7: Düştüğü yer düz zemin de değil. Tam böyle halının bittiği, böyle pop bir halı var sanırım. Onun bittiği yer. Daha da hani ihtimal düşüyor yani uyumlu olması. Bu bir de yara tanımı, yara analizi vesaire tıbbi bulgulardır. Daha çok hani tıbbi bilirkişi tarafından incelenmesi daha sağlıklı olur.
3: Peki Cemil Bey, diyorsunuz ki hayattayken kafasına muhtemelen bir cisimle vuruldu. Çünkü dokular canlıydı. Canlı olma ihtimali çok yüksek. Peki boyundaki asıya gelmiştiniz Cemil Bey?
7: Esra Hanım, bir de şunu ekleyeyim. Hani makroskopik gözle görülen bulgular canlılık bulgularını veriyor. %100 kesin tanı için doku örneği alınıp histopatolojik inceleme yapılması lazım. Orada. Hı hı. Boyun bulgularına geleyim. Boyun bulgularında da asıl materyaliyle boyun bulguları uygun mu diye bakıyorum. Evet. Burada canlıyken kendini atmış olduğuna dair bir öykü var değil mi?
3: Evet.
7: Ancak bu öykü ile boyun bulguları uyumlu değil maalesef. Boyundaki izlerin kesintili olması, yönü, derinliği, diğer izler, tırnak izleri, boyunda olay yerindeki atı materyaline ait bulgular yok. Yani uyumlu değil. Atlı materyalle boyun bulguları.
3: Yani size göre Cemil Bey, yerde ya da başka bir şekilde başka bir materyalle mi boğuldu bu çocuk?
7: Devam edeyim. Evet, haklısınız. Burada vücutta yer yer mücadele bulguları da mevcut.
3: Mücadele bulgusu var.
8: Otopsi fotoğrafları da var Cemil hocamızda.
7: Ha. Devam edeyim. Şimdi intihar vakalarında, atlıyla intihar vakalarındaki bulgular daha sessizdir.
3: Hı hı.
7: Ancak Batuhan vakasında bulgular biraz gürültülü açıkçası. Burada olay yeri bulguları, boyundaki tırnak izleri, boyundaki bağ izi, cilt altı bulgularına baktığınız zaman, yani üzülerek şu sonucu söyleyebilirim. Bu vakamız kuvvetle muhtemel bağla boğmaya bağlı ölüm vakası. Yani.
3: Ne, bir daha söyler misiniz Cemil Bey?
7: Kuvvetle muhtemel bağla boğmaya bağlı ölüm vakası.
6: Sen Türkan'ı alacaksın, o odaya sokacaksın. Bu kadar. Oraya 97 kiloluk bir adamı tutturacaksın. Hadi bunu indir diyeceksin. İndiremezse o zaten patlayacak orada.
1: Türkan'ın evlenmeden 3 gün önce attığı ses kayıtları stüdyoya bomba gibi düştü.
9: Senin var ya, o saçlarını yolar, o sarı saçlarını sana yediririm. Sen kimsin de bana laf söylüyorsun? Sen bir bak yaptığın pisliklere. Ben en azından senin gibi 100 tane adam, senin gibi bir pislik de değilim. Evimi de çevirmedim. Sen var ya, beni bir daha ağzına al. Bak, bir daha ağzına al. Senin buraya gömmeyen insana var ya, bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım. Bak, seni ibret alem diye Türkiye'de asarım. Bir daha, ama bir daha benim baş harfimi bile geçirirsen, benim hakkımda bana laf söylersen o mesajda, seni var ya bittin yani. Sen bittin. Seni bu Türkiye'den silerim. Üstüne yazmışsın ya işte falan. Bana bak, köpek de anne oluyor. Doğru bakmak annelik değil, tamam mı?
3: Bunların hepsi Türkan'ın sözleri. Ne diyeceksiniz Yasemin Hanım?
10: Esra Hanım, ne diyebilirim ki? Bu sözlerden sonra söyleyecek bir sözü kalmıyor ki. Ben bir anneyim. O çocuğu 27 yaşına kadar ben yetiştirdim. Ve senin horladığın bir annenin çocuğuyla evlenmeye çalışıyorsun. O da yetmiyor. İçkici, ayyaş dediğiniz çalışmayan bir adama kızını veriyor bir baba. Ya söyleyecek ne bulabilirim, ne söyleyebilirim? 9 düğüm gırtlağımda bağlanıyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Tek ricam, lütfen konuşun artık ya, lütfen ya. Ya yapmayın bunu. Niye susuyorsunuz anlamıyorum sizi. Bunları da mı duymuyorsunuz? Bunları da mı görmüyorsunuz? Ya benim, sizin başınıza gelmeyeceğini ne malum? Niye konuşmuyorsunuz?
3: Bu daha evlenmeden önce anneye attığı söz. Orada biplediğimiz yerlerde aslında Türkan Hanım'ın namusuna laf attığını söyleyeyim. Onu bir doldurayım öncelikle. Namusla ilgili şeyler söylüyor ve özellikle seni asarım cümlesine dikkat etmenizi istiyorum ve bir daha.
9: Senin var ya, o saçlarını yolar, o sarı saçlarını sana yediririm. Sen kimsin de bana laf söylüyorsun? Sen bir bak yaptığın pisliklere. Ben en azından senin gibi 100 tane adam, senin gibi bir pislik de değilim. Evimi de çevirmedim. Sen var ya, beni bir daha ağzına al. Bak, bir daha ağzına al. Senin buraya gömmeyen İnsana var ya, bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım. Bak, seni ibret alem atarım. Bir daha ama bir daha benim baş harfimi bile geçirirsen, benim hakkımda bana laf söylersen o mesajda, seni var ya, bittin yani, sen bittin, seni bu Türkiye'den silerim. Üstüne yazmışsın ya işte falan. Bana bak, köpek de anne oluyor. Doğurup bakmak annelik değil, tamam mı?
10: Esra Hanım burada beni asmaktan bahsediyor ki oğlumun iptalsızlığını söylüyor.
6: Kullandığı kelimeler o kadar böyle bel altı ve aşağılık tabirler ki, o kadar kötü tabirler ki, güya sevdiğin, evlenmek üzerine olduğun birinin annesine bu kelimeleri, bu cümleleri kullanıyorsun. Gerçekten kabul edilir gibi değil ama yani Muhittin Bey'in dediği gibi bir profil çiziyor aslında bize.
10: Nasıl? Esra Hanım beni asamadı, oğlumu astı. Türkan, ben biliyorum sen beni izliyorsun. Var ya, her ne olursa olsun sen o ülkeden geleceksin. Ya kendin tıpış tıpış geleceksin ya ben geleceğim. Bu ülkede hesap ödeyeceksin sen. Duydun mu beni? İzle oradan. Ya tıpış tıpış geleceksin ya da ben getirtmesini bilirim.
1: Anne Yasemin gözyaşları içinde tanıklara seslendi. Batuhan'ın komşusu Gözde yayına bağlandı.
11: Lütfen Kocaeli'ndekiler, Batuhan'ın evinde, binasında, yanında, köşesindekiler, lütfen komşular, bu evlat sizin de evladınız olabilir. Allah rızası için şahitlik yapın ya. Ne olur konuşun, niye sustunuz bu kadar? Korkmayın, bir şey yapamaz. Devlet arkamızda. Lütfen artık bu korkuyu yenin, konuşun ne olur Allah rızası için. O binalarınızda, 25 tane evin binalarında kamera var. Esra Hanım çekmemesi mümkün değil. O... Çünkü görgü tanığının 1.85 boyunda, 45 yaşında, kır saçlı, altında eşortmanı olan, kapşonlu bir şahsın Türkan'la bakkaldan çıktığını söyledi.
3: Tam Batuhanların oturduğu karşı dairede oturan bir hanımefendi, Gözde Hanım önemli bir şey söyleyeceğini söylüyor. Merhabalar Gözde Hanım.
12: Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar.
3: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza.
12: Hoş bulduk.
3: Olay günü 30 Haziran'da dikkatinizi çeken bir şeyler oldu mu?
12: Yani şöyle, yaz ayıydı zaten, biz balkonda oturuyorduk arkadaşımla beraber.
3: Evet.
12: Daha sonrasında seslere falan çıktık. Biz kavga falan var sanmıştık. Baktığımızda daha sonrasında işte Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı. Polis ekibiydi yani, sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yanımda da bir tane beyefendi vardı. Tanımadığım. Daha sonrasında benim bebeğim var. İçeri doyurmaya gittim. Ya 5-10 dakika bir süre geçmişti. Daha sonra tekrar balkona çıktığımda o kişi yoktu. Bir daha da görmedim. Gelmedi.
3: Türkan'ın yanında bir beyefendi gördünüz.
12: Evet, evet, kesinlikle.
3: Gözde Hanım, bana o anı bir daha anlatır mısınız? Yani olay, gürültü duydunuz. Yani tam duyabildiklerinizi bana söyler misiniz?
12: Sesleri duydum. Zaten sürekli ağzımdan şunlar çıkıyordu. İşte ailesi yüzünden oldu. Allah belalarını versin, bizi ayırdılar. İşte sürekli ağzımda hep bunlardı.
3: Ailesi yüzünden oldu diyordu.
12: Evet evet. Daha sonrasında ambulans ekibine şey dedi. Benim yüzümden oldu. Ben kendimi nasıl affedeceğim? Gibi bir konuşma yaptı.
3: Benim yüzümden oldu dedi sonra.
12: Evet, kesinlikle, yani net duydum, benim yüzümden oldu, ben kendimi nasıl affedeceğim dedi. Ambulans ekibindeki de bayan şey dedi, hani sizin yüzünüzden değildir, hani takip ettirmek için böyle birkaç kelime falan kullandı orada.
3: Peki Gözde Hanım, bana şunu tarif eder misiniz, bir yanında birini gördüğünüzü söylediniz o sırada. Nasıl biriydi?
12: Ben aslında adama dikkat etmedim. Bir kere baktım, uzun boylu bir adamdı. Hemen hemen Türkan'ın boylarında bir adamdı. Sadece hatırladığım adamla ilgili olan şey o.
3: Peki size Türkan'la mı alakalı biri gibi geldi?
12: Tabii, onun yanındaydı çünkü.
3: Sürekli onunla mı konuşuyordu?
12: Yan yanalardı yani.
3: Yan yanaydı. Bunu ifadenizi anlattığınızı söylüyorsunuz.
12: Tabii tabii. Hatta bana şey dediler. Ramazan dayı olabilir mi? Veya o ifade veren polis olabilir mi dediler. Ben de hayır dedim. Hani polisi de tanıyorum. Ramazan Bey'i de tanıyorum televizyondan. Onlar değildi kesinlikle.
3: Yani yanında hani bir polis komşusu geldi. O polis komşusu değil.
12: Yok, değildi.
3: Değil. Orada yok, tanıdığınız değildi. Komşulardan değil.
12: Değildi. Ben yaklaşık 10 senedir burada oturuyorum.
0: Gelen dayısı Ramazan var, o da değil.
12: O da değildi.
0: Yani bambaşka, hiç görmediğiniz birini gördünüz orada.
12: Yani evet, dediğim gibi Türkan'ın boylarındaydı zaten.
0: Peki o kadar...
12: Sedan'a baktığımda da yoktu.
0: Ve... Yasemin Hanım.
8: Enteresan
0: şimdi
8: şeyler
0: düşünüyoruz. Şimdi üçüncü bir kişiden bahsediyor gördüğü şahitleri ve bu kişiler ne oradaki komşu ne başka biri. O kadar kısa sürede kim yanında olur ve sonrasında daha ambulans gelmeden kaybolur gider.
8: Ve polise aile geliyor, ben gidiyorum diyor.
12: Esra Hanım zaten bunu mahalledeki herkes görmüştür.
0: Mahalledeki herkes aslında Türkan'ın yanında başka biri olduğunu da gördü.
12: Kesinlikle görmüştür, evet.
0: Yani peki o kişi size göre o evden de çıkmış olabilir ya da sonradan da gelmiş olabilir. O evde de olmuş olabilir ama.
12: Onu bilmiyorum Esra Hanım, ama ben o zaman kendi hissettiğim, hani bir akrabası geldi sanırım yanına koştu gibi hissettim hani olayı duyup. Hı-hı. Olayı bilmediğim için.
0: Ama akrabaların çoğu İstanbul'da, bir de beyan ettikleri başka gelen yok. Gelen kişileri sorduğumuzda...
12: Ben onu bilmiyordum Esra Hanım. Hani nereli olduklarını falan ben tanımıyordum onların ikisini de.
0: Çünkü şu an anlatırken aslında söylediğiniz kişiyi, hani diğerleri dayıydı, polisti, gelen komşulardı, onlardan biri değil.
12: Hayır onlar değildi.
6: İşte yeni delil.
0: Yeni delil mi
8: yeni
0: hocam?
8: Yeni delil. Bakın, hocam daha ne olsun
6: soruşturmanın
8: ya?
6: Soruşturmanın tekrardan açılması için yepyeni, taptaze bak, bir delilimiz oluştu. Hayırlı olsun. Yeni delilimiz oluştu.
10: Sağ olun. Esra
6: yani Hanım. Sadece uygulamalı tecrübe değil, yeni bir tanımız var artık. Bak, hayırlı olsun.
10: Esra Hanım çok sağ olun.
0: Bak daha neler, dur daha yeni başladık biz. Daha neler, kimler arayacağız, kim bilir ne olacağız. Bakın, üçüncü bir kişi olması, çünkü burada da aklımıza yatmayan şey bu kızın tek başına nasıl taşıdı. Bu çocuğu kesinlikle, nasıl indirdi kesinlikle. Bununla ilgili. Şimdi Hasan hocamızın da dediğine göre biliyorsunuz dosyaya takipsizlik verilmişti ama yeni delil durumunda açılır. Bu Gözde Hanım çok önemli söylediğiniz şeyler, çünkü ifadenizde bu kişinin, üçüncü kişinin olmadığı eğer sabitse, eğer üçüncü kişiyi gördüğünüzü söylerseniz dosyamız yeniden açılır.
10: İnşallah Esra Hanım.
12: Tabii ki de Esra Hanım. İnşallah.
1: Olay gecesi Türkan'ı gören bir tanığın ifadesi bomba etkisi yarattı.
13: Olay gecesi hatırladığım kadarıyla 1:30 sıralarında eşim Abdullah ile birlikte ikametgahımızın balkonunda tütün içiyorduk. Bu sırada tanımadığım, saçları topuz şeklinde gözlüklü bir genç kadın ile yine tanımadığım ve yan profilden tarif edebileceğim şekilde tahminimce 40-45 yaşlarında, saçları gri siyah karışımı renklerinde olan, hafif iri, 1.75-1.80 boylarında, üzerinde gri ya da siyah tonlarında kapşonlu yağmurluk olarak tabir edebileceğim kıyafet bulunan bir erkek şahıs ile sokak üzerinde evin bulunduğu yamaçtan aşağı doğru yürüdüklerini ve konuştuklarını gördüm. Herhangi bir tartışma halinde değillerdi. Normal şekilde konuşuyorlardı. Yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde konuşarak yürüdüler. Sonra tam tersi istikamette benim ikametimin bulunduğu apartmanın önünden de geçerek rampayı çıkıp Batuhan'ın ikamet ettiği binaya doğru yürümeye başlayarak yamaca çıktılar. Bu süreçte takriben 5-6 dakika sürdü. Sonra benim görüş açımdan bu iki kişi çıktı. Akabinde tahminen yine 6-7 dakika sonra kadın çığlıklarını duydum ve tahminen 01:45 sıralarında da polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ben sonrasında olay günü sokakta yürüyen genç kadının Türkan olduğunu değerlendirdim. Kendisini geçenlerde bu olayın bir televizyon programında işlenmesi nedeniyle televizyonda gördüm. Bu sebeple sokakta yürüyen kadının Türkan olduğuna emin gibiyim. Dediğim gibi takriben 01:45 sularında polis ekipleri geldi. Polis ekipleri geldikten sonra hemen 112 ve olay yeri inceleme de geldi. Polis ekipleri geldiğinde bir polisin benim apartmanımın önünde elinde bir kağıt olduğu halde telefonla görüşme yapıyordu. Bu sırada Türkan ile sokakta daha önceden yürürken görmüş olduğum erkek şahıs polisin arkasından geçerek aile geliyormuş, sıkıntı çıkmasın, ben gideyim diyerek plakasını tam hatırlayamadığım ancak 14 ile başlayan bordo renkli çamurluklu eski model bir araç ile olay yerinden meteoroloji kurumunun binasının bulunduğu yönde aracıyla uzaklaştı. Sokak üzerindeki sağda bulunan otobüs durağını geçtikten sonraki bir yerde araç öncesinde park halindeydi. Bu belirttiğim erkek şahıs araç ile ayrıldı. Ben Batuhan'ı da televizyondan gördüm. Tarifini verdiğim erkek şahıs Batuhan.

0: değildi. Aracın plakasını hatırlamıyorum. Sadece 14 ile başladığına eminim. Türkan'ın çığlık attığı sıra 02 sıraları olamaz. Çünkü polisler zaten 01.45 gibi geldiler. Çünkü çocuğuma ilaç verdiğim için saati net hatırlıyorum. 112'nin saat 02.15 sıralarında gelme olasılığı kesinlikle yoktur. Daha önce polis ekipleriyle önlü arkalı geldiler diye hatırlıyorum.
1: Benim iddianamelerim hiç okunmadı Esra Hanım. Ben iddianame 14 sayfa hazırladım avukatlar. Bütün adli tıp hocalarımla beraber. Neden dikkate alınmadı? Neden benim? Ben bir anneyim ya. Neden? Sayın Adalet Bakanım, lütfen rica ediyorum, bir anne olarak hayatım boyunca kimsenin önünde secdeden başka kafamı eğmedim. Ama inanın ki sizin ayaklarınızın altını öpmek için kafamı aşağıya eğerim. Lütfen dosyamı genişletin. Bakın çocuğumun HTS'leri çıkmıyor. Daraltılmış bas çıkmıyor. HTS'ler çıkmıyor. PTS'leri çıkmıyor. Bu araç aranmıyor. Bu bir 45 yaşındaki kır saçlı adam araştırılmıyor. Götürdüğümüz görgü tanıklarının ifadeleri içe sayılıyor. Oğlumun evindeki kamera kutusunu kim aldı götürdü? Nerede o kamera? Benim çocuğumla Esra Hanım görüştüğümde anne dedi burası güvenli, kamera çalışıyor dedi, kutumuz var dedi. Her şey 7/24 bu bina gözetim altında. Kim aldı götürdü? Neden bu araştırılmıyor? Neden soruşturulmuyor? Nerede? Bu kutu nerede? Bütün kablolar aşağıda sarkıyor. Olay yeri incelemenin çektiği fotoğraflar ortada. Lütfen Sayın Adalet Bakanım, lütfen sesimi duyun. Ne olursunuz dosyamı genişletin. Lütfen, çok çaresizim. Çalacak başka kapım kalmadı. Kimsenin kapısına gidemiyorum artık çünkü...
2: Ah Yasemin Hanım.
1: Lütfen rica ediyorum. Esra Hanım, ne olursunuz yardım edin. Ne olursunuz, ay, artık dayanamıyorum.
2: Ah Yasemin Hanım.
1: Tek istediğim adaletin yerini bulması. Çalmadım kapı kalmadı. Çocuğum erkek diye kimse önem istemedi. Bu çocuğun tek suçu sevmekti ama karşındaki celladıydı. Niçin kimse beni anlamıyor? Lütfen rica ediyorum, ne olursunuz. Ağlamak istemiyorum, çok söz verdiğim insanlar baba ama yüreğim dayanmıyor, artık dayanamıyorum. Bu çocuk hiç kimseye bir zararı olmayan bir çocuk. Şu şeytan hasta beyinli. Benim çocuğumu katletti, planlı bir cinayettir bu. Ne olursunuz ya, sesimi duyun.
3: Türkan Hanım çok acılı anne. Adaleti istiyor sadece. Gerçekten baktığımızda da hocaların söyledikleri ve yani biz gelen ihbarlar, yani bunun hiç de bir intihar olduğu yönünde bizim kanımız değil. Bu gerçekten, burada çok korkunç bir durum var. Bazı eksiklikler var. Mutlaka bakanlığa dosyanızı ileteceğim Yasemin Hanım.
1: Esra Hanım, başka kapım kalmadı. Benim kimseye derdimi anlatamıyorum. Batuhan yapmaz. Batuhan yapmaz. Ne olur anlayın beni. Çocuğumu bilmesem bilerek çıkmam. Zerre kadar çocuğumu böyle bir şey yapacağından şüphem olsa çıkmam. Ama asla benim çocuğum o ipe çıkmadı.
4: Ekibimiz yaptığı araştırmada ilginç bir bilgiye ulaştı. Oklar komşuların gördüğü üçüncü kişiye döndü.
5: Olayla alakalı İzmit Kocaeli'ndeyiz. Buradaki araştırmalarımız devam ediyor. İddiaya göre Batuhan ve Türkan 29 Haziran akşamında arkamda bulunan kafelerin birinde önce beraber oturdular. Ardından saat 12 civarlarında Türkan'ın telefonu çaldı ve Türkan telefonla konuşmak için Batuhan'ın yanından ayrıldı. hemen gösterelim. İddiaya göre, ulaşan ihbarcının iddiasına göre Türkan elinde telefon...

0: telefonla kafeden kalktı ve bu caddeden yürümeye başladı. Bu caddenin az ilerisinde bulunan otelde bir beyefendi vardı. Yine tanıkların anlattığı, komşuların, görgü şahitlerinin anlattığı kır saçlı 40-45 yaşlarında bir adamla otelin önünde yaklaşık bir 20 dakika görüştü. Ardından Türkan otelin önünden çıkarak tekrar bu yolu yürüdü ve Batuhan'ın beklediği kafeye geldi. 40-45 yaşındaki kır saçlı adamın ise otelin yukarısındaki sokaktan ayrılıp gözlerden kaybolduğu iddia edildi. Peki Türkan o gece burada tek miydi? Burada gerçekten biriyle buluştu mu? Batuhan'a o gece ne oldu?
1: Araştırmalarımızı yaptık, bunu da söylüyorum. Şu an beyefendinin ismini vermeyeceğim. Aynı gece bir geceliğine gelip orada kalan kır saçlı bir beyefendi var. Sadece bir gece kalıyor. O da Batuhan'ın öldüğü gece. 40 başlarında için bir beyefendi için o gün kayıt açılıyor. Sadece bir gece. Ve sonra sabaha karşı otelden ayrılıyor. Gri saçlı bir adamdan bahsedildi. Görgü şahitleri de özellikle olayın hemen sonrasında Türkan'ın yanında gri saçlı bir adamın gelip gittiğini, insanlar gelene kadar da ortadan kaybolduğunu söylediler. Gri saçlı bu adamla ilgili daha da çok bilgi elde ettik. Şimdi sonrasında yeni oluşturduğumuz saatlere göre o gece 11 ile 1 arasında Barlar Sokağı'na gidiyorlar. Alkol almıyorlar ama. Aslında birlikte meyve suyu içiyorlar. Evet. Sadece meyve suyu içilmiş. Batuhan da öyle, Türkan da. Sonrasında saat 12.30'da bir şekilde ayrılıyor Batuhan'ın yanından. Batuhan'ın yanında ayrılarak otele doğru gidiyor. Ve otelde önünde gri saçlı bir adamla konuşmaya başlıyor. Ve bu gri saçlı dediğimiz adam, yani kır saçlı bu adamla konuşuyor ve sonra tekrardan Batuhan'ın yanına dönüyor. Bu kır saçlı adam öğrendiğimize göre sadece o geceliğine oraya kalmaya gelen, bir gecelik yer ayırtmış tek başına bir adam ve aslında otel kayıtlarında İ ve S olarak kayıtlı, ismini vermediler. İ ve İ.S olarak kayıtlı bu kişi o gece o otelde kalıyor ve aynı zamanda Türkan'la görüşüyor. Sonra Batuhan kafede bekledi. Saat gece saat 1 gibi eve dönüyorlar. Bir market alışverişi var. Sonra bakın saat 1'de döndüler. O süreç içinde zaten neler olduysa oluyor bir saat içerisinde. Şimdi asıl işin önemli noktası, bu adamın orada ne işi vardı ve o gün o otelde ne konuşuldu ve nasıl bir plan yapıldı? Şimdi ekip arkadaşımız Fatih o otelin önünde. Merhabalar Fatih.
2: Merhaba Esra. Batuhan Yener'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesi olayın üzerinden
1: biraz bir
2: yıl
1: geçti.
2: Bizler de bu konuyla alakalı haber takibimizi sürdürüyoruz. O yüzden İzmit'teyiz. İşte o dünkü yayında, Türkan'la Batuhan'ın oturduğu kafeden ayrılıp sana bir şahısla buluştuğunu iddia edilen otelin olduğu caddedeyiz. Otel hemen arkamda. Aslında Batuhan'la arkadaşım hemen gösterirse, Batuhan'la Türkan'ın oturduğu kafe hemen şu ekrana yansıyan caddenin aşağısında yaklaşık 2 dakikalık bir yürüme mesafesi.
1: Ha, çok yakın.
2: Çok uzak bir nokta değil. Evet, çok yakın. Otelde hemen benim bulunduğum alanın yaklaşık 50 metre ilerisinde. Dolayısıyla Türkan o kafeden kalktığında çok kısa bir süre içerisinde işte bu otelin önüne gelebilecek kadar kısa bir mesafede bulunuyorlardı.
1: Şimdi şunu merak ediyorum Fatih. Bana tam o kafenin önünden otele kadar ne kadar yürünüyor bir gösterir misiniz? Arkadaşlar gece hemen oturuyorsunuz. 12.30'da saat 12.30'da bir anda sevgilinizin yanından kalkıyorsunuz. Biraz ötedeki otelde bir adamla buluşuyorsunuz gri saçlı. Önünde konuşuyorsunuz artık ne konuşuyorsanız. Ve o adam bir geceliğine oraya kalmaya geliyor. Ve görgü şahidinin Batuhan'ın öldüğü gece o evin önünde gördüğü adam da aynı tipte bir adam. Bu nasıl olacak?
3: Bu kadar tesadüf olamaz. Hanım,
1: şimdi kafeyi görelim.
4: Bu yazan yer.
2: Bu mesafe otel arasında yani yaklaşık 100 metre bir mesafe var. Çok kısa bir mesafe oluyor. Evet, otel hemen arkamda bulunduğumuz binada bulunuyor. apartmanda.
1: Yani o kadar, yani iki dakika bile değil, bir dakikalık mesafe.
2: Aslında bir araçtan bahsediyor, bordo renkli bir araçtan, ancak otelin herhangi bir otoparkı bulunmuyor. Hemen caddeye çıkıyor çünkü otelin kapısı. O yüzden aslında otelin lobisi dedikleri yerde, biz otelin içine girmiştik az önce. Lobisi dedikleri yerde girişte değil, ikinci katta bir odada görüşmeler yapılıyor, yeni müşteri görüşmeleri. İşte bu şahsın, iddia edilen şahsın bu otelde olaydan saatler önce kısa bir süreliğine parakladığı ve otelde ayrıldığı öğrendik. Eğer bu şahıs kendisi ise.
1: Bir dakika. Ne kadar konaklamış, ne zaman ayrılmış Fatih?
2: Eğer bahsedilen kişi oysa 2 saatlik bir süreden bahsediyor.
4: 2-3 saat.
1: Sadece 2 saatliğine mi gelmiş, kalmış?
2: Yani peyzaj o şekilde esnanı.
1: Bu çok önemli bir şey. Bir adam neden otelde 2 saatliğine kalmak için otelden yer ayırtır ve 2 saate gider?
2: Esnanım, şunu da açıklayayım. Aslında bu otelde odalar tek kişilik ve tek kişilik olarak hizmet veriyor. Bu şahıs tek kişilik bir odada konaklıyor. Yani yanında ikinci bir şahsın olmadığını burada anlayabiliriz.
1: Peki şunu söyleyeceğim. Bu adam gecelik para ödeyip 2 saat mi kalıyor?
2: Ben fiyatı sormadım, ancak 2 saat kaldığını öğrendim. Olaydan saatler önce de otelden ayrıldığını öğrendim Esra Hanım. Kısa bir süre önce otelden ayrılıyor.
1: Yani olaydan önce zaten önüne çıkıyor ya, kadınla konuşuyor ve gidiyor otelden. Öyle mi?
2: Sonra bir daha
1: otele dönmüyor yani.
2: Evet, sonra bir daha otele giriş kaydı bulunmuyor aynı şahısın, doğrudur.
3: O zaman Hacer Hanım'ın gördüğü doğru. Otelden doğru. Çıkıp oraya gidiyor. Orada.
4: Tek Hacer Hanım değil, Gözde Hanım'ın da gördüğü.
3: O Gözde Hanım da gördüğü.
1: Korkunç bir şey bu arkadaşlar. Gecelik ödüyorsun. Gece kalmak için, yani bir insan gece kalmak için otel tutar. Sadece 2 saat kalıyorsun. Ve olaydan sonra araba görüyor ya Hacer Hanım. Arabayla gitti nereye gittiyse. Otele bir daha dönmüyor.
3: Esra Hanım, diğer görgü tanıkları da var. O görgü tanıklarının ifadesinde bu şahsı tarif ediyorlar. Fakat bunların ifadelerinde bu kişiyi yazmamışlar. Ve görgü tanıkları diyorlar ki biz bir daha ifade verelim. Hı hı. Gördüğümüzü söyleyelim diyorlar.
1: Ama Hacer Hanım'ın ifadesi aynı şekilde var, birini gördüm olarak.
3: Evet, var.
1: Var.
3: Evet.
1: Hacer Hanım'ın ifadesinde var.
3: İki yalnız, kişi daha da var gören.
1: Gören gri saçlı kişiyi görenler evet. Var. Gerçekten çok enteresan. Şimdi biz bu kişiyi bulacağız ve ekip arkadaşlarımız araştırıyor. Yani bir insan... Hiçbir insan 2 saat kalır mı hocam
5: kalır
1: otelde?
5: Yani gecelik otel parası verir. Tek kişilik
4: odada mı kalmış?
1: Tek kişilik oda.
5: Tek kişilik oda kalır oda, ve Türkan'la görüştükten sonra da otelden ayrılıyor.
6: Türkan'ın olaydan 1,5 saat önce kır saçlı bir adamla görüştüğü ihbarı, şüpheleri apartmanın önünde görülen esrarengiz kişi de yoğunlaştırdı. Ekibimiz çok konuşulan 3. kişi ihtimalini araştırmak için kaldığı apartmana gitti.
1: Bizim ekip arkadaşımız Fatih evin orada İzmit'te ve bize bugün aslında kimseyi göstermeden 3. bir kişinin Batuhan'ın evine çıkıp çıkamayacağını gösterecek. Merhaba Fatih.
7: Merhaba Esra Hanım, yayınlar.
1: Teşekkürler. Neredesin Fatih? Anlat.
7: Bizler şu an Batuhan Yener'in yaşadığı apartmanın giriş kapısındayız. Umut hemen göstersin. İşte şu klimanın üzerindeki camın bulunduğu daire. Umut, Batuhan'ın yaşadığı daireydi.
1: Hemen birinci kat mı Fatih?
7: Eğer o akşam evde... Evet, birinci katta oturuyordu. Ancak arka tarafta kot farkı var. Yani arka tarafa baktığın zaman zemin kat gibi duruyor. Birazdan onu sizlere göstereceğim. Girişten devam ettiğimizde hemen yaklaşık 15 metre ileride bir plastik kapı var. Şu an oraya doğru gidiyoruz ve o kapı bahçeye açılıyor.
1: Aslında güzel de bir bina. Herhalde güvenlikli bir bina 7, olarak mı seçildi?
3: 7-24 saat kamerayla
7: evet. Burada bir plastik kapı var Esra Hanım.
3: Çekiliyor orada.
1: Bu kapı nereye çıkıyor?
7: Esra Hanım, eğer iddialardaki kişi o akşam bu eve gelmişse yayına ilk başladığımız kapıdan girerek işte bu plastik kapıyı kullanarak bu koltuk yardımıyla ve bu duvardan atlama yöntemiyle Batuhan Yener'in yaşadığı eve çok kolaylıkla gidebilir.
1: Aa, burası ne? Evin neyi burası? Apartmanın nesi oluyor böyle?
7: Burası bahçeye çıkan. Burası apartmanın giriş katının arkasındaki dar bir bahçe gibi. Burada bazı boru malzemeleri var. Ve burada bir koltuk konulmuş. Koltuğun nereden geldiği bilinmiyor tabii ki. Ancak biz yayından önce denedik. Bu koltuğa basıldığı zaman

0: zaman yukarı çıkabiliyorsunuz. Şimdi yine deneyeceğiz.
1: Ha, koltuk onun için konulmuş yani. Koltuk oradan kolayca atlamak için konulduğu evet. Belli. Siz koymadınız.
0: Yok, biz koymadık. Zaten buradaydı. Uzun zamandan beri burada olduğu belli zaten.
1: Bir göster bakalım Fatih. Dikkatli olun.
0: Hemen yukarı çıkıyoruz. İşte Esra Hanım, kısa bir süre içerisinde izolanmadan buraya gelebildik. Burada bir bahçe var. Birazdan burayı da sizlere göstereceğim.
1: Umut yukarı gelecek. Karşımıza çıksın. Ne kolay çıktı oraya. Bu nasıl bir yer yapmışlar böyle?
2: Esra Hanım, çıktığı yerin hemen üst taban var ya, bakın orayı gösteriyor.
0: Umut gel.
2: Hemen Batuhan'ın balkonunun altı. Ya. Hemen balkonu.
1: Balkonun altına çıkıyor
3: şöyle, direkt. Oradan da inebilir aslında evet. Bir şey evet. Olduysa. Yani o pencereden de atlayıp evet. Bu güzergahı kullanıp çıkıp aynen da gidebilir. Öyle. Ana kapıdan, aynen, apartmandan sonra. Çıkmasına gerek yok.
0: Evet Esra Hanım, Yasemin Hanım'ın bahsettiği yerde tam şurası. Önce şeyi gösterelim Umut. Geldiğimiz nokta burası. Koltuk hemen şurada. Yaklaşık 1 metre bir yükseklik kalıyor. Yukarı çok kolaylıkla evet. Tırmanabiliyorsunuz.
1: Buradan çıktınız.
0: Ve bu noktaya geliyoruz. Burası işte Batuhan'ın evini gösterelim. Şu kapalı olan balkonlu daire Batuhan'ın yaşadığı daireydi.
2: Evet.
1: Burası mı?
2: Evet.
0: Ve buradan evet, buraya geldiğimizde işte bu şekilde yaparak çok kısa süre içerisinde bu pervezi açarak
3: neyse,
0: içeri giriyoruz.
3: Neyse, adamların evine
1: İşte görüyorsunuz ne kadar kolaylıkla oradan girilip
0: evet Batuhan'ın balkonuna şu an dokunuyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Umut gösterirse hemen balkonun karşısındaki duvar yüksek bir duvar. Dolayısıyla şu an bizi diğer dairelerden bir başkasını görme ihtimali şurası. Mümkün değil.
1: Ne dediniz şurası. Yasemin Hanım?
0: Şurası. Ve gece saatlerinde orası olduğunu düşünürsek kesinlikle ya. Biri göremez.
2: Oradan atlayıp diğer binaların arasından da çıkabiliyor. Eğer ön kapıdan çıkıyor.
1: Yani diğer bir ön kapıdan hemen çıkmak istemeyen başka yerlerden de çıkabilir evet. Oradan. Umut orayı çekme.
0: Esra Hanım, apartmanın bitişinde diğer apartmanı bölen bir duvar var.
1: Bakayım bir gitsin nereye gidiyor orası.
0: Burası da yan dairenin boşu Esra Hanım.
1: Oradan da bir dakika, yüksek mi orası? Yüksek
3: i̇nilir.
1: Mi Fatih?
3: İnilir.
2: Arkadaki ama duvardan
1: iner, da gider. Ama iner, isteyen iner oradan.
2: Tabii arkada,
0: evet inir. Yaklaşık
2: çıkabilir.
0: 1 metre 20 santim gibi duruyor.
3: Dolayısıyla çok. Apartmanda bir güvenlik kamerası varsa o güvenlik kamerasına hiç takılmadan o eve girip o evden de geri çıkıp başka bir yerden de ayrılabilir. Hiç güvenlik kamerasına da takılmayabilir.
1: Yasemin evet, Hanım siz tamam. Diyorsunuz ki kameralar sökülmüş. Bu ne zaman olmuş?
2: Esra Hanım ben çocuğumla konuştuğumda güvenli mi dedim anneciğim orası. Çünkü ben görmemiştim. Çocuk dedi ki anne burası 7/24 kamera çekiyor. Güvenli, hiç korkma anne, rahatım ben dedi. Tamam anneciğim dedim. Olay bittikten sonra biz kamera görüntülerini istediğimizde kamera yok. Kamera yok döndü. Ben merak ettim nasıl olmaz yani var. Ve komşunun ifadesine göre oradaki kameralar olaydan 4-5 gün sonra takıldığını ifade ediyor. Ama olay yerinin çektiği o fotoğraflar, ki benim değil olay yerinin, özellikle bunu vurguluyorum bilmeyenler öğrensin diye, olay yerinin çektiği fotoğraflarda kameranın, sistemlerin var olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi Türkan'ın telefon kayıtlarında Türkan o gün neredeyse yani 20-30 kere sürekli evle ve ailesiyle konuşuyor.
2: Evet.
1: Sürekli irtibatta. Bir telefon kayıtlarını gösterin arkadaşlar. Telefon kayıtlarında yani sürekli o gün, yani bu kadar çok konuşur mu insan? Bakın. Başlıyor. 15, 15.50, 17, 18, 19, gece 2, 2.14, 2.30 yani sürekli. Sürekli olarak tüm irtibatı kendi ailesiyle.
3: O 212'li evet. Numara ev numarası.
1: Evi arıyor sürekli.
2: Evet.
1: Bu neden? Yani sürekli o anda, yani asıl konuşacağı kişi hani Batuhan'ın ailesi, yakınları ya da başka bir şeyken gündüzden başlayarak niye sürekli evi arar?
2: Esra Hanım barışır mı? Hem barışıyorsunuz. Zaten daha kesinleşmiş bir kararınız yok. Bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. Anneni sürekli araman bir abeslik. Erkek kardeşin Erkan Koç'un orada olması zaten bir abeslik. Erkan Koç oraya niye geldi? Ben bunları sorduğumda ona kim vardı, yanında kim vardı hiç söylemedi. Ta ki EYT'si kayıtları çıkıp da Erkan Koç'un benim oğlumun evinin yanında olduğu ortaya çıkana kadar. Zaten

0: bu bazla, bu telefon HTS'li.
1: Bakın saniyeleri sonra... görüyor musunuz? 780, 143, 544 evet. Yani sürekli uzun uzun da
2: yan konuşmalar. Yan yanayken de hep evet. görüşmüşler farkındaysanız. Yan yanayken de hep görüşmüşler.
0: Batuhan'ın
1: hep sürekli.
0: Ve Batuhan'ın öldüğü saate 10 dakika annesiyle konuşuyor. Ambulansı aramıyor. Başucunda acaba çocuğumun nefes alıp annesine mi dinletti?
1: Öyle bile düşünüyorsunuz değil mi Yasemin?
0: 10 dakika Esra Hanım bir ambulans aramıyor. 6 saniye açıyor, kapatıyor. O kadar. Ambulans ya. Sen madem kurtarmak istiyorsun, ambulansı niye aramadın? Niye evin adresini vermedin?
2: Mesela bu bir şüphedir ya. Bu kadar aramasının sebebi aileyle birlikte bir plan dahilinde daha önceden tasarlanmış bir eylemin gerçekleşmesi olup olmadığını savcılık araştırmalıydı.
3: Oğlunun ölümünün başından beri cinayet olduğunu savunan anne Yasemin duyduklarına dayanamadı. Gözyaşlarıyla isyan etti.
0: Türkan katilsin. Türkan, o çocuğumun tişörtünü getireceksin. Benim iddianamelerimi hiç okunmadı Esra Hanım. Ben iddianame 14 sayfa hazırladım avukatlar. Bütün adli tıp hocalarımla beraber. Neden dikkate alınmadı? Neden benim? Ben bir anneyim ya. Neden? Sayın Adalet Bakanım, lütfen rica ediyorum, bir anne olarak hayatım boyunca kimsenin önünde secdeden başka kafamı eğmedim. Ama inanın ki sizin ayaklarınızın altını öpmek için kafamı aşağıya eğerim. Lütfen dosyamı genişletin. Bakın çocuğumun HTS'leri çıkmıyor. 4-6 bas çıkmıyor. HTS'ler çıkmıyor. PTS'leri çıkmıyor. Bu araç aranmıyor. Bu bir 45 yaşındaki kır saçlı adam araştırılmıyor. Götürdüğümüz görgü tanıklarının ifadeleri içe sayılıyor. Oğlumun evindeki kamera kutusunu kim aldı götürdü? Nerede o kamera? Benim çocuğumla Esra Hanım görüştüğümde anne dedi burası güvenli, kamera çalışıyor dedi, kutumuz var dedi. Her şey 7-24 bu bina gözetim altında. Kim aldı götürdü? Neden bu araştırılmıyor? Neden soruşturulmuyor? Nerede? Bu kutu nerede? Bütün kablolar aşağıda sarkıyor. Olay yeri incelemenin çektiği fotoğraflar ortada. Lütfen Sayın Adalet Bakanım, lütfen sesimi duyun. Ne olursunuz dosyamı genişletin. Lütfen, çok çaresizim. Çalacak başka kapım kalmadı. Kimsenin kapısına gidemiyorum artık çünkü...
1: Ah Yasemin Hanım.
0: Lütfen, rica ediyorum. Esra Hanım, ne olursunuz yardım edin. Ne olursunuz, ay, artık dayanamıyorum.
1: Ah Yasemin Hanım.
0: Tek istediğim adaletin yerini bulması. Çalmadım kapı kalmadı. Çocuğum erkek diye kimse önem istemedi. Bu çocuğun tek suçu sevmekti ama karşındaki celladıydı. Niçin kimse beni anlamıyor? Lütfen rica ediyorum, ne olursunuz. Anlamak istemiyorum, çok söz verdiğim insanlar baba ama yüreğim dayanmıyor, artık dayanamıyorum. Bu çocuk hiç kimseye bir zararı olmayan bir çocuk. Şu şeytan hasta beyinli. Benim çocuğumu katletti, planlı bir cinayettir bu. Ne olursunuz ya, sesimi duyun.
3: Batuhan'ın şüpheli ölümünde şüpheler çoğaldı. Türkan'ın itiraf niteliğindeki mesajı kan dondurdu.
4: Dün Batuhan'ın telefonunu aldınız. Evet. Yani teslim aldınız.
5: Evet.
4: Ve gözünüze çarpan bir şey oldu mu orada?
5: Tam detaylı bakamadım. Bir iki tane şey var, paylaştım diye biliyorum arkadaşlarla. Gene tehditvari konuşmalar ve inkar ettiği birkaç yazışma var. Onları da zaten inceledikten sonra sizle de paylaşacağım. Herkes görmeli zaten. Ama gene tehditvari
4: şimdi
5: mesajlar
4: bakın,
5: var.
4: Batuhan'ın telefonundan çıkan, siz de görmüşken Kenan Bey, bir mesajı göstermek istiyorum size. Şimdi...

0: İstanbul'a taşınıyorum. Bekle sen bu telefonu açma. Bu Batuhan'ın yazısı. Evet. Bu da Türkan'ın yazısı. Diyor ki ananı ara ananı, beraber mezar planları yaparsınız diyor. Şimdi attığı mesajı bir daha göstereyim. Ben geçtim önüne. Görüyorsunuz Türkan'ın Batuhan'a mesajı, ananı ara ananı, beraber mezar planları yaparsınız. Şimdi burada zaten açıkça Türkan sıklıkla aslında tehdit ediyor. Yasemin Hanım, ne diyorsunuz bu mesaja?
1: Bu mesaj. Ben sadece şunu merak ediyorum Esra Hanım. Benim oğlumun Google'dan intihar mesajları aranmış diye bana söylenirken sizler bu araştırmayı yaparken bu mesajları görmediniz mi?
2: Bize ulaşılan mesajlarda bunlar yok.
1: Bunları görmediniz mi?
2: Savcılık tarafından gelen mesajlaşmalarda bu mesajlar yok.
0: Bu mesajlar savcılık dosyasının içinde olmayan mesajlar ama açıkça aslında Türkan burada yani mezarı hazırla, mezar planları yaparsınız diyerekten tehdit ediyor.
3: Israrla sorulardan kaçan Türkan'ın Batuhan'a attığı mesajlar pes dedirtti.
0: Türkan'ın mesajları.
2: Evet.
0: Şimdi bu, bakın mesajları dikkatlice görelim. Seni çok seviyorum. İnan bana, canımdan çok seviyorum. Beni bırakma.
1: Türkan mesaj.
2: Esra Hanım bir bölebilir miyim?
0: Tabii.
2: Bu mesaj, ben 3-4 tane daha mesaj attım, hakaretlerin vesairelerin oldu. Ondan sonra duygu değişimini
0: gösteriyor.
2: Gösteriyor. O yüzden
0: en baş hakaretleri verin arkadaşlar.
1: Onu söyle işte.
0: Şimdi bir dakika, bu burada bir şeylik var. Burada ne diyor? Sen değil miydin eve erkek getirip beni erkeklerle zorla ilişkiye sokan? Ha, varsa gram yüzün, babamı tekrar ararsın. O babama ettiğin küfürleri sana tek tek iade edeceğim günü bekliyorum. Sen değil miydin beni nokta nokta haysiyetsiz?
2: Anlatayım
0: burada bir suçlama yapıyor, bir iddiada bulunuyor.
1: Tabii tabii.
0: Sen diyor beni başka erkeklerle ilişkiye sokmuşsun.
1: Evet, evet.
2: Şimdi Batuhan babasıyla diyaloğa girip senin kızın beni aldattı deyip videodan 1-2 saniyelik bir kesit alıp babasına atıyor. Daha sonra bu mesajı Batuhan'a yazıyor. Hı hı. Daha bunun uzun devamı da var mahkemeye vereceğine dair. Batuhan da ona bir mesaj atıyor. O mesajı da Batuhan bana atmıştı.
0: Ne diyor?
2: Onu da verdim yayınlayabilirlerse. Ve o mesajı inkar etti kız. Dedi ki ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey yazmadım. Ama Batuhan'ın telefonunu ben açtığımda Batuhan o mesajları SS'lemiş. Ben Batuhan'ın kıza attığı mesajı bana attığını söylediğimde dedi ki hayır ben öyle bir şey demedim dedi.
0: Ama öyle dedi, bir şey demediğim dediği şey bu mu?
2: Evet. Çocuğa, babasına mesaj attığında çocuk diyor ki hani babasına kendini savunacak ya, benim eşim beni pazarladı diyor.
0: Hı hı. Yani Batuhan benim başka erkeklerle birlikte olmamı istiyordu diyor.
2: Evet, Batuhan'a evet, bir iftira atıyor.
0: Hayır, kabul etmedi de sonuçta bunu Batuhan'a atmış ya. Hı hı. Neden?
2: Batuhan babasına söylüyor, babasına karşı kendini savunacak.
0: Yani babaya diyor ki benim başkalarıyla birlikte olmamı isteyen Batuhan mıydı diyor gözünün önünde.
1: Tabii tabii, babasına öyle
2: söylüyor
1: diyor
2: bunları. Diğer mesajlarda 7-8
0: babasına
2: tane
0: söylemiyor sadece, bir de bunu
1: tabii
0: bunu Batuhan'a atıyor.
2: Delilletiyor, evet, evet, ve mahkemede bunları kullanacağını söylüyor. Kız kendisi attı bunu. Hatta
4: kız kendisi attı.
1: Tabii.
2: Okuyamıyorlarsa okuyabilirim. Batuhan'ın kıza karşılık olarak attığı mesajı. Okuyayım mı şu anda?
0: Okuyun.
4: Okuyun.
2: Bir saniye çok.
0: Buna karşılık mesajı ne?
2: Evet evet, Batuhan bir mesaj atıyor ona. Bir saniye.
0: Çünkü şimdi burada aslında bir suçlama getiriyor Batuhan'a. Sen evet, diyordun beni ilişkiye
1: ben
0: soktun başkalarıyla.
2: Ya Türkan ne diyorsun, ne satması, gerçekten artık yeter, dur, ne yapmaya çalışıyorsun, ben seni severek evlendim, ben hayatta kimseyi böyle sevmedim, herkesi karşıma aldım, bütün ailemi sildim, gördüğüm şeylerden hala psikolojimi toplayamıyorum, sen bana kalkmış neler söylüyorsun, gerçekten yeter, dur artık, neyse borcumuz hepsini öderiz, gerçekten bak sülaleler birbirine girecek.

0: gelecek. Çok gereksiz şeylere başvuruyorsun. Dur artık, bu kadar ay geçti, bu kadar zaman oldu. Artık düzgüncere gel, beraber başvuralım, bitsin. 30 Ocak'ta Batuhan bunu Türkan'a atıyor. Hı hı. Daha sonra da bana atıyor. Diyor ki dayı bak ben bunu yazdım ona. İyi yapmışsın dedim ben.
1: Yani Batuhan bunun karşılığında ona diyor ki...
0: Abartma bitsin. Diyor. Bitsin artık diyor. Yeter diyor.
2: Sülaleler birbirine girecek artık, yeter diyor.
0: Çünkü bu olay başka bir olay.

0: bakın biz
1: çok buna, iğrenç bir suç ama bu yani tabii. Sen diyor beni başkalarıyla birlikte olmamı istiyordun.
2: Bu tarz iftiralarda şey denilir, şuyuğu vukuundan beter. Yani hı-hı, olmasından daha kötüdür yazılması.
3: Bu arada,
2: çünkü olmayan bir şeyin yazılmasında insanlar birbirine girecek. Kızın babası diyecek sen ne yapıyorsun diyecek. Hı-hı. Kızım böyle bir mesajı boşu boşuna atar mı diye hadi bakalım aileler birbirine girecek. Bunu cevabını vermiş zaten.
3: Evet, tam babasına mesaj attıktan sonra kızın yazdıkları.
1: Hı-hı.
3: Tehdit, şantaja, babamı ararsına bu mesajlar da eklenecek mahkemede. Hiç merak etme. Babanın beni taciz ettiği günlerde susacak değilim. Adalet var, Allah var, sen rahat ol. Sadece mahkemede yüz yüze geleceğin günü bekliyorum. Adamın kızını pazarlayıp adama telefon açıyorsun ha. Utanmadan otur mahkemede, o demir parmaklıkların arasına gireceğin günleri düşün. Kimsenin yanına hiçbir şey kalmaz.
1: Yani adamın kızını pazarlayıp adama, yani Türkan iddiasında sürekli, yani bu iddiaları daha önceki programda konuştu mu bu?
3: Evet.
1: Ne dedi?
3: İnkar etti.
4: Hep inkar etti Esra.
3: Ben bu mesajı okuduğumda inkar etti. Ben öyle bir şey demedim dedi.
1: Ha, ama öyle bir şey olmadığını
3: söylüyor. Tabii. Yani sanki ben o mesajı, Batuhan'ın bana attığı mesajı, görüntüsü de var. Hı-hı. Batuhan bana atıyor o mesajı. Sanki ben uydurmuşum gibi bir izlenim verdi ama o Batuhan'ın o mesajı ona attığının garantisi onun attığı mesajı.
1: Peki Türkan neden böyle bir şey söylüyor? Beni başkasına işte pazarlıyorsun, senin önünde birlikte olmadık mı?
4: Esra Hanım ben de anlayamıyorum.
3: Babasına şimdi... ya babasını göstermek için. Bak ben bir şey yapmadım, o beni böyle yapıyordu.
4: Evet.
3: Çünkü çocuk babasına yani ulaştı bu konuda.
2: Kötü bir insan için çok da söylediği sözlerin nedenini aramaya gerek yok. Hı-hı. Kötüdür zaten. Yani. Hı-hı. Yani kötülük için bir neden aramayız ya. Onun yazdığı mesajlarda da içinde dönen şeyleri bilmediğim
1: evet,
2: için
1: bunlar
2: çok
1: çünkü kötülük
2: bu yani.
1: Şu anlamda kendi aralarında konuşmaları
3: oldu. Esra Hanım kendi babasına iftira atıyor. Kendi abisine iftira atıyor. Ve babası kendisi gelip şunu dedi. Benim kızım sıkışınca yalan söyler, iftira atar, suçlar, saldırır. Benim kızım böyle bir kız dedi.
5: Türkan'ın mezar planı yapın mesajı okları bir kez daha ona çevirdi. Esra Ezmeci dosyaya takipsizlik verilme nedenlerini tek tek sıraladı.
1: Takipsizlik gerekçeleri var bu dosyada.
3: Evet.
1: Şimdi o takipsizlik durumuyla ilgili bazı maddeler. Bu maddeler aslında bu dosyaya neden takipsizlik verildiğini anlatıyor. Şimdi intihar haricinde şüpheli bir hususa rastlanmamıştır deniyor ama yani zaten baştan intihar görüldükten sonra araştırılmayan konulardan biri keşif yapılmadığı için aslında gerçekten Türkan'ın bir erkeği, o kilodaki bir erkeği tek eliyle indirip bir yandan da bir eliyle ipi çıkarıp çıkaramayacağı hiçbir keşifle belirlenmemiş. Ayrıyeten oradaki kafasının arkasındaki yarık izi, yani düşürüyorum ve yarık izi olduğu yere diyor. Oysa hocaların söylediği şey o yarık izinin küp bir cisimle olabileceği, yere düşerek bu yara izinin olamayacağı.
3: Aynen öyle.
1: Yani direkt bu maddeler, bu arada dosyadaki maddeleri görüyoruz.
3: Evet.
1: Bunlar için, yani bunlar yüzünden takipsizlik verildi. Bakın bu maddeler bu dosyanın takipsizlik verilmesine sebep oldu ama bu maddelerin içinde bazı yanlışlar var. Dayı Ramazan o ipi daha önce gördüğünü beyan etmiştir. Dayı Ramazan'ın dediği ip o bornoz kuşağı değil ki. Bakın çamaşır burada ipi. Da yanlış anlaşılmış. Dayı Ramazan'ın, o daha önceden orada ip vardı diyor ya. Aslında o ip daha önceden orada yok. Dayı Ramazan dışarıdaki çamaşır ipinden bahsediyor. Çünkü Dayı Ramazan'a direkt siz o ipi gördünüz mü? O da ben ip gördüm orada dışarıdaki
3: Esra Hanım,
1: çamaşır
3: Batuhan
1: ipi.
3: Batuhan dayıya diyor ki dayı arabanı ver, çamaşır asmak için ip alacağım. Hı hı. Bir gün arabasını alıyor ve o ipi alıyor. Abim de o ip zannediyor. Yani biz bornoz kuşağı olduğunu bilmiyorduk.
1: Yani buradaki bakın yanlış soru cevap durumundan dolayı o ip sanki Ramazan, yani dayı da görmüş o ipi. İntihar için hazırlanmışa götürüyor. Ama bu bir yanlış anlaşılma.
3: Kesinlikle. O ipi de bulduk. Video kaydımızda var. Girdiğimizde 0-1 ip duruyor orada. Bu. Yeni alınmış.
1: 3. Olayın meydana geldiği ikamet ve çevresinde herhangi bir kamera ve görüntü kaydına ulaşılmamıştır.
3: Sokakta 7 tane kamera var. Hepsi o zaman kayıttaydı. Kimse gidip bakmamış 5 ay sonrasına kadar.
1: Evet. Çekten.

0: Şu yazıları ben görmedim. Yemin ediyorum görmedim ya. Bunları bana okutmadılar.
1: Bunlar...
0: Benim haberim yok bundan. Ben inanamıyorum. Ya bu iddiane mi nasıl hazırlandı? Bu nasıl olabilir böyle bir şey?
2: Kalkma.
1: İyi misiniz? Dur bir dakika ben bir yardım edeyim. Kalkmak istedi herhalde. Bir dur ben yardım ederim. Bırakın biz siz Kenan Bey. Ben...
0: Siz hangi vicdanla bunları yazdınız? Hangi vicdanla? Hangi vicdanla o imzaları attınız? Siz anne değil misiniz? Ayağınıza geldim. Anneyim dedim. Evladımın katilini kestirme dedim. Bu muydu? Bu. Bunlar benden gizlendi. Ben bunların daha haberim yok.
1: Gerçekten bu kadın her gün bu halde buraya gelmiş.
0: Sayın Adalet Bakanım. Bu evraklardan.
1: Gel canım. Kalk. Bir su verseniz arkadaşlar. Yasemin Hanım.
0: İntihar ayrıca. Hangi insan polisi ara ben giderim ifaslıyorum kendimi der. Ya mantık lütfen ya çıldıracağım artık insanlığınızı mı kaybettiniz? Merhametinizi mi kaybettiniz? Neredesiniz?
1: Versene ben. Ha, getir.
0: Ne yapacaksınız? Beni de mesafelerdeyi kapatacaksınız. İspatlayın bana çocuğumun intihar ettiğini. İspatlayın o ipteki DNA'sını. Nerede benim çocuğumun tırnakları? Kim sildi parmaklarını? O boynundaki tırnak izini kim yaptı? Hadi ispatlayın. Kafasındaki yarık. Hepinizden davacıyım. Sayın Adalet Bakanım. Sayın Emine Erdoğan. Yalvarıyorum size.
1: Dur canım dur.
0: Bakın Allah rızası için siz de bir annesiniz. Ne olursunuz bu cinayeti bu şekilde örtbas etmeye çalışıyorlar. Sakın buna izin vermeyin. Ne olursunuz siz de bir annesiniz. Siz de evlat yetiştiriyorsunuz. Ağlamayacağım. Yutkunuyorum. Ama bu yazılanlar adalet değil, adaletsizliktir, adaleti karalamaktır. Adalete bana resmen diyorlar ki annesi git suç işle öyle gel davanı kapatayım.
1: Yok gel.
0: Beni suça teşvik ediyorlar.
1: Öyle deme Yasemin Hanım. Gel.
0: Bakın şu yazılara.
1: Yok.
0: Hangi anne bunu ya dayanabilir?
1: Bir oturun. Biraz bir sakinleşelim, bir su verelim. Bir sakinleşin Yasemin Hanım. Çok haklı
0: benim,
1: bir
0: yaptı benim için. Çalacağım kapım yok ya.
1: Bunlar aslında takipsizliğin nedenleri. Bu yüzden Sayın Savcımız takipsizlik verildiğini söylüyor. Bunlar
2: hepsini
1: nedenler.
2: Hepsini çürüttük Esra Hanım. Hepsini tek tek okuyun. Ben hepsinin açıklamasını yapayım size.
1: Şimdi şahsın alt kısmında halı üzerinde kırık sunta parçaları olduğu görüldü. Bu da kafadaki yarayla uyumludur. Söyleyin Kenan Bey.
2: Şimdi bu çocuğun kafasındaki yara yere parkeye düşmeyle mi oldu, sehpayla mı oldu? Ben bundan mesela hiçbir şey anlayamıyorum. Yere düşmeyle olduğu söyleniyordu ama buradaki sanki altındaki suntalara çarpmış
1: evet,
2: gibi
1: suntalara
2: bir
1: çarpmış
2: imaya olur. Döndürüldü.
1: Evet.
2: Evin içinde yerde bulunan suntalarda hiçbir şey yok Esra Hanım. Tamam. Ama dışarıda bulduğumuzda kan var. Kan var ve ben onu da gördüm.
1: Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Batuhan'ın kafasındaki yara düz bir çizgi halinde. Yani küp bir cisimle olmuş olması muhtemelen. İyi misin Yasemin Hanım? Bir de biri gelsin bir tansiyon ölçsün. Hadi çağırın arkadaşım. Hadi. Bir tansiyon ölçsün.
0: İyi misin hanım? Programa devam edelim.
1: Tamam.
0: İyi.
1: Tamam. Üzülme tamam.
0: Hangi vicdanla bu imzaları attınız? Hiç mi merhametiniz yok?
2: Tamam biraz sakinleşin nabzın düzelsin.
0: Hiç mi?
2: Ritim
0: tamam.
2: Bozukluğu var.
0: Nasıl tamam. Dediniz intihar ya? Nasıl? Hangi vicdanla yaptınız bunu? Hiç mi Allah'tan diliyorum. Benden bin beter olasınız. Ben adaleti belki bir yerde sağlarım ama siz hiçbir zaman adalet bulamayasınız. Allah'tan diliyorum.

0: Bana bu acıyı daha bir kere yaşattınız ya. Allah'tan diliyorum size, Allah'a havale ediyorum. Ben zerre kadar çare bulayım ama siz kendinize çare bulamayasınız. O mevkiler, o paralar gün gelir her şey biter.
1: Yasemin Hanım, inşallah elimizden
0: ama
1: gelmez.
0: Ama adalet bambaşka bir şeydir, bunu unutmayın.
1: Ah Yasemin Hanım.
0: Ben hiç kimseden bir şey istemedim bu yaşıma kadar. Hayatım boyunca karakolun önünden geçmedim. Hayatım boyunca savcı bilmem, hakim bilmem, adliyeleri bilmem, tanımam, bilmiyorum. Hiçbir suçum olmadı ki kapıya gideyim. Ama bana bunu yaşatmaya ne hakkınız var? Bilmediğim için bunu bana kastı yaptınız. Evladımın hakkını aramayayım diye.
1: Yasemin Hanım, tekrar açılacak bu dosya. Bak ben sana söylüyorum.
0: Esra Hanım, Türkan katil. Türkan'ın uşakları da yanında. Bunu kim kolluyor, nasıl kolluyor bilmem ama.
1: Yasemin Hanım, kandırmış Türkan bir şekilde. Herkese intihar olduğuna inandırmış ama burada çok eksiklik var.
2: Aynen.
1: Bakın
2: öyle.
1: Baktığımızda hatta üçüncü bir kişi de şimdi ortaya çıktı. Ben bu davada takipsizlik durumunun değişeceğine inanıyorum. Bu bir son olarak düşünmeyin. Bir son değil. Ama nedenleri söyleyelim çünkü bunların birçoğu çürütüldü arkadaşlar. Burada Batuhan'ın aslında kafasını yani oraya çarptığı ile ilgili bir şey yok. Orada kan var mı?
2: Yok, hiçbir yok. Şey yok.
1: Kan yok, hiçbir şey yok. Kan halıda ama suntayla uyumlu.
2: Esra Hanım, size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Olay yeri inceleme, o evden o sehpaları almadı, biz zorla verdik. Onu bile almayacaklardı. Yani oraya düştüğünü, uyumludur dedikleri sehpaları biz verdik oraya. Yani 4 gün sonra gittiğimizde dedik ki bu sehpaları niye almadınız, inceleyin.
1: Takipsizlik verilen maddeler takipsizlik verilebilecek şekilde değil şu anki delillerle.
2: Esra Hanım, Hasan Hocam'ın dediği bir şey vardı. Bu dosya mahkeme görmeli. Mahkeme görmeliydi. Biz çocukluğumuzdan beri şöyle biliriz. Mahkemeler halkın vicdanıdır. Biz hep öyle inanırız. Bu dosyanın mahkeme görmemiş olması ablamı bu kadar bitiren. Biz oğlu intihar etmez diyen aileden ziyade biz hep araştırarak, karşımıza çıkan şeyleri çürüterek gittik bu davada.
1: Arkadaşına birkaç gün önce intihar edeceğini söyledi.
2: 9 ay önce arkadaşıyla gırgır yaptığı bir mesaj var. Gırgır yaptığı mesaj dediğim de şöyle.
1: 9 ay önce.
2: 9 ay önce.
1: Olaydan 9
2: evet,
1: ay
2: evet.
1: önce.
2: Arkadaşı çok darlandım borçlardan. Ne yapalım oğlum, intihar mı edelim, hadi gel beraber edelim deyip ertesi günde şunun düğünü ver, ha oraya gideceğiz diyor. Yani böyle bir şey, bu mu çağır, hadi gel o zaman beraber edelim tarzı konuşuyor.
1: Türkan'ın başka bir telefon hattı olmadı. Türkan'ın 3 tane telefonu var ya.
2: Hepsini ispat ettik. O olmadığını söylediği hattı da ispat ettik. Var olduğunu da ispat ettik. Olaydan
1: Türkan'ın bir sürü hattı çıktı arkadaşlar.
2: 4 hat. 2 Türk, 2 tane Suriyeli.
1: Ama bunlar çıktı sonradan.
2: Yani ben çıkarttım.
1: Şimdi arkadaşlar burada olmadığı diyor. Yeni bir telefon hattının çıkması da yeni delil. Şimdi 4 tane hattı var. Batuhan'ın internet geçmişi bölümünde intihar etmek günah mı gibi arama içeriklerine rastlandı. Şimdi tabii burada şunu unutmamak lazım. Bu bir plansa. Zaten bu çocuğun telefonuna rahatlıkla girebilen bir kadından bahsediyoruz. Notlar bölümünde niyeyse hiç el yazısı bir şey yok. Notlar bölümünde intihar notu olduğu, işte telefonundan aramalar yaptı ama ben o telefonla yapılan hiçbir şeyin güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkan'ın elinde zaten o telefonu, şifresini biliyor, rahatlıkla bakıyor.
2: Bilmeme şansı yok. Yani
0: kendi de söylüyor.
2: Esra Hanım, o notlarla alakalı şöyle bir gaf yaptı. Dedi ki 2 ay önce yazılmış bir not. 2 ay önce değil, 19 Haziran'da ilk notu yazmış. Yani 2 ay önce bir not yok. İlk not 19 Haziran'da yazılmış. 23'ünde 2 tane daha not yazılmış.
1: Ne tesadüf ki Türkan onunla barışıp evine gelip gitmeye başladıktan sonra telefonun notlar bölümüne bunlar yazılıyor.
2: Aynen
1: aramalar
2: öyle.
1: Yapılıyor intihar. Şimdi bu bir plan değil mi?
2: Aynen
1: yani
2: öyle.
1: Ne zaman Türkan'la birlikte, o zaman telefonda intihar notları var. Şimdi ikamet içinde başka yapacak bir şey kalmadığından anahtar

0: Batuhan'ın annesine teslim edildi. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet. İkamet içinde hiçbir şey yapmadılar ki Esra. Hiçbir şey almadılar
2: Esra Hanım. Bana anahtarı verirken bu nedir dedim. Bana dediler ki bizim işimiz bitti, anahtarı alabiliyoruz mu dedim. Alabiliyorsunuz dedi. Ben şaşırdım kaldım.
0: Ne zaman verdiler size?
2: O gün oğlum
1: sabah
2: yukarıda.
1: Sabah 9'da.
2: Otopsi yapılırken beni karakola götürdüler.
0: Olaydan hemen sabahında verdiler mi?
1: Sabah Batuhan'ın otopsi aldıklarında ablamı karakola götürdüler. Anahtarı al dediler.
0: Keşif hiçbir şey. Yok.
2: Esra Hanım şöyle bir şey oldu. Karakola ifade alınırken bana çocuğumu intihar etti diye kağıt imzalatmak istediler. Ben reddettim.
0: Ne zaman yaptılar bunu?
2: O gün. O sabah. Çocuğum yukarıda otopsi yapılırken, ben karakolda ifade verirken dedim ben ona imzalamıyorum. Benim çocuğum asla intihar etmez. Benim dedim çocuğumu bu kadın öldürmüştür. Türkan'dan şikayetçi oldum. O gün bana imzalatmak istediler ve o gün ben onu imzalamadıktan sonra anahtarı bana teslim ettiler. Arkadan da çocuğumuz pantolonuna baksınını verdiler. Esra Hanım hiç inceleme yapılmadı. Hiç acaba üstünde bir DNA parmak izi falan bir şey var mı? Hiç bakılmadı.
0: Bak ben elimden geleni yapacağım. Vallahi de söz veriyorum. Bu dosyanın tekrar açılması için inşallah. Ve bu yeni çıkan her şeyle de açılması gerekiyor. Gerçekten bırakmayacağım. Emin ol ya.
2: Çok sağ olun. Allah razı olsun. Esra Hanım. Ya ben vallahi ben devletimden hiçbir şey istemiyorum. Sadece dediğim ben çok yanıyorum Esra Hanım. Benim oğlum geri gel. Ama şunu çok iyi biliyorum. Benim oğlumun katilleri elini kolunu sallayarak benim acımı bilerek yanımdan geçerken oh iyi yapmışım dedikleri anı kulaklarımda hala çalıyor. Türkan yanımdan geçiyor. Ey duymayan kulaklar iyi duyun bunu. Türkan yanımdan geçerken oh iyi yapmışım dedi.
0: Ne zaman?
1: Daha önce katıldığımız programda
0: ne zaman dedi? Bir
2: Esra
0: daha söyleyeyim.
2: Hanım, daha önceki programda eşimin kolunda giderken Türkan arkamdaymış, ben görmedim rahatsızlığımdan dolayı, yanımdan geçerken oh iyi yapmışım dedi. Ben tekrar söylüyorum, duymayan kulaklar, buna sebebiyet veren sizsiniz. Bugün elini kolunu sallıyorsam ve ben bugün burada ağlıyorsam bunun tek suçlusu sizsiniz. Beni duymadınız. Esra Hanım benim çocuğum 1.52'de kredi kartı borcunu ödüyor.
1: Esra Hanım ablam o günden sonra yürüyememeye başladı. O gün çünkü o kelimeyi duyduğunda bir saldırmaya geçti.
0: Siz duydunuz mu?
1: Ben duymadım, ben yoktum. Ben dışarıdaydım.
2: Eşim yanım.
1: Duyunca koşarak.
2: Tam öyle bir şey yaptı ki ben saldırdım. Onu duyunca
0: ben saldırdınız.
2: Ben saldırdım. Ekipten bir bayan vardı. Kolumda bir de eşim. Beni sıkı tuttular. Orada zaten bir kilitlendim. Olay bende.
1: Orada beli gitti.
2: Ondan sonra ben bir daha yürüyemedim.
1: Ve o günden sonra 15 günde yemek yemedi.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Hala etkisindeyim. İnanın.

0: must be golden.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz adlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
3: Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Ben Feyyaz.
2: Bu da sarı kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu sarı kolanın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Essai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
6: Batuhan'ın şüpheli ölümünde oklar boşandığı eşi Türkan'ı gösterdi. Acılı anne Yasemin oğlunun mezarında isyan etti.

0: Henüz 28 yaşında, gençliğinin baharındaydı Batuhan Yener. 30 Haziran 2025'te evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara intihar olarak geçti, ancak acılı annesi Yasemin Davutoğlu'nun iddiaları kafaları karıştırdı. Acılı annenin şu anda tek istediği dosyalarının yeniden açılması.
1: Batuhan henüz 27 yaşında hayatını kaybetti. Annesi Yasemin dün oğlunun mezarına gitti. Gelini Türkan'ın oğlunu öldürdüğünü söyleyen anne Yasemin'in isyanı yürekleri yaktı. Oğlumun katili Türkan'dır.
2: Anneciğim, 48 kilo ağırlığında bir kadın 97 kiloluk bir çocuğu nasıl kaldırdı da indirdi? Nasıl, bana söylesin, açıklasın bunu. Getirin Türkan'ı, denesin. Koyun bir tane 97 kiloluk bir çuvalı. Oradan nasıl indirdiğini bana göstersin. Ben göreyim. Yerden alıp oraya asmak değil, oradan asıp aşağıya indirdiğini söylüyor. Benim kırmızı çizgimdir. Benim çocuğum neden öldürüldü? Türkan kiminle öldürdü çocuğumu? Ben çocuğumu geri istiyorum. Versin canını.

0: Anne Yasemin, Türkan'ın çelişkilerine dikkat çekti. İsyanı gözyaşlarına karıştı. Oğlumun katili bulunana kadar tedavi olmayacağım.
1: Türkan beni asmaktan bahsediyor. Türkan çocuğumu tehdit ediyor. Annenle kendine meza hazırla diyor. Hazırladık işte. 26'sında attığı mesajlar. 26'sında atıyorsunuz. 29'unda cesetini alıyorum elime. Yine söylüyorum. Benim aldığım her nefes bana haramdır. Ameliyat olmayacağım. Adalet yerini bulana kadar. Vicdanlarınızın sesini duyun. Dinleyin. Yalanlarla, dolanlarla cinayeti örtbas etmeye çalışıyor. Benim oğlum cinayete kurban gitti. Canlıyken kafasına vuruldu. Nerede benim oğlumun tişörtü, yorganı? Türkan, niye mahallesinde Batuhan'ın motosikletle öldüğünü söyledi? Motosiklet kazası geçirdi. Neden, neden? Canlı yayında da söyledi. Kurgu mu bunlar? Bu kurgu mu? Benim çocuğum yatıyor burada. Ben sana kek yapacağım. Börek yapacağım. Ne olursunuz kalk anne, ne olur. Hadi.

0: Ah Yasemin Hanım, çok gerçekten çok üzücü. Evlat acısı ayrı bir üzücü. Bir de üstüne adaletsizlik olduğunu düşünmek ayrı bir üzücü. Tabii ki hiçbir anne oğlunun hani ya da çocuğunun intiharını ona kondurmaz ama sizinki bundan başka bir durum. Çünkü sizin elinizde deliller var.
1: Evet.
0: Hocalar, üniversite hocaları tarafından, adli tıp hocaları tarafından bunun bu şekilde yapılamayacağına, yani bir şekilde intihar edip üstüne bile taşınamayacağına dair deliller var. Ve bu dosya maalesef hiçbir mahkeme bile görmedi. Direkt takipsizlik verilerek kapatıldı. Sizin asıl acınızın tabii ki evladını kaybetmek çok acı ama bu hakkaniyetsizlik düşüncesi olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen Esra Hanım. Yani çocuğum hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı. Deliller toplanmadı. Sadece o gördüğünüz bornoz kuşağı alındı. Bana kalsa o...
2: Soruşturmanın tekrardan açılabilmesi için birçok neden var. Televizyon yayınında da ortaya çıktı. En azından savcılığın bir delili hiç uygulamamış olması zaten soruşturmanın açılması için yeterli. En başta uygulanması gereken delil neydi? Uygulamalı keşif.
0: Evet.
2: Tek elinle 47 kiloluk bir kadının 90-95 kiloluk bir adamı tek eliyle kaldırıp ki ölen birinin kilosunun daha da bir ağırlaştığını kendisini bıraktığını düşünün. Diğer eliyle de yükselmesi lazım. O bornoz kuşağını çıkarabildiğinin keşifle ispatlanması gerekir. Bunu bu savcımız yapmadığı için soruşturmanın diğer her şeyi bir tarafa bırakın, sırf bunun için açılması gerekir.
0: Peki hocam, o zaman biz şöyle yapalım. Biz bütün delilleri şimdi toparlayalım. Programımıza çıkan bir sürü delil var. Onları bir dilekçe halinde tekrardan verip tekrardan sizlerin de avukatlarıyla birlikte Hasan hocamız da yardımcı olur. Inşallah. Hepsine tekrar başvuru yapacağız. Bu noktada biz de tabii bakanlıktan ve diğer kişilerden de yardımcı olmalarını rica ettik. İnşallah dosyanız açılacak
1: İnşallah,
0: ve de yeni delillerle birlikte adalet yerini bulacak diyelim.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Serseri falan değil o.
1: Bana bak, serserinin teki. Tamam mı? Züppenin dedik halası. Seni kendine benzetmiş. Ne yapıyorsun kızım sen? Senin derdin ne? He? Yüz göz boyamalar, terasta takılmalar. Sen İnci'yi mi öyle kalıyorsun kendine?
0: Herkes kötü, herkes şeytan. İnci hata, Ege hata, Esat hata. Bir tek Naci iyi değil mi? Bir tek o iyi abla he?
2: Neriman sus artık.
0: Susmayacağım ya. Aşık oldu ne güzel. Belki biraz yumuşar, iyi olur dedik ama yok daha beter oldun sen.
1: Bana bak kes.

0: Sesini sus!
1: Hadi biz sana mecburuz. Naci nasıl dayanıyor sana?
0: Nirmah! Haddini bil. Ablamla böyle konuşamazsın.
1: Abla şu haline bak. Seni de kendine benzetmiş. Yazık. Kaybetmişiz seni de.
0: Telefonunu ver.
1: Ne?
0: Duydun. Telefonunu ver dedim sana.
1: Hayır.
0: Hayır.
1: Hayır.
0: Neredesin?
2: Bırak.
0: Çekil.
1: Abla
0: bak, bak bırak. Bırak.
1: Çekil. Ya beni çekil.
0: Kürben.
1: Kürben.
0: Tamam. Yok artık. Görüşmek, konuşmak yok o çocukla. Bitti. Aklın başına gelinceye kadar bu bende.
1: Abla sana yaptıklarının aynısını sen şimdi bana mı yapacaksın? Ne oldu ya sana böyle? Ha ne oldu sana?
0: Ben onları dinlemedim diye kendimi rezil ettim. Paspas ettim bir erkek uğruna. Bak ablana iyi bak o da kazık yedi.
2: Gülben tamam yeter.
0: Yetmez. Yetmez açsın gözünü. Onlardan sadece zarar gelir. Neriman, onuruna, gururuna, kalbine sahip çık. Çıkamıyorsan ben çıkarım böyle.

0: Acaba sen ne yaptın?
1: Elimi yıkıyorum. Çantasına dokundum. Pislik içinde kaldı ellerim iki. Fazuleler de bitmedi hala. Daha temizlik yapılacak. Üç. Nasıl yetiştireceğiz hepsini bilmiyorum. Dört. Hızlanmamız lazım abla. Daha çok işimiz var. Çok.
0: Külpah gel abla, bekliyorum.
2: Hiç şaşırma. Olması gereken buydu zaten. Gülben de anladı sonunda.
0: İyi.
2: Kimseye, kardeşine bile güvenmemiz gerektiğini.
0: İyi misin Ege?
3: Ya abla. Ya daha iki gün önce bu adam bizimle birlikteydi ya. Sen yoktun, yanımızda o vardı. Babamın mezarına toprak attı ya. Şimdi gelmiş kız kardeşinden uzak dur diyor.
0: Biliyorum Ege, biliyorum.
3: Ya bak abla, babamın bu hayatta yanılmadığı tek bir şey varsa o da Han'dır. Adam dengesiz ya, sağ solu belli değil.
0: Biliyorum Ege'cim, tamam farkındayım, merak etme.
3: Nasıl farkındasın? E o zaman niye hala onunla birliktesin? Niye o manyaklarla birlikte yaşıyorsun?
0: Çünkü iyi olacak. Yardım alacak, çok daha iyi olacak, düzelecek, biliyorum. Ya sen bilmiyorsun, nasıl bir çocukluk yaşadığını bilmiyorsun. Onların birine güvenmesi çok zor.
3: Ya bırak abla ya. Bizimkisi neydi? Ve biz de cennette büyümedik yani. Bu bir bahane değil. Bence sen de kendini böyle avutma.
0: Sevdiğin birinin arızaları var diye öyle kolay vazgeçilmiyor Ege. Bunu en iyi sen biliyorsun.
3: Ben babamı seçmedim ama sen o adamı seçtin abla. İkisi aynı şey değil.
0: Ay yeter ama ya, ne istiyorsunuz benden? Ben kimseyi memnun edemiyorum ya. Ya ben yoruldum gerçekten. Yoruldum ya. Yoruldum.
3: Tamam, madem öyle onlarla aynı evde yaşayacaksın abla, senden tek bir şey istiyorum. Neriman'ı koru onlardan.
0: Benim de senden tek bir isteğim var. Madem sen de o aileden birine aşık oldun, o zaman sevdiğin insanın ailesinden nefret etmeye hakkın olmadığını anla. Ve beni yargıladığın şeyle bizzat sınanacağın güne hazır ol kardeşim.
1: Tamam. Bu da bitti. Salona geçelim mi? Yemekten önce bitirmemiz lazım temizliği.
0: Tamam Gülben, ben gerisini hallederim. Geç odana yat, uyu biraz, dinlen, bir sakinleş hadi.
1: Abla. Bak farkında değilsin ama pislik götürüyor her yere. Ne zamandır saçma sapan işler peşinde koştuğumuzdan fark edemedik ama mikrop içinde her yer. Leş gibi.
0: Gülben.
1: Odama gidip kendimi acıyıp ağlayacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Gömdüm o Gülben'i be. Bak bana. Hiç eser kalmış mı ondan? İyi bak.
0: Kalmamış, evet.

0: Beni korkutan da bu zaten.
1: Neden? Annem öldüğünden beri bunun için uğraşmadın mı sen? Yeri geldi saçlarımı kestin. Yeri geldi kitaplarımı attın. Beni eğitmek değil miydi niyetin? Kazandın işte, daha ne istiyorsun?
0: Ben kardeşimi istiyorum. Bu sen değilsin.
1: Neyim abla ben? Geri zekalı gibi aynı hataları yapıp bir türlü ders alamayan o südüklü kız kurusu mu? Yok. Unut artık sen o zavallıyı. Sen kondursan da, kondurmasan da ben senin yolunda ilerleyeceğim artık. Kimseye acımayacağım. Sen de toparlan, kendine gel abla. O adamı unut. İşimize gücümüze bakalım. Daha yapılacak çok iş var. Hadi. Salona girme sakın. Temizlik yapacağız.

0: Merhaba baba.
1: Gülben, bu üstündeki...
0: Annemin, evet. Han, uzat tabağını.
2: Erivan'a neden tabak koymadınız?
0: O yemeyecek. Cezalı.
2: Birdiler, iki oldular, ikiydiler, üç oldular.
0: Otur oturduğun yere.
1: Gülben. Gülben, kendine gel. Ne yapıyorsun sen kızım?
0: Karışma sen baba. Ben onun ablasıyım. Büyük olan benim. Ben değil, o benim dediğim yapacak.
2: Şu haline bak. Ablamın kötü bir kopyası mı olacaksın? Bu mu planın?
0: Bu evde bir genç kız yaşıyor ve çok yanlış insanlara örnek alıyor. Biz de duruma el koymak zorunda kaldık.
3: Sen beni mi kastediyorsun Gülben?
0: Seni, kardeşini, o tepemize taşıdığın sırrı. Sizi kastediyorum, evet.
2: Hemen İnci'den özür dileyeceksin.
0: Asla.
4: Benden intikam mı alıyorsun? Ha?
2: İnadıma yapıyorsun değil mi? Esat'ı kovdum diye böyle davranıyorsun.
3: Ne yaptın, ne yaptın?
1: Aferin oğlum. Çok iyi yapmışsın. Kızla gönül eğlendirip duruyordu her gele.
0: Baba haklı. Çok iyi yapmışsın lan. Aferin sana.
3: Ya o senin en yakın arkadaşın. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Yine mi öfkene hakim olamadın?
2: Yine mi derken? Kendi gitmek istedi, ben de yol verdim. Tutturmuş Gülben'le görüşmeye devam edeceğim diye. Oldu. Bu kız burada kafaları yesin. Beyefendi Esra'nın kuklası olmuş. Ortalarda nasıl dolanacağını bilemezsin.
3: İnanamıyorum ya. Ya hepiniz siz delirdiniz mi siz? Herkes kötü, bir siz mi iyisiniz? Bir siz mi normalsiniz? Geç Neriman, geç. Gülben, tabak koyun Neriman'a.
0: Ne yapıyorsun abla? Cezalı o. Odana git, yemeyeceksin bugün.
3: Neriman, geç yerine dedim.
0: Vay. Bakıyorum bu şiirler, şarkılar seni bozmuş abla. Bayağı yumuşamışsın. Eskiden olsa bu kızı okuldan alırdın. Eve kapatırdın. Ne oldu şimdi? Ben sana söyleyeyim ne oldu. Naci girdi kafana. Değiştirdi seni. Bir şiirle göğe uçurdu aklını. Ne oldu? Kızdın mı? Bir tane de bana patlat.

yaptım ben? Kardeşime ne yaptım? Kardeşime ne yaptım? Ben kardeşime ne yaptım? Dokunma! Sakın! Rahat bırakın beni! Rahat bırakın beni!

Safiye, sana hiç yalan söylemedim demiştim. Söylediğim en çaresiz yalandı bu. Anladım ki sana gerçeği borçluyum. Ben seni terk edemem Safiye. Ve terk edilmişsin gibi kalbinin kırılmasına dayanamam. Gittim. Çünkü başka çarem yok. Gittim çünkü gözüm gözüme değerken ölmek gücüme gidiyor. Hastayım. Bedenim eriyor. Ölüyorum. Ama geriye kalan her şeyimle sonsuza kadar senin. Bunu bil. Vazgeçilmediğini bil. Başka bir hayatta. Bil ki bir orman evinde seni bekliyor olacağım. Seni her zaman sevdim. Seveceğim. Hoşça kal.

0: kazandık Safiye. Defol gitti. Dinlemeyeceğim seni, sus. İkinizle de gurur duyuyorum kızım. İkinizle de. Aferin kızım, aferin. Şimdi tek bir görevin kaldı. O Neriman'ı da size benzetmek. O da sizin gibi mutsuz, kararmış, sefil, sevgisiz olmalı. Yapayalnız kalmalı o da. Hadi işe koyul. O çocuktan uzak tut onu. Asla sevgiyi tatmamalı. Yoksa senin gibi olur.
1: Sus! Sus! Sus!
0: O da her seferinde kanar karşısına geleni.
1: Hayır, kanmadım.
0: Ne oldu? He? Peşinden dolandın durdun, ne oldu? Tekmeyi yedin sonunda.
1: Allah'ım. Allah'ım, nefes alamıyorum.

0: Allah'ım. Allah'ım ne olur delirmeyeyim ya Rabbim. Allah'ım yeter artık hayal mehal görmeyeyim ne olur.
1: Safiye.

0: Safi?
1: Hayır, sen değilsin. Gittin sen. Gittin.
0: Safi?
1: Sen niye buradasın? Ha? Sen neden gidemiyorsun? Neden gidip geri geliyorsun? Sen bana acı mı çektirmek istiyorsun? Ha, eziyet mi etmek istiyorsun? Can mı çekiştirmek istiyorsun? Ne yapıyorsun sen?
0: Ben sadece mektup bırakmak için.
1: Mektup? Bana mektup mu yazdın bir de? Mektup mu yazdın bir de? Ne yazdın? Ha? Bakalım.
0: Bilmen gereksin.
1: Neyi? Neyi? Ha? Şiir mi yazdın yine bakalım? Bakalım buradaymış. Neymiş bakalım ha? Ne? Ne? Turgut Kıyar mı yazdın yine? Ne yazdın? Ne yazdın yine? Keşke yorulmasaydın Naci. Benim babamın kitaplığında vardı zaten bunlar. Okurdum ben oradan. Zahmet etmeseydin keşke, zamanını harcamasaydın. Bu treni bilip gitseydin keşke.
0: Yapamadım Safiye. Bilmen gerekiyordu çünkü.
1: Neyi? Sana kanacak kadar çaresiz, sevgisiz olduğumu mu? Ben biliyorum bunu zaten. Söylemene gerek yok ki. Ama bana öğrettiğin bir şey daha var. Hayatımdaki en acı şiir. Sen ne zaman gelsen felaketim oluyorsun. Felaketim oluyorsun. Felaketim oluyorsun. Ne zaman? Ne zaman gelme? Gelme, artık istemiyorum. Sen bir şiir. Mektup hiçbirini istemiyorum. Dokunma bana. Gelme. Bakma bana öyle, bakma. Bakma. Bakma bana öyle, bakma. Bakma. Bana öyle bakma, istemiyorum. Şunu yapma bana. Defol git. İstemiyorum. Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Gururumu, umudumu, her şeyimi aldın. Ne istiyorsun benden? Defol git artık. Öldü Naci. Öldü benim Naci'm, öldü gitti. Otobüsün altında kaldı, gitti. Git artık. Pardon. Naci'm öldü benim. Naci gitti. Benim de açım öldü. Benim de açım öldü. Benim de açım öldü.

0: Hala kızgın mısın bana? İnci, ne olur böyle uyumayalım. Küs girmeyelim şu yatağa. Peki. Sen bilirsin.
1: Bu ne ya?
2: Ne oldu, korktun mu?
0: Nereden çıktı bu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen?
2: İşte Esra da böyle hissetmiş aynen. Beti benze atmış kızım.
0: Esra mı?
2: Doğru söyle. Sen mi koydun bunu onun evine?
0: İnci, neden yapayım böyle bir şey? Aklını mı kaçırdın sen?
2: Gitsin diye.
0: Bunun daha normal yolları var değil mi? Git derim gider. O mu sokuyor bu saçmalıkları senin aklına? Seni benden daha da soğutmak için.
2: Saat 10'da doktordan randevu aldım. Beraber gideceğiz oraya. Ben senin o kapıdan girdiğini gözlerimle göreceğim.
0: İnci, ben senin kardeşin ya da çocuğun değilim. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
2: Sonrasında belki Esat'ın da gönlünü almak istersin.
0: Öyle mi? Ona da mı sen karar vereceksin? Başka? Ne giyeceğimi de seç istersen.
2: Bunları giy. Boş ver takım elbiseyi. Böyle daha rahat edersin birinin evine ya da çöplüğe girerken.

0: Bunlara ihtiyacım kalmadı benim artık. Alın siz.
1: Bu benim size aldığım ayakkabı.
2: Abla kalsın işte, lazım olur.
0: Ne lazım olacak? Dışarı çıkarsan giyersin, çekersin demiştim. Ben de bir daha dışarı çıkmayacağım zaten, al.
2: Ya dursun, ben sizi evde çekerim o zaman.
0: İstemiyorum Han. İstemiyorum. Başka bir Safiye'yi hatırlatıyor bana. İstemiyorum, hoşlanmıyorum. Al. Ha. Bir de son bir şey. Benim dışarı çıkmam gerekiyor da. Son bir kez. Ama yürüyemem. Sen götürür müsün beni?
1: Ya bizim bugün çok önemli bir işimiz var da, yani erteleyemeyeceğimiz bir şey.
2: Sen nereye gitmek istiyorsun?

0: Ci. Geldim işte bak, kaçacak halim yok. Ne olur daha fazla utandırma beni, git.
1: Gitmeyeceğim. Zaten başka bir işim de yok benim şu an. Sen rahat olur musun?
2: Han Bey, buyurun lütfen.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Buyurun lütfen. Sizi biraz tanıyabilir miyim?
1: Formu doldurdum. Gerekli bilgiler orada var. Başka ne öğrenmek istiyorsunuz?
0: Daha önce herhangi bir terapi almış mıydınız?
1: Hayır, bu ilk. Hiç ihtiyaç duymadım daha önce. Şimdi de duymuyorum. Eşimin ısrarıyla geldim. Kendisi dışarıda veli toplantısına gelmiş gibi beni bekliyor.
0: Sizce neden böyle bir şey istedi sizden?
1: Bir sorunum yok benim. Mutluyum ben. Onun sorun ettiği şeyler var bir tek.
0: Peki. O zaman eşinizin sorun ettiği şeyleri konuşalım.

0: Çöp topluyorum ben. Kağıt, ıvır zıvır işte. Bu. Bütün mesele bu.
1: Devam edin. Dinliyorum sizi.

0: Dinlemiyorsunuz. Yargılıyorsunuz.
1: Yargılanmış gibi mi hissediyorsunuz?
0: Ne bu böyle, şaka mı? Sabaha kadar benim cümlelerimi soru haline getirip bana geri mi sektireceksiniz? Ha?
1: Çöp topluyorum dediniz. Biraz daha anlatır mısınız?
0: Ne anlatayım? Topluyorum işte. Pisliğin, atık şeylerin içine girmek bana iyi geliyor. Rahatlıyorum. Kimseye bir zararım yok. Ama işte karım bunu iğrenç buluyor.
1: Öyle mi dedi size? O kelimeyi mi kullandı?
0: Öyle demedi. Ama öyleymişim gibi baktı. Aynı diğerleri gibi.
1: Diğerleri kim?
0: Siz. Karım. Karımdan öncekiler. Öğretmenim. Okuldakiler. Hayattakiler. Hepiniz. Bizden olmayan herkes.
1: Peki biz dediğiniz kim?

Her gün kabustan uyanır gibi uyanır. Onun bir kabus değil. Hayatınızın kendisi olduğunu anladınız mı hiç?

0: Gülben. Konuşabilir miyiz? Gülben. Ben sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum bak, belki çok geciktim. Belki kızgınsındır. Belki de yorgunsundur ama ben anlatmak istiyorum. Yani eğer izin verirsen sen de. Çünkü ben anladım Gülben. Sonunda anladım. Yani eğer konuşabilirsek...
1: Konuşamayız.
0: Neden?
1: Çünkü sen aslında yoksun. Yukarıda bıraktım seni ben.
0: Yukarısın. Gülben, Esra'yı diyorsan sen onu çok yanlış anladın. Ben arkadaşça bir yardım için gittim.
1: Yok. Ben Esra'yı demiyorum. Bir üstünü diyorum.
0: Bir üstü mü? Ne var ki orada?
1: Çöp var Esat. Çöpler var. Sen de oradasın işte. Yoksun.
2: Peki siz hayattaki tek umudunuza, sizi kurtaracak olana sırtınızı dönüp gitmek zorunda kaldınız mı hiç?
3: Kısaca doktor, siz hiç kendi kendinizin cehennemi oldunuz mu? Ben o cehenneme İnci'yi aldım şimdi. Bir süre birlikte yanacağız orada. Ama sonra...
4: Sonra?
3: Hep olan şey olacak.
4: Ne olacak?
3: Herkes gidecek. Biz kalacağız.
4: Terk edileceğinizi mi düşünüyorsunuz?
3: Düşünüyor muyum?
5: Kuşlar içimden, düşümden uçmuş. Yani derinden. Dostlar kafamdan, yaşamdan kaçmış. Yani derinden. Aşklar, savaşlar şiirden çıkmış. Yani derinden. Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş. Yani derinden. Adamlar, babamlar ölürmüş.

0: çocukken için çok sıcaktı, yani derinden dibinden. Allah yukarıda ve toprak sıcaktı, yani derinden derinden. Dünya dönerdi ya ben de dönerdim, yani derinden derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim, yani derinden derinden.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
2: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
3: Ucuz, hep ucuz. Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma...

0: İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Mağaradaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Sadece durula. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
5: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
17: Dalga geçiyorsun değil mi?
18: Ayıp ediyorsun İnci. İyi geldi diyorum ya. Kadın bayağı işinin ehliymiş. Sanki çok normal şeyler anlatmışım gibi. Hiç şaşırmadı. Yüzünün ifadesi bile değişmedi.
17: İyi. Böyle hissetmene sevindim. O zaman devam edersin diye düşünüyorum. Gidersin yine.
18: Tabii ki devam edeceğim. Haftada iki bekliyorum dedi. Hay hay dedim. Bir de hoş kadın yani. İnsanın gözü gönlü açılıyor. Kızma ya, tamam şaka yapıyorum.
17: Seni oraya zorla götürdüm diye benimle kafa buluyorsun.
18: Tam olarak ne yapıyorum biliyor musun? Seni mutlu etmenin imkansız olduğunu sana ispat etmeye çalışıyorum. İstediğini yaptım. Hala deşiyorsun. Hala güvenmiyorsun bana. Daha ne yapmam gerek bilmiyorum. Ama karnım çok aç. Ve suçluluk hissetmeden ağız tadıyla şu yemeği yemek istiyorum.
17: Tabii ki. İyi geçti. Yine sevindim.
18: Teşekkürler.

Çok cesur bir adım attın. Farkındayım. Kolay değil. Seninle gurur duyuyorum. Bunu bil.

0: Sonunda bunu da mı yapacaktın Gülben? Mutfağı da mı işleyecektin?
1: Hayır, bunu yapmış olamam.
0: Odanı silik kokuttuğun yetmedi, şimdi de mutfağı mı mahvettin? Yeter be artık, yeter. Yemek de yapılmaz burada. Allah'ım, canım hastada kurtulsam ya. Ben ne yapayım, neye üzüleyim? Aç kaldığıma mı? Yoksa bu silik kokusundan öleceğime mi?
2: Gülben! Bana bunu da mı yapacaktın Gülben? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden?
1: Ne yaptım baba ben sana?
2: Odama yapmışsın. Perihan'ın en sevdiği halıya hem de.
1: Ay baba, seni artık huzur evine göndermemiz lazım. Olmaz, ben buradan su bile veremem sana. Hep Gülben yüzünden. Yapmadım ben. Hayır, ben yapmadım, vallahi yapmadım.
3: Yalan söyleme. Benim odamdaki koltuk var ya abla. Ona da yapmış.
0: Ne diyorsun Neriman? Gülben, nasıl yaparsın Gülben?
1: Yapmadım.
0: Nasıl yaptın?
1: Yapmadım ya, yapmadım. Yapmadım ben, yapmadım, yapamam. Yapamam Allah'ım, yapamam. Yapamam, yapmadım, yapamam.
3: Senin bu kardeşin ne yapmış biliyor musun han?
4: Ne yapmış gene? Yoksa Esat'ı mı kaçırmış?
3: Yok. Benim arabama işemiş.
1: Hay.
4: Rızıklar olsun sana Gülben, rezil ettin beni karıma. Ya kaçarsa şimdi?
3: Esat'a da söyledim. Yazık, çocuk çok korktu.
1: Hayır! Hayır!
3: Bilsin tabii. Yarın öbür gün çay bahçesinde falan yaparsan maparsan hazırlıklı olsun.
0: Hayır. Eyvahlar olsun. Bu Gülben anamın gelinliğini giymişti ya. Ona da yanmış.
1: Hayır.
2: O zaman tek bir çare kalıyor.
5: Eğer gelinliğini mahvetmeseydin ne güzel, Esat seninle evlenecekti Gülben.
1: Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ben yapmadım. Yapmadım. Bakmayın. Yapmadım öyle.
5: Şimdi benimle evlenmek zorunda. Ama üzülme. Biz seni ziyarete geliriz.
1: Nereye?
0: Nereye olacak? Altını işleyenleri nereye götürüyorlar? Bakın evine.
1: Hayır. Hayır abla, kapatamazsınız.
0: Hayır, geldi gel buraya. Gel.
4: Gülben Hanım bütün apartmanı işemiş. Bakım evine değil, tımarhaneye.
1: Hayır, hayır, hayır. Uzak durun benden. Gel,
0: gel, gel.
1: Yapmayacağım bir daha. Yapmayacağım. Allah. Evet.

0: Gülben. Gülben bir dakika bir dur. Bir dur. Gülben. Ben senin kötülüğünü istemiyorum. Anladın mı? Sen iyi misin? Bak suratın yine bembeyaz. Ha? O gün de bir şey demedin. Çok merak ettik seni.
1: Merak ettiniz. Esat'la mı?
0: Seviyorsun onu hala değil mi?
1: Sevmiyorum. Senin olsun. Tepe tepe kullan. İster gece ister gündüz.
0: Biliyorum tamam çok üzülmüşsün. Anlıyorum. Ama lütfen sen de ablan gibi nefret kusma. Sen böyle bir kadın değilsin.
1: Nereden biliyorsun? Sen ne biliyorsun ya? Biz hepimiz böyleyiz anladın mı beni? Ve sen buradan gitmediğin müddetçe hepimizden çok çekeceksin.

0: Gülben! Gülben ne oldu?
1: Hiçbir şey. Yok hiçbir şey.

Tamam. Bitti artık, asla yapmayacağım. Asla yanlış bir yeri kirletmeyeceğim. Bitti. Bugün sondu, tamam. Gerekirse burada yaşarım. Ama bitti artık.

0: Öğlen oldu, uyuyor musun sen?
1: Ay. Uyumuyorum ablacığım.
0: Ne sırıtıyorsun?
1: Seni gördüm ya, mutlu oldum. Ondan gülüyorum.
0: Bana bak, zaten canım sıkkın. Sinir etme beni, kalk. Okula git çabuk, hadi. En azından öğleden sonraki derslerini kaçırma. Ama eğer bir daha o çocukla el ele tutuştuğunu görürsen...
1: Gidemem abla.
0: Ne demek gidemem ya? Gideceksin. Allah Allah. Tamam, cezanı erteliyorum. Git en azından öğleden sonraki derslerine gir. Geri kalma.
1: Abim söylemedi mi sana?
0: Neyi?
1: Okuldan 2 gün uzaklaştırma aldım ben.
0: Ne yaptın, ne yaptın?
1: Müdürün arabasını çizdim diye disiplin cezası verdiler bana.
0: O çocuk yaptırdı sana bunu değil mi? Ha? O zorladı. Onu yaranmak için yaptın değil mi?
1: Öyle değil. Ama şimdi ben sana bunu ne kadar anlatsam sen inanmayacaksın bana, o yüzden.
0: Bana bak. 2 gün boyunca bu odadan çıkmayacaksın, tamam mı? 2 gün boyunca yemek yemek için bile çıkmayacaksın. Sen bir kal da burada, aklın başına gelsin senin.
1: Tamam, peki şey, tuvalet oda mı yasak?
0: Neriman, sen benim şaka yaptığımı sanıyorsun galiba. O aklını başına topla. Yoksa çok kötü günler seni bekliyor, haberin olsun. Şu odayı bu rezaletle bir topla, pislik içinde her taraf. Delirtme beni, hadi.

Baba. Baba. Allah Allah. Nerede bu adam? Gülben. Allah'ım yine kaçmış olmasın sakın. Allah korusun. Baba. Baba burada mısın? Allah Allah. Gülben. Neredesin? Baba yok.

0: Baba, burada mısın baba? Baba! Baba sen ne yaptın?
1: Karışma bana. Çekil git.
0: Baba bunlar gelinin eşyaları. Görürse ne kadar ayıp olur. Hemen toplayalım hadi çık.
1: Perihan kaza buralarda bir yerde. Onu almadan gitmeyeceğim.
0: Ya sabır. Ne işi var Perihan'ın kazanın burada ya? Gelinin odası burası diyorum.
1: Attın onları değil mi? O kazağı kurtarmıştım senden. Saklıyordum Hasibe. Demek onu da buldun sonunda. Ne yaptın? Yaktın mı? Çöpe mi attın yoksa? Ne yaptın konuş.
0: Odana koydum.
1: Yalan söylüyorsun. Aradım yoktu orada.
0: Gel inanmıyorsan gidip bakalım hadi.
1: Eğer bana yalan söylüyorsan seni annene şikayet ederim. Gelir alırlar dönersin baba evine.
0: Ben ne yapacağım ya? Nasıl temizleyeceğim? Nasıl dokunacağım bu pis kızın eşyalarına? Allah'ım sen bana yardım et. Aman bana ne ya? Kötüye bir şey olmaz. Zaten alışık o pislik içinde yaşamaya. Toplasın kendi. Hiç dokunamayacağım vallahi. Gülben! Kız iki saattir oradasın. Hadi artık ya. Çık. Bak ortalık karıştı. Baba yukarıyı dağıtmış. Neriman okuldan uzaklaştırma almış. Vallahi evine tımarhaneye döndü. Çık da yardım et artık bana.
2: Çıkamam. İşim uzun benim.
0: Ne yaptın kız? Midenin mi bozdun yoksa?
2: Çıkamam dedim.
0: İyi tamam kal orada. Kal bak keyfine. Ben yaparım her şeyi. Her şeyi yaparım ben zaten. Dergi mergi getireyim mi? Oku bir güzel. Sayfa çevirirsin. Gelinlik dergisi getireyim mi? Model bak.
2: Çıkamayız değil mi Filiz?
0: Babaya tost yapacağım. Sana da yapayım mı?
2: İstemeyiz.
0: Peki efendim, emriniz olur ekselansları. Peki. O zaman ben saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoş. Ya sabır.
1: Yalancı. Yalan söylemişsin. Perihan'ın kazağı yok işte odamda.
0: Şu tostunu yapayım gidip bakacağım tamam mı?
1: Tost mos istemiyorum. Bana Perihan'ın kazağını ver.
0: Ay vallahi yandan yandan geliyorlar ha. Tostu yapayım diyorum. Gidip yapacağım yani bakacağım işte vereceğim sana. Sık boğaz etme yeter ama ya.
1: Sen kendi çocuğunun bile patiğini saklamayan bir annesin. Ne anlarsın duygudan be? Ne bakıyorsun? Yalan mı? Safiye'ye annenin ördüğü patiği diyorum. Çöpte bulmuştum. Çürümüş marulların yanında. Sen busun işte. Kalpsizsin. Kendi çocuğuna bile haset duyuyorsun. Öz annenden kıskanacak kadar haset duyuyorsun Hasibe. Hasibe.

Sen görürsün gününü. Perihan'ın kazağını atarsın ha? Onu bulamam sanıyorsun ha? Görürüz bakalım el mi yaman, bey mi yaman Hasibe.

0: Sebep?
1: Yayında bir dinleyiciyi payladım. E'si patron özür dilemezsen kovulursun dedi.
0: Sen de dilemedin tabii. Ne zaman oldu bu? Neden haberim yok?
1: Cenaze günü oldu. Fırsat bulamadım söylemeye.
0: Of İnce of. İşten ayrılıyorsun, kocanın haberi yok. Çok güzel gerçekten.
1: Esra da ayrıldı işten. Benim için hem de. Bak sakın kıza taşınmaşın deme. Zaten maddi durumu sıkıntılı. Daha da zora sokma kızı. Söz mü?
2: Bakarız.
1: Başka yollarla kaçırmaya çalışmak da yok.
2: Nasıl yollarla?
1: Korkutarak huzursuzluk vermek falan. Yani mesela.
2: Ah bak ne yapalım biliyor musun? Hazır vaktim var. Gel seni bir yere götüreyim.
1: Nereye?
2: Toplu mezara.
1: Ne?
2: Tahmin ediyorsundur ben seri katilim yani. Seni de götüreyim belki güzel bir kafatası falan beğenirsin. Alırız sana ne dersin? Niye bakıyorsun öyle? Benim imajım bu değil mi senin kafanda? Öyle düşünmüyor musun?
1: Öyle bir heykel yoktu. Bomboşken o evi gördüm ben. Sen de gördün, sen de biliyorsun.
0: Tamam, ben koydum. Gerçekten ben koydum heykeli. Yarın da gidip bir tane ölü fare bırakayım diyorum. Ne dersin? Madem bu kadar manyakça şeyler yaptığımı düşünüyorsun, o zaman neden Esra'nın orada kalmasını istiyorsun hala?
1: Çünkü daha ileri gitmeyeceğini biliyorum. Daha doğrusu umuyorum. Gitmezsin değil mi?
0: Bilmem. Doktoruma sorayım.

0: Baba, tostun hazır. Ne yapayım? Odana mı getireyim? Salona mı koyayım? Of Allah'ım, vallahi çok yoruldum ya. Yemin ediyorum çok... Gülben, ne yapıyorsun kız sen hala orada? Kanalizasyona mı düştün? Gülben, kız ne oldu? Zehirlendin mi sen? Bana bak, cevap ver. Kırdık mı kapıyı bana şimdi?
1: Zehirlenmedim, iyiyim.
0: E niye o zaman oradasın hala? Çıksana.
1: Yok, buradayım ben. Çıkmayacağım.
0: Gülben, ne diyorsun sen ya? Kız kafayı mı yedin? Tuvalete mi kapatacaksın bütün gün kendini? Allah'ım sen bana yardım et ya. Şu evde konuşulacak bir tane aklı selim insan çıkar benim karşıma ya. Vallahi tımarhane artık. Herkes fıttırık. Kız çık şuradan. Çık beni delirtme. Yardım et bana, bir sürü iş birikti.
1: Edemem.
0: Niye? Ya sabır ya selamet, niye edemiyorsun, niye?
1: Bir daha altıma kaçırmayacağım ben. Çıkarsam kaçırırım. Buradayım artık. Islatmayacağım bir daha hiçbir yeri. Vallahi abla kusura bakma, ben ancak böyle bakabiliyorum kendi başımın içerisine. Sen de bak, özür dilerim ama ben bundan sonra yokum. Yokum, bitti, yok, yok. Çıkmayacağım.
0: Gülben, Gülben hadi saçmalama artık ne olursun. Çık şuradan, ne yapacaksın? Orada mı yaşayacaksın, orada mı yatıp kalkacaksın benim deli kardeşim? Hadi çık.
1: Evet, aynen öyle yapacağım.
0: Gülben, Gülben beni delirtme Gülben, hadi çık şuradan. Çık diyorum.
1: Öf abla ya, kararıma saygı duy. İstemiyorum, tamam, çıkmıyorum ya.
0: Hala bana saygı duy diyor ya, sabır. Bana bak, bana bak, vallahi çok kötü olacak Gülben, bak seni son kez uyarıyorum. Hadi kardeşim, hadi bak güzellikle söylüyorum sana, dinle beni. Hadi, çıldırtma beni.
1: Hem sen demiyor muydun hep, senin yüzünden mikrop içinde yaşıyoruz diye? Tamam işte, şimdi mis gibi mis gibi yaşarsın abla, tertemiz yaşarsın bundan sonra. Yok, çıkmayacağım.
0: Kız çık. Vallahi bıktım senin delirmelerinden ha. Kendine gel ya. Yeter. İllallah ittirdin beni.
2: Ne oluyor ya yine?
0: Ay Cihan, kapattı kendini, çıkmıyor sabahtan beri, deli edecek beni. Çıkar şunu.
2: Neden? Neden kapattı kendini? Niye çıkmıyormuş?
0: Sorma işte, görmüyor musun?
2: Gülben, güzelim açsana şu kapıyı.
1: Ya gidin diyorum ya. Gidin, rahat bırakın beni, çıkmayacağım.
0: Ya abla, ne oluyor?
2: Nurman.
0: Açın ya şu kapıyı, açın diyorum size.
2: Abla yapmadın değil mi? Kitlemedin değil mi kızı yine?
0: Okuldan uzaklaştırma almış, senin de haberin var. Hayırdır, suç ortaklığı mı yapıyorsunuz birlikte? Gizli gizli benden iş mi çeviriyorsunuz?
2: Gülben, ona kadar sayıyorum, aç şu kapıyı. Abla sen de ver Neriman'ın anahtarlarını hemen.
0: Olmaz efendim. Evden çıkmasına izin vermiyorum. Sonra kaçar gider, gözümün önünde dursun.
2: Üç. Abla bak, uyarıyorum. Ya insan gibi.

0: verirsin ya da zorla alırım o anahtarı.
1: Hayır, alamazsın, tamam mı? Zaten yerini bilmiyorsun.
0: Beş. Geliyorum Neriman, sabret. Gülben sen de aç şu kapıyı hadi.
1: Açmıyorum. Açmıyorum.
0: Abla bak, odanın altını üstüne getirir bulurum anahtarı.
1: Hayır efendim, vermiyorum. Ya hangi çağda yaşıyoruz ya? Odaya insan kitlemek ne demek? Yapmayın Allah aşkınıza. Sen karışma be. Zaten başımıza ne geldiyse senin o modern kardeşin...

0: olsa da gideceği yer belli olsun. Serserinin yanına gidecek kesin.
1: Yok. Ben telefonu aldım. Telefonu ben de vermedim ki, gidemez.
2: Allah'ım sen bana sabır ver. Bak ya şu anahtarı verirsin, ya da önce bu kapıyı kırarım, sonra öbür kapıyı kırarım, sonra evdeki bütün kapıları elden geçiririm.
0: Han sakin ol.
2: Sakin falan olamam İnci, görmüyor musun hallerini ya?
0: Oh, şikayet et. Aferin, karına şikayet et, aileni. Aileni şikayet et karına. Bu da elimde kaldı be. Ay delireceğim. Ay delireceğim.

0: Bir şey olmuş.
1: Nerede? Nereye koydun?
2: Ne yaparsan yap bulacağım onu.
3: Baba ne yaptın? Çöp onlar.
1: Perihan'ın kazağını atmış yine. Ama bulacağım onu. Kokusu üstündeydi hala. Son giydiği kazaktı o.
3: Baba hadi kalk oradan sen. Baba yok orada kazak yok. Pis onların hepsi. Görmüyor musun? Kalk hadi.
1: Bırak beni. Gidin. Çıkın odamdan. Engel olamazsınız bana. Çaldınız onu benden. Bulacağım.
3: Baba yok orada diyorum. Bak bunların hepsi çöp. Leş gibi kokuyorlar ya. Duymuyor musun kokuyu?
1: Hep kıskandınız Perihan'ı. Benim ona olan sevgim battı hepinize. Batar tabii. Çünkü hiçbiriniz onun yerini tutamadınız. Asla da tutamayacaksınız.
0: İyi misiniz? Dokunma! Dokunma bana! Dokunma!
4: Abi ne oluyor? Baba iyi mi?
1: Bu ne ya? Niye kokuyor bu böyle?
3: Baba bırak onu bırak ne olur.
0: Han bir şey yapar. Çiş dışı aşama dokunuyor.
1: Bütün kıyafetlerini attın. Bütün fotoğraflarını yaktın. Bir tek resim kurtarabildim elinden. Bir de o kazak kaldı geriye. Alamazsın onu benden. Kötüsün Hasibe. Çok kötüsün.
0: Pislik içinde kaldık. Hepimiz öleceğiz burada, hepimiz. Allah kahretmesin, hepimiz mahvolduk biz burada. Çişli çarşafları görecek herkes, anlayacak. Atacaklar bizi, evimizden atacaklar. Evimizden olacağız hepimiz. Zorla atacaklar bizi.
5: Ne çöpü, ne çarşafı abla? Cevap ver, ne oluyor?
0: Ev çöplüğe döndü. Çöplüğe döndü ev.
3: Sus artık, sus, bağırma.
1: Bulamadım kaza. Ne olmuş buraya? Kim yaptı bunları han?
0: Siz merak etmeyin. Biz toplarız, temizleriz.
1: Benim odamdı burası. Neden yaptınız bunu bana?
3: Baba hadi. Kalk sen oradan, çıkalım biz dışarı hadi.
0: Artık iflah olmaz bu ev. Artık bu ev iflah olmaz. Sen nasıl yaparsın ya? Sen nasıl yaparsın? Nasıl getirirsin çöp poşetlerini evimize? Ha? Bir bitmedi be. Allah kahretmesin senin aşkından da, Perihan'ından da bir ölmedi ya.
3: Bağırma, korkutuyorsun onu. Çık dışarı.
1: Kızıyor, bana bağırıyor. Ne yaptım ben yine? Anne kızma bana ne olur. Baba. Söyle ona bana bağırmasın. Bir daha yapmayacağım. Söyle.
3: Tamam geçti. Bağırmayacak.
4: Abi ne oluyor abi? Bir şey söylesin. Abi.
0: Ver şu anahtarı. Tabii oldu. Kocana vermedim. Sen söyleyince akan sular durur. Emir telakki kabul ederim tabii.
6: Siz gerçekten...
0: Ne ben ne? Ne söyle deli miyim ne?
6: Ben buradayım, merak etme, çıkaracağız seni.
4: Baba, baba iyi mi?
0: İyi, iyi. Sen merak etme.
5: Baba, baba iyi misin? Biri bir şey desin ya. Cevap verin.
4: Baba, iyi misin?
3: Hadi dışarıda bekleyin siz. Hadi.
0: Artık salgından öleceğiz. Hasta olacağız hepimiz. Hastalıktan öleceğiz hepimiz. Salgından öleceğiz, hastalıktan öleceğiz hepimiz.
4: Ya ne yapmışsın? Baba, ablam neden bağırıyor?
6: Yukarıdaki çöp poşetlerini odasına taşımış.
4: Ne?

0: çizili çarşafları. Eve mi almış? Çizili çarşafları eve mi almış? Çiz mi almış? Her yer çiz mi olmuş? Nasıl temizleyecek? Nasıl temizleyecek? Artık temizleyemez. Ablam buldu belasını bak.
1: Neriman Han, biri bir şey söylesin, ne oluyor?
0: Kokuyor, pislik içinde, her yer pislik içinde. Pislik içinde her yer, her yer pislik içinde. Dokunma.
1: Ben kabus görüyorum, gerçek olamaz bu. Gerçek olamaz Allah, her şey yolunda.
0: Kokuyor, dokunma bana.
1: Çöp yok, çarşaf yok, kabus. Kabus, sadece kabus Allah.

0: Bitti artık, ben temizleyemem burayı. Bitti, her şey bitti. Ben hayatta temizleyemem burayı.
1: Ben yapmadım. Ben yapmadım. Annem kızmasın bana, ne olur.
2: Tamam, kızmayacak sana. Hadi gel biz salona gidelim. Hadi.
0: Ne salonu be? Hayatta olmaz. Giremezsiniz. Sastır edeceksiniz hepimizi. Kes artık sesini. Kes artık sesini Allah'ım. Sen sabır ver Allah'ım.
1: Karışma artık bana. Duydun mu beni? Karışma. Yalvarırım, bana karışma. Ben nerede istersem orada kalırım. Kiminle istersen de onunla konuşurum. İşte sen busun.
0: Yapamazsın.
1: Sen hastasın.
0: Yapamazsın.
1: Ruh hastasısın sen. Seni tımarhaneye kapatacağım.
0: Karanım.
1: Bana bak, beni dinle. Ben senin esirin
0: yapamazsın
1: değilim.
0: Yapamazsın diyorum.
1: Değilim senin gidemez. Esirin.
0: Hiçbir yere gidemezsin, içemezsin. Bıktım artık.
3: Yeter. Susun artık, ne olur. Susun, ne olur.
0: Ölsem de kurtulsam ya Rabbim. Ölsem de kurtulsam ben nasıl temizleyeceğim burayı? Çöp içinde her taraf. Nasıl temizleyeceğim? Pislik içinde ya.
3: Abla, ne oldu? Her yer pislik içinde.
0: Bana bak. Kes sesini. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm.
3: Hadi sustur beni. Hadi.
0: Bana bak.
3: Hadi abla. Gel sustur beni.
0: Bana bak. Sıra sana da gelecek. Bana bak. Çabuk baba duşa girsin. Yıkansın hemen, yıkansın, çabuk sok şunu içeri.
2: Bağırma artık, korkutuyorsun onu.
0: Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ha? Hasta mı olalım? Bize de mi bulaşsın? Babayı düşünmüyor musun? Adam hasta mı olsun?
1: Yıkanmayacağım işte, zorla değil ya.
2: Üstüne gelme adamın, daha kötü oluyor. Git içeri, bir rahatlar be.
1: Yıkanmak istemiyorum.
0: Yeter artık, yeter. Eğer yıkanmazsa şimdi camı açıp avaz avaz bağırır.
1: O zaman babam yıkasın beni. Bana ne? Babam yıkasın işte.

0: İnci. İnci.
1: Nefes alamıyorum.
2: Çek. İçine çek. Nefes al, çek. Bir. Nefes al. Çek.
1: Nefes al.
2: Çek.
1: Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum.

hadi bakalım. Bak, hep senin sevdiğin şeyler. Hadi, iç birkaç yudum. Evet, hadi anlat bakalım ne oldu?

0: Çok zor dede. O evde yaşamak. Çok zor. Aklımı kaçırmaktan korkuyorum.
1: Çok geç değil İnci. Mecbur değilsin. Bugün hemen çık o evden. Kocandan ayrıl ya da ayrılma. Ama bunu yapma kendine. Durma o manyaklarla o evde.
0: Duracağım.
1: Neden kızım, neden?
0: Çünkü iyileşecekler. Biliyorum.
1: Ah. Annen de öyle diyordu baban için. İyileşecek diyordu sondan iki önceki alkol koması sırasında.
0: Benim babam bencildi, sorumsuzdu. Onlar öyle değil. Onlar başka. Öyle olmayı onlar seçmedi.
1: Nasıl olmayı İnci? İnsanlara kötülük etmeyi mi? İşkence etmeyi mi seçmediler? Birileri kafalarına silah mı dayadı? Ne? Söyle bana.
0: Silah gerek yok. Hayatta daha öldürücü şeyler var.
1: Ne gibi?
0: Bilmiyorsun dede. Nasıl bir evde yetiştiklerini bilmiyorsun.
1: Sen mi telafi edeceksin kızım? Gücün yetecek mi buna? Sevmek yetseydi en başta baban iyileşirdi. Dünyanın en iyi kocası olurdu. Ama yetmiyor işte. Şunu aklından çıkarma kızım. Kimse kimseyi kurtaramaz.

0: Oğlum ne var? Babanım ben senin. Hadi atletle yıkanılır mı? Hadi.
1: Büyüdüm ben. Kendim yıkanırım.
0: Tamam büyüdün de annen de titiz kadın biliyorsun. Hem sen neden öyle bir şaka yaptın annene? Bak sabaha kadar kapatmış o pis karanlık yere seni. Pirelenmiş diyor. İlaçlayacaktı seni. Zor aldım elinden. Hadi.
1: Olmasaydın baba. Yine hiçbir şey yapmasaydın.
0: Oğlum hadi tamam. Hadi inat etme. Bak ben çıkarsam annen gelir. Tamam mı oğlum? Hadi. Hadi.
2: Anneme söyleme sakın, tamam mı? Ben kendim yıkanayım.
3: Şimdi kız al bize.
4: Sen izin ver, temizleyelim seni.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.

0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
14: dondurma. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Yolda Leslik.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: O zaman kese yapma ama. Hiç sevmiyorum.
1: Baba keseleme ne olur. Annem yapıyor, canım çok acıyor.
2: Ben de hiç sevmem zaten. Boş ver, keselemeyelim. Hadi.
3: Ben de hiç sevmem keselenmeyi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Senin adamı araştırdık. Terör örgütü üyesi çıktı.
1: Lale Zaralarınkinden mi?
0: Yok. Domuz Bağcılar.
1: Ailesi?
0: Kardeşin adresini buldum. Çağıracağım.
1: İyi. Hastanenin adresini ver. Kardeşini görmek istediği zaman görebileceğini söyle.
0: Neden?
1: Sen dediğimi yap.
0: Emredersin. Sen git kendi derdine düş. Ne zaman çıkacaksın içeriden belli değil. Çıkacak mısın o hiç belli değil.
1: Asıl sen bununla ilgilen. Herkes bildiği işi yapsın. Üzülme. İlk defa içeri girmiyorum.
0: Üzüldüğüm falan yok.
1: Tombik. Annemle babam sana emanet. Ha bir de Memati'nin başındaki polislere söyle. Rahat bıraksınlar adamımı.
0: Gidip cezaevinde onun bunun kafasını kırma da çabuk çık.

0: Rahit, üstüme bir şey versene.
1: Abi, doğru dürüst yatak yapsaydık.
0: Nasılsa uzun buradayız, yaparız gülüm.

0: Buyur dayı.
1: Bak her işin komutanı. Kaç senenin uykusuzluğu var.
0: Aksi gibi benim de içeride uykum kaçıyor. Bu dört duvar arasında nasıl?

0: soykuz geldi.
1: Niye kaderin yanında da dört duvar arasındasın? Orada korul korul uyuyorsun.
0: Orada da yatamayayım.
2: İlle yatmam için kapının, pencerenin bir yerin açık olması lazım.

0: Oğlum iki battaniye dayıyan yeter mi? Git bir iki tane daha getir.
1: 50 yılın kışı üstümden geçmişim daha.

Kızca. Dışarıda hayat nasıl fırıl fırıl geçiyorsa, bak burada her şey duruyor. Kalıyorsun seninle sen baş başa. O senin içindeki sen var ya, sana bir hesap soruyor. Ne hakimin hesap sormasına benzer, ne savcının soru sormasına benzer. O sordukça küçülüyorsun. Ağalık gidiyor, babalık gidiyor, dayılık gidiyor. Bir toplu iğne başı kadar kalıyorsun. İçindeki Yezid mi, Hüseyin mi aşikar oluyor? Vay içinden Yezid çıkanların haline. Onlara dünyada azap, mapusta azap, kabirde azap. Vay kinde vay.

0: Siz hiç değişmemişken Selvi Hanım'ın bu kadar değişmesi inanılır gibi değil.
1: Vallahi siz de hiç değişmemişsiniz Tuncay Bey. Hala devam ediyor mu titizlik?
0: Titizlik mi kaldı efendim? Biri bizi bir çöp konteynerine attı. O gün bugün tek hayalim bütün yazımı bir hamamda geçirmek. Bir de o pislikler içinde ölümünü seyretmek.
1: Kimmiş o Tuncay Bey?
2: Anne ne olur şaka yapayım Memat abiye.
1: Ne şakası Selvi? Saçmalama.
2: Ya Memat abiye bizden başka kimse şaka yapabilir mi?
1: Yapamaz, sen de yapma.
2: Anne seni yapma dediğin niye yapmamazlık ettim? Doktor hanım kısa bir süreliğine ödünç alabilir miyim?
0: Çok büyük moral olur Memati Bey'e gerçekten.
2: Buyurun.

0: Sen kimsin?
1: Hayranınızım. Kim olacağım? Doktorunuzum. Lütfen soyunur musunuz?
0: Manyak manyak konuşma kızım. Çık dışarı.
1: Karşında kızın yok senin. Bir hekim var. Doğru konuş.
0: Bela mısın başıma? Hadi defol git.
1: Gitmezsem ne yaparsın?
0: Allah Allah. Bak kadın madın dinlemem, kemiklerini kırarım. Defol git odandan.
1: Memati abi, ayıp oluyor ama.
0: Ne abisi lan, ne abisi? Kim aldı seni bu hastaneye?
1: Tuncay Bey aldı.
0: Belli. Deliği hastanenin başına koyarsan hastaneden çıkar tımarhane olur.
1: Beyefendi, üstünüzü çıkarın. Ciğerlerinizi dinleyeceğim.
0: Canım, sen önce beni dinleyeceksin. Yok, dinlemezsen kırılan kemiklerinin sesini dinleyeceksin.

0: Halbuki ben size karşı derin duygular besliyordum.
1: Seni o derinlikte boğarım. Çık git odamdan.
0: Yıllardır sizi göreceğim günü bekliyordum. 5 yaşımdan beri hayranınızım. Oysa sizin tavrınız...
1: Lan ne diye herkesi odama alıyorlar anlamadım ki. Allah Allah. Yenge.
2: Bu deliğe mani olamadım Mehmet.
1: Selvi?

0: Ulan Çakır, sana söylememiş miydim İstanbul'a gelince kafana sıkacağım diye?
1: Kime sıkıyorsun lan sen?
0: Kenan nerede? Ben de geleceğim demişti.
1: İçeride damat.
0: Oo! Nasıl ikna ettin lan kayınvalideni?
2: Ayıpsın.
1: Daha ikna yok oğlum. Valide diken üstünde.
2: Gelsene.
1: Ama benim sözümden çıkmaz.
2: Ulan madem senin sözünden çıkmıyor, ben niye bu tiyatroda oynuyorum?
1: Yok bir de söyleyelim babası tozcu diye.
2: Oğlum deterjan da toz.
0: Annem buraya geldiğimi duyarsa delirir.
1: Yanlış tabii komprador çocuklarıyla görüşmen.
0: Oğlum nasıl anlatayım sizinle kan kardeş olduğumuzu?
1: Artist, sanki sen anlatamayacaksın da biz anlatabileceğiz. Örgütçü diye bunlar da bizimkiler de zıplar.
0: En azından benim örgütün arkasında devlet yok. Sizinkileri bana saydırma.
2: Of. Arkadaşlar. Biz buraya iş konuşmaya geldik. Ne yapıyoruz?
3: Ben istiyorum ki damat adayının ailesiyle tanışırken benim de ailem yanımda olsun.
4: Yenge başım üstüne de, görmüyor musun polisleri?
5: Ne zaman gidecekler Memat abi?
4: Gidecekleri yok. İyileştiğimde ya cezaevindeyim ya da firariyim.
5: O zaman iyileşmeyi bekleme. Buradan kaç, bizim eve gel.
3: Kızım, anlamadığın işlere karışma.
5: Ben mi anlamıyorum? Çocukluğum bunlarla geçti.
3: Başka bir zaman erteleriz tanışmayı.
5: Olmaz anne.
3: Allah Allah, kaçıracaklar sanki çocuğu.
4: Korkma korkma. Bizim damadımızı kimse kaçıramaz. Kim bunlar? Kimlerden?
5: Normal, sıradan bir aile Memati abi.
3: Yapacak bir şey yok. Başka bir zaman artık.
5: Anne, insanlara söz verdik. Memati abiler de sonra tanışırlar. Nasılsa kimsenin bir yere kaçtığı yok.
4: Yine de bir tanışmamızda fayda var Selvi. Herkes bilsin kim olduğunuzu.
5: Buraya mı getirdim insanları Memati abi?
4: Tamam uzatma. Bir yolunu bulacağız. Pusat nerede?
3: Söylemedik sana geleceğimizi. Yoksa o da gelirdi.
5: Arkadaşlarıyla buluştu. İsviçre'den.
4: Bitirdi mi okulunu?
3: Bir iki dersi kaldı. Bizim çektiğimiz acılar yetmemiş miydi ki Allah sana da bu acıları verdi?
4: Bu yol böyle yenge.

0: Ne oldu?
1: Yolda gizli buzlanma varmış. Şoför arkadaş fark edemedi.
0: Geçmiş olsun insan. Dikkatli ol. Sen bize lazımsın. Nedir bu durumdayken benimle bu kadar acil görüşmek istediğin konu?
1: Polat Alemdar bundan sonra artık bir efsane. Ama yaşamayan bir efsane. Hapiste çürüyen bir efsane.
0: Kaç sene yatacak sence Ünsal'cığım?
1: Biz istersek bir ömür çıkamazlar.
0: Sen buna sevindin mi gerçekten?
1: Bizim istediğimiz bu değil miydi efendim? Polat Alemdar ve arkadaşlarını yok etmemiz için bundan daha iyi bir fırsat elimize geçer mi?
0: Sen kahraman olmak istemiyor musun? Adını tarihe yazdırmak istemiyor musun?
1: Tabii ki istiyorum.
0: Ben senin yerinde olsaydım, Polat Alemdar ve ekibinin dışarı çıkmasını sağlardım. Sağlayabilir misin?
1: Sağlarım.
0: O zaman burada benimle konuşarak daha fazla vakit kaybetme.
1: Ersoy'dan istediğiniz ne efendim?
0: Ersoy kim ki ben ondan bir şey isteyeyim?
1: Onu demiyorum efendim. Polat Alemdar'ı sahaya, karşısına sürdüğünüze göre Ersoy sizin istemediğiniz bir şey yapıyor. Ya da yaptı.
0: Bunu seninle vakti geldiğinde paylaşırım.

0: Ersoy işine mi girmiş?
1: Bu iş iç pazarda değil. Afganistan'dan mı getiriyor Ersoy?
0: Ünsal, ben senin misak-ı milli sınırları içinde düşünmeni istiyorum. Sınırını aşma, olur mu?

0: Abdurrahman senin kardeşin mi?
1: Benim kardeşim 10 sene önce öldü.
0: Oturun. Ölmediğini sen de biliyorsun. Ben de.
1: Benim için öldü. 10 senedir ne görürüm ne adını duyarım. Ne de adını anlarım.
0: Örgüte nasıl girdi?
1: Bilmem ben o işleri.
0: Kim onu örgüte soktu?
1: Kim soktuysa Allah belasını versin. Savcı hanım, sen bunları bana niye soruyorsun? Bir şey mi oldu?
0: Kardeşin yaralı. Durumu ağır. Görmek isterseniz hastanenin adresi burada.
1: Dediğim gibi benim kardeşim 10 sene önce öldü.

0: Efendim, gözümüz aydın. Tutukluluğunuz kalkmış.
1: O nasıl olmuş lan?
0: Derin devlet bize sahip çıkmış. Devlet görevlisi dokunamazsınız demiş.
1: Dili dili konuşma.
0: Nereye efendim? Ersoy'u öldürmeye mi?
1: Sayılır.

0: Eşyalarınızı hazırlayın, tahliye oluyorsunuz.
1: Nasıl tahliye oluyoruz?
0: Sen hariç, Abdüley Çoban hariç herkes tahliye oluyor.
2: Taktı sana savcı hanım Abdül, söylemedi deme. Sen kalkıp abiye vurursan.
3: Abi. Akşam mı oldu, ne oldu?
4: Tahliye oluyormuşuz abi.
1: İsterim tahliyolik. Ne vuruyorsun dayı?
0: Rüya mı gerçek mi ben nereden bilem? Kaç sene uyudum oğlum ki ben kitaliye oldum.
5: 50 senedir uyuyorsun Zaza.
0: Allah Allah.
6: Allah Allah. Allah Allah.
0: 50 senedir hiç değişmemişsin. Hayırdır sen saçını mı boyatsın Zülfikar ha?
5: Ya ne boyatacağım?
3: Hadi Abdül'e.
1: Abi ben çıkmıyormuşum.
3: Bir yanlışlık olmuştur Abdül'e, yoksa sen niye kalasın?
1: Abi benim kalmam normal. Siz nasıl çıktınız asıl?
3: Gidelim bakalım avukatımız ne diyecek.
2: Kitapları sana bıraktım.

0: Buyurun. Hayırdır avukat hanım? Kim bizi tahliye etti?
1: Mahkeme.
0: Mahkeme bizi sabah içeri attı. Öğleden sonra nasıl serbest bıraktı? Ne değişti iki vakit arası?
1: Kamu güvenliği teşkilatı yazılarınızı yolladı.
0: Ne yazısı?
1: Teşkilat mensubu olduğunuza dair yazı.
0: Ünsal Kemal bizim için böyle bir...

0: ne yazısı?
1: Teşkilat mensubu olduğunuza dair yazı.
0: Ünsal Kemal bizim için böyle bir yazı vermez.
1: Kurumdan resmi yazı gelmiş.
0: Abdülay peki?
1: Onun başka suçtan tutuklaması var.
0: Ne suçu?
1: Mezarlıktaki silahlar ruhsatsızmış. Ondan ötürü tutuklu.
0: Siz yine de Abdülay'ın dosyasına bakın. Onun da illaki bir yolu vardır.
1: Ha, bu arada Ünsal Kemal Bey eski ofisinizi de kullanabileceğinizi söyledi. Dava açmışsınız. Neticesini beklemenize gerek yok dedi.
0: Bu adamın kafasına bir şey mi düştü?

0: Efendim, geçmiş olsun.
1: Teşekkürler Tuncay.
0: Gözümüz aydın efendim. Babanız iyi durumda.
1: Çok şükür.
2: Gel oğlum, bak baban iyileşiyor.

0: usta bundan bir şey çıkmaz. Örgütünü satmaz.
1: Örgütünü satmaz tabii, niye satsın? Eğer örgütü onun intikamını alır, Ersu'ya sıkarsa satmaz. Ama örgütü ondan vazgeçerse belki bize yardımcı olur.
0: Usta, örgüt bunun burada olduğunu nereden bilecek?
1: Koskoca örgüt en sağlam adamlarının nerede olduğunu bilmeyecek mi?
2: Abi, iki şüpheli şahıs hastaneye girmiş.
1: Kimse karşılarına çıkmasın. Nasılsa buraya gelecekler. Sen karşı odada olacaksın.
2: Tamam abi.
1: Konuşmadın. Olmadık bir yerde konuşacağını tutar.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.

0: yanında leslik.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy.

0: Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi
1: yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye! Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Konuşmadın. Olmadık bir yerde konuşacağın tutar.

0: Anlıyor musun bunu? Bak seni buradan kaçırıp götüreceğine, öldürmeye gelmiş. Şimdi bize yardımcı olacak mısın? Yoksa arkadaşların seni öldürmüş mü olsun? Hı? Hı?
1: Tunca, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Kızım iyiyse ben de iyiyim.
2: Kızınız iyi. Bugün taburcu ediyoruz.
1: Kalsaydı biraz daha. Buradan güzel yer mi var?
2: Hastanede dövmediğin doktor, hasta bakıcı, personel kalmadığı için İbrahimciğim, mecburen taburcu ediyoruz.
1: Sen varsın Tunca, seni dövmedim. İstersen döveyim.
2: Çapsız çapsız konuşma kardeşim. Bak, Davut Bey ziyarete geldi. Sen git onu ağırla.
1: Ne? Davut Perihan'ın yanında mı?
2: Yarım saattir baş başalar.
1: Al şunları.
2: Ne yapıyorsun kardeşim?
3: Sen bıraksaydın onları. Birileri toplar gönderirdi.
4: Ben kendi işimi kendim yapabilirim.
3: Artık kendini yapmana gerek yok.
4: Ne zaman bana sakat muamelesi yapmaktan vazgeçeceksiniz?
3: Anlamadın ki sen dediğimi. Periciğim, burada söylemezdim ama ben bundan sonra seni ölünceye dek yanımda istiyorum.
4: Babamı mümkün değil ikna edemezsiniz.
3: Anlamıyor musun? Anlamazlıktan mı giriyorsun?
1: Davut Tataroğlu, öldün sen.
4: Baba!
3: İbrahim, ben kızınla evlenmek istiyorum.
4: Baba!
1: Sen kimsin benim kızımı isteyeceksin?
4: Evlenmek istiyorum dedi baba, istiyorum demedi.
1: Ne dedin, ne dedin?
3: Ben Peri ile evlenmek istiyorum. Eğer kabul ederse kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum. Benden sonra her şeyim onun olsun istiyorum. Eğer kabul edersen tabii.

0: Neredesin sen?
1: Arkadaşlarla buluştum.
0: Kim o arkadaşlar?
1: Ne yapacaksın anne?
0: Sana dışarı çıkmayacaksın. Ortalık çok karışık dedim.
1: O kadar silahlı adamı boşuna mı besliyorsun? Kim bize bir şey yapacak?
0: Bu ülkede silahlı örgüt sadece biz değiliz. Gazete okumuyor musun sen?
1: Aman anne ya. Sakallılardan korkacak değiliz ya.
0: Oğlum, bilmediğin işlere karışma. Sana birilerinden korkman gerektiğini söylüyorsam korkacaksın. Onlar bizim düşmanımız. Niye dışarı çıktılar zannediyorsun?
2: Yaşar Bey, oğlunuzun bizimle çalışmasından mutluluk duyarız.
3: Bunu bir staj dönemi gibi kabul edebilir miyiz? Yani ben bir ay gelsem, eğer verimli olamayacaksam ayrılmak isterim.
4: Staj mı taj yok. Bu işi hakkıyla öğrenene kadar burada çalışacaksın.
2: Sen bir ay buraya git gel, bir ömür boyu buradan çıkamayacaksın. Hele de azıcık kumar seviyorsan.
3: Yok, kumar hiç sevmem. Biz ailecek nefret ederiz.
4: Kaybedenlerden nefret ederiz.
5: Şeref Zazoğlu geldi efendim.
2: Kim? Şeref Zazoğlu mu?
5: Evet.
2: Biraz bekletelim. Misafirim olduğunu söyleyin.
4: Bekletme, bekletme. Zaza buranın altını üstüne getirir.
2: İçeri alın kızım.
4: Hadi bakalım.

0: Kenan yarın gelir.
1: Olur. Teşekkür ederim.
2: Vay, selam aleyküm. Hayırdır Yaşar ağa? Bir gece nezarette kaldın, lopun mu düştü?
0: Ben paramı borsaya yatırır mıyım Zaza? Yoksa sen borsaya mı yatırdın?
2: Vallahi ben nereye bulsam yatırayım. Hiç yatak seçmeyeyim. Karlı olsun yeter. Maşallah, maşallah, maşallah. Yeğenim oğlun mu?
0: Oğlum Kenan.
2: Adını bileyim. Bizim paraların üstünde yazı. Evren kızım nasıl, iyi mi?
0: İyi, iyi. Zaza.
2: Hı?
0: Sen hayatta bu işlere girmeyecek adamsın. Ne işin var borsacı da morsacı da?
2: Kardeş, bu iş tam bana göre bir iş. Eskiden gididin pavlugatörlere çökidin. Çek senedi nesi varsa halidin. Sonra da tahsil için uğraştır. Nereden baksan bir ölü beş yaralı. Şimdi öyle mi? Gel isin, çaylarını kahvelerini içsin. İşler nasıl değilsin? İyi dese de sevinisin, kötü dese de sevinisin.
0: Kötüye niye seviniyorsun?
2: Sikipülasyon yapık. Değil mi Savaş kardeş? Ucuza alıp pahalıya satık.
3: Barış efendim.
2: Yeğenim, o kadar istesen sen sulh diye. Ha, o kadar barış sevsen madem.
0: Hadi size kolay gelsin.
2: Size de.
3: Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz.
4: Biz yine para getirdik. Nereye yatıracak bunları?
3: Aslında çok güzel bir yer var. Bir fabrikanın geleceği parlak. Ama patronlar sendikayla anlaşmışlar. Yani greve gitmiyorlar. Eğer greve giderlerse kağıtları 3 kuruşa düşer. Grev bittiği anda da kağıtlar patlar. 1'e 3 kazanırız.
2: Yani şimdi o zaman sütmek lazım değilsin. Yani kime sıkacak?
3: Yok, kimseye sıkmak yok.
5: Dayı, grev yaptıracağız.
3: Evet.
2: Grev nerede oğlum?
4: Boykot dayı. Yani gidecek pavlikaya. Çalışmışsınız. Ya siz ezilmişsiniz. Diyecek.
2: Oğlum. Millet işinden gücünden olmaya. Biz 1'e 3 gibi az bir şey kazanacaksak yani.
3: Ama kazandığınız paranın %1'iyle bütün işçilere 1 sene bakabilirsiniz.
2: 1'e 3 sevmeyeyim. 1'e 10 sevmeyeyim.
3: O zaman futbolcu alacağız. Aracı kurumla fiyatını şişireceğiz.
2: Bah, futbolcu deme. Ne deysense de. 1'e 3 de olur. 1'e 1 de olur.

0: Bittim. İşin var mı?
1: Var biraz.
0: İşin olmasa gidip bir şeyler yerdik.
1: Sen bak keyfine tatlım. Nöbetçiyim bugün.
0: Leyla, sana bir şey sorabilir miyim?
1: Sor tabii.
0: Senin Polat'la aranda bir şey var mı?
1: Ne saçmalıyorsun Yeşim?
0: Var mı yok mu?
1: Tabii ki yok. O benim arkadaşım.
0: Ben adamı beğendim kızım.
1: Elif senin de arkadaşındı.

0: arkadaşım değildi. Tanıyordum.
1: İyi işte, tanıyordun. Ayıp diye bir şey var.
0: Elif öldü Leyla.
1: Olmaz dediysem olmaz Yeşim.
0: Sen yine de bir çıtlat. Arkandan iş mi çevireyim? Ben adamı beğendim.
1: Olur, söylerim.
0: Sağ ol.

0: Ben diyordum, buraya döndüğümüzde tavana Ünsal'ı asalım.
1: Ne yani? Bir iyilik yaptı diye asmayıp besleyelim mi?
0: Ersoy kaçıyor, Ünsal bırakıyor. Bu ne iş usta?
1: Demek ki ikisi arasında bir çatışma var. Paylaşamadıkları bir şey var.
0: Tamam usta. Gidelim Ünsal'a diyelim ki Ersoy'un yerini bize söyle, siz boşuna çatışmayın. Biz gebertelim gitsin.
1: Ersoy'un yerini bilse, emin ol koşa koşa gelir söyler.
0: Bak, biz zaten öldüreceğiz Ersoy'u. Aradan prim yapacak o da.
2: Abi, domuz bağcılara gideceğiz ama onlar da bilmez ki Ersoy'un yerini.
1: Bilmesinler Abdüley. Onların ayrıldıkları konu paradır. Biz daha önce Ersoy'un parasına dokunduk, hortladı. Yine dokunalım. Hangi deliğe girdiyse ortaya çıkacak.
3: Abi Nesrin abla gelmiş.
1: Haberim var Erhan. Memati söyledi.
3: Yok abi, buraya gelmiş.
1: Buraya niye çağırdın Memati?
0: Usta Selvi'ye talip varmış. Bugün de tanışacaklarmış. Ben gitmek istemiyorum, sizinle gelmek istiyorum ama gitmemek de olmaz. Nasıl yapalım?

0: Nasılsın Nesrin? İyi misin?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
2: Yenge hoş geldin.
3: Abla hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdülay.
2: Bu da Cahit. Son yeniçeri.
1: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
0: O kadar sevindim ki seni gördüğüme. Yanlış zamanda geldiniz diye kızamıyorum bile.
4: Hüsnü çay ayarla.
5: Peki efendim.
1: Mecbur kalmasam gelmezdim Polat. Biliyorsun senden habersiz iş yapmam. Ama bu kız beni öldürecek.
4: Yenge damat ise ne güzel. Okumuş etmiş bir çocuk mu? Nedir necidir?
0: Selvi akıllı kızdır. Yanlış birini ailesiyle tanıştırmaz.
1: Yaşar Katırcı'yı tanıyor musunuz?
4: Evet.
1: Onun oğlu. Ben bu işlerden kaçtım. Kızım gitti, Tozcu'nun oğlunu sevdi.
0: Selvi çocuğun babasının ne iş yaptığını bilmiyor mu?
1: Bilmiyor. Ama bilse de umursamaz. Zannetmiyorum.
4: Ne demek umursamıyor ya? 2 gün ağlar, 3 gün bağırır, 4. gün unutur gider.
1: Hangimiz sevdiğimizi unuttuk Memati? Sen unuttun mu? Polat

0: Unuttu mu? Ben unuttum mu? Doğru yanlış fark eder mi severken?
1: Nasıl yapalım?
0: Adım gibi biliyorum ki ben yok dersem Selvi evden kaçacak.
2: Yaşar da duyarsa ki senin kızın oğluna dünyaları verecek, yine de vazgeçmez bu işten.
1: Pusat konuşsa Selvi ile.
0: Benden saklıyorlar. Ama Pusat da çocuğun arkadaşı.
2: Bunlar ne zaman büyüdüler de böyle fırıldak işler çevirmeye başladılar.
1: Ben Selvi'ye iyi olacağım. Ve Mati kötü olacak. Sen de bu işe karışmayacaksın Nesrin. Senin omzunda ağlamasına izin vereceksin.

0: Sen yaptırdın da harbim kendi nesline.
1: Kaldırma. Bir kişi daha gelecek.
2: Memati abi gelemem dedi ya anne.
1: Konuştum. Gelecek.
3: Memati Bey kim?
1: Benim kardeşim sayılır.
2: Babamın sağ koluydu.
3: Aa, doğru ya. Tanıdım.
4: Ben de tam diyecektim ki Memati Baş'ı nasıl tanımıyorsunuz?
3: Polat Alemdar'la beraber çalışıyorlardı değil mi?
1: Evet.
5: Selvin'in okulu bu dönem mi bitiyor?
2: Birkaç dersim kaldı sadece. Buradan da sınavlara girebiliyorum.
5: O nasıl oluyor?
6: İnternet üzerinden anne.
4: Annem diplomaları görmeden bizi evlendirmez. kimseyi evlendirmez.
5: Ben okuyamamanın acısını yıllarca çektim. O yüzden benim için çok değerli evlatlarımın okuması.
3: Yoksa ne Evren'i Londra'ya ne de Kenan'ı Zürih'e yollardı.

0: Abi.
1: Sat. Ulan ne büyümüşsünüz? Ne olmuş size böyle? Merhaba. Güzel.

0: Nasılsınız Yaşar Bey?
1: Sizi gördük daha iyi oldu. Eşim, kızım, oğlum.
0: Kızınla oğlunun adını biliyorum. Yengenin adını bilmiyorum.
1: Nilay.
2: Kenan'la Evren'i nereden biliyorsun abi?
0: Hepimizin 12 Eylül'e dair küçük büyük hatırası var elbet Selvi.
3: Başınız sağ olsun. Televizyonlardan duyduk, çok üzüldük.
0: Dostlar sağ olsun.
4: Kimin yaptığı belli mi?
0: Yemek söylediniz mi? Cemil, bak bakalım.

0: koçum. Her zamankinden getir bana.
1: Senin adın İlhan mı?
0: Sen kimsin?
1: Ersoy Ulubey ağana bir şey yolladı.
0: Şimdi müsait değil. Sen bana ver, ben ağama söylerim.
1: Önemli. Bizzat kendisine vermem lazım.
2: Delikanlı ne iş yapıyor?
3: Borsa ile ilgileniyorum.
2: Güzel. Babanla çalışmıyorsun o zaman.
3: Yok. Babam onunla çalışmamı istemiyor.
2: Hayırdır Yaşar Bey? İşleri iyi diye duydum. Niye oğlunu yanında istemiyorsun?
0: Aile başka, ticaret başka.
2: Niye? Seninki zaten aile şirketi değil mi?
0: Benim işimi yapmak için okumaya gerek yok Memati. O kadar okudu çocuk. Boşuna mı okudu?
4: Ağam, Ersoy Ulubey bir adamını yollamış. Seninle görüşmek istiyor.
0: Yolla gitsin ilan. Sırası mı şimdi?
4: Ağam, bir tatsızlık çıkacak.
0: Müsaadenizle hemen geliyorum.
2: Bir mevzu varsa geleyim Yaşar ağa.
0: Fabrikada bir şey olmuş. Onunla alakalı telefonla konuşacağım. Yorumlana gerek yok Memati.

0: Ne yaptın lan okulu?
1: Kenan'a diyorsun ki babanın yanında işe gir. Ne okulu abi? Nasılsa ben de sizin yanınızda işe gireceğim.
0: Bizim işle Yaşar Bey'in işi aynı mı Pusat? Yaşar Bey toz deterjan işi yapıyor. Bizim gibi pis işler yapmıyor.
2: Ne var? Ne istiyorsun?
3: Ersoy Ulubey dedi ki Yaşar abim balın kalitesine baksın.
2: Çeşneci başı mıyım ulan ben? Aklına gelen malının tadına baktırıyor.
3: Ulubey sizin de bu konuyu konuştuğunu söyledi.
2: İlan bak şuna. Sen de Ersoy'a söyle. Bir daha beni ayakçılarıyla muhatap etmesin. Dua et ailen burada. Yoksa kafanı koparırım senin.
4: Buranın malı değil bu. Birinci sınıf saf mal. İşlenmemiş.
2: Duydun mu?
3: Duydum.
2: Tekrar özür dilerim.
0: Yaşar Bey, bu iki çocuk benim yeğenim. Onların hayatındaki her şey benim hayatımdan daha önemli.
2: Ben de evlatlarımın her şeyden önce mutlu olmalarını isterim.
0: Bir ömür mutsuz olacaklarına şimdi mutsuz olsunlar. İleride mutluluğu ararken daha dikkatli olurlar.
5: Anlamadım Memati abi.
0: Anlamayacak bir şey yok. Ben Tozcu'ya kız vermem.

Sen ajansın. Kardeşin de ajan, sen de ajansın. Hayırsın.

0: Sen kimsin, bizim mekanımıza geliyorsun?
1: Ersoyoğlu Bey'in düşmanıyım. Siz de onun düşmanısınız.
0: Onun hükmüyle hükmetmeyenler kafirdir. Bütün kafirler bizim düşmanımızdır.
1: Madem ayet söylüyorsun, ayetin tamamını ben de sana söyleyeyim. Maide suresi 44. ayet. Biz için de doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi hak olduğuna şahitlerdi. Şu halde ey Yahudiler ve hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir.
0: Sen ayeti biliyorsun, Ersoy bilmiyor. Benim için aranızdaki fark, kafirle münafık arasındaki fark kadar.
1: Sen nesin? Ayeti bilip çarptıran nedir?
2: Bu ayet hem hakim sınıflara hem de insanlara ayrı ayrı hitap eder. Sen hangi ayetten insan öldürme hakkını kendinde buluyorsun?
3: Bu konuşmanın sonu iyi değil. Girelim.
1: Ben buraya sizinle insan gibi konuşmaya geldim.
3: Dur, girmeyin diyor.
4: Böyle uzun şifre mi olur Cahit? O ipi çektiklerinde 9-10 saniye ya yaşar ya yaşamaz.
3: 10 saniye değil, 3 dakika.
0: Belli niye geldin? Kardeşlerimi öldürdün.
3: Ben gireceğim. Girmeyeceksin. Bir emir verildiyse uyacağız.
5: Sen bunları ne tanırsın?
3: Ben bunların içinde büyüdüm. Bana mı anlatıyorsun? Ben içeri girilecek demeden girilmeyecek.
1: Ersoyulu Bey senin adamına sıktı. Onunla birlikte bir korucuya sıktı. Bir itirafçıya sıktı.
0: Bana ne? Ersoy kime sıktıysa sıktı. Benim adım Mordo olsaydı kimse ona sıkamazdı.
1: Hangi konuda anlaşmazlığa düştüğünüzü söyleyin. Beni öyle öldürün. Hiç değilse arkamdan ne meraklı adamdı dersiniz.
0: Yerimizi nasıl buldun?
1: Sen bana söyle, ben de sana söyleyeceğim.
0: Sen mecbur söyleyeceksin.
1: Para mevzusu değil mi? O zaman ara Ersoy'u, elinde benim olduğumu söyle. Sana çok para verecektir.
0: Sen kimsin ki senin için para versin?
1: Ara söyle. Vermezse yine öldürürsün. Ne kaybedersin?
0: Sen Ersoy'u hiç tanımamışsın. Ama madem meraklısın, gebermeden bir şey öğren, öyle git. Ersoy kendi canını verir, 5 kuruş parasını vermez.

0: Ersoy Ulu Bey'i arayın bana.
1: Sizi palazlandıran Ersoy değil mi?
0: Ersoy öyle zannedebilir. Hazreti Musa Firavun Sarayı'nda büyümedi mi? Allah istedikten sonra yılanın sütüyle bile insan büyütür.
1: Allah yılanı bile canavar yaratmamış ki. Siz canavar olmuşsunuz.

0: Teşekkür ederim. CIA'nin ruhu bile duymayacak.
1: Bizim için duymasının hiçbir mahsuru yok. Onlar da bu işi yapıyor, biz de bu işi yapıyoruz. Sen malı onlara yakalanmadan satabilecek misin?
0: Öyle bir adam buldum ki, CIA'nin en iyi adamı. Dolandırsa dolandırsa onları o dolandırır.
2: Özür dilerim efendim. İstanbul'dan önemli. Domuz bağcılar arıyor.
0: Alo.
3: Polat Alemdar diyor ki, beni öldüreceğine Ersoy'a ver, o öldürsün. Karşılığında çok para verir.
0: Polat Alemdar mı elinde?
3: Elimde.
0: Sık kafasına gitsin.
4: Ne diye böyle bir şey için beni rahatsız ediyorsun?
5: Burada değil, yurt dışında değil mi?
3: Nereden anladın?
5: İstanbul'da olsa buraya gelirdi. Türkiye'de olsa bana yollayın derdi. Demek ki başka bir işle meşgul.
3: Ne oldu? Hani para verecekti? Tanıdın mı Ersoy'u?
5: Bana hangi işte ayrıldığınızı söyle. Ben de tam tanıyayım Ersoy'u.
6: Bu işin artık şakası yok.
3: Zaman israf etmek haramdır. Bekle.
0: Bekle diyor.
6: Bize demiyor. Lan sen abimi öldürteceksin.
0: Demedim gerekirse bırakın öleyim diye. Ben içeri girin demedikçe girmeyeceksiniz demedim mi?

0: Sen mi öldüreceksin, Allah mı öldürecek?
1: Ben öldüreceğim.
0: Sen şimdi Allah'a isyan ettin, kafir oldun. Sizin hesaba göre senin ölümün hakkı.

0: At silahını. At.
1: At.
0: Yapma.
2: İndir silahını.

0: abi. İyi misin usta? Bir şey öğrenebildin mi?
1: Yok be Mahdi.
0: Tek öğrendiğim Ersoy burada değil.

0: Konuşmayacak mısın kızınla?
1: Konuşacak bir şey yok. Memati ne söylenmesi gerekiyorsa söyledi zaten. Sen de mi Selvin'in evlenmesini istiyorsun?
0: Ben kardeşimin mutlu olmasını istiyorum. Kenan iyi bir çocuk. Kardeşim mutlu edeceğine inanıyorum.
1: Pusat. 50 kere söyledim. Ben yanlış işler yapan aileye kız vermem. Niye benden saklıyorsunuz?
0: Anne! Biz çok iyi işler yapan bir aile miyiz?
1: Bir yerde bitecek. Kaderimizse bile bitecek. İşte böyle bitecek.
0: Biter mi bitmez mi bilmem. Ama şunu bilirim. Selvi ile sıradan bir insanın evlenme ihtimali yok. Gittiğimiz okulda sen okumadın. Orada herkes kendi denge olan ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık yapıyordu. Selvi ile benim arkadaşlarım ya bu ülkeden kaçmışların çocuklarıydı ya ailesinin başından attıkları. İstediğin kadar zengin ol fark etmez.
1: Ne yani? Kardeşin normal, düzgün, sıradan birini sevemez mi?
0: Sevemez. Sen sevmedin. Teyzem sevmedi. O da sevemez.
1: Benim annem sevdi. Canıyla ödedi ama babamı değil normal bir adamı sevdi.
0: Sevdiğiyle kaldı. Gerisi ana kız sizin aranızda. Ben bu evin erkeği olarak söylüyorum ki Selvi bir kişiyle evlenecek. Kenan mı başkası mı bilmem. Ama evlendiğiyle ölecek. Başka bir durum. Ben hayattayken söz konusu bile değil.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için

0: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
6: Beyaz giymeye bayılırım
7: ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor
10: ya da anca sporda gelir grisi.
11: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Tam da leslik.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
1: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
5: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
6: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı.
7: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla.
8: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
7: Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: abinle konuşurum. Biliyorsun, sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Biraz sert konuşması normal.
1: Benim de ağlamam normal anne. Kimseye bir şey dediğim yok.
0: Biliyorum. Biliyorum. Yarın sorarım ben. Yaşar'la bizimkiler bir şeyler yaşamışlar. Husumet noktasında mı yoksa yaptığı işten ötürü mü öğrenirim, tamam?
1: Gerek yok anne. Memati abiyle ben konuşmak istiyorum.
0: Ne konuşacaksın?
1: Niye böyle yaptığını soracağım. Sonuçta ne diyorsa o. Ailemizin büyüğü.

0: İyi misin? Neyin var?
1: Bir şey yok.
0: Çıkmadı mı seninkilerden bir şey?
1: Çıkmadı.
0: Biliyordun zaten çıkmayacağını. Domuz bağcıların başkalarına konuşmak gibi bir adetleri yok.
1: Ersu'ya ulaşmak için her yolu deneyeceğim Leyla. Benim de vazgeçmek gibi bir adetim yok.
0: Gittiğin yerde delil, ipucu, takip edebileceğimiz ya da araştıracağımız bir şey bulabildin mi?
1: Domuz bağcıların başının telefonunu aldım. Bakalım kimlerle konuşmuş.
0: Ver ben araştırayım.
1: Ben hallederim Leyla.
0: Sen bana gurur mu yapıyorsun?
1: Ne alakası var Tombik? Bunlar tehlikeli adamlar. Her işe karıştım, bir bunlar geri kalsın.
0: Ben savcıyım. Önüme onlarla ilgili bir dosya geldiğinde bakmayacağım mı?
1: Dosya değil bu.
0: Polat, ben de senin bu işlere girmeni istemiyorum. Başına iş açacaksın.
1: Bana artık bir şey olmaz. KGT kimliğim var.
0: İçeriden çıkın diye size bir yazı verdiler diye bana hava yapma. O yazıyı verenler işlerine geldi mi bir yanlışlık oldu. Bizim adamımız değil derler.
1: Biz zaten kimsenin adamı değiliz. Düşmanlarımız şimdilik ortak. Ersoy'u öldürene kadar karışmazlar.
0: Verecek misin, vermeyecek misin şu telefonu?
1: Bir şartla veririm. Telefondaki bilgileri alıp bana vereceksin. Hiçbir şekilde bu fındık burnunu işin içine sokmayacaksın.
0: İyi, tamam. Ver.
1: Kim var içeride?
2: Valideniz efendim.
3: Oğlum nerede, kızım nerede diyordun. Bak oğlun da geldi, kızın da geldi bey.
1: Babacığım nasılsın?
4: İyiyim evladım. Annene diyorum ki beni evime götür. Burası da senin evin diyor.
1: Babacığım biraz daha toparlanın öyle gidersiniz. Yoksa sizi burada rahat ettirmiyorlar mı?
4: Yok evladım. Rahat olmasına rahatım da buralara alışık değilim.
0: Hiç de alışmayın Ömer baba. Ama evde merdivenler var. Nasıl inip çıkacaksınız?
3: Doğru söylüyor kızım. Gelenin gidenin olacak. Seni görmek isteyenler burada görsünler. Eve geçtiğimizde ben beyimi eskisi gibi görmek isterim.
4: Hanım, hiçbir şey eskisi gibi değildir. Her an yeni bir şey başlar. Çok şükür. Yaşadığımız her anı güzel yaşadık. Gençlik de güzeldi. Yaşlanmak da güzel.
0: Ömer baba, merak ettiğim için bir şey sorabilir miyim?
4: Sor kızım.
0: Belki güleceksiniz bana ama diğer tarafla ilgili bir şey gördün mü hiç?
4: Bu tarafta ne varsa o tarafta da o var. Burada da Allah var, orada da Allah var. İnsanoğlu hep görme peşinde. Görmeden evvel yaşa ki yaşadığın sana istediğini göstersin.
0: Ya hani mavi ışık gördüm, yeşil ışık gördüm falan diyorlar ya, onun için sordum.
4: Bildiğim o taraf.

0: tarafta trafik sorunu yok. Işıklarında rengi olsun, mavi yeşil diye. Gören varsa da doğrudur. Işık görmek istemiştir, ışık görmüştür.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bayramın ikinci günü mübarek olsun. Havalar biraz serinledi. Artık bayram tatilinde ziyaretler de yerini evlerde oturmaya bırakmıştır. Efendim Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor. Bakalım yurtta bu bayramın ikinci gününde neler yaşanmış hemen sizlere aktarmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren vatandaşlarımızın bayramını kutladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Cumhurbaşkanı'nı aradı ve bakın neler yaşandı.
1: Burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
2: Bayramımız mübarek olsun. Hazretleri bayramlara hayırlı şeyler.
3: Onları da unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk hacılarla işte böyle bayramlaştı.
1: Allah sizden razı olsun efendim. Bayramımız mübarek olsun.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kutsal topraklarda Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Hacıların selamını iletti.
1: Efendim burada bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var.
2: Bütün hacı kardeşlerime de şahsın milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyan acılar işte böyle alkışlarla karşılık verdi.
0: Bayramın ikinci gününde Ankara'da baş döndüren bir bayramlaşma trafiği vardı. Çünkü CHP'nin iki başlı yönetimi iki bayramlaşma programıyla sahnedeydi. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyet önce AK Parti'nin kapısını çaldı. Bu buluşma 3 bayram aradan sonra ilk buluşmaydı. Aynı dakikalarda Özgür Özel'in heyeti de mecliste alternatif bayramlaşma programı yaptı. İşte o anlarda yaşananlar.
3: Bir CHP, iki heyet. İki farklı bayramlaşma programı. Bayramın ikinci gününde baş döndüren bir trafik yaşandı. Çünkü CHP'nin iki başlı yönetimi iki bayramlaşma programıyla sahnedeydi. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyet önce AK Parti'nin kapısını çaldı. Bu buluşma 3 bayram aradan sonra ilk buluşmaydı. AK Parti heyeti de CHP yönetimini ağırladı. CHP'de yaşanan mutlak butlan krizi sonrası gözler partilerin genel merkezindeydi. Özgür Özel ve ekibi alternatif bayramlaşmalarını meclis çatısında gerçekleştirirken bir yanda da parti yönetimi siyasi partilerin kapısını çaldı. En dikkat çeken buluşma ilk sıradaydı.
4: AK Parti genel merkezindeki heyet 3 bayramın ardından ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyetini kabul etti.
3: AK Parti genel merkezinde genel başkan yardımcısı Hüseyin Yayman'ın başında olduğu heyet ağırladı konukları.
5: Bizler kardeşiz. Daha ötesi yok.
3: Samimi anlar kayda geçti.
6: Milletimizin bayramlaşması gibi bir bayramlaşma yapıyoruz. Şehirleri konuşuyoruz, evet. Çocukları, aileleri konuşuyoruz.
3: Aynı dakikalarda Özgür Özel'in heyeti de mecliste alternatif bayramlaşma programı yaptı.
7: Hükümet mecliste bayramlaşma tecrübe ediyorsunuz.
3: Evet. Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan siyasi partilerin heyetlerini ağırladı. Görüşmeler Özgür Özel'in meclisteki makam odasında yapıldı. Ve başka bir nokta, Kemal Kılıçdaroğlu da evinin bahçesinde bayramlaştı. Kendisini ziyaret edenlerle tek tek görüştü.
8: İyi bayramlar.
0: Mutlak butlan krizinin yaşandığı CHP'de gerilim tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel merkezinde haram

0: araç sergisi yaptı. Özel zamanında kullanılan lüks araçlar genel merkez bahçesine çekildi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi özel kanadını sinirlendirdi. İşte CHP cephesinde yaşananlar.
1: Kurultayda hile vardı, biz kazanacaktık diyenler kurultaydan kaçıyor.
2: Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Onların aklıyla giderseniz bu tablo ortaya çıkar.
3: Mutlak butlan kararının üstünden zaman geçtikçe tansiyon da artıyor. Kılıçlar çekilmiş durumda.
2: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
4: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
3: Mutlak butlan santrancında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle çarpıcıydı.
5: Kemal Kılıçdaroğlu kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yolsuzluk suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e tahsis ettiği araç sergilendi. Söz konusu araçlara Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç notları düşüldü ve bu araçların bir an önce satılması talimatını verdi Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Özkan Yalım yolsuzluk soruşturmasındaki itiraflarında söz konusu aracın VIP dönüşümünü 170 bin euro karşılığında yaptırıldığını söylemişti.
6: Yaparsa kim yapar?
7: Özkan Yalım yapar.
6: Yaparsa kim yapar?
7: Özkan Yalım yapar.
3: Masrafsa Uşak Belediyesi'nin kasasından karşılanmış ve araç Özgür Özel'e tahsis edilmişti.
8: Aman abi, aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı. Ben yaptırayım aracı size, burası güzel.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın CHP Genel Merkezi'ne verdiği araç da sergilendi. Kılıçdaroğlu'nun VIP araç hamlesi Özgür Özel ve kadrosunu küplere bindirdi.
4: Kemal Bey, bu kötülüğü yapmayan partiyi bölmeyin.
3: Özgür Özel kanadından araçların CHP Genel Merkezi'ne ait olduğu savunması geldi. Araçlardan birinin 2022 yılında Kılıçdaroğlu'nun kullandığı makam araçlarından biri olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu cephesi ise parti önünde sergilenen iki aracın şaibelere konusu olan araçlar olmadığı ve araçların temsili olarak yer aldığını söyledi.
2: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
3: Haram araç sergisi krizinin yankıları sürerken CHP'deki bölünme milletvekillerine de sıçradı. Özel'i ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin bulunduğu bir WhatsApp grubunda tartışma yaşandı iddia edildi. Vekillerin küfürleştiği de öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. CHP grup toplantısıyla ilgili milletvekillerine yazı gönderdi. Kılıçdaroğlu yazıda, tarafımdan gerekli bilgilendirme yapılmadığı sürece CHP grup toplantısı yapılmayacaktır ifadelerine yer verdi. Yani yetki bende dedi. Ve başka bir gelişme. CHP Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu. Toplantı resmi tebligat gitmediği için ertelendi. Kılıçdaroğlu toplantıda A takımını belirleyecekti.
9: Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır. Bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
3: Kulislerde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında Faik Öztürak, Bülent Kuşoğlu, Akif Hamzaçevi ve Orhan Sarıbal gibi isimler olduğu konuşuluyor. Bir yandan da kurultayla ilgili çarpıcı itiraflar gelmeye devam ediyor. Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen CHP delegesi Turgut Koç, iki delegeye 10 bin lira gönderdiğini söyledi.
9: Mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Hayır. CHP'liler. Onlar söylüyorlar. Hani dışarıdan tanıklık yaptı, yok öyle bir şey. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı, öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz.
3: Koç, iki delegenin bu paranın gönderilmesinden sonra Özel'e oy verdi. Söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Manisa'daydı. Özel amcası Necati Özel'i kaybetti. Cenaze töreninde görüntülendi. Taziyeleri kabul etti.
0: Evet, bayram günü siyasetin nabzı bu şekilde attı. Peki sokakta neler oldu? Kurban Bayramı'nın klasiklerinden biri de acemi kasaplar. Elini bacağını kesenler bıçaklarını bırakıp kesimhanelerden acillere koştu. İlk gün 13.513 kişi yaralandı.
3: kimi elini tutarak, kimi bacağını tutarak girdi hastanelere.
10: Sakallığımız başımıza dert oldu.
3: Acemi kasaplar kesimhanenin ardından soluğu yine hastanelerde aldı.
11: Doktorlarımıza 3 tane dikiş attılar.
12: Çok şükür 4 tane dikişle atlattık.
13: 5 dikiş var.
3: Dikişlerin ardı arkası kesilmedi.
14: O kadar dedim bu işe göre değil.
13: Derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik.
3: Dikkatsizlik, acemilik.
12: Amcamın elinden bıçak kaydı, parmağıma geldi.
3: Kurban Bayramı'nda manzara yine değişmedi. Ufak kaza diye hastaneye gelenler kalıcı hasarla çıktı.
10: Bir şey olmadığını düşünmüştüm ama hastaneye geldiğimde tendonunda da bir zarar olduğunu söylediler.
3: Ama hallerine gülmeyi de ihmal etmediler.
12: Amca beni yaktın.
0: Her Kurban Bayramı'nda görmeye alışık olduğumuz manzara. Firari, kurbanlıklar, yine manzara değişmedi, kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. İşte o anlar.
3: Kurban Bayramı'nda manzara yine değişmedi, kurbanlıklar önde, sahipleri peşinde kovalamaca devam etti. Kaçan kurbanlıklar yine maraton koşturdu. Görüntüler Ankara Mamak'ta kayda geçti. İpinden kurtulan dana etrafında dört döndü. Onu yakalamaya çalışanlar da. Kurbanlıklar gergin ve güçlüydü. Kütahya'daki bu kurbanlık kesim görevlisini metrelerce savurdu. O danayı kontrol altına almak hiç kolay olmadı. İzmir'de ise kaçan kurbanlık yolu şaşırdı. Kendini derenin içinde buldu. Yüzlerce kilo ağırlığındaki dana vinçle kurtarıldı. Bursa'da maraton koşusunu aratmayan görüntüler vardı. Kurbanlık sokak sokak koştu. Mahalleli firari dana yakalanana kadar nefesini tuttu. Kovalamaca yine Ankara'dan. Bu kuzu sahibini dakikalarca uğraştırdı. O anları aracın içindeki kadın gülerek kayda aldı. Bu inek bayramdan 8 gün önce sürüden ayrıldı. Kayboldu. Günler sonra dinamit deposuna düşmüş olarak bulundu. 8 gün boyunca hiçbir şey yemeden sadece yağmur sularını içerek hayatta kalmıştı. Sahibi çok zayıfladığı için hayvanı kesmekten vazgeçti. Kaşla göz arasında kaçtı. Ortalığı birbirine kattı. Firari küçükbaş evin etrafında tur attırdı.
15: Kurbanlık bir yanında elimizden kaçtı. Haliyle zor anlar yaşadık ama sonunda tuttuk.
3: O kaçış uzun sürmedi. Firari kurbanlık yakalandı. Kesilmekten de kaçamadı.
15: Etini yedik. Eti de güzelmiş, tazeymiş. Doyduk.
3: Mersin'de de bir firari küçükbaş yollara düştü. Trafiği felç etti. Ne kornalar ne de peşinden koşanlar onu durdurabildi. Mardin'de kaçan kurbanlık çocukların korkulu bakışlarıyla dakikalarca işte böyle kovalandı.
0: Bursa'da 6 katlı bir binada yaşayan vatandaş aldığı kurbanlık boğayı evinin terasında kesmek isteyince ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Boğayı aldılar, 6 kat tırmandırdılar ve terasta kestiler. İşte boğanın sakin sakin terasa çıktığı o anlar.
3: Kurbanlık boğasını terasta kesmek istedi. 6 katı böyle çıkardı. Yıldırım'da bir kişi satın aldığı kurbanlık boğa için ne bir kesim yerini ne de sokağı tercih etti. Yüzlerce kiloluk boğasını evinin terasında kesmek istedi. Boğanın boynuna bağladığı iple merdivenleri çıkmaya başladı. Kurbanlık boğa da sahibinin peşinden sakince merdivenleri tırmandı.
16: Anne güzel çıkıyor.
3: İlginç anlar bina sakininin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
0: Sırada Kurban Bayramı'nın en şanslıları var. Bir manda ve bir kuzu kurban olmaktan son anda kurtuldu. Sevimli ikili bir sonraki bayrama kadar rahat bir nefes aldı.
17: Trump'a olan benzerliği hayatını kurtardı. Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtuldu. Bangladeş'te bir çiftlikte yaşayan bu manda albino hastası. Bu nedenle de derisi ve tüyleri sapsarı.

0: Andayı görenler ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiyor. Sahibi de bu nedenle Trump adını koydu. 700 kilo ağırlığındaki manda ABD Başkanı'na olan benzerliğinden dolayı bir sonraki Kurban Bayramı'nı da görmeye hak kazandı. Kurbanlık olmaktan son anda kurtulan bir diğer hayvan da işte bu kuzu oldu. Müyesser Sevinç 58 yaşında. Çorap adını verdiği 6 aylık kuzuyu evladı gibi sahiplendi. Ancak Çorap bir yanlış anlaşılmanın az daha kurban oluyordu.
1: Burada başıboş bir kurbanlık kuzu gördük. Daha sonrasında işte kuzunun sahipleri geldi. Sahipleri dediğim ya bir yanlış anlaşılma üzerine geldiler. Kuzuyu teslim ettik.
0: Taraflar karakolun yolunu tuttu.
1: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber.
0: Kurbanlık olmaktan son anda kurtulan kuzu sahibine teslim edildi.
2: Adana'da hırsızlar bir kamyonetin kasasına tırmanıp tam 40 kilo et çaldı. Çok geçmeden yakalanan hırsızların savunması ise en az hırsızlıkları kadar ilginçti.
0: Kamyonet kasasına tırmandılar, 40 kilo eti böyle çaldılar. Yakalandıklarında kendilerini mangal yaptık diye savundular. Yüreğir'de hırsızlar Kurban Bayramı mesaisindeydi. Ümit Ö park halindeki kamyonetin kasasına tırmandı. Hedefinde kasadaki etler vardı. Kamyonetin hareket etmesiyle kasadaki 40 kilo eti çaldı. İlk ışıklarda duran kamyonetten inerek kendisini motosikletle takip eden arkadaşıyla birlikte kaçtı. Kamyonet sürücüsü etlerin çalındığını fark edince soluğu karakolda aldı. Güvenlik kameraları incelenerek iki şüpheli yakalandı. Savunmaları en az hırsızlıkları kadar ilginçti. Şüpheliler etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık dedi. İkisi de tutuklandı.
2: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Bayramın ilk günü bahar değil tam bir yaz günü gibi geçti ancak bayramın ikinci günüyle birlikte kuvvetli sağanak geri döndü. Türkiye haftayı serin ve yağışlı kapatacak.
3: Yaz geliyor, mutluyuz. Onun ümidiyle yaşıyoruz yani.
4: Çok sıcaktı. Anormal bir sıcaklık yani bu tarih için.
0: Bayramın ilk günü yaz aylarını aratmadı. Tatilciler çifte bayram yaşadı.
5: Ancak bayramın ikinci günü sağanak geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarı gecikmedi.
6: Biliyor sıcak, bugün de yağmurlu.
3: Yağmur var herhalde bugün ama keyifler yerinde.
7: Yordu bizi yağış havalar.
5: Sağanak tekrar tüm yurdu esir alacak. Üç büyük şehirde kuvvetli yağış geçişleri olacak. 15 kente ise sarı kodlu uyarı verildi. Yani şemsiyeler tekrar ortaya çıkacak.
8: Kız kısa kollu, ben mont, işim arada.
0: 30 dereceye kadar yaklaşan hava sıcaklığı tekrar düşecek. Perşembe günüyle birlikte Türkiye haftayı serin kapatacak.
7: Bir sıcak bir soğuk yoruyor tabii ki.
6: Ne yaz yaşamıyoruz ne kış yaşamıyoruz. Yağışlar dengesiz.
2: Galeride gördü, değişensiz dediler ama ekspertizde ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü o değişensiz dedikleri araba aslında iki farklı aracın birleşimiydi.
9: Bunlar çaprazlama almışlar ve bu kısımdan böylece direğiyle beraber kesmiş. Araba ön geçti, iki arabadan bir araba.
0: İki arabadan bir araç yapmışlar. Değişensiz diye satmışlar.
10: Aracın altında kesmeler olduğunu fark ettik.
0: Konya'da ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşın hayali ekspertiz raporuyla kabusa döndü.
9: Motor akşamında komple yağacakları.
0: 2015 model diye satılan otomobilin ön kısmının 2011 model başka bir araçtan kesilip kaynak yapıldığı ortaya çıktı.
10: Arka taraf kendisine ait, ön taraf farklı bir 2011 model bir araca ait.
0: Üstelik araçta tam 5 farklı değişen parça vardı.
10: Ön 3 parçanın 2011 model bir araca araca ait olduğu tarafımızca tespit edildi.
11: Yani aracın arkası başka, önü başka otomobile aitti.
10: Arka taraf kendisine ait, ön taraf farklı bir 2011 model bir araca aitti bu araca.
11: Aracı satın almak üzere olan vatandaşsa ekspertiz raporunu görünce büyük şok yaşadı. Otomobili hemen satıcıya geri götürdü.
10: Kesinlikle bir güvenilir bir ekspertiz firmasına göstermeden hiçbir şekilde araç almanızı tavsiye etmiyorum.
2: Sultan Gazi'de bir apartmanda yaşanan çöp ev kabusunu getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İddiaya göre bir kadın yıllardır çöpleri binaya taşıyor, kavga çıkartıyor. En korkutucu olanıysa çocukların ayakkabılarının içine cam parçaları dolduruyor. Mahalleli isyanda ama bir çözüm bulamıyor.
12: Bu kadın yıllardır buraya çöp topluyor.
13: Bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı.
12: Şuradaki kaldırım taşlarının hepsi belediyenin malı. Belediyenin malını çalıp getiriyor buraya, diziyor. Kendine duvar yapıyor.
0: Hepsi canından bezmişti. Anlattıkları şok ediciydi.
12: Çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı.
0: Adres İstanbul Sultan Gazi. İddiaya göre bu apartmanda huzur kalmadı. Nedeni de yıllardır süren çöp kabusu.
12: Sığınağı topluyordu. Tartıştık, kavga ettik, mahkemelik olduk, sığınağı bıraktı. Bu sefer bu bölgeye çöp toplamaya başladı.
0: Ama durmadı. Çöpleri getirmeye devam etti.
12: O da yetmedi. Geldi, bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı.
0: Apartman sakinleri her kapıyı çaldı ama sonuç alamadı. İş bu defa çocuklara kadar uzandı.
12: Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı.
13: Dün çocuğum evde, anne kalbim korkuyor, ben çok korktum, çok ses geliyor.
0: İddiaya göre kadın apartman içinde gezip komşularının da kapılarına çöpler atıyordu.
13: Karakola gidiyoruz, hiçbir şekilde bir çözüm alamıyoruz. Zabıtaya gidiyoruz, alamıyoruz.
0: Ekipler yine geldi. Kadın yüzünü göstermedi. Haklı olduğunu iddia etti. Elimde mahkeme kararı var dedi.
14: Bina yıkılana kadar buradayım. Hatta o işte ellerimle yapacağım.
13: İlla büyük şeyler mi olması gerekiyor?
2: Atlas Çağlayan, hepimiz onu akranı tarafından bıçaklanarak katledilmesiyle tanıdık. Hayattan koparılan Atlas'ın ailesi son iki bayramı oğullarının mezarı başında geçiriyor. Acılı anne adalet istiyor.
15: Atlas'ız ikinci bayramımız, acımız gün gün kat ve kat artıyor.
0: Bayram Çağlayan ailesinin evine gelmedi. 17 yaşındayken akranı tarafından bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan'ın ailesi oğullarının mezarı başındaydı.
15: Çok büyük bir özlem içerisindeyiz.
0: Atlas'ın katili 9 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
15: En çok istediğimiz de yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Çünkü Atlas'ı katlederken maalesef ki gayet bilinçli, aklı başında.
0: Katil zanlısı 14 yaşında olduğu için en fazla 15 yılla yargılanıyor. Bu cezanın yatarı da yalnızca 5 yıl.
15: Bu katile verilmiş bir ceza değil, bizi cezalandırmak oluyor.
0: Acılı anne Gülhan Ünlü adaleti istiyor.
15: İşte benim oğlum burada. Kendisi de cezaevinde bir ömür sürünsün istiyorum, çürüsün istiyorum. Kabul etmiyorum, kabul etmeyeceğim.
2: Kurban Bayramı'nda sofraların baş tacı kavurma. Seveni de yiyeni de çok fazla ama dikkat etmekte fayda var. Çünkü doğru şekilde tüketilmediğinde sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. İşte kavurma tüketmenin püf noktaları.
11: Kurban Bayramı kavurma olmadan olmaz. Ama kavurma yerken de dikkatli olmakta fayda var.
16: Özellikle hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalığına sahip kişilerde porsiyon kontrolü oldukça önemli.
11: Kurban Bayramı'nda sofraların baş tacı kavurma. Ama doğru miktarda ve uygun şekilde tüketilmediğinde sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.
16: Bayramda en sık yapılan hata kurban etini hemen tüketmek.
11: Uzmanlar da uyarıyor. İşte kurban etini tüketmenin püf noktaları.
16: Buzdolabında 12 ila 24 saat arası bekletilmesi çok daha sağlıklı olacaktır.
11: Sadece bekletmek değil, pişirme yöntemi de oldukça önemli.
16: Kavurma geleneksel olarak tercih edilse de etin kendi suyunda pişmesi çok daha sağlıklı bir seçenek.
11: Hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalığına sahip kişiler içinse porsiyonlar daha da kritik. Peki kavurmanın yanında nasıl beslenilmeli?
16: Bütün bayram boyunca sadece et tüketmek yok. Etin yanında mutlaka liften zengin bir salata, meyve ve ayran, yoğurt gibi proteinden zengin şeyler tüketerek bayramı daha sağlıklı geçirebilirsiniz.
2: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yorgun ve zayıflamış hali sevenlerini üzmüştü. İmparator'dan yeni bir paylaşım geldi. Tatlıses, iyiyim dedi. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan,
0: neredeyim, nasılım diye sorarsan. Son hali endişelendirmişti. İmparator'dan açıklama geldi.
17: Herkes merak ediyor. İşte bunu emeğimizin balkonundayım.
0: İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da hastaneye kaldırılmış. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu anlaşılınca ameliyata alınmıştı.
17: Safra kesemi aldım. Ne safra kesesiymiş be. Bir taş çıktı kafama kadar.
0: Bir aylık fizik tedavinin ardından taburcu olan imparatorun son hali dikkatlerden kaçmamıştı. Yorgun, zayıflamış ve saçları beyazlamış hali sevenlerini endişelendirmişti ve imparator bir video paylaştı. Tatlı sesten iyiyim açıklaması geldi.
17: Herkes merak ediyor. İşte buradayım, bizim balkonundayım.
0: Ünlü sanatçının boyattığı saçlarını görenler imparator eski haline geri dönmüş yorumları yaptı.
2: Bayram günü herkes yakınlarına koşup sarılırken bir baba 3 yaşındaki oğlunu acımadan öldürdü. Bir de hiçbir şey olmamış gibi evden çıkıp kendi babasının yanına gitti.
0: 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü, ardından babasının yanına gitti. 28 yaşındaki Muhammed Emin Torluk Hatay'da belediye personeliydi. Evliydi, bir oğlu vardı. Ancak eşiyle boşanma aşamasındaydı. Oğlu kendisinin yanındaydı ve iddiaya göre madde bağımlısıydı. Ve her ne olduysa o baba öz evladını boğarak öldürdü. Ve ardından hiçbir şey olmamış gibi evden çıkıp kendi babasının yanına gitti. Dede, torunum nerede dedi. Oğlunun hareketlerinden şüphelenmişti. Ancak cevap alamadı. İçi rahat etmedi, ekiplere haber verdi. Ekipler eve gittiklerinde acı manzarayla karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni oradaydı. Öz evladını öldüren baba da kaçmaya çalışırken yakalandı.
2: Adıyaman'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Eli bıçaklı bir saldırgan hastanede bakın nasıl dehşet saçtı.
11: Hastanede bıçaklı saldırı yaşandı. İkisi güvenlik görevlisi, 3 kişi yaralandı.
18: Abi yanında bıçak var.
11: Cezaevinden yeni çıkmıştı. Henüz 19 yaşındaydı. Muayene için hastaneye gitti. Hasta yakınlarını rahatsız etti. Kendisini uyaran güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. İki güvenlik görevlisi yaralandı. Hastanedeki sağlık personeli müdahale etti. Ancak saldırganın durmaya niyeti yoktu. Kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasını da kolundan yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.
2: Samsun'da yaşanan ilginç olay var sırada. Bir kafenin önüne giden başıboş yılkı atı bir süre içeriği izledikten sonra kafenin camına çifte attı. İşte o ilginç anlar.
0: Başıboş yılkı atı kafe camındaki yansımasına sinirlendi. Çifte atıp camı çerçeveyi indirdi. İlginç görüntüler Samsun'da kayda geçti. Başıboş yılkı atları bir kafenin önünde durup camdan yansıyan görüntülerini izlemeye başladı. Atlar cama uzun süre baktı. O anda kafenin çalışanı da el hareketleriyle atları geri çevirmeye çalıştı. Ama atlardan biri daha da yaklaştı. Arkasını dönüp kafenin camına çifte attı. O şiddetle cam çerçeve aşağı indi. Gürültüden korkan atlar da olay yerinden kaçtı.
2: Dayısını öldürmüş, cesediyle 3 gün aynı evde kalmıştı. O cani tutuklanırken yeni detaylar da ortaya çıktı.
11: Annesini dövdü. Araya girip ablasını kurtarmaya çalışan dayısını öldürdü. O cani 3 gün cesetle aynı evde kaldı ve tutuklandı. Bursa'da dehşet evinde yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Erdem Alay, annesi, dayısı ve kız arkadaşıyla o evdeydi. Tartışma çıktı. Annesine saldırmaya başladı. Dayı araya girdi. Ablasını kurtarmak istedi. Ama cani evlat gözü dönmüş halde saldırdı dayısına. Onu döverek katletti. Ve 3 gün boyunca dayısının cesediyle aynı evde kaldı. Annesi ve kız arkadaşının da o evden çıkmasına izin vermedi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen katilin oyununu sokaktaki taksi durağının şoförleri bozdu. Evde yaşananlardan şüphelenmişlerdi. Polise haber verdiler. Erdem Alay sabıkalıydı. Daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. Erdem Alay suçlamaları reddetti ama bir kez daha tutuklandı. Anne Çiğdem Alay'a da ev hapsi verildi.
2: Altında düşüş sürüyor. İran-ABD savaşı öncesi rekor üstüne rekor kıran altın düşüş trendini bırakmıyor. %2'lik değer kaybı var. İşte piyasalardaki son durum.
18: Nisan ayının son haftasında düşüşle tamamlayan bir emtia piyasası var karşımızda.
11: Ateşkes umudu zayıfladı.
18: Petrol fiyatları yükseldi, Amerikan tahvil faizleri geriledi ve dolar uluslararası piyasalarda güçlendi.
11: Piyasalarda rüzgar tersine döndü.
18: Altın, gümüş, kripto para piyasasında, euro tarafında da düşüşlerin devam ettiğini halen gözlemliyoruz.
11: Değer kaybı %2'ye ulaştı.
18: Altın tarafında ve gümüş tarafında %2 düşüşler var.
11: Fiyatlar son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.
18: Bu %2 düşüşün sebebi Orta Doğu'daki savaş gerilimi.
11: Bu düşüş en çok altın borcu olanlar ve düğün yapacaklara yaradı.
18: Özellikle borcu olanlar veya düğün yapacaklar çifte bayram yaşıyor. Bayramdan sonra bir fırsat bulduğunu tekrar söyleyebilirim.
11: Altın düşüş üstüne düşüş yaşasa da yıl sonu beklentisi değişmedi. Değerli madenlerdeki bu düşüş son alım fırsatları olabilir.
18: Yıl sonu ile alakalı yükseliş yönü beklentimizi koruduğumuz için altın tarafında yaşanan bu baskılanmanın, bu düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz.
2: Nevşehir'de yaşlı bir adam eşinin tüm uyarılarına rağmen kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanarak bankadaki altınlarını bozdurdu, 2 milyon 500 bin lirayı dolandırıcılara gönderdi. Bakın sonrasında neler yaşandı.
19: Telefon geldi, tamam mı, açtım. Ben polis memurum diyerek sicil numarasını verdi, dosya numarasını verdi. Benimle 1,5 saat konuştu.
20: Yine polisim yalanıyla yaşlı bir adamı ağlarına düşürdüler. 2 milyonluk dolandırıcılık bankada engellendi. İbrahim Şahin telefon dolandırıcılarının hedefindeydi. Dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı.
19: Devamlı arıyorlar beni. Devamlı sizin neredesin? Arabanı takip ediyor.
20: Eşi yaşlı adamı defalarca uyardı.
19: Hanım söyledi, devamlı televizyonda böyle böyle şeyler var, dikkat et.
20: Ancak uyarılara kulak asmadı.
19: Akşam seni savcı beyin yanına çıkarırlar, sana plakat verecekler.
20: Bankadaki ziynet eşyalarını bozdurdu.
19: Bankada ziynet eşyam vardı. Bozdurdum. Hesaplarına yatırdım.
20: Yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı dolandırıcılara gönderdi. Ancak banka görevlileri dikkatliydi. Polisin de zamanında müdahalesiyle yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
2: Giresun'da aynı ismi taşıyan amca ve yeğen balık tutmak isterken akıntıya kapılmıştı. Yeğen Sedat Çelik'ten sonra aramaların 5. gününde amcanın da cansız bedenine ulaşıldı.
21: Saçmayla balık avlamaya giderken suya kapılıyorlar.
11: Son görüntüleri bu oldu. Aramaların 5. gününde yeğeniyle birlikte akıntıya kapılan amcadan da acı haber geldi. Biri 24, diğeri ise 54 yaşındaydı. 23 Mayıs'ta balık avlamak için dereye giden aynı isimli amca ve yeğen Sedat Çelik akıntıya kapıldı. Amca yeğenden haber alamayan yakınları kurtarma ekiplerine haber verdi. Aramaların 5. saatinde yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Ama amcadan haber yoktu. Arama çalışmaları gece gündüz sürdü.
21: İkinci arkadaşımız da şu an arama çalışmaları devam ediyor. Yalnız şu an suyun debisi çok yüksek.
11: Çalışmaların 5. gününde amca Sedat Çelik'in cansız bedeni de ağaç köklerine takılmış halde bulundu. Amca ve yeğenden geriye ise derede balık avlamaya çalıştıkları bu anlar kaldı.
2: Arkadaşını vurup ölümüne neden olan sanığa 18 yıl hapis istendi. Öldürülen çocuğun babası "o bir katil" diyerek istenen cezaya isyan etti.
1: "Silahla seni vurayım,

0: Senin kafana sıkayım mı? Çocuk değil o, o bir katil. Silahla çocuğumu vurdu.
1: 15 yaşında silahla öldürüldü. Acılı babası yaşananlara isyan etti.
0: Bir ay önce 15 yaşına girmişti. Bu çocuk, arkadaşı gibi görünen çocuk, bir silahla çocuğumu vurdu.
1: Olay geçtiğimiz Kasım ayında yaşandı. Mustafa Öztürk henüz 15 yaşındaydı. Arkadaşının babasının dükkanına gitti. Arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü.
0: Babası suçlu. Baba o silahı orada bırakıyorsa baba da suçlu. Baba da gereken cezayı alacak.
1: Reşit olmadığı için kasten öldürme suçundan 18 yıla kadar hapsi istendi. Acılı baba Cabbar Öztürk isyan etti.
0: Suça sürüklenen çocuk diye bir şey yok. Ben artık öyle bir şey görmek istemiyorum. Bu çocuk eğer eline tabanca alıp sıktıysa, ateş edebildiyse, yani çocuk suçlu.
1: Mustafa Öztürk'ten geriye işte bu görüntüler kaldı.
2: Alev aldırma, alev aldırma. Tamam, tamam.
3: Kocaeli'de cezaevinden izinle çıkan bir adam kan döktü. Hem eşini hem de yanındaki kadını bıçakladı.
4: Cezaevinden bayram izniyle çıktı. Eşi ve bir kadını sırtından bıçakladı.
5: Vurdular mı? Kaç kişiyi vurdun orada?
4: Kan donduran olay Kocaeli'de yaşandı. Hükümlü adam cezaevinden izinle çıkmıştı. Eşinin yaşadığı evin yolunu tuttu. Önce eşine ardından yanındaki kadına saldırdı. Her ikisini de sırtından bıçakladı. Yarı çıplak kendini sokağa attı. Binanın önündekilerle de kavga etti. O şüpheli saniyeler içinde gözden kayboldu. Ekipler alarma geçti. Bölgede dronlarla arama yapıldı. Çok geçmeden de yakayı ele verdi. Cezaevine gönderildi. Yaralanan kadınların durumu iyi.
3: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek başkentte vatandaşlarla buluştu. Gökçek Ankaralılarla bayramlaştı. Birbirinden renkli ve samimi görüntüler kameraya yansıdı.
1: Yine sahada.
6: Ankara'nın kralını görmeye geldim.
7: Allah razı olsun.
1: Maşallah. Yine vatandaşla.
7: Adamsın sen. Eyvallah.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek bayram coşkusunu ziyaretleriyle katlıyor.
8: Değerli Ankaralılar, Sincan'dayız. Tüm Sincan teşkilatımızla birlikte Kurban Bayramınız mübarek olsun diyoruz.
1: İlgi de sevgi de bir hayli yoğundu Osman Gökçek'e.
9: Merhabalar.
10: Çok takip ediyorum.
9: Biz de sizleri çok seviyoruz.
10: Allah farkımız geçsin.
9: İnşallah hep birlikte.
10: Beğeniyor televizyon.
9: Öyle mi? Beğeniyor musunuz?
10: Oo, süpersin.
9: Allah razı olsun. Allah emanet olun. Teşekkür ediyorum.
10: Allah yolunu açsın.
1: İçten ve samimi buluşmalar ortaya renkli görüntüler çıkardı.
11: Bir resim çektim elimde efendiyle.
12: Emriniz olur.
13: İyisiniz, nasılsınız? Biz de sizi gördük, takip ediyoruz.
14: Ben de takip ediyoruz.
13: Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.
10: Allah razı olsun.
1: Esnaf, vatandaş, içten bir birliktelik vardı.
15: Siz de geldiniz. Halama ev yaptınız.
13: Allah razı olsun.
15: Allah büyük hayranım.
13: Teşekkür ediyorum.
9: Allah razı olsun. Amin.
13: Allah senin ayağına başlayın.
9: Amin. Allah razı olsun.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek bayram ziyaretlerinde şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı.
13: Allah razı olsun.
15: İşsiniz, sıkı takip ediyorum. Haklılığınız da ortaya çıkıyor.
3: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var, ancak aranın ardından sizlere haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
16: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
17: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
18: Biz de alışverişe atlayın.
17: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
18: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
17: Kim işte bu çocuk ya?
18: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusta bahar kampanyası başlamış.
12: Bonusla Bahar Kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
6: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
7: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı.
5: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
7: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
5: Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
11: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Hatay'da trafikte kavga çıktı. İki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan kadının çaresizliği ise kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: Kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkeli grubun arasında kaldı. Hatay'da gece saatleriydi. İki grup kavga etti. Taraflar araçlarından indi. Tekme ve yumruklar konuştu. Bu kadın kayıtsız kalamadı. Kavga eden grubu ayırmaya çalıştı. Ancak bu hiç kolay olmadı. Kadının çaresizliği cep telefonu kamerasına an be an işte böyle yansıdı.
6: Dikkatsizlik ve hız trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarıyla devam ediyoruz.
8: Kontrolü kaybetti, frene de basmadı. İşte tüm bunlar kazaya sebep oldu. Otomobil bahçe duvarına çarptı. Sürücü şoktaydı. Kontrolleri sonrası yine aracına bindi. Hızlıydı. Bir de direksiyonu kırdı. Otomobil kontrolden çıktı. Araç rotayı yol kenarındaki danışmanlık merkezine çevirdi. Frene bastı ama yetmedi. Girişi de aşarak danışmanlık merkezine işte böyle daldı. Neyse ki girişte kimse yoktu. İşte kaza sonrası işletmenin son durumu. ATV hızla ilerliyordu. Bir anda karşı şeride geçti. Yol kenarına park etmek istemişti. Kaza geliyorum dedi. Karşı yönden gelen araç işte böyle çarptı. Bu araç arıza yapmış yol kenarında bekliyordu. Bir süre sonra felaket yaşandı. Çünkü arkalarından gelen aracın sürücüsü çok hızlıydı ve alkollüydü. Arıza yapan aracı görmedi. Arkadan işte böyle çarptı. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Alkollü sürücü gözaltına alındı. Demir kafes yüklü kamyonet sol şeritteydi. Hızla ilerliyordu. Hiçbir önlem de almamıştı. Kafes bir anda yola devrildi. Diğer sürücüler kazadan kıl payı kurtuldu.
6: Efendim, bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda tekrar buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Çok güzel.
12: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
13: Şipşak.

0: Londra.
1: Hadi gidelim.
0: Biliyorum yoğunsun ama biraz zaman alırsan. Hadi bu tarafta.
2: Hayır, burası olduğundan emin değilim. Evet, hadi ikinci bir uçak daha var.
3: Bu neler oldu?
0: İktisat fakültesi.
2: İçeride haberler duyduğuma göre yolculuk varmış. Birinin çarptığını duydum, bir uçak daha var.
3: Ben eve gidiyorum.
2: Söz verdim.
4: Ve 18 dakika sonra ikinci bir uçak diğer kuleye çarptı.
5: Bize New York'taki durumu biraz anlatmanız mümkün mü acaba? Yani insanlar her sabah olduğu gibi sokaklarda işlerine gitmek için yola çıkmış olmalılar.
4: New York'ta çok güzel bir gün. Ve herkes sokaklarda, herkes çatılarda. Herkes telefonuyla konuşuyor. İnsanların olanlara inanabildiklerini sanmıyorum.
5: Bunun finans bölgesi olduğu düşünülürse şu anda Dünya Ticaret Merkezi'nin içinde insanlar mahsur kalmış olabilirler mi?
4: Evet, içeride insanlar olduğundan kesinlikle şüphem yok. Orada işe çok erken gidin.
5: Peki ya acil hizmetler? Herhalde orada toplanmaya başlamış olmalı.
6: Evet, ben, John Patrick Ryan, Birleşik Devletler Anayasası'nı iç ve dış tüm düşmanlara karşı destekleyip koruyacağıma ve aynı anayasaya inanıp sadakatle hizmet edeceğime ve Birleşik Devletler Başkanı'nın ve üstüm olan subayların emirlerini askeri yargının kurallarına uygun olarak yerine getireceğime Tanrı'nın önünde yemin ediyorum.
3: Hadi dedim.
7: Bir tane var.
3: Hadi söyle.
7: Richmond Beck.
3: Ciddi misin?
7: Tam 7 kere Pro Bowl'a katıldı.
3: Sadece Brown daha ediyorum.
7: Tanrı aşkına neden Baltimore'lu her asker sorunda Orlando Brown'u ortaya sürmek zorunda?
3: Çünkü Brown bu oyundaki değeri en az bilinmiş hücum oyuncusudur. Bunu oynarken hiç gördün mü? Evet, ben Temen Ryan. Evet efendim, aldığından merak ediyorum. Acaba Sabir Kağan Köprüsü hakkındaki raporumu istihbarattan birine gönderme fırsatı buldunuz mu? Evet efendim, daha önce bildirdiğim bulgularla aynı. Oradaki trafikte bölgenin diğer uçlarındaki trafik akışı arasındaki benzerlikleri fark etmemek bana kalırsa. Şey, eğer cevap verirlerse bölge destek sorumlusuna ne demek istediğimi sevesin. Efendim?
7: Komutan hala değerini bilmiyor, öyle mi?
3: Anlamıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
8: Hey çocuklar, kemerlerinizi bağlayın. Hava boşluğuna girmek üzereyim.
3: Sen iyi misin asker?
7: İyiyim efendim.
3: Güzel.
7: Bu görevi neden istediğini hala anlayamıyorum. Senin gibi kafası çalışan birinin bir yerde bir masa başında olması gerek.
9: Bunu sen mi istedin?
3: Sadece gerçekten hizmet etmek istedim, o kadar.
7: Nasıl vatansever bir asker olduğunu görüyor musun? Takımın işe yaramaz olsa da sen iyi bir adamsın Teğmen.
3: Aa, Ravens hakkında böyle konuşmayı kes lütfen.
9: Ben Bengals'ı tutuyorum.
7: Bengals mı? Neden bizi etkilemeye çalışmayı bırakıp o kemeri takmıyorsun sen?
3: Öğreneceğin çok şey var Davis.
7: Hadi sol ve sağ. Çevir, klik.
9: Teşekkür ederim.
8: 60 metredeyiz. Biraz daha alçalacağız çocuklar.
3: Yardım ister misin?
10: Helikopter düştü. Omuriliği iyi durumda ama omurgasındaki kırık var ve bacaklarını hissetmiyor.
9: Hemen Ryan. Hemen Ryan. Başka kurtulan oldu mu?
3: Evet, iki. İkisini de Ryan çıkarmış.
9: Kırık belli. Tamam, şimdi sana bakacağız ve bu canını yakacak, tamam mı?
3: Filmler hazır.
9: Tamam, çevirin. Tamam, çevir.
11: Üç değil.

0: burada bir şey yapamam. Helikopterle Kandahar'daki NATO hastanesine götürülmeli. Doktor Ardisli'ye haber verin. Foramenotomi ya da spondilolistez için hazırlıklara başlasınlar. Bel kemiği ve kök hasarı minimumda. Yeniden yürümek istiyorsa teğmenin 90 dakikası var. Pekala, çabuk, çabuk!
1: Bu savaşta işi bitti.
2: Walter Reed Askeri Tıp Merkezi.
3: Güzel. Çok iyi gidiyorsun Jack. Hadi yapabilirsin, kalk.
4: Seni hiç sevmiyorum doktor.
3: Ben doktor değilim, üçüncü sınıftayım ve fizik tedavi dersinden sen yürüyene kadar alamayacağın 4 kredi eksik var.
4: Sen hastasın, bir sadistsin.
3: Hadi orta yolda buluşalım.
4: Bana 2 perkoset ver.
3: Kalkarsan bir tane isterim.
5: Ne zamandır burada?
6: 8 aydır.
5: Koltuk değnekleri olmadan yürüyebilecek mi?
6: Belki. Gidecek bir yeri olduğunu düşünürsün.

0: Onunla konuşacağım.
1: Elbette.
0: Ama hemen değil. Yakında.
2: Bir iyilik yap ve almadan 2 dakika bekle.
3: Neden?
2: Yapabileceğini bilmen için.

0: Emen Ryan?
1: Evet efendim.
0: Lütfen rahat. Donanmadan Deniz Yerbay Thomas Harper.
1: Bugün neden üniforma?
0: Affedersin, anlayamadım.
1: Son gelişinizde üstünüzde takım elbise ve kravat vardı. Beni fizik tedavide camın arkasından izlemiştiniz. Sizin için ne yapabilirim?
0: Zaten yardım ettin. Hizmetin için sana teşekkür etmeye geldim.
1: Teşekkür ederim.
0: John P. Ryan değil mi?
1: Doğru.
0: Sovyet sonrası piyasalarda likidite hareketlerini yazan.
1: 3/2'sini evet, benim tezimdi.
0: Sabir Kağan Köprüsü etrafında trafik hareketleri hakkında 3 ayrı rapor yazan aynı John P. Ryan değil mi?
1: Evet efendim.
0: Etkileyici bir çalışma.
1: Buna nasıl ulaştınız efendim?
0: CIA'deyim.

0: Aa, merhaba. Evet, demek artık vedalaşıyoruz ha?
1: Seni bulduğuma sevindim.
0: Artık fizik tedavi yok mu?
1: Hayır, sadece göz doktorluğu.
0: Tebrik ederim. Açım, yemek ısmarlar mısın?
1: Aslında olmaz.
0: Tamam, sen kazandın. Ben öderim.
1: Bir anlaşma yapalım. Buradan koşarak çıktığın zaman

0: Birinin yapması gerek. Söyler misin doktoranı neden bitirmedin?
1: Deniz piyadelerine katıldım.
0: İki adamını kurtardın. Ve tıpkı bir kahraman gibi davrandın. Ülkeni hala hizmet etmek istiyorsan bir yolu daha var.
1: CIA'den değilsin öyle değil mi? Nesin peki? Hazine, yabancı kaynaklar masası.
0: Hayatımı nasıl kazandığımı kimseye söylememem gerekiyor. Ve bak ben sana iki kere söyledim.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Doktoranı bitirmek için okula geri göndermek. Ve analist olarak finansal istihbarata katılmanı. Wall Street'te bir seri özel bankada çalışacaksın. Ve pozisyonunu terör gruplarının kaynaklarını ortaya çıkarmak için kullanacaksın.
1: Gizlice.
0: Evet. Yani kimseye söylemeyeceksin. İşverenlerin bizim için çalıştığını bilmeyecek. Sevdiklerinin de haberi olmayacak bundan. Yalnız bir hayat olacak ama biz işimizi böyle yapıyoruz.
1: Biliyorsun bugünlerde sizi pek sevmiyorlar yani. Su işkencesi, adam kaçırma.
0: Benim birimim değil.
1: Hadi daha iyisini yapabilirsin.
0: Yapabilirim. Ve birimimdeki insanlarla birlikte yapıyorum.
1: Hangi birim bu?
0: Yeniden vurulmamamız için çalışan.

0: sadece motosikletler için.
1: Biliyorum. Bindiğini gördüğümde isteyeceğini biliyordum. Hmm.
2: Güzel.
1: Evet.
3: Aa, adı Sera bu arada.
1: Kimin?
3: Şu hoşlandığın arbitrajdaki.
1: Nereden biliyorsun bunu?
3: İnsan başka neden motosiklet alır ki?
4: Teddy Hefferman mı?
1: Evet Sera.
4: Jack Ryan Balfour arbitrajı için yardımcı olabileceğini söyledi.
1: Nasılsın?
4: Merhaba.
1: dosya bu mu?
4: Evet.
1: Evet, iyi görünüyor.
4: Şimdi bu var.
1: Tamam.
5: Dünya Bankası gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcılara küresel piyasaların daha önce hiç olmadığı kadar iç içe geçtiğini hatırlatmaya devam ediyor. En büyük ekonomiler bile büyük bir çöküş riskiyle karşı karşıya. Ve bir son dakika haberi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oylaması başlamadan önce son dakika pazarlıkları bekleniyor. Rusya petrol ithalatı tekelini ortadan kaldırabilecek yeni bir Türk boru hattına bütün gücüyle karşı çıkıyor. Şimdi merak edilen Birleşik Devletler'in Rusya'ya meydan okuyup okuyamayacağı.
0: Birleşmiş Milletler Binası.
6: Türklerin ve Gürcülerin petrol boru hattıyla riske atacakları tek şey Rusların Doğu Avrupa doğalgaz piyasası üstündeki tekeli olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz.
7: Teklifimizi engellerseniz ve boru hattı onaylanırsa petrolün varil fiyatı 79 doların altına düşecektir. Rus hükümeti iflas edecektir.
6: Sizin fikrinize göre bu değerlendirme aşırı. Teşekkür ederim.
7: Borica ülkemin en yüksek merciğinden geliyor.
6: Ve benimki tarafından reddediliyor.
7: Öyleyse bunu bir ekonomik savaş ilanı olarak göreceğiz.
8: Wall Street güçlü bir dolar performansından bahsederken pek çok yorumcunun gözü Birleşmiş Milletler'de ve Rusya ile Birleşik Devletler arasındaki çekişmede. Şu anda Birleşik Devletler avantajlı görünüyor ama kızgın bir Rusya'nın ve Rus şirketlerinin Amerika'nın Birleşmiş Milletler vetosunun yıkıcı etkilerine nasıl tepki verecekleri henüz bilinmiyor.
0: Film Forum Sinema Salonu. Özür dilerim. Yanlış numara.

0: Moskova'da birine ihtiyacı olacağını söyle.
1: O seni istiyor.
0: Hayır, ben sadece analistim. Rus ortaklarımız bizden hesap saklıyorlar. Hepsi verilerde.
1: Verileri başka kimse anlamıyor. Harper seni isteyecek. Moskova'ya gitmeye hazır ol.
2: Merhaba.

0: Geldin mi?
1: Bugün Jane'le konuştum ve ona Frank'in o programda bir bağlantısı olup olmadığını sordum.
2: Evet, şu evet var var.
1: Bana çok garip baktı ve o insanların da faturalarını ödemeleri gerektiğini
2: aman
1: dedi.
2: Aman tanrım.
1: O faturaların ödenmesi gerekiyor. Her neyse, 5.45. Bize gökyüzünden hangi bilgileri vereceksiniz?
2: Evet, bugün dışarıya çıkan herkes havanın ne kadar güzel olduğunu biliyor ama korkarım bulutlar yine yaklaşıyor. Şimdiden yağmaya başlamamışsa bile yakında başlayacak ve gece boyunca şiddetini arttırarak devam edecek.
0: Filmin adı ama Özür Dilerim Yanlış Numara.
3: Ama yine de...
0: Bahse varım çok tatlıydın.
4: ...şaşırtıcı şekilde güçlü bir performans sergilediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler'deki Kürt boru hattı oylamasına ve en son cari açık haberlerine rağmen hala güçlü konumunu koruyor. Annika, senin tepkin ne?
5: Aslında şaşırdım. Elbette memnunum. Ama piyasa çok olağan dışı bir tepki veriyor. Emtia'nın doların zıt yönünde ilerlemesi gerek. Yatırımcılar da farklı bir yön istiyorlar. Genelde iki gün arasında çok dalgalanma olurdu.
0: İşler iyi mi?
5: Şu anda gördüm.
3: Evet, evet, evet, iyi. Özür dilerim. Evet.
0: Hafta sonu sinemaya gidelim mi?
3: Olur.
0: Film Forum'da Özür Dilerim Yanlış Numaranın yeniden gösterimi var. Bu eğlenceli olabilir.
3: Aa. Evet.
0: Ne? İzledin mi yoksa?
3: Ya, biliyor musun, 10 dakikadır burada tek bir garson bile görmedim. Sen gördün mü?
0: Hayır.
3: Kayboldular.
0: Pekala. Evet, gidelim mi?
3: İyi olur.
0: Güzel.
3: Evet, gidelim.
6: Siz efendim?
3: Evet, hanımefendi deneyecek.
0: Evet, deneyeceğim. Teşekkürler.
7: Moskova,

0: 10 dakika.
1: Emredersiniz.
0: Onları Birleşmiş Milletler'deki sonuç için uyarmıştım. Tahmin etmek kolaydı. Bir oylamaya zorlamak hataydı. Umarım oylama aleyhimize sonuçlanınca varlıkları taşımaya başlamışsındır.
2: Evet Sayın Bakan.
0: Biliyorsun, Kremlin bundan tamamen uzak kalmak zorunda. Devreye sokacağın şey her neyse tamamen kendi içinde kalmalı.
2: Mersiyeler başladığında mı olacak?
0: Mersiyeler mi? Rus hükümetinin böyle bir operasyon hakkında hiçbir bilgisi yok.
2: Elbette.

0: Moskova'ya mı gitmek istiyorsun?
1: Bence mecburuz. Dünyanın her yerine dağılmış isimsiz hesaplar var. Bunlar gizli hesaplar Rob. Bunlar sadece bulabildiklerim.
0: Nasıl buldun bunları?
1: Görevim bakmak.
0: O kadar bakmana gerek yok. Şakaydı. Sence bizi dolandırıyorlar mı?
1: Hiçbir şey bilmiyorum.
0: Yüce İsa aşkına. Uyum denetim uzmanı sensin, karar senin. Ama bir şey isteyebilir miyim? Bu şirketin en karlı ortaklığını mahvetmeye kalkışma. Lütfen. Şaka yapmıyorum. Viktor Çerevi'nin ne yapacağını hiç bilemezsin. Ve orası Rusya. Orada içeriden bilgi almak yasaldır. Vahşi Batı gibi. Hala ideologlar var ama yeni ideoloji para. Orası bir ülke değil, bir şirket. Zaten orada olma sebebimiz
1: evet,
0: de...
1: Evet, tekneyi sallama diyorsun.
0: Tekne değil. Bu lüks bir yat ve hepimiz içinde birlikteyiz. Sakın batırmaya kalkma.
2: Gelmemi neden istemiyorsun?
1: Çünkü orada çok sıkılırsın.
2: Orası Moskova. Orada nasıl sıkılırım?
1: Sürekli çalışıyor olacağım.
2: Paris'e ne dersin?
1: Ne olmuş Paris'e?
2: Orası sıkıcı değil. Ve orada çalışmazsın. Bana bir tatil sözün var. İşin bitince orada buluşuruz. Seninle tatile çıkmak için ne yapmam gerek?
1: Evlenip balaya diyebilirsin.
2: Filmi bana neden söylemedin?
1: Ne?
2: Özür dilerim, yanlış numara. Sen zaten gitmiştin, cebinde bilet vardı.
1: Ceplerimi mi karıştırdın?
2: Yere attığın için pantolonunu topluyordum.
1: Neden benimle evlenmiyorsun Keti?
2: Bir ilişkin mi var?
1: Aa, tanrım hayır. Hayır, sebebi bu mu? Düşündüğün bu mu?
2: Öyleyse filme kiminle gittin?
1: Kendi başıma. Ben bir uyum denetim uzmanıyım. Ben her şeyi tek başıma yaparım. 1.45'teydi. Bilgisayar ekranına bakmaktan sıkılmaya başlamıştım.
2: Biliyor musun, eğer bu iş sana göre değilse belki değiştirme zamanı gelmiştir.
3: Kurbanın eşyalarını bile almadan mı?
4: Evet.
3: Daniel Bongard mı?
4: Doğru. Gaymo da su karısı.
1: Evet, Paris.
4: Bu harika. Bugün sadece 6 var.
1: Sen ve ben. Tamam mı?
5: Dovodedovo Havalı, Moskova.
6: Doktor Ryan, Amber Deng. Çelebin grubuna bağlı özel güvenlik. Sizi korumakla görevli.
1: Korumaya ihtiyacın var mı?
6: Beni özel şoförünüz olarak düşünün.
1: Nerelisin Emi?
6: Uganda. Çelebin güvenlik için yabancıları kullanır. Bu şekilde federal güvenlikten olmadığımızdan emin olabiliyorum. İyi günler, iyi günler.
7: Спасибо.
2: Bu taraftan Bay Deng.

0: Vay canına. Aziz basiz katırceli. Çok güzel.
1: Dondurmaya benziyor. Dondurma külahı.
2: Eto kremo. Da, da.
1: He, Rusça biliyorsunuz da. Siz kaydınızı yaptın. Ben bavullarınızı taşımanıza yardım ederim.
0: Hayır, gerek yok. Tek başıma hallederim.
1: Odayı kontrol etmem gerekiyor.
0: Tamam.
3: Hoş geldiniz Bay Ryan.
0: Merhaba.
3: Buraya bir imza lütfen.
0: Tamam.

0: Bay Çelebi'nin odayı beğeneceğinizi umuyor. Aa evet, bu katın manzarasının eşi yoktur.
1: Vay canına. Muhteşem.

0: Burası köşe defansı. Bir sorun var.
1: 85 saniyen var.
0: Yardıma ihtiyacım var.
1: Kategori.
0: Biri beni öldürmeye çalıştı. Bir ceset var.
1: Yaralandın mı?
0: Ucuz kurtuldum.
1: Yerin.
0: Aa.
1: Köşe defans.
0: Moskova'da Krusinski Oteli. Ketin mi? Şimdi olmaz.
1: 15 ile 20 dakika arası odada kal. Telefonun iki kere çalmasını bekle, sonra çık. Yerel saatte 21.30'a kadar bekle ve gama noktasında bağlantı kur.
0: Ben...
1: Merdivenin altındaki bankta bekliyor olacağım.
0: Ben onun neresi olduğunu pek hatırlayamıyorum.
1: Onayla.
0: Evet, seni duydum ama o adresi hatırlayamıyorum, tamam mı? Ben sadece bir analistim. Sadece 3 haftalık eğitim aldım.
1: Protokolü çiğniyorsun köşe defans.
0: Burada hiç alışık olmadığım bir yerdeyim, tamam mı? Sadece o adrese ihtiyacım var.
1: Odana git ve telefon iki kere çalana kadar bekle. Sonra hızlı ve çabuk ayrıl. Yerel saatte 9.30'a kadar kimseye görünme ve sonra Saraya Meydanı'na basamaklara
0: tamam.
1: Git. Bağlantın bankta olacak. Köşe defans.
0: Evet.
1: Sen bir deniz piyadesisin. Şu anda hayatta olmanı sağlayan bu. Mesleğini hatırlarsan kurtulursun.
0: Teşekkür ederim.
1: Süre doldu.

0: Merhaba, ben de seni aramak üzereydim.
1: Merhaba.
0: Evet, inene henüz birkaç saat oldu.
1: Güzel. Seni sıkıştırmak istemiyorum. Sadece yolculuğun iyi geçti mi diye sormak istedim.
0: Evet. Herhangi bir sorun çıkmadı, merak etme.
1: En iyisi öylesidir. Peki şimdi ne yapıyorsun?
0: Ben şimdi otelden çıktım ve bir meslektaşımla buluşmaya gidiyorum.
1: İlginç biri mi?
0: Onu tanıdığını sanmıyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Tam 40 saatlik bir nöbet için hazırlanıyordum ama Seydelman hafta sonu yerime bakabileceğini söyledi. Yani düşündüm ki bu gece uçağa binersem sabah Paris'te olurum. Ne dersin, erken kaçar mısın? Alo?
0: Evet, ben yani ben sanmıyorum Cathy. Burada işim beklediğimden uzun sürecek. Ben oraya gelebileceğinden bile emin değilim.
1: Anlaşılan iyi vakit geçiriyorsun.
0: Bak hayatım, geç kaldım ve hala uçak yorgunluğu çekiyorum. Seni burada sabah olduğunda arayabilir miyim?
1: Tamam.
0: Seni çok sevdiğimi biliyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bana inancını kaybetme.

0: İyi misin? Otur. Güvenecek birini seçmelisin Jack. Hadi şimdi otur.
1: Köpeğini mi getirdin?
0: Evet. Teşkilatın köpeği. Operasyon amaçlı. Başka türlü nasıl yürüyüşe çıkabilirim ki? Birinin bahçesinden çaldım. Sabah döndüğünde çok sevinecekler. Bak biliyor musun? Titremesen çok daha iyi. Öldürdüğüm ilk insan masumdur Jack.
1: Ne yaptı?
0: Bir kadındı. Hiçbir şey yapmadı. Bir seyirciydi. Sadece arkamda birdenbire beliren bir insan.
1: Tanrım. Böyle bir şeyi nasıl atlatırsın?
0: Şansın varsa unutursun.
1: Aynı şey değil ama.
0: Yok, hayır değil. Şimdi bana çok korkutucu raporundan bahset. Ama unutma, benim senin gibi bir doktoram yok.
1: 2 hafta önce Rus ortağımızın kayıtlarında bir seri hesap tespit ettim. Şirket bilgisayarının erişimimizde alamadığı kayıtlar. Büyük nakit hesapları. Hepsi de Birleşik Devletler bonoları. Çerevin Körfezi'nde bir kasırga olduğunda ya da bir seri negatif ekonomik rapor açıklandığında Birleşik Devletler dolarına büyük bir yatırım yapmış.
0: Ne demek bu?
1: Bu dışarıdan kısırlaştırılmış müdahale.
0: Bilmiyormuşum gibi anlat lütfen.
1: Dolar düşmesi gerekirken yükseliyor, tamam mı? Son bir haftadır her gün birkaç sent. Yapay bir yükseliş var.
0: Neden?
1: Bence bu Rusya içinde doların değerini düşürüp Birleşik Devletler ekonomisini krize sokmak için bir girişim ve yakında olacak. Amerika'daki bir terörist saldırının ardından gerçekleşecek.
0: Hayır, bu delilik olur. Ruslar da bizim kadar

0: kaybeder.
1: Hayır.
2: Bu çöküşte
1: hayır,
2: herkes
1: hayır, hayır,
2: kaybeder.
1: En çok Çinliler şey. Kaybedecek. Ve Ruslar satmaya başladıklarında dünyanın kalanı ellerindeki tüm doları satmaya başlayacak. İnan bana.
2: Tamam, varsayalım oldu. Varsayalım haklısın. Sonrası ne olur?
1: Bizim tersimize. Onlar düzelecek. Bizim petrol rezervimiz yok. 1837 paniğine benzeyecek. 1893 paniği. 1932'deki Rus katlığı.
2: Hiper enflasyon.
1: Ekmek kuyrukları. İsyanlar.
2: Biliyorum, biliyorum, anladım.
1: Ve önce Amerikan krizi denecek ama 6 hafta sonra gerçek adı konmuş olacak. İkinci büyük buhran. Saldırı ve satışın aynı anda gerçekleşmesi gerekecek. Böyle büyük transferlerin önceden programlanıp takas sistemlerinde saklanması gerekir. Denetime başladıktan sonra saldırının tarih ve saatini belirleyebilirim.
2: Yarın programlı denetimi yap. Her şey resmi, her şey açıkta olsun. Bir şey olmayacak. Bir şey olmaması gerek. Odan artık temizlenmiş olmalı. Ama izleyeceğiz.
1: Onu boğdum. Sadece bu kadar suda. Bana bir ofis işi olacak demişti.
2: Artık sadece analistiz. Artık bir ajansın.

Rusya ananın intikamını alacağız. Ailemizin intikamı alınacak. Amerika acısını çekecek. Bol şans, Alexander.

0: Amerika ve Moskova'da herkes yerini aldı efendim.
1: Başlayalım.

0: Merhaba, Jack Ryan, Bay Çerevin'i görmeye geldim.
1: Doktor Ryan, ben Katya. Bay Çerevin'in asistanıyım, sizi bekliyor.
2: Teşekkürler.

0: Birkaç gün kalacağım. Kendi kartımı almama gerek olacak.
1: Oo, yabancı bir konuk olarak size birinin eşlik etmesi gerek. Anladınız mı?
0: Elbette.

0: Victor Sherwin.
1: Jack Ryan.
0: Uçuşun nasıl geçti?
1: İyiydi, teşekkürler.
0: Ya jet yorgunluğu? İlk uçuş çok zor olabilir.
1: İdare ettim. Güzel bir tablo. Napolyon savaşta.
0: Demek tarih biliyorsun. Senin için ne yapabilirim?
1: Rutin teftiş.
0: O kadar rutinse New York'tan yapılamaz mıydı?
1: Bizden hesap saklıyorsanız olmaz.
0: Siz Amerikalılar açık sözlü olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama belki de sadece kabasınız.
1: Siz Ruslar kendinizi şair sanabilirsiniz ama belki de alıngansınız.
0: Burada saklı değil, korunan şeyler var. İzninle.
1: Umarım tüm hesap dosyalarına erişim izni verilebilir.
0: Gerek olmayacak. Sizi gereksiz yere endişelendiren o şirketlerin büyük bir karla satılmaları için emir verdim. Şirketinizin payı bu raporda belirtiliyor. Söz konusu miktar bu sabah çok geç gönderildi. Yoksa buraya gelmenize hiç gerek olmayacaktı. Göreceğiniz gibi bu noktada bir teftişin hiçbir anlamı olmayacaktır Bay Ryan.
1: Anlıyorum.
0: Ortaklıklar hassastır Bay Ryan. Bazen aniden sona ererler. Dmitri Lemkov, güvenlik müdürümüz.
1: Jack Ryan.
0: Buraya kadar boş yere gelmenize çok üzüldüm Bay Ryan.
1: Ben Moskova'nın en iyi restoranının yolun karşısında olduğunu duydum da. Ortaklığımızın onuruna ve işin aslı hatamdan dolayı özür dilemek için belki sizi yemeğe çıkarırım.
0: Hayır. Ben çıkarırım. Şoförüm seni otelinden alacaktır. Moskova çok tehlikeli olabilir. Örneğin beni havaalanından alan adamımız MB. Ortadan kaybolmuş olması bizi çok endişelendiriyor.
1: Buna çok üzüldüm.
0: Birkaç gün sonra ayılınca pişman bir şekilde ortaya çıkacağından eminim. Bu gece karın da bize katılacak mı?
1: Ben evli değilim.
0: Ama bana biraz önce oteline geldiğini söylediler.
1: O benim sevgilim.
0: Daha iyi, bu bizim sırrımız olacak.
1: Benimle dalga geçiyorsunuz.
0: Hiç değil, akşam onu da getir yoksa gitmiyoruz.
1: Ona sorarım. Tanıştığımıza çok sevindim.
0: Tehlikeli biri.

0: Hemen bitirdin mi?
1: Bizden hızlı davrandı.
0: Hiçbir şey alamadın mı?
1: Hiçbir şey. Tek bir şey bile. Tüm varlıklarını satmış. Herhalde başka paravan şirketlere taşımış olmalı ama şirketin sahip olmadığı şeyleri denetleyemem.
0: Ama algoritmaya hala ihtiyacımız
1: evet.
0: var.
1: Evet, onu yemeğe davet ettim. Ve restoran binanın hemen karşısında ve... Ne dersin biz...
0: Neye ne derim?
1: Bilmiyorum.
0: Ne Jack? Neye ne derim? Sisteme mi girmek
1: istiyorsun? Sisteme istiyorsun? Evet, bence bir yapalım.
0: Yapabilir miyiz?
1: Evet, bilmiyorum.
0: Restoranı göster.
1: Dolar satma emirleri, güvenlik müdürünün bilgisayarında şifreli olmalı.
0: Dimitri Lemkov mu? Eski federal güvenlik.
1: Onun ofisine giremeyiz. Altı ayrı farklı şekilde korunuyor.
0: Peki ya onun yanındaki ofis?
1: O da Çerevi'ninki.
0: Oraya girebilir miyiz?
1: Erişim kartı olan biri belki oraya girebilir.
2: Bir güvenlik görevlisinin üstünde çalışıyoruz. Ama henüz ikna olmadı.
0: Daha hızlı çalışın.
1: İçki içiyor değil mi?
2: Bir Rus gibi. Ayrıca kadınlardan hoşlanıyor. Evli olursa daha iyi.
1: Tamam. Adamına söyle, içeri girdiğinde tüm şifreli finansal satış paketlerini devreye soksun. Karanlık havuz algoritmaları aramasını söyle. Ve eğer adamınız... Adam benim, öyle değil mi?
0: Evet. Başaracaksın. Ama başka bir sorunum var Jack.
3: Her şeyi bıraktım ve bana borcu olan herkese aradım. Konsoloslukta tam 4 saat boyunca vize için yalvardım. Bunun büyük bir gösteri olması gerekiyordu. Benim için anlamını görmek istedim. Ve işte geldim. Bir şey söylemen gerek. Ya da belki korkunç ya da üzücü ya da utandırıcı bir şey. Bilmiyorum ama konuşmak zorundasın. Artık deli olduğumu düşünmek istemiyorum. Çünkü artık olmadığımı biliyorum. Konuş benimle. Orta yolda buluşalım mı?

0: Ben CIA'deyim.
1: Tanrı'ya şükür. Bir ilişkin olduğunu sanmıştım.
2: Her şey ayarlandı mı?
3: Evet Bay Çerevin. Birleşik Devletler'deki ajanımızla bağlantı kurduk.
2: Hazır mı?
3: Evet efendim. Şu anda emrinizi bekliyor.
2: Tamam. Saldırı yarın olacak.
3: Emredersiniz. Satış emirleri sisteme girildi.
2: Zamanı geldi.
3: Ajanımızı hemen devreye sokacağız.
4: Dearborn, Michigan. Baş melek sen Uriel Rus Ortodoks Kilisesi.
5: Nasılsın? İyiyim. Ve bu Alexander olmalı. Kayıp çocuk dönmüş.
6: Kiliseye çok fazla devam etmeyebilir ama oğlum iyi bir çocuktu. 21 yaşına yeni girdi.
7: Ve otomobil fabrikasında hemen işe girdi.
6: İşe girdiğinden bahsetmen aptalcaydı.
7: Gerçek bir anne bahsederdi.
6: Evet ama hiç gerek yoktu.
8: Bugün Mersiyeler kitabında ikinci kısımdan ikinci ayeti okuyacağız.
6: Mersiyeler, Mersiyeler.
8: Tanrı o gün Yakup'un evini yıktı.
6: Devreye sokulduk.
7: Tanrı'ya şükür.
8: Yahuda'nın kızının yıkılmaz sanılan kalesini yerle bir etti. Krallığı darmadağın oldu ve prensleri diz çöktü.
9: Saldırı tarihi öne çekildi. Bu gece gidiyoruz. Yanınıza bir şey almayın. Yapılacak bir iş daha var.

Hey! Hey, affedersin. Yolunu kaybetmiş gibisin.

0: FBI.
1: Peki onu masada ne kadar meşgul etmem gerekiyor? Garanti olması için 10 dakika mı?
2: Neden bahsediyorsun? Sen gitmiyorsun.
1: Yemeğe gelmemde ısrar ettiğini söylemiştin. Gitmezsem şüphe
2: hayır,
1: çekecektir.
2: Hayır, hayır, hayır, çekmez.
3: Haklı Jack. Bir sorun olduğunu anlayacaktır.
2: Onu buna bulaştırmayacaksın.
1: Bana söyleyerek beni sen bulaştırdın.
2: Onu buradan götürmelisin, eve gönder.
1: Şerefine ne söyleyeceksin? Evime
2: bunlar tehlikeli insanlar Katie. Burada kalamazsın.
1: Bana aslında kim olduğunu söylesen gerek
2: bir
1: kalmazdı.
2: Bir yemin ettim. Bir yemin ettim. Evlenmeden sana söyleyemezdim ve sen benimle evlenmedin.
1: Bunun için mi evlenmek istiyordun birine CIA'de tuttuğunu söyleyebilmek
2: için
1: mi?
2: Hayır, hadi ama bunun için
1: değil. 3 yıl boyunca bana yalan söyledin ve hiç açık vermedin. Katie, bence zevk alıyordun.
2: Bir dakika, yalnız kalabilir miyiz?
3: Hayır. Kalamazsınız.
1: Jack'le yalnız konuşmak
3: bu
1: istiyorum lütfen.
3: Bu jeopolitik bir savaş. Çiftler terapisi değil. Nelerin söz konusu olduğunu hatırlatmama gerek var mı? Bu şeyden canlı kurtulmama olasılığımız gerçek bir senaryo. Hiçbirimizin. Ve pek çok masum insan da kurtulamayacak. Bu küçük gelişmeyi tartışmak için 8 dakikamız var ve 4'ünü kullandık. Lemkov'un bilgisayarına girmene gerek yok. Sadece yanındaki ofise girmen yeterli. Bunu onunla aynı duvara paylaşan herhangi bir prize takman yeterli. Lemkov'un hard diskine ulaşmak için binanın kendi elektrik kablolarını kullanacağız. Programı işletmek için ne kadar zaman gerekecek?
4: 5. Giriş çıkışla 6 dakika.
3: Yani sorunun cevabı evet. Masada 10 dakika yeterli olur.
1: Tamam.
3: Şansımız yaver giderse hepimiz gece yarısı dönmüş ve uçağa binmiş oluruz. Jeremy'nin 55 dakika sonra
2: Cat
3: yemekte olacak.
2: Yapmak zorunda
1: değilsin. Değilsem iyi olacak.
2: Cat'i...
3: Onu sevdim.
2: Jeremy ona dokunursa onu öldür.
3: Bu sadece yemek Jack. En fazla bakabilir. Ve işin aslı istediğimiz de bu.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödülü.

0: yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Tam da leslik.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminiz...

0: Bizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır Beyaz, Atlı Prens. Tamamdır Şakamatik.
1: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyana da pop kek, doymayana pop kek, pop kek.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
7: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
5: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa. Yeni
12: nesil. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
13: dondurma. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
14: Remkov'un hard diskine ulaşmak için binanın kendi elektrik kablolarını kullanacağız. Programı işletmek için ne kadar zaman gerekecek?
15: 5. Giriş çıkışla 6 dakika.
14: Yani sorunun cevabı evet. Masada 10 dakika yeterli olur.
16: Tamam.
14: Şansımız yaver giderse hepimiz gece yarısı dönmüş ve uçağa binmiş oluruz. Cerabin 55 dakika sonra
17: Cat
14: yemekte olacak.
17: Yapmak zorunda
16: değilsem
17: değilsin.
16: İyi olacak.
17: Cat'i...
14: Onu sevdim.
17: Cerabin ona dokunursa onu öldür.
14: Bu sadece yemekçe. En fazla bakabilir. Ve işin aslı istediğimiz de bu.

0: Günaydın.
1: Günaydın. 3 yıl önce bugün ne oldu biliyor musun?
0: Kısa şort giymeyi mi bıraktın?
1: Bıraktım ve bu kalbimi kırdı. O kadar çok cebi vardı ki harika şortlardır. Hayır ama pantolonları yeni hayatımın bir parçası yapmayı kabul ettiğinde sonunda benimle çıkmayı kabul ettin.
0: Ama bir hastayla çıkamazdım değil mi?
1: Evlenebilir miydin? Çünkü sana aşığım doktor.
0: Aman Tanrım.
1: Yüzüğü dışarıda da takarsan mutlu olurum doğrusu.
0: Otel odasında bıraktım.
1: Biliyorum. Buldum. Nişanlım olmanı bekliyor ve bu da onun şoförü. Yani lütfen beni utandırma.

0: bu hoşuma gitti. Aa, Ryan'lar, mükemmel bir Amerikan çıktı. Hoş geldiniz.
1: Doktor Çelebi'nin nişanlım, Doktor Mueller.
0: Doktor Mueller, çok güzelsiniz.

0: Lemkov dışarı çıkıyor. Jack.
1: Gösteri zamanı.
2: Umarım Haut Brion hoşunuza gider. Ha? Çok özel bir... Bunu komik mi buldun?
3: Jack erken başlamıştı.
2: Belli oluyor.
4: Aa, bir tane daha alabilir miyim? İyiymiş Victor.
3: Jack'in belinde bir sakatlık var. Afganistan'dan.
2: Benim de. Farklı zamanlar, farklı imparatorluk, aynı mezarlık. Oğlumun öldüğü yer.
5: Buna üzüldüm.
2: Mücahitlerin attığı bir el bombasının şarapneli bugün bile kalçamda.
4: Ben de insan masasında neden bir el bombası tutar diye merak ediyordum.
2: Yenilmiş bir rakibin hatırası.

0: Savaşı kaybettiniz.
1: Ama el bombanı yendin.
0: Benim el bombam mı?
1: CIA'nin sağladığı bir bomba. Belki.
0: Belki. Ben sevgili nişanlım gibi bir tıp doktoru değilim. Ama sana o kalça için birkaç ağrı kesici önerebilirim. Özellikle böyle bir birlikte. Bir saat sonra kendi adını bile hatırlamazsın. Ne, hadi ama bana öyle bakma Keti. Yemek masasında senin kontrolüne ihtiyacım yok. İstiyor musun?
1: Sanmıyorum.
0: Emin misin?
1: Eminim.
2: Böyle o kadar çekicisin ki.
0: Çin Çin.
2: İzin verir misiniz lütfen? Jack, Rusça bilmiyorum. Yanımda gelmen gerekmez mi?
0: Sadece lavaboya gidiyorsun Keti. Yolunu bulabilirsin.
1: İzin ver.
2: Teşekkür ederim.
3: Çok iyiydi Jack.
4: Geldin mi? Çok özür dilerim. Hemen geliyorum. Hemen oraya geliyorum.
0: Aldım.
5: Tamam.
2: Çıktı. Kar topu yuvarlanıyor.
5: Gitmeye hazırsın. Şiddeti arttır.
0: Victor! Victor. Söyle. Sen hangisini seçersin? Hiç paran olmamasını ve berbat bir yerde yaşamayı... Ama bekar olmayı mı? Yoksa zengin olmayı, harika bir dairede yaşamayı ama mecburen, ne yazık ki mecburen bir ilişkinin olmasını mı? Ne diyorsun?
2: Ben ikinizi yalnız bırakayım.
1: İzin vermem.
2: Bence birimizin yürüyüşe çıkması gerek.
1: Bence bu öneriyi düşünmelisin.

Lütfen otur.

girdi.

0: Moskova'ya kadar ona sürpriz yapmaya mı yoksa yakalamaya mı geldin?
1: Bu çok özel bir soru.
0: Resmi sorular mı istersin? Ben özel konuları buna tercih ederim.
1: Onunla evleneceğiz. Güvenebileceğimden emin olmak istedim.
0: Güven. Gerçek. Bence çoğu fikir gibi açıklanmadan kalmalı.
1: Şair gibi konuşuyorsun.
0: Çağımızın bir kahramanını okudun mu?
1: Boş geçen bir ikinci yılım oldu.
0: Say mı?
1: Lermontov'u severim. Rus romantizmi o kadar şey ki... O kadar çaresiz ki.
0: Çaresiz, evet. Ve doymak bilmez.

0: Yani bu zamanından önce yaşlanmamakla
1: ilgili. Hayır, anlamıyorsun. Sorun yaşlanmak değil. Doğru kelime ölmek. Sorun bu.
0: Eğer pişmanlık duymadan yaşamadıysan.
1: Ya insan bunu nasıl yapabilir? Pişmanlık etrafımızda hiç okumadığımız kitaplar gibi birikir.
0: Ama bu geçmiş. Pişmanlık olmadan geleceği yaşayabilir misin?
1: Evet, belki. Ama ülkem için gerçekten önemli bir şey yaptığımı hissedersem. Çocuklarımın önemli olduğunu düşünecekleri bir şey.
0: Bu mümkün mü?
1: O kadar güzelsin ki. Umarım Jack Ryan ne kadar şanslı olduğunun farkındadır.
2: Hazır.
3: Tamam. Başla.
2: Sistem oluşturmayı zorla. Şifreye gir. Tamam. Satış emirleri arıyor.

0: Remkov geri dönüyor.
1: Pekala, zamanın azalıyor. 3 dakika 37 saniye.
2: Asansörleri kapatın. Kimseyi dışarı bırakmayın. Hemen çerevini bulun.
3: Sirozun ne aşamada? Derinin üzerinde sarı bir renk tonu var. Elinin arkasında ölümcek ağ damarlar. 3. seviye değil mi?
4: Şimdi konuşmaya başladık. İzninle.
3: Hayır, lütfen bakabilirsin.
4: 3 aydan az zamanım kaldığını söylüyorlar ama sen biliyor olmalısın çünkü iyi bir doktor olduğun çok açık.
5: Lütfen kodu girin.
6: Bekleyin, Jack.
7: Deli benim Jack. Şu anda Jeremy'nin ofisindeyim ve hemen yardımına ihtiyacım
6: var. Yemeğe çıkacağız.
5: Ne?
6: Sera ile arbitrajdan.
5: Bu harika. Bak, bir iyiliğe ihtiyacım var dedi. Çerevindeyim. Ortak seviyesi ABA kodu olmayan bir dosya grubuna erişmekte oldukça zorluk çekiyorum. Rab'ı bulur musun?
7: Şu anda toplantıda olduğunu biliyorum.
6: Senin için her şeyi yap.
1: Jack.
5: Merhaba Rab.
1: Orada işimize yarayacak bir şey buldun mu?
5: Biliyorsun. Hesaplar, saçmalıklar ve oteller aynı şeyler işte. Teddy sana o koda ihtiyacım olduğunu söyledi mi?
1: Bir tek şartla veririm.
5: Söyle.
8: Eğer bu işte federal güvenlik bağlantısı olduğunu anlayacak olursan... ...en yakın havaalanına kadar koşmanı istiyorum.
1: Orada sert oynuyorlar Jack.
6: 2 dakika kaldı Jack, acele et.
5: Anlaşıldı. Evet, anlaşıldı Rab.
8: Senin için endişeleniyorum.
5: Teşekkür ederim, minnettar kaldım. Bak, bunun için zamanın biraz az.
1: Hazır mısın?
5: Evet, söyle.
1: 4 1 7.
8: Yazıyor musun? 1 8. 3
1: 6 Jack?
5: Girdik. Henüz bitmedi. Durum nasıl?
6: Kırmızı ışıkta geçmezse iyi.
0: Geri döndü.
6: Kırmızı ışıkta geçti. Çık.

0: Buldum, buldum.
1: Gel. Bir sorun çıktı.
2: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: Ana asansör devre dışı. Başka bir çıkış üstünde çalışıyorum.
2: Hemen ihtiyacım olacak.
1: Evet. İşte bu özel asansör. Çelebi'nin ofisinde. Hadi git. Servis girişi düğmesine bas.

0: Gelecek şimdi sana.
1: Kiril ikonunu gönderiyorum. Orada bir dış merdiven var.
2: Hadi.
3: O tarafta.
2: Hadi.
3: Pekala.
1: Jack.
3: Harper duyuyor musun? Lanet olsun.
4: Yüzüm kızardı. Yüzünden olmalı.
5: Belki de benim yüzümden.
4: Yaramazlık yapmak üzere misin?
5: Bunu ister miydin?
4: Henüz karar vermedim. Telefon.
6: Sizde. Şimdi, onu yok ne koyacağım.

0: Getir.
1: Lanet olsun. Tamam. Yürüyüşünüz iyi geldi mi Doktor Ryan?
0: Bahçelerim, özür dilerim. Ben çok fazla içmişim.
2: Özür dilerim doktor.
3: Evet. Evet.
4: Victor, cüzdanını görebilir miyim?
2: Ne oluyor?
1: Doktor Müller'la çok güzel bir sohbeti kaçırdım.
0: Sahi mi? Ne hakkında peki?
1: Pişmanlık duyduklarımız. Yakında o sohbeti seninle de yapacağız.
0: Artık dönmemiz gerekiyor. Bu gece için çok özür dilerim.
1: Takip ettir.
3: Bete'ye gidelim.
5: Anlaşıldı. Güvenli eve gidelim. Bölgeyi temizleyip buradan uzaklaşalım.
6: Şimdi analiz için yüksek önemde veriler gönderiyorum.
4: Onları takip ediyoruz. Yine eski zayıflıklar Victor. Kibir. Kadın. Oğlun senden utanacak eminim. Giren Ryan'mış.

0: Ana!
1: Görüş alanının açılmasına 30 dakika.
2: Anlaşıldı, tamam. Beklemedeyiz.
1: Tekrar bağlantıya geçmemiz gerekecek.
2: Anlaşıldı, tamam.
3: Algoritma Langley'e yükleniyor. Çözdükten sonra üstünde...
4: Yarın.
3: Ne?
4: Satış emri. Doğu saatiyle 9'a ayarlanmış. Her yerde satıyorlar. Tokyo, Londra, Şangay. Bir düzine borsa daha. Neredeyse 2 trilyon. Yerle bir edecekler.
3: 18 saat var. Nasıl durduracağız?
4: Terör saldırısı başarılı olmazsa piyasayı etkileyemezler. Her şeylerini kaybederler. Saldırı hemen öncesine planlanmış olmalı. Yarın sabah 9'a.

0: Abartmasın, randevu Beta'da yerimiz belirlendi. Hemen destek istiyoruz.
1: Bırak beni!
2: Hayır!
3: Bırak! Bırak!
4: Bırak! Bırak! Bırak!
5: Bırak! Bırak! Bırak! Bırak!

0: 说心机。
1: Söyledikleri anlamıyorum.
0: Yapaydır sinicikar, sinicikar.
2: Harper, Harper beni duyuyor musun? Onu buldun mu?
3: Parmağında olduğundan emin misin?
2: Evet elbette. Kendi ellerimle taktım. Şoför için rol yapmak zorunda kaldım. Söyle nerede o?
3: Bulduk. Çalışıyor.
1: Jack, seninkinden sinyal gönder. Paşırskoy sokağından güneybatıya gidiyor. 1 kilometre uzaklık.

0: Umarım yemek hoşuna gitmiştir.
1: Cathy!
0: Umarım onun iyiliği için benden çaldığın bilgiyi henüz göndermemişsindir.
1: Seni bulacağım. Seni bulacağım. Ne kadar?
2: 9 blok geridesin. Yaklaşıyorsun.
1: Henüz göndermeye başlamadık. Flash Melek hala bende.
0: Çok güzel, çok güzel Jack. Umarım Cathy ve ben sana inanabiliriz. Çünkü aksi takdirde bu gibi durumlarda en iyi sonucun insanın sevdikleriyle çalışmasıyla alındığını biliyordum.
1: İstediğin şey bende. Telefonu ona ver.
0: Doktor.
1: Cathy.
0: Nişanlınla konuş.
1: Cathy, konuş benimle.
0: Ne, sessizliğinin bir şekilde kahramancı olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu başka bir şekilde yapacağız. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum Jack. Eğer boynu doğru yerden sıkarsan, insanlar ağızlarını kapalı tutamaz. Jack, şimdi ağzına bir ampul sokacağım. Çünkü Lubyanka ve Lefortovo hapishanelerinde öğrendiğimize göre ağız içinde patlayan vakumlu camlar hasar veriyor. Yumuşak dokuya, diş minesine, kemiğe ve ayrıca akciğerlere de bu küçük bir ampul için nasıl derler? Çok büyük bir iş, öyle değil mi?
2: Sola keskin dönüşü, sadece 2 blok uzaklığı.
1: Kasabas, olsun!
0: Ama buna baktığın zaman Cathy, hem sen hem de sen Jack, benden çaldığın şeyi geri istediğimi söylediğimde çok ciddi olduğumu anlayacaksın. Jack'in seni kurtaracağını mı sanıyorsun? Yoksa bunun bir oyun olduğunu mu sanıyorsun?

0: olduğunu mu sanıyorsun Jack? Ülkem
1: bunca yıl boyunca sizin yüzünüzden boşuna mı acı çekti? Sence oğlum bir oyun için mi öldü? Sence ben de bir hiç için mi öleceğim? Hayır, Amerika'da yakında hiçbir şeyinin kalmamasının ne demek olduğunu öğreneceğim.
2: Geri dönmek zorunda Jay. Onu köşede yakalayabilirsin. Karşıya doğru koş.
1: Ampulü ağzına koydum. Jack şu anda Elif kadının çenesinin altında ve birkaç saniye içinde çenesine bastıracağım. Lambayı ısırır ısırmaz yavaş ve acı bir şekilde ölmeye başlayacak. Bu yüzden bir kez daha söylüyorum, benden çaldığın şeyi istiyorum. Hem de şimdi.
3: Geçin! Gidelim hayatım. Hadi. Tamam, gitmemiz gerek.
1: Çabuk. Saldırı yine de olacak Ryan. Engel olamazsın.
3: Jack, gitmemiz gerek. Polis geliyor.
4: Pekala, işte elimizdeki veriler. Alexander Borowski, diğer adıyla Andrew Bornstein, 23 yaşında, bilinen son adresi Dearborn, Michigan.
5: Evdeki kanıtlar yakılmış, kısa süre önce ayrılmışlar.
6: Hiçbir şey bulamadınız mı?
5: Kül ve erimiş plastik.
6: Anlaşıldı.
4: FBI'ye bekleyen bir ajan olabileceği ihbar edilmiş.
7: Özel seçilmiş bir ajan olmalı. Bu adam bunun için yetiştirilmiş, bu şey kişisel. Durun bir dakika. Çevirin oğlum.
8: Ne?
7: Evet, dün gece oğlunun ölmüş olmasından bahsetmişti. Peki ya ölmediyse?
9: Moskova hastane ve mor kayıtlarını tarıyorum. Buldum. Alexander Çerevin, 9 yaşında. Anlaşılan 2004 tarihinde kaza sonucu boğularak ölmüş. Sertifikada Çerevin'in kendi imzası var.
4: Alexander Borowski ülkeye anne ve babasıyla 2004'te girmiş. Alexander Çerevin de, Alexander Borowski de 9 yaşındaymış.
9: İkisi aynı çocuk. $6,000 nakit avans çekmiş.
7: Sonra bağlantıyı kesmiş mi?
9: Doğru.
10: Şu anda her yerde olabilir.
11: Montaj tesisi.
12: Hey ağa, nerelerde? Başı dertte mi? Dün FBI her yerde seni arıyor.
7: Durun, FBI'ın telefonunu belirlediğini biliyordum. 60 olmalı, öyle değil mi? 60 olmalı. Michigan Bell, evinin yakınında bir kayıt var mı?
9: Lütfen biraz bekle.
7: Dışarıya teslimat. Ona ulaşmanın bir yolu var, biliyorum. Sadece bulmamız gerekiyor. Şu sahte ölüm belgesi yeniden göster. Çerevin bunu tek başına yapamazdı. Buradaki bu ikinci imza.
9: Sorumlu doktor Mihail Yureyevich'miş. 2008'de Birleşik Devletlere gelmiş, 2 yıl sonra vatandaşlık almış.
7: Tamam, onun sosyal güvenlik numarasını ver.
5: 377-31-86-22.
7: Ha, mükemmel. Bunu aldın mı? Çerevin'i Afganistan'da görev yapan doktor. Görünüşe bakılırsa yıllardır Çerevin'in şirketi tarafından kullanılıyormuş. En azından 4 ülke dışı hesabı var.
13: Telefonu buldum.
7: Aha.
13: 6 blok uzakta.
7: Bakayım.
13: İncelemişler ama eşleşme bulamamışlar.
7: Tamam. İşte. Evinin yakınında biri Pensilvanya'daki başka bir ankesörlü telefonu aramış.
14: Pensilvanya. 17 arama.
7: İşte bu. Yureyevich adına kısa süre önce gerçekleşen konut olmayan bir emlak satışı arıyoruz. Örneğin bir depolama tesisi olabilir.
14: Buldum. Svaloz değil, yolunda bir ahır. Ankesörlü telefonla aynı posta kodunda. 6 ay kadar önce Mihail Yureyevich'e satılmış. Nakit ödenmiş.
7: Pensilvanya'ya
8: kimse saldırmaz Jack.
7: Tom, saldırı Pensilvanya'ya.
8: Pensilvanya'ya gidiyoruz. Hemen. FBI'yi o ahıra götür. Orada adamlarımızın olmasını istiyorum. Teşekkürler. Saldırının nereden geliştiğini...

0: gideceğini bilmiyoruz Jack. Browski harekete geçmişse nereye gittiğini de bilmemiz gerek.
1: Cep telefonuyla yer belirleyelim. Bu adam nerelere gitmiş? Nereleri ziyaret etmiş?
2: Michigan. Hiçbir yere gitmiş.
3: Saçmalık. Yeterince derine bakmıyorsun. Herkes bir yerlere gider.
1: Anne ve babası. Onlar bir ekip değil mi? Bir ekipler. Euro bir yere gitmemişse belki onlar gitmiştir. Onlar nereye gittiler? İnternette fotoğraf paylaşmışlar mı? Hayır. Bunu yapmazlar. Fazla akıllılar. Başka akrabalarını kullanmış olmalılar. Akrabalarını arayın, tamam mı? Kimsenin... hesabı var mı?
4: Yok.
1: İşte görüntü tarayıcı. New York'ta bir amca. Browski'nin babası hesaba telefondan tam 4 kere erişmiş. Evet, tam buradan.
3: Hadi ana ekrana verin. Hadi yukarı.
5: Manhattan'ı vuracak mı?
1: Tanrım. Adamımız New York'a hiç gitmemiş. Biri onun yerine gitmiş. Ve saldırıyı planlayabilmesi için fotoğrafları paylaşmışlar.
5: Dur. Geri git. Orası işte.
0: Bu binayı biliyor musun?
5: Jack orada çalışıyor.
1: Tanrım.
0: Manhattan'ın merkezine saldıracaklar. Ve büyük bir panik başlatacaklar.
6: Harper'ı bağla.
7: Federaller iş yerinden çaldığı bir minibüse kamuflaj uyguladığına dair kanıt buldular. Atılmış plakalar, araba boyası ve tiner.
6: Lastik izlerine göre aradığımız araç bir Econoline. Beyaz ya da mavi gövde, geniş aks mesafesi.
3: FBI'ye 10 dakika içinde orada olacağımızı söyle. Doktor Miller bir araba sizi eve götürecek. Bir ajan da yanınızda kalacak.
5: Denilen eksil hastanesine götürün, ihtiyaçları olabilir.
1: Bilmeyecek olursam.
5: Akşam görüşeceğiz. Birlikte yemek yiyeceğiz ve hesabı bölüşeceğiz.
7: Helikopter sizi bekliyor. Bu tarafta tamam. Gidelim.
3: O günden sonra bindin mi?
1: Beni merak etme.
3: Hiç etmedim ki.

0: açıldı Bay Çelebi'nin. Teminat tamamlama çağrıları yaklaşıyor. Satalım mı?
1: Henüz değil.
2: Lütfen memurların yönlendirmelerine uyunuz. Hızlı ama lütfen hareket edin. Tekrar ediyorum. Bölge tahliye ediliyor.
3: Aman tanrım.
2: Bu noktadan itibaren sadece acil hizmet araçları girebilir. Dikkat, dikkat.
4: Bir düzine acil hizmet aracı geliyor. FBI ve terörle mücadele birimlerini aramayı 30 blokluk bir alanın içine alacak şekilde genişletmeleri konusunda uyardım.
3: Hayır, bu doğru değil.
2: Tekrar ediyorum. Bu noktadan itibaren sadece acil hizmet araçları girebilir.
5: Bölgeye destek ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri de yolladı. Hemen alanı boşaltın.
6: Bunlar ne olacak?
5: Acil durum.
7: Şehrin üstünde hava trafiğinin engellenmesini istiyorum.
8: Moskova'da olduğunu sanırım.
9: Oradaydım. Buna ihtiyacım var.
7: Gel.
0: Satış emirlerinin hemen uygulanmasını öneriyoruz.
1: Bekleyin.
7: Jack.
9: Onu buldum.
7: Jack neredesin?
9: Orası saptırmaydı. Cerevin'in ofisindeki tablo Napolyon'un savaş oyunlarından alıntıydı. Hatırlı. Doğrudan binaya saldırmayacak. Altına gir.

0: binanın altında ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Hemen şimdi. Patlamanın etkisini yukarı doğru arttırmak istersen nereyi seçersin?
1: Konveksiyon bacası, burası. Eğer patlamanın gücü buradan aktarılırsa şok tüm bölgeye yayılacaktır. 6-7 binada aynı anda yıkılır.
0: Bu Wall Street'in yarısı.

0: New York'ta işlemler askıya alınmak üzere. Bay Çelebin, harekete geçmeliyiz.
1: Wall Street boşaltılıyor.
2: Lütfen Alexander.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Teşekkürler.
5: Görüşürüz. Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca. O molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
7: Ya da her şekilde görüşürüz.
6: O yüzden hiç utanma Kaya.
5: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
9: Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Sadece durulalım.
0: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
11: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk al.

0: yumurta akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
2: Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
1: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
2: Harikaymış ya.
3: Daha neler var?
1: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
4: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank.
5: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü, koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Sütaşayran, sütaşayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an.
3: Sütaşayran?
2: Gelsin sütaşayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Dondurma gibi değil, dondurma. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Fırsatlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
14: Dondurma gibi değil, dondurma.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Açtık.
17: İşlemler askıya alınmak üzere. Bahçelerin harekete geçmeliyiz.
18: Wall Street boşaltılıyor.
19: Lütfen Alexander.

Satışlar 9-6 geceyi ayarlıydı. Hala 2 dakikamız var. Harper, burada 15 bin insandan bahsetmiyoruz. Daha çok 100 bin gibi. Suya doğru yolu boşalt.

Acil servis cerrahi odası.

0: Bu hayatı sen seçmedin. Ben seçtim.
1: Ben seni seçtim. Seni öpemiyorum bile.
0: Öpebilirsin.
1: Bu tarafın...
0: O kadar acımıyor.
1: Sahi mi?
2: Gizli bilgi.
3: Yarbay Harper, Doktor Ryan, sizi bekliyorlar.
4: Doğrudan, kısa ve net. Eğer hiçbir şey sormuyorsa, bilmek istemiyordur.
0: Evet.
4: Anam. Yüzündeki o geziye çıkmış izci ifadesini silmek mümkün mü?
0: Bu imkansız.

0: İşte senin sevdiğin yanın bu.
1: Harper, ne zaman uyuyorsun sen? Aslında hiç cevap verme. Uyumuyor olman fikri hoşuma gidiyor. Kendimi güvende hissediyorum. Senin adın ne evlat?
2: Ryan, Sayın Başkan. Jack Ryan.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Lara'nın parti müzikleri.

0: Böcek. Gerçek mermi mi kullandın? Şu anda çok acı çekiyor. Bu yenilenmiş bir modeldi, tamam mı? Korkunç bir şey bu.
1: Kafamı uçurmadan önce durmaya mı programlanmıştı?
0: Evet, böyle bir şey. Hayır. Ama daha mücadeleci olsun demiştim.
1: O yüzden gerçek mermi.
2: Yine mi gerçek mermi?
0: Zavallı Simon. Sana ne yaptı?

0: Aa, çok komik.
1: Seni bir lady yapmaya çalışıyorum. Hmm.
2: Venedik, İtalya.
3: Sevgili kardeşlerim, bugün Mayıs ayının 15'i. Gezegenlerin hizaya gelişinin ilk günü. Ve hala anahtarın yerini tespit edebilmiş değiliz. Ve zamanımız artık tükenmek üzere. Bu kabul edilemez. Bay Powell, açıklamanızı getirin lütfen.
4: Bir açıklamam yok. Bahane de üretmeyeceğim. Yalnız konseye Aristo öncesinden kalmış olan astrolojik bilgilerden derlenmiş ipuçlarıyla çalıştığımızı hatırlatmak isterim. Ancak hazırlıklarımızın bitmek üzere olduğunu ifade etmeliyim. Gezegen dizilişine kadar kesinlikle yanıtı bulacağımıza güvenim tam.
3: Yani bir hafta içinde anahtar elimizde olacak mı? Bir hafta.
4: Evet öyle. Bir hafta.
3: Bu iyi bir haber Bay Powell. Ancak unutmayın. Üçgenin iki parçasını elde etmek için sadece tek bir fırsatımız var. Eğer başaramazsak bir 5000 yıl daha beklemek zorunda kalacağız.
4: Sizi bilmiyorum ama ben bu girişime bu kadar vakit ayırmayı hiç düşünmüyorum.
3: Hazır olacağız.
4: Bana güvenin.
5: Ama hazır değiliz, değil mi?
4: Değiliz.
1: Günaydın Lara. Ne kadar güzel bir gün. Korkarım yine iş başı yapıyoruz. Macera vakti geldi.
0: Yine mi Mısır?

0: Orada sırf piramit ve kum var.
1: Biliyorum. Her yere giriyorlar. Her çatla. İspanyol kalyonu mu?
0: Bugün ayın kaçı biliyor musun?
1: Evet. Tabii ki. 15'i.
0: Ve 15'ler asla güzel olmuyor.

evde kayboldu. 15 Mayıs 1985. Kayboldu ama unutulmadı. Seni özlüyorum baba. Keşke bizden çalınan bu zamanı yerine koyabilsen.

0: Babam bunu görmeyi çok isterdi. Bu akşam Plüton ve Neptün Uranüs'te dik çizgi oluyor.
1: Güneş sistemindeki 9 gezegenin tamamının aynı hizaya girmesindeki ilk aşama.
0: Sadece 5000 yılda bir oluyor.
2: Tutulma ne zaman?
0: Tam bir hafta sonra. Ama o zamana kadar izlenecek çok şey var. İnanılmaz bir şey.

0: Keşke onu hatırlasan. Seni o kadar çok severdi ki.
1: Anne! Ben de onu hatırlamayı çok isterim. Ama hala sen varsın baba.
0: Evet, haklısın. Üçgenin harekete geçmesi için gerekli olan gezegen dizilimi sadece her 5000 yılda bir olur. Ama bu arada küçük Lara Croft büyüyecek ve onu bulmayı mutlaka başaracaktır.

0: Geliyorum.
1: 83 tane odamız var. Neden evde yaşamıyorsun?
0: Ben özgürlüğüme düşkünüm.
1: Doğru.
0: Bu koku da ne böyle?
1: Saat 5. Gidelim.
0: Umarım buna değer. Bu bir saat.
1: Evet, dün gece buldum. Çalışıyordu.
0: Çalışan saatlerden biri olmalı.
1: Gizli bir odada duruyordu.
0: Bryce.
1: Yine başlama.
0: Lara, bu bir saat. Çalışır ve zamanı gösterir. Yanlış.
1: Dün gece dizilimin ilk aşamasında çalışmaya başladı.
0: Tamam, ben kahve istiyorum. Evet, işte giriyoruz. Bana normal gibi geliyor.
1: Bakmaya devam et.
2: Kahveniz efendim. Kafeinsiz ve yağsız sütlü.
0: Harikasın. Yani kaynamış çamur.
1: Dur. Ne yaptın?
0: Bilmem ne yaptım.
1: Bu nerede?
0: Bilmiyorum, sadece fiber optikten elimi çektim.
1: Bu da ne?
0: Lanet olsun.
1: Hayır, olamaz.
0: Vida 13, 4. bölme. Vida 14, 3. bölme.
2: Aa, yapma.
0: Bu benim şemam. Böylece hepsinin yerini biliyor olacağım.
1: Kamufle edilmiş.
0: Tamam. İçinde gizli. Bu da ne?
1: Her şeyi gören göz.

0: 121. parça 15. Louis kelepçeli antika saat. Şu anda solumda görülüyor. 1 milyon 800 bin sterlin. 1800 sağ alın. 1800, 1900. 2 milyon sterlin. 2 milyon sterlin oldu. 2 milyon 100. 2 milyon 100 bin oldu. 2 milyon 100. 2 milyon 100 bin sterlini artıran var mı? 2 milyon 100. 2 milyon 200. Sağ alın efendim, sağ alın. 2 milyon 200 bin sterlin. 2 200. 2 milyon 300. 2 milyon 300. Bayan 2 milyon 400 verdi. Şu anda 2 milyon 400 binde. 2 milyon 400. Artırıyor musunuz? Hayır mı? Öyleyse 2 milyon 400 binle bayanın olacak. 2 milyon 400. 2 milyon 500 bin. 2,5 milyon. 2,5 milyona çıkmış durumdayız. 2,5 milyon sterlinden fazla veren var mı? Sattım. Şimdi 122. parçadayız.
1: Tatlı.
2: Odama
1: çıkalım. Dur onu ben alayım.
3: Lara Croft. İnanamıyorum.
0: 1,5 milyon sterlinden
2: ben hemen döneceğim.
3: Merhaba.
0: Artıran var mı? 1,5 milyon. Evet beyefendi, 1 milyon 600
3: hala
0: bin sterlin.
3: Hala gazeteci taklidi mi yapıyoruz? 1 milyon 600 bin sterlin. Artıran bana var mı? Sorarsan sadece sterlin. Görüntü
0: evet,
3: için olsa bile bir gündüz işinde çalışman hoş bir şey. Var mı?
2: Alex, sen de hala evet. Arkeolog taklidi
0: evet,
2: mi yapıyorsun?
0: Evet beyefendi, 1 milyon 750 dedi. 1 milyon 750 bin sterlin.
3: Lara, var mı? Hep böyle kavga etmek zorunda mıyız? Belki değiliz.
2: Belki zorundayız.
3: Neden?
2: Dua çarklarını çaldın.
3: Çalmak mı? Senden mi çaldın? Biliyor musun, bu çok komik. Sonuçta onların sahibi sen sayılmazdın.
0: 1 milyon 750 bin sterline sattım.
3: Sen bir mezar soyguncususun.
4: Bay West, biz hazırız efendim.
2: Al. Galiba müşterin seni çağırıyor. Gitsene. Seni çağırıyorlar. Sonuçta bir zamanlar ne demiştin? Bu sadece bir iş.

0: Öyle değil mi? Git ve işini yap. Git.
1: Lara. Lara. Lanet olsun. Kusura bakmayın baylar.
2: Lara. Bu eşsiz bir parça.
0: Sadece bir kolu çalışıyor. Bir göz gibi parlıyor ama sanki giderek parlaklaşıyor. Ve ayrıca ters çalışıyor. Saati göstermek yerine sanki geri sayım yapıyor.
2: Evet.
0: Arkasına baksana. Görünüşe göre bir anahtar gibi. Bir yere yerleştiriliyor.
2: Evet. Evet, inanılmaz. Muhteşem bir şey.
0: Babam bir keresinde bana her şeyi gören damgalı sihirli bir üçgenden söz etmişti. Olağanüstü bir güce sahip olduğunu söyledi. Zamanı kontrol etme gücü. Ona ışık üçgeni diyordu. Bu adı hiç duydun mu?
2: Ya hayır, duymadım. Baban her zaman biraz başına buyruk biri oldu. O harika bir adamdı. Biraz şarap alır mısın acaba? Gerçekten çok güzel.
0: Hayır.
2: Sana yardımcı olamıyorum Lara. Bu saat gerçekten gizemli. Çok gizemli.

0: Alo.
1: Lara. Merhaba. Ben Bay Wilson. Evet. O saat konusunu daha sonra tekrar düşündüm. Sana yardımcı olabilecek birini tanıyorum ve ona numaranı verdim. Adı Manfred Powell. Onu görmelisin.
0: Teşekkür ederim. Göreceğim.
1: Hoşça kal Lara.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Sağ ol.
0: Olamaz.

0: Bayan Croft.
1: Aa, Bay Powell.
0: Hayır hayır, ben değilim. Ben onun bir meslektaşıyım. Benim adım Pims.
1: Bay Pims mi?
0: Evet, tıpkı içki adı gibi.
2: Evet, burada.
1: Bay Powell ne iş yapıyor?
0: Bay Powell bir avukat. Ben onun yardımcılarından biriyim ve daha yeni başladım. Gerçi işin çeşitliliği hoşuma gidiyor.
1: Avukatlık?
3: Belli olmuyor mu? Memnun oldum Bayan Croft. Avukat Manfred Powell.
1: Günaydın.
3: Sizin tarih ve mitoloji konusunda bir otorite olduğunuza inanıyorum.
1: Seyahat ederim.
3: Hayır hayır, Bay Wilson sizin müthiş bir arkeolog olduğunuzu söyledi. Buyurun.
1: Ah, o çok tatlıdır.
3: Babanızla tanışıyordu değil mi?
1: Evet, çok yakın dostular.
3: Ben de bir keresinde onunla tanışmıştım Venedik'te. İnanın ölümüne çok üzüldüm.
1: Sözünü ettiğim saat bu.
3: Çok ilginç. Ne yazık ki sadece fotoğraflarını getirmişsiniz. Ama yine de çok ilgi çekici. Dizilim gecesinde mi çalışmaya başladığınızı söylediniz?
1: Evet. Avukattınız değil mi?
3: Evet.
1: Saat uzmanlığı sadece bir hobi mi?
3: Bu bir tutku. Aslında benim çalışmalarım antikalar üzerinedir.

0: Ancak bu saatin orijinali hakkında hiçbir bilgim yok. Böyle bir güzellik hakkında bir bilgim olmamasına çok şaşırdım. Bu çok hoş bir sancı. Cehaletin beni eğlendirdi.
1: Cehaletim beni eğlendirdi. Cehaletim beni eğlendirdi.
2: Evet, aslında ben de senin cehaletini eğlendirici bulurum. Ancak Paul cahil biri değil.
1: Değil mi?
2: Değil. O bir yalancı.

0: lanet olsun. Pislikler. Aman tanrım.
1: Sol taraf, sol taraf.
0: Hadi Simon, hadi. Hadi, hadi. Lanet olsun.

0: mısın? Cevap ver. Lara, beni duyuyor musun?
1: Rice, malzeme odasındayım. Saatimi çalıyorlar.
2: Biliyorum, onları gördüm.
1: Rice, gözlerim olacaksın.
2: Silahın var mı?
1: Biraz demode. Ama olsun.
2: Tamam. Üç kötü adam. İlki yanında.
1: Tamam.
2: Tam isabet.

0: Diğeri.
1: Tamam. İkincisi McLaren'ın yanına çökmüş. Lanet olsun. İyi misin?
0: Evet. Araba anahtarlarımı buldum.
2: Thank you.

0: Galiba hepsi gitti.
1: Aradıkları şeyi buldular. Kusura bakma.
0: Önemli değil.

0: Merhaba.
1: Burada neler olmuş böyle?
2: Günaydın.
0: Bayan Lara Croft.
3: Evet. Bir şey mi getirdiniz? Bu sabah uyandığım zaman her şeyden nefret ettim.
1: Tamam. Sağ olun.
4: Stribling, Clive ve Winterset'tekim. Avukatlık bürosuna benziyor.
3: Zaten bunlar avukat.
4: Tamam, bana gösterme.
2: Çok meraklısın.
4: Meraklı değil. Sadece komik bir isim gördüm ve kimin ismi olduğunu sordum.

0: Lara.
1: Babamdan gelmiş. Ölmeden önce yazmış. Ve talimatına göre bugün teslim ediliyor.
2: İnanmıyorum.
0: Olamaz.
1: Bir kum tanesinde dünyayı, yabani çiçekte cenneti görmek. Sonsuzluğu avucunun içinde ve ölümsüzlüğü bir saatte tutmak. William Blake.

0: Sevgili kızım, bunu çözeceğini biliyordum. Eğer bu mektubu okuyorsan artık seninle değilim demektir. Seni sonsuza kadar seveceğim. Bu aynı zamanda başarısız olduğum ve omuzlarına ağır bir yük bindirdiğim anlamına geliyor. Lara, şu ana kadar sakladığım saati bulmuş olmalısın. Saat bir anahtar Lara. İki kutsal demir parçasının gizlendiği yerin kapısını açacak. Bu sana küçükken söz ettiğim o sihirli üçgen. Işık üçgeni yani. Ama bu bir masal değil. Üçgen, 9 gezegenin en son tek çizgide dizildiği an, dünyaya düşen bir meteorun açtığı kraterden çıkan metalden yapılmış. Işık insanları bu kraterde büyük bir şehir kurdu ve üçgenin zamanı kontrol edebilme özelliğine taptılar. Çünkü bu ona sahip olan kişiye iyilik ya da kötülük için kullanabileceği bir güç veriyordu. Bu gücü kötüye kullanıp şehrin yıkımına neden oldu. Hiçbir insanın bu güce tekrar sahip olmaması için üçgeni ikiye bölüp dünyanın birbirine zıt iki köşesine sakladılar. Lara, yalnızca Kamboçya'da tarihi Kımer yolundaki tapınakta yetişen Yasemin'i hatırlıyor musun? Onu bulursan, üçgenin ilk parçasının bulunduğu dans eden ışık lahitinin girişini bulmuş olursun. Gezegen diziliminin ikinci aşaması gerçekleştiği an mutlaka orada olmalısın. Acele etmelisin. Çok az vaktin var. Gezegenler aynı çizgide dizilirken dünya büyük bir tehlikede olacak. Çünkü Illuminati adında gizli bir örgüte mensup sinsi ve tehlikeli adamlar iki yarıyı bir araya getirip üçgenin korkunç güçlerine sahip olarak eski bir kehaneti hayata geçirmek istiyor. Bunun bedeli ne olursa olsun önlemelisin. O yüzden Lara, yarım bıraktığım işi tamamlamanı istiyorum. O üçgenin iki yarım parçasını da bul ve yok et.
1: Saati alıp Kamboçya'ya gitmek için ne kadar vaktin var? 15 saat mi?
2: Biraz yardım alacağım.
3: Ne tür bir yardım?
2: Bu bir sır. Söylersem sizi öldürmem gerekir.
4: Bayan Croft, hedefte misiniz? Tamamdır.
2: Tam hedefteyim. Sağ olun çocuklar. Anlaşıldı, tamam.

0: Bir sonraki dizilim için 72 dakika kaldı. Daha hızlı çalışmalıyız.
1: Hadi çocuklar.

0: Hadi millet. Hadi çekin. Çekin, oynuyor. Hadi. Hadi.
1: Güzel.

0: Lara Croft'tan haber var mı?
1: Henüz yok.
2: Lara abartılıyor. Yanlış anlama, çok iyidir. Ama o şan şeref için yapıyor. Halbuki ben para için yapıyorum.
1: Şansımızı. Canavarın karnına girecek.
2: Şeytanın poposundan çıkacağız.

Vay canına.

0: Unutmayın, aradığınız şey sadece mekanda değil, zamanda da gizli. Anahtarsa bu saat.
1: İnanılmaz.
2: Gözü Kaya'nın kucağına geri koyarsam cennetin çarkı dönecektir. Sulu mezardaki ışığı söndürüp cennetin hediyesini alırken cehennemin derinlikleriyle lanetleneceksin. Tamam, yani sonuçta neye dokunursan dokun kafan gidecek.
0: 2 dakikamız var Bay West. Mezar soyguncusu sensin, çöz bakalım.

0: by West. Tempus fugit.
1: Evet, zaman uçar.
2: Kılıçlar! Hadi çocuklar, buraya gelip bana yardım edin.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
9: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her an

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: İşte oldu. Hadi indirin. Hepsini indirin. Alıp merdivenlerin üzerinden taşıyın. Hadi acele edin. Tamam. Şimdi o deliklere sokalım. Hadi.
6: Saati tam dizilim anında buraya yerleştireceğiz.
5: Hadi çabuk acele edin. Hadi. Çok yavaşsınız bayanlar. Hadi.
6: Tamam. Geriye doğru say. Zamanlama tam olmalı.
5: Ciddi misin?

0: 60 saniye var. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 saniye.
1: Bay Powell!
2: Ateşi kesin! Ateş etmeyin!
3: Saymaya devam et.
1: Çok büyük bir hata yapıyorsun.
0: 41, 40, 39,
1: Alex West.
0: 38.
4: Merhaba Lara.
0: 37.
1: Turistik vize mi?
0: Hayır, görevliyim.
3: Bayan Croft, söyleyin. 33, sizi öldürmemem için iyi bir nedeniniz var mı?
0: 32.
1: Evet. O gerçek göz değil.
3: Burası gerçek göz.
1: Aslında değil. O sadece bir kopya.
3: Bayan Croft, sanırım beni küçük bir ışıktan mahrum bırakmaya çalışıyorsunuz.
1: Şu anda seni kandırmanın zamanı mı? Sen o parçayı alacaksın ki onu sonra senden çalabileyim.
3: Blöf yapıyorsun. Julius, hemen not al. Eğer Bayan Croft bir şey yapmaya kalkışırsa onu öldüreceksin.
5: Emredersiniz Bay Powell.
1: Ya benim dediğim gibi yapacağız ya da bir sonraki dizilimde geleceğiz. O zaman beni istediğiniz gibi öldürebilirsiniz. Tabii ki 5000 yıl kadar geçtikten sonra.
0: On iki. On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Galiba o haklıymış.
3: Kütük heykeli parçalamalı. Hadi.
0: Yavaşlıyor. Asla ulaşamayacağım.

Hoşçakalın.

0: Kımıldama. Lara, pes et artık.
1: Beni vuracak mısın Alex?

0: băng đăng thế nè khăn lai na min tôi sắp tôi băng khum
1: telefonum ıslandı.
2: Evet. Aa, Bayan Croft, nasılsınız?
1: Canlı.
2: Ve heyecanlı mı?
3: Evet, ya sen?
2: Çok mutluyum.
4: Tabii konu dağılmasın. Üçgenimin bir yarısı sizde.
1: Ve babamın saati de sende.
2: Bak tatlım, bu noktada biri olmadan diğeri işe yaramaz.
4: Konularımızı tekrar değerlendirmeliyiz. Hoşuna gitsin ya da gitmesin.
2: Bu işte birlikteyiz. Bir iş görüşmesi yapmalıyız.
1: Yani beni öldürmeye çalışmak için bir fırsat daha istiyorsun.
2: O çok sertsin. Ama olabilir. Bekle ve gör. Venedik'e gel. Via Dolorosa'ya.
1: Harika. Görüşürüz.
2: Daha sert.
5: İşte geliyor. Herkes saklansın. Dikkat edin. Bu bir çeşit makine.
3: Bryce.
6: Alo.
3: Bryce benim.
6: Alo.
3: Bryce, ben Lara. Tapınağı buldum. Bay Powell oradaydı.
6: Saati alabildin mi?
1: Hayır. Ama ilk parçayı aldım.
6: Harika, muhteşem.
1: Sanırım Bay Powell artık beni dikkate alıyor.
6: Yani artık seni öldürmek istemiyor mu?
3: Hayır,
1: şapşal şey. Elimdeki parçaya ihtiyacı var. Ve o zamana kadar en iyi arkadaşı benim.
6: Peki ya diğer parça? Son dizilim 66 saat 53 dakika sonra. Ve ikinci parçanın nerede olduğunu bile bilmiyoruz.
1: İkinci parçanın yerini bana söyleyecek.
6: Söyleyecek mi?
3: Bryce, bana güven ve Venedik'e gitmeye hazırlan.
5: Nereye dedin? Alo, Lara.
6: Hoşça kal.

0: İç. Dinlen.
1: Ama kötüler dinlenmiyor.
0: Aradığın şeyi buldun mu?
1: Evet, buldum.
0: Çok yazık. Dünya için kötü.
1: Dünya şimdilik güvende.
0: Biraz daha güvende. Olabilir. Çünkü sen devam edeceksin. Baban asla pes etmeyecek demişti.
1: Babam mı? Babamı tanıyor muydun?
0: Şimdi çayını bitir. Tadı kötü. Ama sana iyi gelecek. Gördün mü?

0: İyi akşamlar.
1: Sen Illuminati densin.
0: Anlamadım. Böyle bir şey yok. O sadece bir masal.
1: Illuminati.
0: Işık insanları. Üşkinimi getirdin mi?

0: Tabii ki getirmedin. Onu bir yere gizledin. O üçgen sende kalabilir. Ben de babanın saatini vermem. Böylece ortak oluruz.
1: Buraya kim oturuyor?
0: Ortak olup büyük ödül için yarışırız. Işık üçgeni.
1: Evet, ama burada kim oturuyor dedim.
0: Bu inanılmaz bir hayal. Muhteşem bir güç. Birçok yanlışı düzeltebilir.
1: Buraya sen oturmuyorsun değil mi?
0: Ben buraya, Tanrı'nın sağ koluna oturuyorum. Aslında şu anda bir zamanlar babanın oturduğu yerdeyim.
1: Bu bir yalan.
0: Hayır. Beni bu örgüte sokan kişi oydu. İnanılmaz bir onurdu.
1: Sana inanmıyorum. Babam Illuminati'lerden değildi, olsa söylerdi.
0: O sır dolu bir adamdı.
1: Benim için değil.
0: Özellikle senin için. Ne istediğini biliyorum Lara.
1: Yok, hiç sanmıyorum.
0: Babanla birlikte yeni bir yaşam. İkinci bir fırsat. Bunu sana verecek gücüm olacak. Üçgen sahibine zamanda ileri geri yol alıp geçmişi düzeltme gücü veriyor. Yardım et. Senin isteğin de gerçekleşsin. Babanı sana geri vereyim.
1: Sana parçayı verdiğim zaman beni öldürmeye çalışmayacağının garantisi ne?
0: Daha tanıdık bir ortamda öldürmem senin için neyi değiştirir? Tekrar düşünecek misin?

0: Affedersiniz bayan. Hain. Ha.
1: Merhaba Alex.
0: Herhalde beni para için her şeyi satacak açgözlü sersem biri olarak görüyorsun.
1: Evet, bu doğru.
0: İşin para kısmı doğru olabilir.
1: Öyle mi Alex? Bana ihanet edersen artık seninle dost kalamayız.
0: Şimdi soğuk duş zamanı.
2: Galiba başımız dertte.
3: Şunu tutsana.
2: Teşekkür ederim. Bayan Croft'un üçgen parçasının bizde olduğunu sanıyorlar.
3: Evet, şu anda taşıdığın kutuda olduğunu sanıyorlar.
2: İçinde mi?
3: Neden kafanı başka şeylere yormuyorsun? Tabii ki değil.
2: Anlamıyorum. Parça olmadan başarı şansımız nedir ki?
3: Sıfır. Ama kafana takma.
2: Ama...
3: Aa, Bayan Croft. Ne güzel bir sürpriz.
2: Teşekkür ederim.
4: Evet, evreni kurtarma vakti geldi değil mi?
1: Kesinlikle. Hı hı.

0: onun gelmesine ihtiyacımız var mı?
1: Bir mezar soyguncusu iyidir. İki tanesi daha iyi.
2: Popom yine uyuştu. Sol tarafı hiç tutmuyor.
3: Sahi mi? Ne kadar ilginç.
0: Ne kadar kaldı?
1: Birkaç saat. Son saati yerden gitmek zorundayız. Helikopterler yıkık şehre yaklaşmıyor. Orası ölü bölge.

0: Sibirya, Rusya.
1: Bütün köpekleri alacağız, tamam mı? Çok Amerikan doları, tamam? Ha? Bütün köpekler.
2: Tamam.

Thank you.

Tamam. Gidelim.

0: Hadi yakala.
1: Aman Tanrım.
2: Bu bir zaman fırtınası. Zaman burada kırılmış.
3: Gözü bulmamız gerekiyor. Hepiniz acele edin. Vaktimiz daralıyor. Acele edin. Hadi.

0: başlamış.
1: Güneşin içinde olduğuna 50 dolar bahse girelim.

0: Tanrı aşkına acele edin. Tutulma birkaç dakika sonra erecek.
1: Alex, saati bana ver. Ne yapılacağını biliyorum.

0: Parçayı aldın mı?
1: Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz. Geçmişi ve geleceği. Sonunda biz İlluminatiler zamanı kontrol edip atalarımızın kutsal sözünü yerine getireceğiz. Yakında bütün dünya gücümüzün önünde eğilecek.
2: Hadi hadi.

0: Umduğunuz gibi olmadı mı Bay Powell?
1: Lara. Bunu daha önce de hissetmiştim. Sonuçta sen bir dahinin kızısın. Teorimi test etmeme izin ver.

Onu bırakmak zorundasın. Artık oyalamaca yok. Bana üçgeni nasıl birleştireceğimi göster. Onun kaderini değiştirelim. Eğer bana Tanrı'nın gücünü verirsen onu kurtarırım. Küçük bir geçmişe yolculuk yeter. Bu arada sorunun çözümünü bulduğundan eminim. Ve sonra tabii bir de babanın ölümü var. Bunu da değiştirebilirim.

0: Baba?
1: Lara.
0: Bu gerçek mi?
1: Benim geçmişimle senin zamanın kesişiyor.
0: Bana neden Illuminati'den söz etmedin?
1: Çünkü sen daha çok küçüktün.
0: Bunu mektuplarında yazabilirdin. Ama hiç söz etmedin bir kere bile.
1: Bak Lara, sana her şeyi anlatmak isterim. Ama içimdeki o zorlu mücadelede sana sadece ilham verecek ve güvende olmanı sağlayacak şeyleri anlattım. Seni çok seviyorum tatlım.
0: Ben seni çok özledim.
1: Ben de seni özledim. Buraya neden geldiğini, gücün nasıl aldığını biliyorum ama bu olmamalı.
0: Neden? Bu gücü neden bir kerecik kullanamayız? Neden kalamıyorsun?
1: Zamanı değiştirmemeliyiz Lara.
0: Ama zaman bizden çalındı. Ve bu haksızlık.
1: Evet, haksızlık. Ama sen de zamanı çaldın. Ve artık geri vermelisin. Üçgeni yok etmelisin.
0: Kendimi çok yalnız hissediyorum.
1: Sen hiç yalnız olmadın. Ben her zaman yanındaydım ve her zaman yanında olacağım.

0: Dışarı!
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Tam da leslik.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faiz

ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Lara. Dur. Babanı bize ihanet ederken yakaladığımız zaman bir bebek gibi yalvardı.
6: Teslim ol. Asla.
5: Özellikle bunu almamam için çaba göstermişti.
7: Lara, yapma. Duvarlar yıkılıyor. Bu çılgınlık.
8: Bırak çıksınlar.
9: Acele etmeliyiz.
5: İşte oldu. Artık güvendesin.

silah yok.

Harika.

0: Ne?
1: Hmm.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Olabilir. Hayır.
1: Ne olduğunu gördün mü?
2: Olabildiğince çabuk dönmeliyiz.
3: Hadi hadi gidelim.
4: Biliyorum yoğunsun ama biraz zaman alırsan. Hadi bu tarafta.
5: Hayır, iyisi olduğundan emin değilim. Evet, hadi ikinci bir uçak daha var.
4: Ya neler oluyor? İktisat fakültesi.
5: İçeride haberler. Duyduğuma göre yolculuk varmış.
2: Birinin çarptığı için duyduğum bir uçak daha var.
4: Ben eve gidiyorum.
2: Söz verdim.
6: Ve 18 dakika sonra ikinci bir uçak diğer kuleye çarptı.
7: Bize New York'taki durumu biraz anlatmanız mümkün mü acaba? Yani insanlar her sabah olduğu gibi sokaklarda işlerine gitmek için yola çıkmış olmalılar.
6: New York'ta çok güzel bir gün. Ve herkes sokaklarda, herkes çatılarda. Herkes telefonuyla konuşuyor. İnsanların olanlara inanabildiklerini sanmıyorum.
7: Bunun finans bölgesi olduğu düşünülürse şu anda Dünya Ticaret Merkezi'nin içinde insanlar mahsur kalmış olabilirler mi?
6: Evet, içeride insanlar olduğundan kesinlikle şüphem yok. Orada işe çok erken gidin.
7: Peki ya acil hizmetler? Herhalde orada toplanmaya başlamış olmalı.
8: Evet, ben, John Patrick Ryan, Birleşik Devletler Anayasası'nı iç ve dış tüm düşmanlara karşı destekleyip koruyacağıma ve aynı anayasaya inanıp sadakatle hizmet edeceğime ve Birleşik Devletler Başkanı'nın ve üstüm olan subayların emirlerini askeri yargının kurallarına uygun olarak yerine getireceğime Tanrı'nın önünde yemin ediyorum.
9: Hadi dedim.
10: Bir tane var.
9: Hadi söyle.
10: Richmond Beck.
9: Ciddi misin?
10: Tam 7 kere Pro Bowl'a katıldı.
9: Sadece Brown daha iyi diyorum.
10: Tanrı aşkına neden Baltimore'lu her asker sorunda Orlando Brown'u ortaya sürmek zorunda?
9: Çünkü Brown bu oyundaki değeri en az bilinmiş hücum oyuncusudur. Bunu oynarken hiç gördün mü? Evet, ben Temen Ryan. Evet efendim, aldığımdan merak ediyorum. Acaba Sabir Kağan Köprüsü hakkındaki raporumu istihbarattan birine gönderme fırsatı buldunuz mu? Evet efendim, daha önce bildirdiğim bulgularla aynı. Oradaki trafikte bölgenin diğer uçlarındaki trafik akışı arasındaki benzerlikleri fark etmemek bana kalırsa... eğer cevap verirlerse bölge destek sorumlusuna ne demek istediğimi sebezin... Efendim?
10: Komutan hala değerini bilmiyor, öyle mi?
9: Anlamıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
11: Hey çocuklar, kemerlerinizi bağlayın. Hava boşluğuna girmek üzereyim.
9: Sen iyi misin asker?
10: İyiyim efendim.
9: Güzel.
10: Bu görevi neden istediğini hala anlayamıyorum. Senin gibi kafası çalışan birinin bir yerde bir masa başında olması gerek.
9: Bunu sen mi istedin? Sadece gerçekten iyi hizmet etmek istedim o kadar.
10: Nasıl vatansever bir asker olduğunu görüyor musun? Takımın işe yaramaz olsa da sen iyi bir adamsın Teğmen.
9: Aa, Ravens hakkında böyle konuşmayı kes lütfen.
10: Ben Bengals'ı tutuyorum. Bengals mı? Neden bizi etkilemeye çalışmayı bırakıp o kemeri takmıyorsun sen?
9: Öğreneceğin çok şey var Davis.
10: Hadi sol ve sağ. Çevir klik. Teşekkür ederim.
11: 60 metredeyiz. Biraz daha alçalacağız çocuklar.
9: Yardım ister misin?
12: Helikopter düştü. Omuriliği iyi durumda ama omurgasındaki kırık var ve bacaklarını hissetmiyor.
13: Hemen Ray. Hemen Ryan. Başka kurtulan oldu mu?
14: Evet, iki. İkisini de Ryan çıkarmış.
13: Kırık belli. Tamam, şimdi sana bakacağız ve bu canını yakacak, tamam mı?
14: Filmler hazır.
13: Tamam, çevirin. Tamam, çevir.
15: Üç deyince bir, iki, üç.
13: Burada bir şey yapamam. Helikopterle Kandahar'daki NATO hastanesine götürülmeli. Doktor Ardisli'ye haber verin. Foramenotomi ya da spondilolistez için hazırlıklara başlasınlar. Bel kemiği ve kök hasarı minimumda. Yeniden yürümek istiyorsa Teğmen'in 90 dakikası var. Pekala, çabuk, çabuk!
16: Bu savaşta işi bitti.
4: Walter Reed Askeri Tıp Merkezi.
2: Güzel. Çok iyi gidiyorsun Jack. Hadi yapabilirsin, kalk.
14: Seni hiç sevmiyorum doktor.
2: Ben doktor değilim. Üçüncü sınıftayım ve fizik tedavi dersinden sen yürüyene kadar alamayacağın 4 kredi eksik var.
9: Sen hastasın, bir sadistsin.
2: Hadi orta yolda buluşalım.
9: Bana 2 perkoset ver.
2: Kalkarsan bir tane isterim.
0: Ne zamandır burada?
1: 8 aydır.
0: Koltuk değnekleri olmadan yürüyebilecek mi?
1: Belki. Gidecek bir yeri olduğunu düşünürsün.

0: Onunla konuşacağım.
1: Elbette.
0: Ama hemen değil. Yakında.
2: Bir iyilik yap ve almadan 2 dakika bekle.
3: Neden?
2: Yapabileceğini bilmen için.

0: Emen Ryan?
1: Evet efendim.
0: Lütfen rahat. Donanmadan Deniz Yerbay Thomas Harper.
1: Bugün neden üniforma?
0: Affedersin, anlayamadım.
1: Son gelişinizde üstünüzde takım elbise ve kravat vardı. Beni fizik tedavide camın arkasından izlemiştiniz. Sizin için ne yapabilirim?
0: Zaten yardım ettin. Hizmetin için sana teşekkür etmeye geldim.
1: Teşekkür ederim.
0: John P. Ryan değil mi?
1: Doğru.
0: Sovyet sonrası piyasalarda likidite hareketlerini yazan.
1: 3/2'sini evet, benim tezimdi.
0: Sabir Kağan Köprüsü etrafında trafik hareketleri hakkında 3 ayrı rapor yazan aynı John P. Ryan değil mi?
1: Evet efendim.
0: Etkileyici bir çalışma.
1: Buna nasıl ulaştınız efendim?
0: CIA'deyim.

0: Evet, demek artık vedalaşıyoruz ha.
1: Seni bulduğuma sevindim.
0: Artık fizik tedavi yok mu?
1: Hayır, sadece göz doktorluğu.
0: Tebrik ederim. Açım, yemek ısmarlar mısın?
1: Aslında olmaz.
0: Tamam, sen kazandın. Ben öderim.
1: Bir anlaşma yapalım. Buradan koşarak çıktığın zaman

0: Harım şaka değilmiş. Gerçekten CIA'den misin?
1: Birinin yapması gerek. Söyler misin doktoranı neden bitirmedin?
0: Deniz piyadelerine katıldım.
1: İki adamını kurtardım. Ve tıpkı bir kahraman gibi davrandım. Ülkeni hala hizmet etmek istiyorsan bir yolu daha var.
0: CIA'den değilsin, öyle değil mi? Nesin peki? Hazine, yabancı kaynaklar masası.
1: Hayatımı nasıl kazandığımı kimseye söylememem gerekiyor. Ve bak ben sana iki kere söyledim.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Doktoranı bitirmek için okula geri göndermek. Ve analist olarak finansal istihbarata katılmanı. Wall Street'te bir seri özel bankada

0: çalışacaksın ve pozisyonunu terör gruplarının kaynaklarını ortaya çıkarmak için kullanacaksın.
1: Gizlice.
0: Evet. Yani kimseye söylemeyeceksin. İşverenlerin bizim için çalıştığını bilmeyecek. Sevdiklerinin de haberi olmayacak bundan. Yalnız bir hayat olacak ama biz işimizi böyle yapıyoruz.
1: Biliyorsun bugünlerde sizi pek sevmiyorlar yani. Su işkencesi, adam kaçırma.
0: Benim birimim değil.
1: Hadi daha iyisini yapabilirsin.
0: Yapabilirim. Ve birimimdeki insanlarla birlikte yapıyorum.
1: Hangi birim bu?
0: Yeniden vurulmamamız için çalışan.

0: sadece motosikletler için.
1: Biliyorum. Bindiğini gördüğümde isteyeceğini biliyordum. Hmm.
2: Güzel.
1: Evet.
3: Aa, adı Sera bu arada.
1: Kimin?
3: Şu hoşlandığın arbitrajdaki.
1: Nereden biliyorsun bunu?
3: İnsan başka neden motosiklet alır ki?
4: Teddy Hefferman mı?
1: Evet Sera.
4: Jack Ryan Balfour arbitrajı için yardımcı olabileceğini söyledi.
1: Nasılsın?
4: Merhaba.
1: dosya bu mu?
4: Evet.
1: Evet, iyi görünüyor.
4: Şimdi bu var.
1: Tamam.
5: Dünya Bankası gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcılara küresel piyasaların daha önce hiç olmadığı kadar iç içe geçtiğini hatırlatmaya devam ediyor. En büyük ekonomiler bile büyük bir çöküş riskiyle karşı karşıya. Ve bir son dakika haberi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oylaması başlamadan önce son dakika pazarlıkları bekleniyor. Rusya petrol ithalatı tekelini ortadan kaldırabilecek yeni bir Türk boru hattına bütün gücüyle karşı çıkıyor. Şimdi merak edilen Birleşik Devletler'in Rusya'ya meydan okuyup okuyamayacağı.
0: Birleşmiş Milletler Binası.
6: Türklerin ve Gürcülerin petrol boru hattıyla riske atacakları tek şey Rusların Doğu Avrupa doğalgaz piyasası üstündeki tekeli olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz.
7: Teklifimizi engellerseniz ve boru hattı onaylanırsa petrolün varil fiyatı 79 doların altına düşecektir. Rus hükümeti iflas edecektir.
6: Sizin fikrinize göre bu değerlendirme aşırı. Teşekkür ederim.
7: Bu rica ülkemin en yüksek merciğinden geliyor.
6: Ve benimki tarafından reddediliyor.
7: Öyleyse bunu bir ekonomik savaş ilanı olarak göreceğiz.
8: Wall Street güçlü bir dolar performansından bahsederken pek çok yorumcunun gözü Birleşmiş Milletler'de ve Rusya ile Birleşik Devletler arasındaki çekişmede. Şu anda Birleşik Devletler avantajlı görünüyor ama kızgın bir Rusya'nın ve Rus şirketlerinin Amerika'nın Birleşmiş Milletler vetosunun yıkıcı etkilerine nasıl tepki verecekleri henüz bilinmiyor.
0: Film Forum Sinema Salonu. Özür dilerim, yanlış numara.

0: Moskova'da birine ihtiyacı olacağını söyle.
1: O seni istiyor.
0: Hayır, ben sadece analistim. Rus ortaklarımız bizden hesap saklıyorlar. Hepsi verilerdi.
1: Verileri başka kimse anlamıyor. Harper seni isteyecek. Moskova'ya gitmeye hazır ol.
2: Merhaba. Jack?

0: Geldin mi?
1: Bugün Jane'le konuştum ve ona Frank'in o programda bir bağlantısı olup olmadığını sordum.
2: Evet şu evet var.
1: Bana çok garip baktı ve o insanların da faturalarını ödemeleri gerektiğini
2: dedi. Aman tanrım.

0: Her neyse, 5:45. Bize gökyüzünden hangi bilgileri vereceksiniz?
1: Evet, bugün dışarıya çıkan herkes havanın ne kadar güzel olduğunu biliyor ama korkarım bulutlar yine yaklaşıyor. Şimdiden yağmaya başlamamışsa bile yakında başlayacak ve gece boyunca şiddetini arttırarak devam edecek.
2: Filmin adı ama Özür Dilerim Yanlış Numara.
3: Ama yine de...
2: Bahse varım çok tatlıydın.
4: Şaşırtıcı şekilde güçlü bir performans sergilediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler'deki Türk koro hattı oylamasına ve en son cari açık haberlerine rağmen hala güçlü konumunu koruyor. Annika, senin tepkin ne?
5: Aslında şaşırdım. Elbette memnunum. Ama piyasa çok olağan dışı bir tepki veriyor. Emtia'nın doların zıt yönünde ilerlemesi gerek. Yatırımcılar da farklı bir yön izliyorlar. Genelde 2 gün arasında çok dalgalanma olur.
2: İşler iyi mi?
5: Şu anda gördüğümüz şey bu.
3: Oranlar evet, evet, evet, iyi. Özür dilerim. Evet.
2: Hafta sonu sinemaya gidelim mi?
3: Olur.
2: Film Forum'da Özür Dilerim Yanlış Numaranın yeniden gösterimi var. Bu eğlenceli olabilir.
3: Evet.
2: Ne? İzledin mi yoksa?
3: Biliyor musun, 10 dakikadır burada tek bir garson bile görmedim. Sen gördün mü?
2: Hayır.
3: Kayboldular.
2: Pekala. Evet, gidelim mi?
3: İyi olur.
2: Güzel.
3: Evet, gidelim.
6: Siz efendim?
3: Evet, hanımefendi deneyecek.
2: Evet, deneyeceğim. Teşekkürler.
7: Moskova,

0: 10 dakika.
1: Emredersiniz.
0: Onları Birleşmiş Milletler'deki sonuç için uyarmıştım. Tahmin etmek kolaydı. Bir oylamaya zorlamak hataydı. Umarım oylama aleyhimize sonuçlanınca varlıkları taşımaya başlamışsındır.
2: Evet Sayın Bakan.
0: Biliyorsun, Kremlin bundan tamamen uzak kalmak zorunda. Devreye sokacağın şey her neyse tamamen kendi içinde kalmalı.
2: Mersiyeler başladığında mı olacak?
0: Mersiyeler mi? Rus hükümetinin böyle bir operasyon hakkında hiçbir bilgisi yok.
2: Elbette.

0: Moskova'ya mı gitmek istiyorsun?
1: Bence mecburuz. Dünyanın her yerine dağılmış isimsiz hesaplar var. Bunlar gizli hesaplar Rob. Bunlar sadece bulabildiklerim.
0: Nasıl buldun bunları?
1: Görevim bakmak.
0: O kadar bakmana gerek yok. Şakaydı. Sence bizi dolandırıyorlar mı?
1: Hiçbir şey bilmiyorum.
0: Yüce İsa aşkına. Uyum denetim uzmanı sensin. Karar senin. Ama bir şey isteyebilir miyim? Bu şirketin en karlı ortaklığını mahvetmeye kalkışma. Lütfen. Şaka yapmıyorum. Viktor Çerevi'nin ne yapacağını hiç bilemezsin. Ve orası Rusya. Orada içeriden bilgi almak yasaldır. Vahşi Batı gibi hala ideologlar var ama yeni ideoloji para. Orası bir ülke değil, bir şirket. Zaten orada olma sebebimiz
1: evet, de... Evet, tekneyi sallama diyorsun.
0: Tekne değil. Bu lüks bir yat ve hepimiz içinde birlikteyiz. Sakın batırmaya kalkma.
2: Gelmemi neden istemiyorsun?
1: Çünkü orada çok sıkılırsın.
2: Orası Moskova. Orada nasıl sıkılırım?
1: Sürekli çalışıyor olacağım.
2: Paris'e ne dersin?
1: Ne olmuş Paris'e?
2: Orası sıkıcı değil. Ve orada çalışmazsın. Bana bir tatil sözün var. İşin bitince orada buluşuruz. Seninle tatile çıkmak için ne yapmam gerek?
1: Evlenip balaya diyebilirsin.
2: Filmi bana neden söylemedin?
1: Ne?
2: Özür dilerim, yanlış numara. Sen zaten gitmiştin, cebinde bilet vardı.
1: Ceplerimi mi karıştırdın?
2: Yere attığın için pantolonunu topluyordum.
1: Neden benimle evlenmiyorsun Keti?
2: Bir ilişkin mi var?
1: Aa, tanrım hayır. Hayır, sebebi bu mu? Düşündüğün bu mu?
2: Öyleyse filme kiminle gittin?
1: Kendi başıma. Ben bir uyum denetim uzmanıyım. Ben her şeyi tek başıma yaparım. 1.45'teydi. Bilgisayar ekranına bakmaktan sıkılmaya
2: başlamışım.
1: Biliyor
2: musun, eğer bu iş sana göre değilse belki değiştirme zamanı gelmiştir.
1: Sen ve ben. Tamam mı?
3: Gay ve ben bu şansı bizim yüzümüzden kaçırdığın için gerçekten çok üzgünüz.
4: Domode Dovo Havalı, Moskova.
5: Doktor Ryan, Ambiden. Çelebin grubuna bağlı özel güvenlik. Sizi korumakla görevli.
1: Korumaya ihtiyacım var mı?
5: Beni özel şoförünüz olarak düşün.
1: Nerelisin Emi?
5: Uganda. Çelebin güvenlik için yabancıları kullanır. Bu şekilde federal güvenlikten olmadığımızdan emin olabiliyorum. İyi günler, iyi günler.
6: Спасибо.
2: Bu taraftan Bay Deng.

0: Vay canına. Aziz basiz katırcılı. Çok güzel.
1: Dondurmaya benziyor. Dondurma külah.
2: Eto kremo. Da, da.
1: He, Rusça biliyorsunuz da. Siz kaydınızı yaptınız. Ben bavullarınızı taşımanıza yardım ederim.
0: Hayır, gerek yok. Tek başıma hallederim.
1: Odayı kontrol etmem gerekiyor.
0: Tamam.
3: Hoş geldiniz Bay Ryan.
0: Merhaba.
3: Buraya bir imza lütfen.
0: Tamam.

0: Bay Çelebi'nin odayı beğeneceğinizi umuyor. Aa evet, bu katın manzarasının eşi yoktur.
1: Bacanlı. Muhteşem.

0: Burası köşe defansı. Bir sorun var.
1: 85 saniyen var.
0: Yardıma ihtiyacım var.
1: Kategori.
0: Biri beni öldürmeye çalıştı. Bir ceset var.
1: Yaralandın mı?
0: Ucuz kurtuldum.
1: Yerin.
0: Aa.
1: Köşe defans.
0: Moskova'da Krusinski Oteli. Çetin mi? Şimdi olmaz.
1: 15 ile 20 dakika arası odada kal. Telefonun iki kere çalmasını bekle, sonra çık. Yerel saatte 21.30'a kadar bekle ve gama noktasında bağlantı kur.
0: Ben...
1: Merdivenin altındaki bankta bekliyor olacağım.
0: Ben onun neresi olduğunu pek hatırlayamıyorum.
1: Onayla.
0: Evet, seni duydum ama o adresi hatırlayamıyorum, tamam mı? Ben sadece bir analistim, sadece 3 haftalık eğitim aldım.
1: Protokolü çiğniyorsun köşe defans.
0: Burada hiç alışık olmadığım bir yerdeyim, tamam mı? Sadece o adrese ihtiyacım var.
1: Odana git ve telefon iki kere çalana kadar bekle. Sonra hızlı ve çabuk ayrıl. Yerel saatte 9.30'a kadar kimseye görünme ve sonra saraya meydanına basamaklara
0: tamam.
1: Git. Bağlantın bankta olacak. Köşe defans.
0: Evet.
1: Sen bir deniz piyadesisin. Şu anda hayatta olmanı sağlayan bu. Mesleğini hatırlarsan kurtulursun.
0: Teşekkür ederim.
1: Süre doldu.

0: Merhaba, ben de seni aramak üzereydim.
1: Merhaba.
0: Evet, inene henüz birkaç saat oldu.
1: Güzel. Seni sıkıştırmak istemiyorum. Sadece yolculuğun iyi geçti mi diye sormak istedim.
0: Evet. Herhangi bir sorun çıkmadı, merak etme.
1: En iyisi öylesidir. Peki şimdi ne yapıyorsun?
0: Ben şimdi otelden çıktım ve bir meslektaşımla buluşmaya gidiyorum.
1: İlginç biri mi?
0: Onu tanıdığını sanmıyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Tam 40 saatlik bir nöbet için hazırlanıyordum ama Seydelman hafta sonu yerime bakabileceğini söyledi. Yani düşündüm ki bu gece uçağa binersem sabah Paris'te olurum. Ne dersin, erken kaçar mısın? Alo?
0: Evet, ben yani ben... Sanmıyorum Cathy. Burada işim beklediğimden uzun sürecek. Ben oraya gelebileceğinden bile emin değilim.
1: Anlaşılan iyi vakit geçiriyorsun.
0: Bak hayatım, geç kaldım ve hala uçak yorgunluğu çekiyorum. Seni burada sabah olduğunda arayabilir miyim?
1: Tamam.
0: Seni çok sevdiğimi biliyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bana inancını kaybetme.

0: İyi misin? Otur. Güvenecek birini seçmelisin Jack. Hadi şimdi otur.
1: Köpeğini mi getirdin?
0: Evet. Teşkilatın köpeği. Operasyon amaçlı. Başka türlü nasıl yürüyüşe çıkabilirim ki? Birinin bahçesinden çaldım. Sabah döndüğünde çok sevinecekler. Bak biliyor musun? Titremesen çok daha iyi. Öldürdüğüm ilk insan masumdur Jack.
1: Ne yaptı?
0: Bir kadındı. Hiçbir şey yapmadı. Bir seyirciydi. Sadece arkamda birdenbire beliren bir insan.
1: Tanrım. Böyle bir şeyi nasıl atlatırsın?
0: Şansın varsa unutursun.
1: Aynı şey değil ama.
0: Yok, hayır değil. Şimdi bana çok korkutucu raporundan bahset. Ama unutma, benim senin gibi bir doktoram yok.
1: 2 hafta önce Rus ortağımızın kayıtlarında bir seri hesap tespit ettim. Şirket bilgisayarının erişimimizde alamadığı kayıtlar. Büyük nakit hesapları. Hepsi de Birleşik Devletler bonoları. Çerevin körfezde bir kasırga olduğunda ya da bir seri negatif ekonomik rapor açıklandığında Birleşik Devletler dolarına büyük bir yatırım yapmış.
0: Ne demek bu?
1: Bu dışarıdan kısırlaştırılmış müdahale.
0: Bilmiyormuşum gibi anlat lütfen.
1: Dolar düşmesi gerekirken yükseliyor, tamam mı? Son bir haftadır her gün birkaç sent. Yapay bir yükseliş var.
0: Neden?
1: Bence bu Rusya içinde doların değerini düşürüp Birleşik Devletler ekonomisini krize sokmak için bir girişim ve yakında olacak. Amerika'daki bir terörist saldırının ardından gerçekleşecek.
0: Hayır, bu delilik olur. Ruslar da bizim kadar kaybeder.
1: Hayır.
0: Bu çöküşte
1: hayır, herkes
0: kaybeder.
1: En çok Çinliler kaybedecek. Ve Ruslar satmaya başladıklarında dünyanın kalanı ellerindeki tüm doları satmaya başlayacak. İnan bana.
0: Tamam, varsayalım oldu. Varsayalım haklısın. Sonrası ne olur?
1: Bizim tersimize. Onlar düzelecek. Bizim petrol rezervimiz yok. 1837 paniğine benzeyecek. 1893 paniği. 1932'deki Rus katlığı.
0: Hiper enflasyon.
1: Ekmek kuyrukları. İsyanlar.
0: Biliyorum anladım.
1: Ve önce Amerikan krizi denecek ama 6 hafta sonra gerçek adı konmuş olacak. İkinci büyük buhran. Saldırı ve satışın aynı anda gerçekleşmesi gerekecek. Böyle büyük transferlerin önceden programlanıp takas sistemlerinde saklanması gerekir. Denetime başladıktan sonra saldırının tarih ve saatini belirleyebilirim.
0: Yarın programlı denetimi yap. Her şey resmi, her şey açıkta olsun. Bir şey olmayacak. Bir şey olmaması gerek. Odan artık temizlenmiş olmalı. Ama izleyeceğiz.
1: Onu boğdum. Sadece bu kadar suda. Bana bir ofis işi olacak demişti.
0: Artık sadece analistiz. Artık bir ajansın.

Rusya ananın intikamını alacağız. Ailemizin intikamı alınacak. Amerika acısını çekecek. Bol şans, Alexander.

0: Amerika ve Moskova'da herkes yerini aldı efendim.
1: Başlayalım.

0: Merhaba. Jack Ryan, Bay Çerevin'i görmeye geldim.
1: Doktor Ryan, ben Katya. Bay Çerevin'in asistanıyım. Sizi bekliyor.
2: Merhaba.

0: Birkaç gün kalacağım. Kendi kartımı almama gerek olacak.
1: Yabancı bir konuk olarak size birinin eşlik etmesi gerek. Anladınız mı?
0: Elbette.

0: Viktor Şerevin.
1: Jack Ryan.
0: Ha, uçuşun nasıl geçti?
1: İyiydi, teşekkürler.
0: Ya jet yorgunluğu? İlk uçuş çok zor olabilir.
1: İdare ettim. Güzel bir tablo. Napolyon savaşta.
0: Demek tarih biliyorsun. Senin için ne yapabilirim?
1: Rutin teftiş.
0: O kadar rutin seni yortan yapılamaz mıydı?
1: Bizden hesap saklıyorsanız olmaz.
0: Siz Amerikalılar açık sözlü olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama belki de sadece kabasınız.
1: Siz Ruslar kendinizi şair sanabilirsiniz ama belki de alıngansınız.
0: Burada saklı değil, korunan şeyler var. İzninle.
1: Umarım tüm hesap dosyalarına erişim izni verilebilir.
0: Gerek olmayacak. Sizi gereksiz yere endişelendiren o şirketlerin büyük bir karla satılmaları için emir verdim. Şirketinizin payı bu raporda belirtiliyor. Söz konusu miktar bu sabah çok geç gönderildi. Yoksa buraya gelmenize hiç gerek olmayacaktı. Göreceğiniz gibi bu noktada bir teftişin hiçbir anlamı olmayacaktır Bay Ryan.
1: Anlıyorum.
0: Ortaklıklar hassastır Bay Ryan. Bazen aniden sona ererler. Dmitri Lemkov, güvenlik müdürümüz.
1: Jack Ryan.
0: Buraya kadar boş yere gelmenize çok üzüldüm Bay Ryan.
1: Ben Moskova'nın en iyi restoranının yolun karşısında olduğunu duydum da. Ortaklığımızın onuruna ve işin aslı hatamdan dolayı özür dilemek için belki sizi yemeğe çıkarırım.
0: Hayır. Ben çıkarırım. Şoförüm seni otelinden alacaktır. Moskova çok tehlikeli olabilir. Örneğin beni havaalanından alan adamımız MB. Ortadan kaybolmuş olması bizi çok endişelendiriyor.
1: Buna çok üzüldüm.
0: Birkaç gün sonra ayılınca pişman bir şekilde ortaya çıkacağından eminim. Aa, bu gece karın da bize katılacak mı?
1: Ben evli değilim.
0: Ha, ama bana biraz önce oteline geldiğini söylediler.
1: Şey, o benim sevgilim.
0: Daha iyi, bu bizim sırrımız olacak.
1: Benimle dalga geçiyorsunuz.
0: Hiç değil, akşam onu da getir, yoksa gitmiyoruz.
1: Ona sorarım. Tanıştığımıza çok sevindim.
0: Tehlikeli biri.

0: Я его потерял.
1: Hemen bitirdin mi?
2: Bizden hızlı davrandı.
1: Hiçbir şey alamadın mı?
2: Hiçbir şey. Tek bir şey bile. Tüm varlıklarını satmış. Herhalde başka paravan şirketlere taşımış olmalı ama şirketin sahip olmadığı şeyleri denetleyemem.
0: Ama algoritmaya hala ihtiyacımız
2: evet.
0: var.
2: Evet, onu yemeğe davet ettim. Bir restoran binanın hemen karşısında ve... Ne dersin biz...
0: Neye ne derim?
2: Bilmiyorum.
0: Ne Jack? Neye ne derim? Sisteme mi girmek
2: Sisteme,
0: istiyorsun?
2: Sisteme, evet. Bence bir yapma.
0: Yapabilir miyiz?
2: Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum.
0: Restoranı göster.
2: Dolar satma emirleri güvenlik müdürünün bilgisayarında şifreli olmalı.
0: Dimitri Lemkov mu? Eski federal güvenlik.
2: Onun ofisine giremeyiz. Altı ayrı farklı şekilde korunuyor.
0: Peki ya onun yanındaki ofis?
2: O da Çerevi'ninki.
0: Oraya girebilir miyiz?
2: Erişim kartı olan biri belki oraya... Oraya girebilir.
3: Bir güvenlik görevlisinin üstünde çalışıyoruz. Ama henüz ikna olmadı.
0: Daha hızlı çalışın.
2: İçki içiyor değil mi?
3: Bir Rus gibi. Ayrıca kadınlardan hoşlanıyor. Evli olursa daha iyi.
2: Tamam. Adamına söyle. İçeri girdiğinde tüm şifreli finansal satış paketlerini devreye soksun. Karanlık havuz algoritmaları aramasını söyle. Ve eğer adamınız... Adam benim öyle değil mi?
0: Evet. Başaracaksın. Ama başka bir sorunum var Jack.
4: Her şeyi bıraktım. Ve bana borcu olan herkesi aradım. Konsoloslukta tam 4 saat boyunca vize için yalvardım. Bunun büyük bir gösteri... olması gerekiyordu. Benim için anlamını görmek istedim. Ve işte geldim. Bir şey söylemen gerek. Ya da belki korkunç ya da üzücü ya da utandırıcı bir şey. Bilmiyorum ama konuşmak zorundasın. Artık deli olduğumu düşünmek istemiyorum. Çünkü artık olmadığımı biliyorum. Konuş benimle. Orta yolda buluşalım mı?

0: Ben CIA'deyim.
1: Tanrı'ya şükür. Bir ilişkin olduğunu sanmıştım.
2: Her şey ayarlandı mı?
3: Evet Bay Çelebin. Birleşik Devletler'deki ajanımızla bağlantı kurduk.
2: Hazır mı?
3: Evet efendim. Şu anda emrinizi bekliyor.
2: Tamam. Saldırı yarın olacak.
3: Emredersiniz. Satış emirleri sisteme girildi.
2: Zamanı geldi.
3: Ajanımızı hemen devreye sokacağız.
4: Dearborn, Michigan. Baş melek sen Uriel Rus Ortodoks Kilisesi.
5: Nasılsın? İyiyim. Ve bu Alexander olmalı. Kayıp çocuk dönmüş.
6: Kiliseye çok fazla devam etmeyebilir ama oğlum iyi bir çocuktu. 21 yaşına yeni girdi.
7: Ve otomobil fabrikasında hemen işe girdi.
6: İşe girdiğinden bahsetmen aptalcaydı.
7: Gerçek bir anne bahsederdi.
6: Evet ama hiç gerek yoktu.
8: Bugün Mersiyeler kitabında ikinci kısımdan ikinci ayeti okuyacağız.
6: Mersiyeler, Mersiyeler.
8: Tanrı o gün Yakup'un evini yıktı.
6: Devreye sokulduk.
7: Tanrı'ya şükür.
8: Yahuda'nın kızının yıkılmaz sanılan kalesini yerle bir etti. Krallığı darmadağın oldu ve prensleri diz çöktü.
9: Saldırı tarihi öne çekildi. Bu gece gidiyoruz. Yanınıza bir şey almayın. Yapılacak bir iş daha var.

Hey! Hey, affedersin. Yolunu kaybetmiş gibisin.

0: FBI.
1: Peki onu masada ne kadar meşgul etmem gerekiyor? Garanti olması için 10 dakika mı?
0: Neden bahsediyorsun? Sen gitmiyorsun.
1: Yemeğe gelmemde ısrar ettiğini söylemiştin. Gitmezsem şüphe
0: hayır,
1: çekecektim.
0: Hayır çekmez.
2: Haklı Jack. Bir sorun olduğunu anlayacaktır.
0: Onu buna bulaştırmayacaksın.
1: Bana söyleyerek beni sen bulaştırdın.
0: Onu buradan götürmelisin, eve gönder.
1: Şerefine ne söyleyeceksin, evime
0: vereyim mi? Bunlar tehlikeli insanlar Katie, burada kalamazsın.
1: Bana aslında kim olduğunu söylesen gerek
0: bir
1: kalmazdı.
0: Bir yemin ettim. Evlenmeden sana söyleyemezdim ve sen benimle evlenmedin.
1: Bunun için mi evlenmek istiyordun, birine CIA'de tutunu söyleyebilmek
0: için
1: mi?
0: Hayır, hadi ama bunun
1: için değil. 3 yıl boyunca bana yalan söyledin ve hiç açık vermedin. Katie, bence zevk alıyordun.
0: Bir dakika, yalnız kalabilir miyiz?
2: Hayır. Kalamazsınız.
1: Jack'le yalnız konuşmak
2: bu
1: istiyorum lütfen.
2: Bu jeopolitik bir savaş. Çiftler terapisi değil. Nelerin söz konusu olduğunu hatırlatmama gerek var mı? Bu şeyden canlı kurtulmama olasılığımız gerçek bir senaryo. Hiçbirimizin. Ve pek çok masum insan da kurtulamayacak. Bu küçük gelişmeyi tartışmak için 8 dakikamız var ve 4'ünü kullandık. Lemkov'un bilgisayarına girmene gerek yok. Sadece yanındaki ofise girmen yeterli. Bunu onunla aynı duvara paylaşan herhangi bir prize takman yeterli. Lemkov'un hard diskine ulaşmak için binanın kendi elektrik kablolarını kullanacağız. Programı işletmek için ne kadar zaman gerekecek?
3: 5. Giriş çıkışla 6 dakika.
2: Yani sorunun cevabı evet. Masada 10 dakika yeterli olur.
1: Tamam.
2: Şansımız yaver giderse hepimiz gece yarısı dönmüş ve uçağa binmiş oluruz. Çerevin 55 dakika sonra
0: Cat
2: yemekte olacak.
0: Yapmak zorunda değilsin.
1: Değilsem iyi olacak.
0: Cat'i...
2: Onu sevdim.
0: Çerevin ona dokunursa onu öldür.
2: Bu sadece yemekcek. En fazla bakabilir. Ve işin aslı istediğimiz de bu.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
10: Break. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Tam da leslik. Sevince.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel.

0: Her yıkamada daha beyaz.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Günaydın.
8: Günaydın. Üç yıl önce bugün ne oldu biliyor musun?
7: Kısa şort giymeyi mi bıraktın?
8: Bıraktım ve bu kalbimi kırdı. O kadar çok cebi vardı ki harika şortlardır. Hayır ama pantolonları yeni hayatımın bir parçası yapmayı kabul ettiğinde sonunda benimle çıkmayı kabul ettin.
7: Ama bir hastayla çıkamazdım değil mi?
8: Evlenebilir miydin? Çünkü sana aşığım doktor.
7: Aman Tanrım.
8: Yüzüğü dışarıda da takarsan mutlu olurum doğrusu.
7: Otel odasında bıraktım.
8: Biliyorum. Buldum. Nişanlım olmanı bekliyor ve bu da onun şoförü. Yani lütfen beni utandırma.

0: hoşuma gitti. Aa, Ryan'lar mükemmel bir Amerikan çifti. Hoş geldiniz.
1: Doktor Çerevin nişanlım, Doktor Mueller.
0: Doktor Mueller, çok güzelsiniz.

0: Lemkov dışarı çıkıyor. Jack.
1: Gösteri zamanı.
2: Umarım Haut Brion hoşunuza gider. Ha? Çok özel bir... Bunu komik mi buldun?
3: Jack erken başlamıştı.
2: Belli oluyor.
4: Aa, bir tane daha alabilir miyim? İyiymiş Victor.
3: Jack'in belinde bir sakatlık var. Afganistan'dan.
2: Benim de. Farklı zamanlar, farklı imparatorluk, aynı mezarlık. Oğlumun öldüğü yer.
5: Buna üzüldüm.
2: Mücahitlerin attığı bir el bombasının şarapneli bugün bile kalçamda.
4: Ben de insan masasında neden bir el bombası tutar diye merak ediyordum.
2: Yenilmiş bir rakibin hatırası.
4: Savaşı kaybettiniz.
2: Ama el bombanı yendim.
4: Benim el bombam mı?
2: CIA'nin sağladığı bir bomba. Belki.
4: Belki. Ben sevgili nişanlım gibi bir tıp doktoru değilim. Ama sana o kalça için birkaç ağrı kesici önerebilirim. Özellikle böyle bir birlikte. Bir saat sonra kendi adını bile hatırlamazsın. Ne, hadi ama bana öyle bakma Keti. Yemek masasında senin kontrolüne ihtiyacım yok. İstiyor musun?
2: Sanmıyorum.
4: Emin misin?
2: Eminim.
3: Böyle o kadar çekicisin ki.
4: Çin çin.
3: İzin verir misiniz lütfen? Jack, Rusça bilmiyorum. Yanımda gelmen gerekmez mi?
4: Sadece lavaboya gidiyorsun Keti. Yolunu bulabilirsin.
2: İzin ver.
3: Teşekkür ederim.
1: Çok iyiydi Jack.
6: Geldin mi? Çok özür dilerim. Hemen geliyorum. Hemen oraya geliyorum.
4: Aldım.
0: Tamam.
7: Çıktı. Kar topu yuvarlanıyor.
0: Gitmeye hazırsın. Şiddeti arttır.
4: Victor! Victor. Söyle. Sen hangisini seçersin? Hiç paran olmamasını ve berbat bir yerde yaşamayı... Ama bekar olmayı mı? Yoksa zengin olmayı, harika bir dairede yaşamayı ama mecburen, ne yazık ki mecburen bir ilişkinin olmasını mı? Ha? Ne diyorsun?
3: Ben ikinizi yalnız bırakayım.
2: İzin vermem.
3: Bence birimizin yürüyüşe çıkması gerek.
2: Bence bu öneriyi düşünmelisin.

Lütfen otur.

0: Moskova'ya kadar ona sürpriz yapmaya mı yoksa yakalamaya mı geldin?
1: Bu çok özel bir soru.
0: Resmi sorular mı istersin? Ben özel konuları buna tercih ederim.
1: Onunla evleneceğiz. Güvenebileceğimden emin olmak istedim.
0: Güven. Gerçek. Bence çoğu fikir gibi açıklanmadan kalmalı.
1: Şair gibi konuşuyorsun.
0: Çağımızın bir kahramanını okudun mu?
1: Boş geçen bir ikinci yılım oldu.
0: Say mı?
1: Lermontov'u severim. Rus romantizmi o kadar şey ki... O kadar çaresiz ki.
0: Çaresiz, evet. Ve doymak bilmez.

0: Yani bu zamanından önce yaşlanmamakla
1: ilgili. Hayır, anlamıyorsun. Sorun yaşlanmak değil. Doğru kelime ölmek. Sorun bu.
0: Eğer pişmanlık duymadan yaşamadıysan.
1: Ya insan bunu nasıl yapabilir? Pişmanlık etrafımızda hiç okumadığımız kitaplar gibi birikir.
0: Ama bu geçmiş. Pişmanlık olmadan geleceği yaşayabilir misin?
1: Evet, belki. Ama ülkem için gerçekten önemli bir şey yaptığımı hissedersem. Çocuklarımın önemli olduğunu düşünecekleri bir şey.
0: Bu mümkün mü?
1: O kadar güzelsin ki. Umarım Jack Ryan ne kadar şanslı olduğunun farkındadır.
2: Hazır.
3: Tamam. Başla.
2: Sistem oluşturmayı zorla. Şifreye gir. Tamam. Satış emirleri arıyor.

0: Temkov geri dönüyor.
1: Pekala, zamanın azalıyor. 3 dakika 37 saniye.
2: Asansörleri kapatın. Kimseyi dışarı bırakmayın. Hemen çerevini bulun.
3: Tirozun ne aşamada? Derinin üzerinde sarı bir renk tonu var. Elinin arkasında ölümcek ağ damarlar. 3. seviye değil mi?
4: Şimdi konuşmaya başladık. İzninle.
3: Hayır, lütfen bakabilirsin.
4: 3 aydan az zamanım kaldığını söylüyorlar ama sen biliyor olmalısın çünkü iyi bir doktor olduğun çok açık.
5: Lütfen kodu girin.
6: Bekleyin, Jack.
7: Teddy, benim Jack. Şu anda Jervin ofisindeyim ve hemen yardımına ihtiyacım
6: var. Yemeğe çıkacağız.
5: Ne?
6: Sarah ile arbitrajdan.
5: Bu harika. Bak, bir hileye ihtiyacım var Teddy. Çerevindeyim. Ortak seviyesi ABA kodu olmayan bir dosya grubuna erişmekte oldukça zorluk çekiyorum. Rab'ı bulur musun?
7: Şu anda

0: olduğunu biliyorum.
1: Senin için her şeyi yaparım.
2: Jack.
3: Merhaba abi.
2: Orada işimize yarayacak bir şey buldun mu?
3: Aa, biliyorsun, hesaplar, saçmalıklar ve oteller aynı şeyler işte. Teddy sana okulda ihtiyacım olduğunu söyledi mi?
2: Bir tek şartla veririm.
3: Söyle.
4: Eğer bu işte federal güvenlik bağlantısı olduğunu anlayacak olursan... ...en yakın havaalanına kadar koşmanı istiyorum.
2: Orada sert oynuyorlar Jack.
1: 2 dakika kaldı Jack, acele et.
3: Anlaşıldı. Evet, anlaşıldı Rab.
4: Senin için endişeleniyorum.
3: Ya, teşekkür ederim, minnettar kaldım. Bak, bunun için zamanım biraz az.
2: Hazır mısın?
3: Evet, söyle.
2: 4 1 7.
4: Yazıyor musun? 1 8 3 6.
2: Jack?
3: Girdik. Henüz bitmedi. Durum nasıl?
1: Kırmızı ışıkta geçmezse iyi.
5: Geri döndü.
1: Kırmızı ışıkta geçti. Çık.

0: Buldum, buldum. Gel. Bir sorun çıktı.
1: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
0: Ana asansör devre dışı.
2: Başka bir çıkış üstünde çalışıyorum.
1: Hemen ihtiyacım olacak.
0: Evet, evet, evet, evet. İşte bu. Özel asansör Çelebi'nin ofisinde. Hadi git.
2: Servis girişi düğmesine bas. Jack, şimdi sana
0: Kiril ikonunu gönderiyorum. Orada bir dış merdiven var.
3: Hadi hadi hadi.
4: Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi
3: hadi hadi. Hadi.
4: O tarafta.
3: Hadi.
4: Hadi.
1: Pekala.
0: Jack. Jack.
1: Harper, Harper duyuyor musun? Lanet olsun.
5: Yüzüm kızardı. Yüzünden olmalı.
6: Belki de benim yüzümden.
5: Yaramazlık yapmak üzere misin?
6: Bunu ister miydin?
5: Henüz karar vermedim.
7: Telefon.
8: Sizi.

0: Getir.
1: Ah, lanet olsun.
0: Tamam.
1: Yürüyüşünüz iyi geldi mi Doktor Ryan?
0: Başerevin, özür dilerim. Ben çok fazla içmişim.
2: Özür dilerim doktor.
3: Evet. Evet.
4: Victor, cüzdanını görebilir miyim?
2: Ne oluyor?
1: Doktor Müller'la çok güzel bir sohbeti kaçırdım.
0: Sahi mi? Ne hakkında peki?
1: Pişmanlık duyduklarımız. Yakında o sohbeti seninle de yapacağız.
0: Artık dönmemiz gerekiyor. Bu gece...

0: Gece için çok özür dilerim.
1: Takip ettir.
2: Beta'ya gidelim.
3: Anlaşıldı. Güvenli eve gidelim. Bölgeyi temizleyip buradan uzaklaşalım.
4: Şimdi analiz için yüksek önemde veriler gönderiyorum.
5: Onları takip ediyoruz. Yine eski zayıflıklar Victor. Kibir. Kadın. Oğlun senden utanacak eminim. Giren Ryan'mış.

0: havaalanının açılmasına 30 dakika.
1: Anlaşıldı, tamam, beklemedeyiz.
0: Tekrar bağlantıya geçmemiz gerekecek.
2: Algoritma Langley'e yükleniyor. Çözdükten sonra üstünde
3: yarın.
2: Ne?
3: Satış emri. Doğu saatiyle 9'a ayarlanmış. Her yerde satıyorlar. Tokyo, Londra, Şangay. Bir düzine borsa daha. Neredeyse 2 trilyon. Yerle bir edecekler.
2: 18 saat var. Nasıl durduracağız?
3: Terör saldırısı başarılı olmazsa piyasayı etkileyemezler. Her şeylerini kaybederler. Saldırı hemen öncesine planlanmış olmalı. Yarın sabah 9'a.

0: Koş. Allah korusun, randevu Beta'da yerimiz belirlendi. Hemen destek istiyoruz.
1: Bırakın beni!
2: Hayır!
3: Bırakın beni!
2: Teyze! Teyze!

0: 说心机。
1: 心机机关，心机机关。
2: Harper, Harper beni duyuyor musun? Onu buldun mu?
3: Armağında olduğundan emin misin?
2: Evet elbette. Kendi ellerimle taktım. Şoför için rol yapmak zorunda kaldım. Söyle nerede o?
3: Bulduk. Çalışıyor.
4: Jack, seninkinden sinyal gönder.
5: Paşırskoy sokağından güneybatıya gidiyor. 1 kilometre uzakta.

0: Umarım yemek hoşuna gitmiştir.
1: Kati.
0: Umarım onun iyiliği için benden çaldığın bilgiyi henüz göndermemişsindir.
1: Seni bulacağım. Seni bulacağım. Ne kadar?
2: 9 blok geridesin. Yaklaşıyorsun.
1: Henüz göndermeye başlamadık. Flash bellek hala bende.
0: Çok güzel, çok güzel Jack. Umarım Kate ve ben sana inanabiliriz. Çünkü aksi takdirde bu gibi durumlarda en iyi sonucun insanın sevdikleriyle çalışmasıyla alındığını biliyordum.
1: İstediğin şey bende. Telefonu ona ver.
0: Doktor.
1: Kate.
0: Nişanlınla konuş.
1: Kate, konuş benimle.
0: Ve sessizliğinin bir şekilde kahramanca olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Getir!
0: Bunu başka bir şekilde yapacağız. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum Jack. Eğer boynu doğru yerden sıkarsan... insanlar ağızlarını kapalı tutamaz. Jack, şimdi ağzına bir ampul sokacağım. Çünkü Lubyanka ve Lefortovo hapishanelerinde öğrendiğimize göre ağız içinde patlayan vakumlu camlar hasar veriyor. Yumuşak dokuya, diş minesine, kemiğe ve ayrıca akciğerlere de bu küçük bir ampul için nasıl derler? Çok büyük bir iş, öyle değil mi?
2: Sola keskin dönüşü. Sadece 2 blok uzaklığı var.
1: Gaza bas. Olsun.
0: Ama buna baktığın zaman Kate, hem sen hem de sen Jack, benden çaldığın şeyi geri istediğimi söylediğimde çok ciddi olduğumu anlayacaksın. Jack'in seni kurtaracağını mı sanıyorsun? Yoksa bunun bir oyun olduğunu mu sanıyorum? Hı? Oyun olduğunu mu sanıyorsun Jack? Ülkem bunca yıl boyunca sizin yüzünüzden boşuna mı acı çekti? Sence oğlum bir oyun için mi öldü? Sence ben de bir hiç için mi öleceğim? Hayır, Amerika'da yakında hiçbir şeyinin kalmamasının ne demek olduğunu öğreneceğim.
2: Geri dönmek zorunda Jack. Onu köşede yakalayabilirsin. Karşıya doğru koş.
0: Ampulü ağzına koydum. Jack şu anda edip kadının çenesinin altında ve birkaç saniye içinde çenesine bastıracağım. Lambayı ısırır ısırmaz yavaş ve acılı bir şekilde ölmeye başlayacağım. Yüzden bir kez daha söylüyorum, benden çaldığın şeyi istiyorum. Hem de şimdi.
1: Getir!
2: Gitmemiz gerek.
0: Çabuk çabuk. Saldırı yine de olacak Ryan. Engel olamazsın.
2: Jack, gitmemiz gerek. Polis geliyor.
3: Pekala, işte elimizdeki veriler. Alexander Borowski, diğer adıyla Andrew Bornstein, 23 yaşında, bilinen son adresi Dearborn, Michigan.
4: Evdeki kanıtlar yakılmış, kısa süre önce ayrılmışlar.
5: Hiçbir şey bulamadınız mı?
4: Kül ve erimiş plastik.
5: Anlaşıldı.
3: FBI'ye bekleyen bir ajan olabileceği ihbar edilmiş.
6: Özel seçilmiş bir ajan olmalı. Bu adam bunun için yetiştirilmiş, bu şey kişisel. Durun bir dakika. Çerevir'in oğlu.
7: Ne?
6: Evet, dün gece oğlunun ölmüş olmasından bahsetmişti. Peki ya ölmediyse?
8: Moskova Hastane ve mor kayıtlarını tarıyorum. Buldum. Alexander Çerevin.
5: 9 yaşında. Anlaşılan 2004 tarihinde kaza sonucu boğularak ölmüş. Sertifikada Çerevi'nin kendi imzası var.
3: Alexander Borowski ülkeye anne ve babasıyla 2004'te girmiş. Alexander Çerevin de, Alexander Borowski de 9 yaşındaymış.
5: İkisi aynı çocuk. 6000 dolar nakit avans çekmiş.
6: Sonra bağlantıyı kesmiş mi?
5: Doğru.
7: Şu anda her yerde olabilir.
8: Bu taş tesisi.
9: Hey ağa, nerelerde? Başı dertte mi? Dün Efra'yı her yerde seni arıyor.
6: Durun, FBI'ın telefonunu belirlediğini biliyordum. 60 olmalı, öyle değil mi? 60 olmalı. Michigan Bell, evinin yakınında bir kayıt var mı?
5: Lütfen biraz bekle. Dışarıya teslimat.
6: Ona ulaşmanın bir yolu var, biliyorum. Sadece bulmamız gerekiyor. Şu sahte ölüm belgesi yeniden göster. Çerevin bunu tek başına yapamazdı. Buradaki bu ikinci imza.
5: Sorumlu doktor Mihail Yurayovic'miş. 2008'de Birleşik Devletlere gelmiş. 2 yıl sonra vatandaşlık almış.
6: Tamam, onun sosyal güvenlik numarasını ver.
10: 377-31-86-22.
6: Ha, mükemmel. Bunu aldın mı? Çerevin'i Afganistan'da görev yapan doktor. Görünüşe bakılırsa yıllardır Çerevin'in şirketi tarafından kullanılıyormuş. En azından 4 ülke dışı hesabı var.
11: Telefonu buldum.
6: Aha.
11: 6 blok uzakta.
6: Bakayım.
11: İncelemişler ama eşleşme bulamamışlar.
6: Tamam. İşte. Evinin yakınında biri Pensilvanya'daki başka bir ankesörlü telefonu aramış.
12: Pensilvanya. 17 arama.
6: İşte bu. Yurayovic adına kısa süre önce gerçekleşen konut olmayan bir emlak satışı arıyoruz. Örneğin bir depolama tesisi olabilir.
12: Buldum. Svaloz değil, yolunda bir ahır. Ankesörlü telefonla aynı posta kodunda. 6 ay kadar önce Mihail Yurayovic'e satılmış. Nakit ödenmiş.
6: Pensilvanya'ya
13: kimse saldırmaz Jake.
6: Tom, saldırı Pensilvanya'ya.
13: Pensilvanya'ya gidiyoruz. Hemen FBI'yı o ahıra götür. Orada adamlarımızın olmasını istiyorum. Teşekkürler. Saldırının nereden geleceğini bilmiyoruz Jack. Browski harekete geçmişse nereye gittiğini de bilmemiz gerek.
6: Cep telefonuyla yer belirle. Bu adam nerelere gitmiş? Nereleri ziyaret etmiş?
12: Michigan. Hiçbir yere gitmemiş.
7: Saçmalık. Yeterince derine bakmıyorsun. Herkes bir yerlere gider.
6: Anne ve babası. Onlar bir ekip değil mi? Bir ekipler. Euro bir yere gitmemişse belki onlar gitmiştir. Onlar nereye gittiler? İnternette fotoğraf paylaşmışlar mı? Hayır. Bunu yapmazlar. Fazla akıllılar. Başka akrabalarını kullanmış olmalılar. Akrabalarını arayın, tamam mı? Kimsenin... hesabı var mı?
11: Hayır, yok.
6: İşte görüntü tarayıcı. New York'ta bir amca. Browski'nin babası hesaba telefondan tam 4 kere erişmiş. Evet, tam buradan.
7: Hadi ana ekrana verin. Hadi yukarı.
3: Manhattan'ı vuracak mı?
6: Tanrım. Adamımız New York'a hiç gitmemiş. Biri onun yerine gitmiş. Ve saldırıyı planlayabilmesi için fotoğrafları paylaşmışlar.
11: Dur. Geri git. Orası işte.
13: Bu binayı biliyor musun?
11: Jack orada çalışıyor.
6: Tanrım.
13: Manhattan'ın merkezine saldıracaklar. Ve büyük bir panik başlatacaklar.
14: Harper'ı bağla.
5: Federaller iş yerinden çaldığı bir minibüse kamuflaj uyguladığına dair kanıt buldular. Atılmış plakalar, araba boyası ve tiner.
3: Lastik izlerine göre aradığımız araç bir Econoline. Beyaz ya da mavi gövde, geniş aks mesafesi.
7: FBI'ye 10 dakika içinde orada olacağımızı söyle. Doktor Miller bir araba sizi eve götürecek. Bir ajan da yanınızda kalacak.
11: Denilen eksil hastanesine götürün, ihtiyaçları olabilir.
6: Görünmeyecek olursam.
11: Akşam görüşeceğiz. Birlikte yemek yiyeceğiz ve hesabı bölüşeceğiz.
7: Helikopter sizi bekliyor. Bu tarafta tamam. Gidelim. O günden sonra bindin mi?
6: Beni merak etme.
7: Hiç etmedim ki.

0: açıldı Bay Çelebi'nin. Teminat tamamlama çağrıları yaklaşıyor. Satalım mı?
1: Henüz değil.
2: Lütfen memurların yönlendirmelerine uyunun. Isı ama hizmet teşvik edin. Tekrar ediyorum. Bölge tahliye ediliyor.
3: Aman tanrım.
2: Bu noktadan itibaren sadece acil hizmet araçları girebilir. Dikkat, dikkat.
4: Bir düzine acil hizmet aracı geliyor. FBI ve terörle mücadele birimlerini aramayı 30 blokluk bir alanın içine alacak şekilde genişletmeleri konusunda uyardım.
3: Hayır, bu doğru değil.
2: Tekrar ediyorum. Bu noktadan itibaren sadece acil hizmet araçları girebilir.
5: Bölgeye destek ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerine yolladık. Hemen alanı boşaltın.
6: Bunlar ne olacak?
5: Acil durum.
7: Şehrin üstünde hava trafiğinin engellenmesini istiyorum.

0: İş oradaydım. Buna ihtiyacım var.
1: Gel.
2: Satış emirlerinin hemen uygulanmasını öneriyoruz.
3: Bekleyin.
1: Jack neredesin?
0: Orası saptırmaydı. Cerevin'in ofisindeki tablo Napolyon'un savaş oyunlarından alıntıydı. Hatırlı. Doğrudan binaya saldırmayacak. Altına girecek.
1: Jack.
3: Tünel kapalı.
1: Jack. Bu binanın altında ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Hemen şimdi. Patlamanın etkisini yukarı doğru artırmak istersen nereyi seçersin?
4: Konveksiyon bacası, burası. Eğer patlamanın gücü buradan aktarılırsa şok tüm bölgeye yayılacaktır. 6-7 binada aynı anda yıkılır.
1: Bu Wall Street'in yarısı.

0: artı işlemler askıya alınmak üzere. Bahçelerin harekete geçmeliyiz.
1: Wall Street boşaltılıyor.
2: Lütfen Alexander.

Satışlar 9'u 6 geceye ayarlıydı. Hala 2 dakikamız var. Harbi burada 15 bin insandan bahsetmiyoruz. Daha çok 100 bin gibi. Suya doğru

Acil servis cerrahi odası.

0: Bu hayatı sen seçmedin. Ben seçtim.
1: Ben seni seçtim. Seni öpemiyorum bile.
2: Öpebilirsin.
1: Bu tarafın...
3: O kadar acımıyor.
1: Sahi mi?
4: Gizli bilgi.
5: Yarbay Harper, Doktor Ryan, sizi bekliyorlar.
6: Doğrudan, kısa ve net. Eğer hiçbir şey sormuyorsa, bilmek istemiyordur.
0: Evet.
6: Anam. Yüzündeki o geziye çıkmış izci ifadesini silmek mümkün mü?
0: Bu imkansız.
6: İşte senin sevdiğim yanın bu.
7: Harper, ne zaman uyuyorsun sen? Aslında hiç cevap verme. Uyumuyor olman fikri hoşuma gidiyor. Kendimi güvende hissediyorum. Senin adın ne evlat?
0: Ryan, Sayın Başkan. Jack Ryan.

Lara'nın parti müzikleri.

0: Böcek? Gerçek mermi mi kullandın? Şu anda çok acı çekiyor. Bu yenilenmiş bir modeldi, tamam mı? Korkunç bir şey bu.
1: Kafamı uçurmadan önce durmaya mı programlanmıştı?
0: Evet, böyle bir şey. Hayır. Ama daha mücadeleci olsun demiştim.
1: O yüzden gerçek mermi.
2: Yine mi gerçek mermi?
0: Zavallı Simon. Sana ne yaptı?

0: Aa, çok komik.
1: Seni bir lady yapmaya çalışıyorum. Hmm.
2: Venedik, İtalya.
3: Sevgili kardeşlerim, bugün Mayıs ayının 15'i, gezegenlerin hizaya gelişinin ilk günü ve hala anahtarın yerini tespit edebilmiş değiliz. Ve zamanımız artık tükenmek üzere. Bu kabul edilemez. Bay Powell, açıklamanızı getirin lütfen.
4: Bir açıklamam yok. Bahane de üretmeyeceğim. Yalnız konseye Aristo öncesinden kalmış olan astrolojik bilgilerden derlenmiş ipuçlarıyla çalıştığımızı hatırlatmak isterim. Ancak hazırlıklarımızın bitmek üzere olduğunu ifade etmeliyim. Gezegen dizilişine kadar kesinlikle yanıtı bulacağımıza güvenim tam.
3: Yani bir hafta içinde anahtar elimizde olacak mı? Bir hafta.
4: Evet öyle. Bir hafta.
3: Bu iyi bir haber Bay Powell. Ancak unutmayın, üçgenin iki parçasını elde etmek için sadece tek bir fırsatımız var. Eğer başaramazsak, bir 5000 yıl daha beklemek zorunda kalacağız.
4: Sizi bilmiyorum ama ben bu girişime bu kadar vakit ayırmayı hiç düşünmüyorum.
3: Hazır olacağız.
4: Bana güvenin.

0: Ama hazır değiliz, değil mi?
1: Değiliz.
2: Günaydın Lara. Ne kadar güzel bir gün. Korkarım yine işbaşı yapıyoruz. Macera vakti geldi.
3: Yine mi Mısır? Orada sırf piramit ve kum var.
2: Biliyorum. Her yere giriyorlar. Her çatlağa. İspanyol kalyonu mu?
3: Bugün ayın kaçı biliyor musun?
0: Evet. Tabii ki. 15'i.
3: Ve 15'ler asla güzel olmuyor.

Görevde kayboldu. 15 Mayıs 1985. Kayboldu ama unutulmadı. Seni özlüyorum baba. Keşke bizden çalınan bu zamanı yerine koyabilsen.

0: Gezegenin tamamının aynı hizaya girmesindeki ilk aşama. Sadece 5000 yılda bir oluyor.
1: Tutulma ne zaman?
0: Tam bir hafta sonra. Ama o zamana kadar izlenecek çok şey var. İnanılmaz bir şey.

0: Keşke onu hatırlasan. Seni o kadar çok severdi ki.
1: Anne! Ben de onu hatırlamayı çok isterim. Ama hala sen varsın baba.
0: Evet, haklısın. Üçgenin harekete geçmesi için gerekli olan gezegen dizilimi sadece her 5000 yılda bir olur. Ama bu arada küçük Lara Croft büyüyecek ve onu bulmayı mutlaka başaracaktır.

0: Right.
1: Merhaba çocuklar. İşler nasıl?
0: Bryce.
1: Tamam geliyorum.
2: 83 tane odamız var. Neden evde yaşamıyorsun?
1: Ben özgürlüğüme düşkünüm.
2: Doğru.
1: Bu koku da ne böyle?
2: Saat 5. Gidelim.
1: Umarım buna değer. Bu bir saat.
2: Evet, dün gece buldum. Çalışıyordu.
1: Çalışan saatlerden biri olmalı.
2: Gizli bir odada duruyordu.
1: Bryce.
2: Yine başlama.
1: Lara, bu bir saat. Çalışır ve zamanı gösterir. Yanlış.
2: Dün gece dizilimin ilk aşamasında çalışmaya başladı.
1: Tamam, ben kahve istiyorum. Evet, işte giriyoruz. Bana normal gibi geliyor.
2: Bakmaya devam et.
3: Kahveniz efendim. Kafeinsiz ve yağsız sütlü.
1: Harikasın.

0: Yani kaynamış çamur.
1: Dur. Ne yaptın?
0: Bilmem ne yaptım.
1: Bu nerede?
0: Bilmiyorum, sadece fiber optikten elimi çektim.
1: Bu da ne?
0: Ah, lanet olsun.
1: Hayır, olamaz.
0: Vida 13, 4. bölme. Vida 14, 3. bölme.
2: Aa, yapma.
0: Bu benim şemam. Böylece hepsinin yerini biliyor olacağım.
1: Kamufle edilmiş.

0: 121. parça 15. Louis kelepçeli antika saat. Şu anda solumda görülüyor. 1 milyon 800 bin sterlin. 1800 sağ alın. 1800, 1900. 2 milyon sterlin. 2 milyon sterlin oldu. 2 milyon 100. 2 milyon 100 bin oldu. 2 milyon 100. 2 milyon 100 bin sterlini artıran var mı? 2 milyon 100. 2 milyon 200. Sağ alın efendim, sağ alın. 2 milyon 200 bin sterlin. 2 200. 2 milyon 300. 2 milyon 300. Bayan 2 milyon 400 verdi. Şu anda 2 milyon 400 binde. 2 milyon 400. Artırıyor musunuz? Hayır mı? Öyleyse 2 milyon 400 binle bayanın olacak. 2 milyon 400. 2 milyon 500 bin. 2,5 milyon. 2,5 milyona çıkmış durumdayız. 2,5 milyon sterlinden fazla veren var mı? Sattım. Şimdi 122. parçadayız.
1: Tatlı.
2: Odama
1: çıkalım. Dur onu ben alayım.
3: Lara Croft. İnanamıyorum.
0: 1,5 milyon sterlinden
2: ben hemen döneceğim.
3: Merhaba.
0: Artıran var mı? 1,5 milyon. Evet beyefendi, 1 milyon 600
3: bin sterlin. Hala gazeteci taklidi mi yapıyoruz? 1 milyon 600 bin sterlin. Artıran var. Bana sorarsan sadece görüntü için olsa bile bir gündüz işinde çalışman hoş bir şey. Artıran var mı?
2: Alex, sen de hala arkeolog taklidi mi yapıyorsun?
0: Evet beyefendi, 1 milyon 750 dedi. 1 milyon 750 bin sterlin.
3: Lara, hep böyle kavga etmek zorunda mıyız? Belki değiliz.
2: Belki zorundayız.
3: Neden?
2: Dua çarklarını çaldın.
3: Çalmak mı? Senden mi çaldın? Biliyor musun, bu çok komik. Sonuçta onların sahibi sen sayılmazdın.
0: 1 milyon 750 bin sterline sattım.
3: Sen bir mezar soyguncususun.
4: Bay West, biz hazırız efendim.
2: Al. Galiba müşterin seni çağırıyor. Gitsene. Seni çağırıyorlar. Sonuçta bir zamanlar ne demiştin? Bu sadece bir iş, öyle değil mi? Git ve işini yap. Git.
3: Lara. Lara. Lanet olsun. Kusura bakmayın baylar.
5: Lara, bu eşsiz bir parça.
2: Sadece bir kolu çalışıyor. Bir göz gibi parlıyor ama sanki giderek parlaklaşıyor. Ve ayrıca ters çalışıyor. Saati göstermek yerine sanki geri sayım yapıyor.
5: Evet.
2: Arkasına baksana. Görünüşe göre bir anahtar gibi. Bir yere yerleştiriliyor.
5: Evet. Evet, inanılmaz. Muhteşem bir şey.
2: Babam bir keresinde bana her şeyi gören damgalı sihirli bir üçgenden söz etmişti. Olağanüstü bir güce sahip olduğunu söyledi. Zamanı kontrol etme gücü. Ona ışık üçgeni diyordu. Bu adı hiç duydun mu?
5: Ya, hayır, duymadım. Baban her zaman biraz başına buyruk biri oldu. O harika bir adamdı. Biraz şarap alır mısın acaba? Gerçekten çok güzel.
2: Hayır.
5: Sana yardımcı olamıyorum Lara. Bu saat gerçekten gizemli. Çok gizemli.

0: Alo.
1: Lara. Merhaba. Ben Bay Wilson. Evet. Şey, o saat konusunu daha sonra tekrar düşündüm. Sana yardımcı olabilecek birini tanıyorum ve ona numaranı verdim. Adı Manfred Powell. Onu görmelisin.
0: Aa, teşekkür ederim. Göreceğim.
1: Hoşça kal Lara.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Sağ ol.
0: Olamaz.

0: Bayan Croft.
1: Aa, Bay Pavel.
0: Hayır, hayır, ben değilim. Ben onun bir meslektaşıyım. Benim adım Pims.
1: Bay Pims mi?
0: Evet, tıpkı içki adı gibi.
2: Evet, burada.
1: Bay Powell ne iş yapıyor?
0: Bay Powell bir avukat. Ben onun yardımcılarından biriyim ve daha yeni başladım. Gerçi işin çeşitliliği hoşuma gidiyor.
1: Avukatlık?
3: Belli olmuyor mu? Memnun oldum Bayan Croft. Avukat Manfred Powell.
1: Günaydın.
3: Sizin tarih ve mitoloji konusunda bir otorite olduğunuza inanıyorum.
1: Seyahat ederim.
3: Hayır, hayır. Bay Wilson sizin müthiş bir arkeolog olduğunuzu söyledi. Buyurun.
1: Ah, o çok tatlıdır.
3: Babanızla tanışıyordu değil mi?
1: Evet, çok yakın dostular.
3: Ben de bir keresinde onunla tanışmıştım Venedik'te. İnanın ölümüne çok üzüldüm.
1: Sözünü ettiğim saat bu.
3: Çok ilginç. Ne yazık ki sadece fotoğraflarını getirmişsiniz. Ama yine de çok ilgi çekici. Dizilim gecesinde mi çalışmaya başladığınızı söylediniz?
1: Evet. Avukattınız değil mi?
3: Evet.
1: Saat uzmanlığı sadece bir hobi mi?
3: Bu bir tutku. Aslında benim çalışmalarım antikalar üzerinedir. Ancak bu saatin orijinali hakkında hiçbir bilgim yok. Öyle bir güzellik hakkında bir bilgim olmamasına çok şaşırdım. Bu çok hoş bir sancı. Cehaletin beni eğlendirdi.
2: Cehaletim beni eğlendirdi. Cehaletim beni eğlendirdi.
1: Evet, aslında ben de senin cehaletini eğlendirici bulurum. Ancak Powell cahil biri değil.
2: Değil mi?
1: Değil. O bir yalancı.

0: İleri emrimi bekleyin.
1: Emrinizi bekliyoruz.
2: Emirlerinizi bekliyoruz.

0: lanet olsun.
1: Pislikler. Aman tanrım.
2: Sol taraf, sol taraf.
0: Hadi Simon, hadi. Hadi, hadi. Lanet olsun.

0: Cevap ver. Lara beni duyuyor musun?
1: Rice, malzeme odasındayım. Saatimi çalıyorlar.
2: Biliyorum, onları gördüm.
1: Rice, gözlerim olacaksın.
2: Silahın var mı?
1: Biraz demode. Ama olsun.
2: Tamam. Üç kötü adam. İlki yanında.
1: Tamam.
2: Tam isabet.

Evet, araba anahtarlarımı buldum.

0: Galiba hepsi gitti.
1: Aradıkları şeyi buldular. Kusura bakma.
0: Önemli değil.

0: Merhaba.
1: Burada neler olmuş böyle?
2: Günaydın.
1: Bayan Lara Croft.
3: Evet. Bir şey mi getirdiniz? Bu sabah uyandığım zaman her şeyden nefret ettim.
1: Tamam. Sağ olun. Stribling, Clive ve Winterset de kim? Avukatlık bürosuna benziyor.
3: Zaten bunlar avukat.
1: Tamam, bana gösterme.
2: Çok meraklısın.
1: Meraklı değil. Sadece komik bir isim gördüm ve kimin ismi olduğunu sordum.
2: Lara.
3: Babamdan gelmiş. Ölmeden önce yazmış. Ve talimatına göre bugün teslim ediliyor.
1: İnanmıyorum.
2: Olamaz.
3: Bir kum tanesinde dünyayı, yabani çiçekte cenneti görmek. Sonsuzluğu avucunun içinde ve ölümsüzlüğü bir saatte tutmak. William Blake.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kurduk.
6: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Sevgili kızım, bunu çözeceğini biliyordum. Eğer bu mektubu okuyorsan artık seninle değilim demektir. Seni sonsuza kadar seveceğim. Bu aynı zamanda başarısız olduğum ve omuzlarına ağır bir yük bindirdiğim anlamına geliyor. Lara, şu ana kadar sakladığım saati bulmuş olmalısın. Saat bir anahtar Lara. İki kutsal demir parçasının gizlendiği yerin kapısını açacak. Bu sana küçükken söz ettiğim o sihirli üçgen. Işık üçgeni yani. Ama bu bir masal değil. Üçgen, 9 gezegenin en son tek çizgide dizildiği an, dünyaya düşen bir meteorun açtığı kraterden çıkan metalden yapılmış. Işık insanları bu kraterde büyük bir şehir kurdu ve üçgenin zamanı kontrol edebilme özelliğine taptılar. Çünkü bu ona sahip olan kişiye iyilik ya da kötülük için kullanabileceği bir güç veriyordu. Bu gücü kötüye kullanıp şehrin yıkımına neden oldu. Hiçbir insanın bu güce tekrar sahip olmaması için üçgeni ikiye bölüp dünyanın birbirine zıt iki köşesine sakladılar. Lara, yalnızca Kamboçya'da tarihi Kımer yolundaki tapınakta yetişen Yasemin'i hatırlıyor musun? Onu bulursan, üçgenin ilk parçasının bulunduğu dans eden ışık lahitinin girişini bulmuş olursun. Gezegen diziliminin ikinci aşaması gerçekleştiği an mutlaka orada olmalısın. Acele etmelisin. Çok az vaktin var. Gezegenler aynı çizgide dizilirken dünya büyük bir tehlikede olacak. Çünkü Illuminati adında gizli bir örgüte mensup sinsi ve tehlikeli adamlar iki yarıyı bir araya getirip üçgenin korkunç güçlerine sahip olarak eski bir kehaneti hayata geçirmek istiyor.

0: Bunun bedeli ne olursa olsun önlemelisin. O yüzden Lara, yarım bıraktığım işi tamamlamanı istiyorum. O üçgenin iki yarım parçasını da bul ve yok et.
1: Saati alıp Kamboçya'ya gitmek için ne kadar vaktin var? 15 saat mi?
2: Biraz yardım alacağım.
3: Ne tür bir yardım?
2: Bu bir sır. Söylersem sizi öldürmem gerekir.
4: Bayan Croft, hedefte misiniz? Tamamdır.
2: Tam hedefteyim. Sağ olun çocuklar. Anlaşıldı, tamam.

hiç şaşırmadım. Alex West, sen burada ne arıyorsun?

0: Bir sonraki dizilim için 72 dakika kaldı. Daha hızlı çalışmalıyız.
1: Hadi çocuklar,

Hadi millet. Hadi çekin. Çekin, oynuyor. Hadi.

0: Lara Croft'tan haber var mı?
1: Henüz yok.
2: Lara abartılıyor. Yanlış anlama, çok iyidir. Ama o şan şeref için yapıyor. Halbuki ben para için yapıyorum.
1: Şansımıza. Canavarın karnına girecek.
2: Şeytanın poposundan çıkacağız.

Ay canını.

0: Unutmayın, aradığınız şey sadece mekanda değil, zamanda da gizli. Anahtarsa bu saat.
1: Gözü kayanın kucağına geri koyarsam cennetin çarkı dönecektir. Sulu mezardaki ışığı söndürüp cennetin hediyesini alırken cehennemin derinlikleriyle lanetleneceksin. Tamam, yani sonuçta neye dokunursan dokun kafan gidecek.
0: 2 dakikamız var Bay West. Mezar soyguncusu sensin, çöz bakalım.

0: by Avest. Tempus fugit.
1: Evet, zaman uçar.
2: Kılıçlar. Hadi çocuklar, buraya gelip bana yardım edin. İşte oldu. Hadi indirin. Hepsini indirin. Alıp merdivenlerin üzerinden taşıyın. Hadi acele edin. Tamam. Şimdi o deliklere sokalım. Hadi.
0: Saati tam dizilim anında buraya yerleştireceğiz.
2: Hadi çabuk acele edin. Hadi. Çok yavaşsınız bayanlar. Hadi.
0: Tamam. Geriye doğru say. Zamanlama tam olmalı.
2: Ciddi misin?

0: 60 saniye var. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 saniye.
1: Bay Powell!
2: Saymaya devam et.
1: Çok büyük bir hata yapıyorsun.
0: 41, 40, 39,
1: Alex West.
0: 38.
3: Merhaba Lara.
0: 37.
1: Turistik vize mi?
0: Hayır, görevliyim.
2: Ha. Bayan Croft, söyleyin. 33, sizi öldürmemem için iyi bir nedeniniz var mı?
0: 32.
1: Evet. O gerçek göz değil.
2: Burası gerçek göz.
1: Aslında değil. O sadece bir kopya.
2: Bayan Croft, sanırım beni küçük bir ışıktan mahrum bırakmaya çalışıyorsunuz.
1: Şu anda seni kandırmanın zamanı mı? Sen o parçayı alacaksın ki onu sonra senden çalabileyim.
2: Blöf yapıyorsun. Julius, hemen not al. Eğer Bayan Croft bir şey yapmaya kalkışırsa onu öldüreceksin.
4: Emredersiniz Bay Powell.
1: Ya benim dediğim gibi yapacağız ya da bir sonraki dizilimde geleceğiz. O zaman beni istediğiniz gibi öldürebilirsiniz. Tabii ki 5000 yıl kadar geçtikten sonra.
0: On iki, on bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Galiba o haklıymış.
2: Kütük heykeli parçalamalı. Ati.
0: Yavaşlıyor. Asla ulaşamayacağım.

çeteleri.

0: Kımıldama. Lara, pes et artık.
1: Beni vuracak mısın Alex?

Happy Hunting Day.

0: Kala namin, turusap turbankum.
1: Telefonum ıslandı.
2: Evet. Aa, Bayan Croft, nasılsınız?
1: Canlı.
2: Ve heyecanlı mı?
3: Evet, ya sen?
2: Çok mutluyum.
4: Tabii konu dağılmasın. Üçgenimi...

0: birlikteyiz. Bir iş görüşmesi yapmalıyız.
1: Yani beni öldürmeye çalışmak için bir fırsat daha istiyorsun.
0: O çok sertsin. Ama olabilir. Bekle ve gör. Venedik'e gel. Via Dolorosa'ya.
1: Harika. Görüşürüz.
0: Daha sert.
2: İşte geliyor. Herkes saklansın. Dikkat edin. Bu bir çeşit makine.
3: Bryce.
4: Alo.
3: Bryce benim.
4: Alo.
3: Bryce ben Lara. Tapınağı buldum. Bay Powell oradaydı.
4: Saati alabildin mi?
1: Hayır. Ama ilk parçayı aldım.
4: Harika, muhteşem.
1: Sanırım Bay Powell artık beni dikkate alıyor.
4: Yani artık seni öldürmek istemiyor mu?
3: Hayır.
1: Şapşal şey. Elimdeki parçaya ihtiyacı var. Ve o zamana kadar en iyi arkadaşı benim.
4: Peki ya diğer parça? Son dizinim 66 saat 53 dakika sonra. Ve ikinci parçanın nerede olduğunu bile bilmiyoruz.
1: İkinci parçanın yerini bana söyleyecek.
4: Söyleyecek mi?
3: Bryce bana güven ve Venedik'e gitmeye hazırlan.
4: Nereye dedin? Alo, Lara. Hoşça kal.

0: İç. Dinlen.
1: Ama kötüler dinlenmiyor.
0: Aradığın şeyi buldun mu?
1: Evet, buldum.
0: Çok yazık. Dünya için kötü.
1: Dünya şimdilik güvende.
0: Biraz daha güvende. Olabilir. Çünkü sen devam edeceksin. Baban asla pes etmeyecek demişti.
1: Babam mı? Babamı tanıyor muydun?
0: Şimdi çayını bitir. Tadı kötü. Ama sana iyi gelecek. Gördün mü?

0: İyi akşamlar.
1: Sen Illuminati densin.
0: Anlamadım. Böyle bir şey yok. O sadece bir masal.
1: Illuminati.
0: Işık insanları. Üçgenimi getirdin mi? Hayır, tabii ki getirmedin. Onu bir yere gizledin. O üçgen sende kalabilir. Ben de babanın saatini vermem. Böylece ortak oluruz.
1: Buraya kim oturuyor?
0: Ortak olup büyük ödül için yarışırız. Işık üçgeni.
1: Evet, ama burada kim oturuyor dedim.
0: Bu inanılmaz bir hayal. Muhteşem bir güç. Birçok yanlışı düzeltebilir.
1: Buraya sen oturmuyorsun, değil mi?
0: Ben buraya, Tanrı'nın sağ koluna oturuyorum. Aslında şu anda bir zamanlar babanın oturduğu yerdeyim.
1: Bu bir yalan.
0: Hayır. Beni bu örgüte sokan kişi oydu. İnanılmaz bir onurdu.
1: Sana inanmıyorum. Babam Illuminati'lerden değildi. Olsa söylerdi.
0: O sır dolu bir adamdı.

0: Benim için değil.
1: Özellikle senin için. Ne istediğini biliyorum Lara.
0: Yok, hiç sanmıyorum.
1: Babanla birlikte yeni bir yaşam. İkinci bir fırsat. Bunu sana verecek gücüm olacak. Üçgen sahibine zamanda ileri geri yol alıp geçmişi düzeltme gücü veriyor. Yardım et. Senin isteğin de gerçekleşsin. Babanı sana geri vereyim.
0: Sana parçayı verdiğim zaman beni öldürmeye çalışmayacağının garantisi ne?
1: Daha tanıdık bir ortamda öldürmem senin için neyi değiştirir? Tekrar düşünecek misin?

0: Affedersiniz bayan. Hain. Ha.
1: Merhaba Alex.
0: Herhalde beni para için her şeyi satacak açgözlü sersem biri olarak görüyorsun.
1: Evet, bu doğru.
0: İşin para kısmı doğru olabilir.
1: Öyle mi Alex? Bana ihanet edersen artık seninle dost kalamayız.
0: Şimdi soğuk duş zamanı.
2: Galiba başımız dertte.
3: Şunu tutsana.
2: Teşekkür ederim. Bayan Croft'un üçgen parçasının bizde olduğunu sanıyorlar.
3: Evet, şu anda taşıdığın kutuda olduğunu sanıyorlar.
2: İçinde mi?
3: Neden kafanı başka şeylere yormuyorsun? Tabii ki değil.
2: Anlamıyorum. Parça olmadan başarı şansımız nedir ki?
3: Sıfır. Ama kafana takma.
2: Ama...
3: Bayan Croft. Ne güzel bir sürpriz.
2: Teşekkür ederim.
4: Evet, evreni kurtarma vakti geldi değil mi?
1: Kesinlikle. Hı hı.

0: onun gelmesine ihtiyacımız var mı?
1: Bir mezar soyguncusu iyidir. İki tanesi daha iyi.
2: Popom yine uyuştu. Sol tarafı hiç tutmuyor.
3: Sahi mi? Ne kadar ilginç.
0: Ne kadar kaldı?
1: Birkaç saat. Son saati yerden gitmek zorundayız. Helikopterler yıkık şehre yaklaşmıyor. Orası ölü bölge.

0: bütün köpekleri alacağız, tamam mı? Çok Amerikan doları, tamam? Ha? Bütün köpekler.
1: Tamam.

fuck!

Tamam. Gidelim.

0: yakala.
1: Aman Tanrım.
2: Bu bir zaman fırtınası. Zaman burada kırılmış.
3: Gözü bulmamız gerekiyor. Hepiniz acele edin. Vaktimiz daralıyor. Acele edin. Hadi.

0: başlamış.
1: Güneşin içinde olduğuna 50 dolar bahse girelim.

0: Tanrı aşkına acele edin. Tutulma birkaç dakika sonra edecek.
1: Alex, saati bana ver. Ne yapılacağını biliyorum.

0: Lara!
1: Parçayı aldın mı?
0: Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz. Geçmişi ve geleceği. Sonunda biz İlluminatiler zamanı kontrol edip atalarımızın kutsal sözünü yerine getireceğiz. Yakında bütün dünya gücümüzün önünde eğilecek.
2: Hadi hadi.

0: Umduğunuz gibi olmadı mı Bay Powell?
1: Lara. Bunu daha önce de hissetmiştim. Sonuçta sen bir dahinin kızısın. Teorimi test etmeme izin ver.

onu bırakmak zorundasın. Artık oyalamaca yok. Bana üçgeni nasıl birleştireceğimi göster, onun kaderini değiştirelim. Eğer bana Tanrı'nın gücünü verirsen, onu kurtarırım. Küçük bir geçmişe yolculuk yeter. Bu arada sorunun çözümünü bulduğundan eminim. Ve sonra tabii bir de babanın ölümü var. Bunu da değiştirebilirim.

0: Baba?
1: Lara.
0: Bu gerçek mi?
1: Benim geçmişimle senin zamanın kesişiyor.
0: Bana neden Illuminati'den söz etmedin?
1: Çünkü sen daha çok küçüktün.
0: Bunu mektuplarında yazabilirdin. Ama hiç söz etmedin bir kere bile.
1: Bak Lara, sana her şeyi anlatmak isterim. Ama içimdeki o zorlu mücadelede sana sadece ilham verecek ve güvende olmanı sağlayacak şeyleri anlattım. Seni çok seviyorum tatlım.
0: Ben seni çok özledim.
1: Ben de seni özledim. Buraya neden geldiğini, gücün nasıl aldığını biliyorum ama bu olmamalı.
0: Neden? Bu gücü neden bir kerecik kullanamayız? Neden kalamıyorsun?
1: Zamanı değiştirmemeliyiz Lara.
0: Ama zaman bizden çalındı. Ve bu haksızlık.
1: Evet, haksızlık. Ama sen de zamanı çaldın. Ve artık geri vermelisin. Üçgeni yok etmelisin.
0: Kendimi çok yalnız hissediyorum.
1: Sen hiç yalnız olmadın. Ben her zaman yanındaydım ve her zaman yanında olacağım.

0: Dışarı!
1: Lara!
0: Dur!
1: Babanı bize ihanet ederken yakaladığımız zaman bir bebek gibi yalvardı.

0: teslim ol.
1: Asla.
0: Özellikle bunu almamam için çaba göstermişti.
2: Lara, yapma. Duvarlar yıkılıyor. Bu çılgınlık.
3: Bırak çıksınlar.
4: Acele etmelisin.

0: İşte oldu. Artık güvendesin.
1: Silah yolla.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Londra.
1: Hadi hadi gidelim.
0: Biliyorum yoğunsun ama biraz zaman ayırırsan. Hadi bu tarafta.
2: Hayır, biz olduğundan emin değilim. Evet hadi ikinci bir dakika var.
0: Ya neler oluyor? İktisat fakültesi.
2: İçeride haberler duyduğuma göre yolculuk var. Birinin çarptığını duydum. Bir uçak daha var.
3: Ben eve gidiyorum.
2: Söz verdim.
4: Ve 18 dakika sonra ikinci bir uçak diğer kuleye çarptı.
5: Bize New York'taki durumu biraz anlatmanız mümkün mü acaba? Yani insanlar her sabah olduğu gibi sokaklarda işlerine gitmek için yola çıkmış olmalılar.
4: New York'ta çok güzel bir gün. Ve herkes sokaklarda, herkes çatılarda. Herkes telefonuyla konuşuyor. İnsanların olanlara inanabildiklerini sanmıyorum.
5: Bunun finans bölgesi olduğu düşünülürse şu anda Dünya Ticaret Merkezi'nin içinde insanlar mahsur kalmış olabilirler mi?
4: Evet, içeride insanlar olduğundan kesinlikle şüphem yok. Orada işe çok erken gidin.
5: Peki ya acil hizmetler? Herhalde orada toplanmaya başlamış olmalı.
6: Evet, ben John Patrick Ryan, Birleşik Devletler Anayasası'nı iç ve dış tüm düşmanlara karşı destekleyip koruyacağıma ve aynı anayasaya inanıp sadakatle hizmet edeceğime ve Birleşik Devletler Başkanı'nın ve üstüm olan subayların emirlerini askeri yargının kurallarına uygun olarak yerine getireceğime Tanrı'nın önünde yemin ediyorum.
7: Hadi dedim.
8: Bir tane var.
7: Hadi söyle.
8: Richmond be.
7: Ciddi misin?
8: Tam 7 kere Pro Bowl'a katıldı.
7: Sadece Brown daha iyi diyorum.
8: Tanrı aşkına neden Baltimore'lu her asker sorunda Orlando Brown'u ortaya sürmek zorunda?
7: Çünkü Brown bu oyundaki değeri en az bilinmiş hücum oyuncusudur. Bunu oynarken hiç gördün mü? Evet, ben Temen Ryan. Evet efendim, aldığımdan merak ediyorum. Acaba Sabir Kağan Köprüsü hakkındaki raporumu istihbarattan birine gönderme fırsatı buldunuz mu? Evet efendim, daha önce bildirdiğim bulgularla aynı. Oradaki trafikte bölgenin diğer uçlarındaki trafik akışı arasındaki benzerlikleri fark etmemek bana kalırsa... Şey, eğer cevap verirlerse bölge destek sorumlusuna ne demek istediğimi sevesin. Efendim?
8: Komutan hala değerini bilmiyor, öyle mi?
7: Anlamıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
9: Hey çocuklar, kemerlerinizi bağlayın. Hava boşluğuna girmek üzereyim.
7: Sen iyi misin asker?
8: İyiyim efendim.
7: Güzel.
8: Bu görevi neden istediğini hala anlayamıyorum. Senin gibi kafası çalışan birinin bir yerde bir masa başında olması gerek.
10: Bunu sen mi istedin?
7: Sadece gerçekten iyi hizmet etmek istedim, o kadar.
8: Nasıl vatansever bir asker olduğunu görüyor musun? Takımın işe yaramaz olsa da sen iyi bir adamsın Teğmen.
7: Aa, Ravens hakkında böyle konuşmayı kes lütfen.
10: Ben Bengals'ı tutuyorum.
8: Bengals mı? Neden bizi etkilemeye çalışmayı bırakıp o kemeri takmıyorsun sen?
7: Öğreneceğin çok şey var Davis.
8: Hadi sol ve sağ. Çevir, klik.
10: Teşekkür ederim.
9: 60 metredeyiz. Biraz daha alçalacağız çocuklar.
7: Yardım ister misin?
11: Helikopter düştü. Omuriliği iyi durumda ama omurgasındaki kırık var ve bacaklarını hissetmiyor.
10: Hemen Ryan. Damon Ryan. Başka kurtulan oldu mu?
12: Evet, iki. İkisini de Ryan çıkarmış.
10: Kırık belli. Tamam, şimdi sana bakacağız ve bu canını yakacak, tamam mı?
12: Filmler hazır.
10: Tamam, çevirin. Tamam, çevir.
13: Üç deyince bir, iki, üç.
10: Burada bir şey yapamam. Helikopterle Kandahar'daki NATO hastanesine götürülmeli. Doktor Ardisli'ye haber verin. Foramenotomi ya da spondilolistez için hazırlıklara başlasınlar. Bel kemiği ve kök hasarı minimum. Yeniden yürümek istiyorsa Teğmen'in 90 dakikası var. Pekala, çabuk, çabuk!
14: Bu savaşta işi bitti.
0: Walter Reed Askeri Tıp Merkezi.
15: Güzel. Çok iyi gidiyorsun Jack.
2: pratiği yapabilirsin, kalk.
7: Seni hiç sevmiyorum doktor.
2: Ben doktor değilim, 3. sınıftayım ve fizik tedavi dersinden sen yürüyene kadar alamayacağın 4 kredi eksik var.
7: Sen hastasın, bir sadistsin.
2: Hadi orta yolda buluşalım.
7: Bana 2 perkoset ver.
2: Kalkarsan bir tane isterim.
3: Ne zamandır burada?
15: 8 aydır.
3: Koltuk değnekleri olmadan yürüyebilecek mi?
15: Belki. Gidecek bir yeri olduğunu düşünürsün.

0: Onunla konuşacağım.
1: Elbette.
0: Ama hemen değil. Yakında.
2: Bir iyilik yap ve almadan 2 dakika bekle.
3: Neden?
2: Yapabileceğini bilmen için.

0: Emel Ryan?
1: Evet efendim.
0: Lütfen rahat. Donanmadan Deniz Yerbay Thomas Harper.
1: Bugün neden üniforma?
0: Affedersin, anlayamadım.
1: Son gelişinizde üstünüzde takım elbise ve kravat vardı. Beni fizik tedavide camın arkasından izlemiştiniz. Sizin için ne yapabilirim?
0: Zaten yardım ettin. Hizmetin için sana teşekkür etmeye geldim.
1: Teşekkür ederim.
0: John P. Ryan değil mi?
1: Doğru.
0: Sovyet sonrası piyasalarda likidite hareketlerini yazan.
1: 3'te 2'sini evet, benim tezimdi.
0: Sabir Kağan Köprüsü etrafında trafik hareketleri hakkında 3 ayrı rapor yazan aynı John P. Ryan değil mi?
1: Evet efendim.
0: Etkileyici bir çalışma.
1: Buna nasıl ulaştınız efendim?
0: CIA'deyim.

0: Jack.
1: Aa, merhaba. Evet, demek artık vedalaşıyoruz ha?
0: Seni bulduğuma sevindim.
1: Artık fizik tedavi yok mu?
0: Hayır, sadece göz doktorluğu.
1: Tebrik ederim. Açım, yemek ısmarlar mısın?
0: Aslında olmaz.
1: Tamam, sen kazandın. Ben öderim.
0: Bir anlaşma yapalım. Buradan koşarak çıktığın zaman yemeğe çıkarız. Ve hesabı bölüşürüz. Görüşürüz.

0: Harım şaka değilmiş. Gerçekten CIA'den misin?
1: Birinin yapması gerek. Söyler misin doktoranı neden bitirmedin?
0: Deniz piyadelerine katıldım.
1: İki adamını kurtardın. Ve tıpkı bir kahraman gibi davrandın. Ülkeni hala hizmet etmek istiyorsan bir yolu daha var.
0: CIA'den değilsin, öyle değil mi? Nesin peki? Hazine, yabancı kaynaklar masası.
1: Hayatımı nasıl kazandığımı kimseye söylememem gerekiyor. Ve bak ben sana iki kere söyledim.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Doktoranı bitirmek için okula geri göndermek. Ve analist olarak finansal istihbarata katılmanı. Wall Street'te bir seri özel bankada çalışacaksın. Ve pozisyonunu terör gruplarının kaynaklarını ortaya çıkarmak için kullanacaksın.
0: Gizlice.
1: Evet. Yani kimseye söylemeyeceksin. İşverenlerin bizim için çalıştığını bilmeyecek. Sevdiklerinin de haberi olmayacak bundan. Yalnız bir hayat olacak ama biz işimizi böyle yapıyoruz.
0: Biliyorsun bugünlerde sizi pek sevmiyorlar. Yani su işkencesi, adam kaçırma.
1: Benim birimim değil.
0: Hadi daha iyisini yapabilirsin.
1: Yapabilirim. Ve birimimdeki insanlarla birlikte yapıyorum.
0: Hangi birim bu?
1: Yeniden vurulmamamız için çalışan.

0: Sadece motosikletler için.
1: Biliyorum. Bindiğini gördüğümde isteyeceğini biliyordum.
2: Güzel.
1: Evet.
3: Aa, adı Sera bu arada.
1: Kimin?
3: Şu hoşlandığın arbitrajdaki.
1: Nereden biliyorsun bunu?
3: İnsan başka neden motosiklet alır ki?
4: Teddy Hefferman mı?
1: Evet Sera.
4: Jack Ryan Balfour arbitrajı için yardımcı olabileceğini söyledi.
1: Nasılsın?
4: Merhaba.
1: dosya bu mu?
4: Evet.
1: Evet, iyi görünüyor.
4: Şimdi bu var.
1: Tamam.
5: Dünya Bankası gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcılara küresel piyasaların daha önce hiç olmadığı kadar iç içe geçtiğini hatırlatmaya devam ediyor. En büyük ekonomiler bile büyük bir çöküş riskiyle karşı karşıya. Ve bir son dakika haberi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oylaması başlamadan önce son dakika pazarlıkları bekleniyor. Rusya petrol ithalatı tekelini ortadan kaldırabilecek yeni bir Türk boru hattına bütün gücüyle karşı çıkıyor. Şimdi merak edilen Birleşik Devletler'in Rusya'ya meydan okuyup okuyamayacağı.
0: Birleşmiş Milletler Binası.
6: Türklerin ve Gürcülerin petrol boru hattıyla riske atacakları tek şey Rusların Doğu Avrupa doğalgaz piyasası üstündeki tekeli olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz.
7: Teklifimizi engellerseniz ve boru hattı onaylanırsa petrolün varil fiyatı 79 doların altına düşecektir. Rus hükümeti iflas edecek.
6: Sizin fikrimize göre bu değerlendirme aşırı. Teşekkür ederim.
7: Borica ülkemin en yüksek merciğinden geliyor.
6: Ve benimki tarafından reddediliyor.
7: Öyleyse bunu bir ekonomik savaş ilanı olarak göreceğiz.
8: Wall Street güçlü bir dolar performansından bahsederken pek çok yorumcunun gözü Birleşmiş Milletler'de ve Rusya ile Birleşik Devletler arasındaki çekişmede. Şu anda Birleşik Devletler avantajlı görünüyor ama kızgın bir Rusya'nın ve Rus şirketlerinin Amerika'nın Birleşmiş Milletler vetosunun yıkıcı etkilerine nasıl tepki verecekleri henüz bilinmiyor.
0: Film Forum Sinema Salonu. Özür dilerim. Yanlış numara.

0: Moskova'da birine ihtiyacı olacağını söyle.
1: O seni istiyor.
0: Hayır, ben sadece analistim. Rus ortaklarımız bizden hesap saklıyorlar. Hepsi verilerde.
1: Verileri başka kimse anlamıyor. Harper seni isteyecek. Moskova'ya gitmeye hazır ol.